Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İşte bir defa daha birlikteyiz. Bir defa daha bir Kur'an-ı Kerim tefsirinde Allah bizleri beraber kıldı. Bildiğiniz gibi Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki Hac suresini tamamladık. Ve 23 numaralı sure olan Müminun suresindeyiz. Ve kod numaramız değişiklik gösteriyor tabii bu noktada. 3.2.12.23 iken 23 oldu. Hac suresi değil, Müminun suresi. Ve İnşallah.

İnşallah konumuza Müminin Suresi ile başlıyoruz. Müminin Suresi 1. ayet. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kat efla hel müminin müminun. Kat olmuştu, eflaha, felaha erdi. El müminin, müminler. Müminler felaha ermiştir. Bildiğiniz gibi felah, kurtuluş demek. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe felaha ermişti. Hepsi cennet saadetiyle müjdelendiler. İşte Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah Teala bundan bahsediyor. Diyor ki, kimler o ümmi, nebi, resule tabi olmuşlarsa onların hepsi felaha erdiler. Sahabe kimdir? Sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenlerdir diyorlar. Hayır, görenler değildir. Görenlerin arasında putperestler vardı, mecusiler vardı. Yani ateşe tapanlar. Şeytana tapanlar vardı. Hristiyanlar vardı, Yahudiler vardı. Ama hiçbiri sahabe değildi. Onlar görenlerdi. Sahabe ise görenler değildi. Tabi olanlardı. İşte Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi ve Allah Teala buyuruyor. Habibim onlara de ki benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin Allah'a çağırdığımız yol, hem de basiret üzere çağırdığımız, Allah'a görerek çağırdığımız yol, işte bu yoldur. Yani sırat-ı müstakimdir. O bizim yolumuzdur. İşte onlar müminlerdi. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda mümin olursunuz. Mümin olmanın başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Neden mümin olursunuz? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah derhal işitir, bilir ve görür. Derhal rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alır. Kulaklarınızdaki vakrayı alır. Ama asıl önemli değişikliği kalbinizde yapar. Allah'a ulaşma dileğiniz kalbinizin mührünün açılmasını sağlar Allah Teala tarafından. Kalbinizdeki ekinliği ve onunla beraber bulunan küfür kelimesini Allah Teala kalbinizden alır ve yerine ihbat koyar. Siz muhbit olursunuz, kalbine ihbat konulmuş olan kişi, idrak getirilmiş olan kişi olursunuz. İşte bu kalbinizdeki küfrün alındığı nokta, kalbinizin mührünün açıldığı nokta, mümin olduğunuz noktadır. Müminler felaha ermiştir diyor Allah Teala. Yani cennet müjdesiyle müjdelenmiştir. Mümin olmayan kişi kafir adıyla anılıyor Kur'an-ı Kerim'de. İnkar eden adıyla anılıyor. Ve bu muhtevada ölçüye bakıyoruz. Ölçü net olarak geliyor. Bakara suresinin 6 ve 7. ayetleri. Habibim sen ne yaparsan yap, o kafirler mümin olmazlar. Onların kalpleri mühürlüdür. Birinci özellik. Onların görme hastalarının
basarların üzerinde gışavet adlı bir perde vardır. İkinci özellik. Onların işitme hastaları da, Sem'i isimli işitme hastaları da mühürlüdür. Aynı kişiler, dalalette olan kişilerdir. Araf suresinin 179. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki, biz cehennemin insanların ve cinlerin çoğu için hazırladık. Onların gözleri vardır, görmezler. Kulakları vardır, işitmezler. Kalpleri vardır, fıkıh etmezler. Öyleyse bu insanlar, dalalette olan insanlar, kafirlerdir. Dalalette olan insanlar, hüsranda olanlardır. Ve hastaların üzerindeki engellerden başka, uzuvların üzerinde de engel var. Göz, görme uzvudur. Görmez diyor Allah Teala. Kafirlerin gözleri görmez. Kulakları sağırdır diyor, işitmez. Kalpleri de fıkıh etmez diyor. İşte bu insanlar, dalalette olanlar, bu insanlar Allah Teala'nın kafir olarak vasıflandırdığı insanlar. Gidecekleri yerde tabiatıyla cehennem. Allah Teala devam ediyor ikinci ayette. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine hum fi salatihim haşiun. Ellezine, o kimseler, onlar, hum, onlar, fi de salatihim, onların namazları, haşiun, huşu duyanlar. Onlar namazlarında huşu duyanlardır. Onlar namazlarında huşu duyanlardır. Biliyorsunuz ki huşu da 7 kademeden oluşur. İlk huşu kademesi Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktadır. Bu noktada huşu sahibi olursunuz. Allah Teala Rad suresinin 20, 21 ve 22. ayetlerinde bu tarz bir huşudan bahsediyor. Diyor ki اَلَّذ۪ينَ يُفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَصِلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهِ بِهِ اَنْ يُسَلَى وَيَحْشَمْنَ رَبِّهُمْ وَالَّذ۪ينَ وَيُحَافُونَ سُوَالِ سَبْ وَالَّذ۪ينَ صَابَ الْاِبْتِقَاءَ وَجَّهَ رَبِّهُمْ. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler ve misaklarını bozmazlar. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Onlar huşu duyanlardır Allah-u Teala'ya. Huşu müessesesi. Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde onlar ki gaybta Rahman'a huşu duyanlardır. Onların kalbi Allah'a döndürülür diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi gaybte Rahman'a huşu duyan kişidir. Öyleyse onlar namazlarında huşu duyanlardır. Yani tüyleri ürperenlerdir. Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesinde gene Allah Teala diyor ki Allahü nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabiyen mesaniye takşeirru minhü cülüdühüm ve kulübühüm bi zikrullahi. Vay ahşemle Rabbim.
Allah kitaba ve içindeki sözlere, Allah'ın ihdas ettiği sözlere paralel olarak Allah nurlarını ikişer ikişer indirir. Onların kalpleri bu Allah'ın katından inenlerle titrer, aydınlanır ve onlar huşu duyarlar. Derileri ve ciltleri huşu duyar. Allah-u Teala anıldığı zaman tüyleri diken diken olur. Ve üçüncü ayet-i kerime وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنِ اللّٰهِ مُعْرِضُونَ وَالَّذ۪ينَ ve o kimseler onlar hum onlar عَنِ اللّٰهِ boş şeylerden, boş sözlerden مُعْرِضُونَ yüz çevirenlerdir. Onlar boş şeylerden, boş sözlerden yüz çevirenlerdir. Yani onlar boş şeylerle, boş sözlerle uğraşmazlar, meşgul olmazlar. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِزْزَكَاتِ فَائِلُونَ وَالَّذ۪ينَ ve o kimseler onlar, hum, onlar, liyez zekatı, zekatı, failun, yapanlar, yerine getirenler. Ve onlar zekatı verenlerdir. Zekatın failleridir. Zekat fiilini işleyenlerdir. Yani zekatı verenlerdir. Namaz, huşu ile namaz kılanlar, boş şeylerden yüz çevirenler ve zekatı verenlerdir. Onlar kim? Müminlerdir. Felah bulanlardır. Öyleyse kalplerinin mührü açılanlardır. Kalplerindeki küfür kelimesi mühür açıldığı zaman kalplerindeki küfür kelimesi alınanlardır. Beşinci ayet-i kerime وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حَافِزُونَ وَالَّذ۪ينَ ve o kimseler onlar hüm onlar li furucuhum onların kendi iffetleri onların iffetleri hafizun koruyanlar ve onlar iffetlerini ferçlerini koruyanlardır diyor Allah Teala. Özlerini koruyanlardır. İffetlerini, iffetleri, ırzları ırzlarını, iffetlerini, ırzlarını koruyanlardır. Allah Teala bunu temel emir olarak veriyor. Bütün insanlara özlerini koruma emri.
ve Allah Teala buna çok değer veriyor. Ağır cezalar koymuş Kur'an-ı Kerim'e bu istikamette. Arzın korunması Allah Teala'nın temel emridir. İlla ala ezvacihim evma meleket eymanuhum fe innehum gayru medumin. İlla hariçten başka ala ezvacihim onların kendi zevcelerine ev veya ma meleket malik oldukları, sahip oldukları şeyler. Eymanühüm onların elleri fe innehum o takdirde muhakkak onlar gayrı değil melumin levmedilmiş, kınanmış. Zevcilerine veya ellerinin altında sahip olduklarına, cariyelerine

zevcelerine veya ellerinin altında sahip olduklarına, ki onlar cariyeler, cariyelerine cariyeleri sahip olduklarına, yani cariyelerine veya ellerinin altına sahip olan olduklarına cariyelerine karşı olan durumları hariç. Karşı olan durumları değil, karşı davranışları çarelerine karşı davranışları zevcelerine veya ellerinin altında sahip olduklarına, cariyelerine karşı davranışlar, yani cariyelerine karşı olan davranışları hariç. O takdirde muhakkak ki onlar lehvedilmiş, kınanmış değillerdir.

O takdirde muhakkak ki onlar lehv edilmiş, kınanmış değildirler. Ayet suresinin 7. Müminin suresinin 7. ayeti. Bismillahirrahmanirrahim. Ömenip tegga vera'e zalike fe ula ike humul adun fe men iptega, artık kim isterse iptiga etmek, istemek, dilemek. Vera ezaleke, bunun arkasında, bunun ötesinde. Fe ulaike, o takdirde işte onlar, hüm, onlar el adun, haddi aşanlar. Artık kim bunun ötesinde bir şey isterse, o takdirde onlar haddi aşanlardır. Adun, haddi aşanlar. Artık kim bunun ötesinde bir şey isterse, o artık onlar haddi aşanlardır. Allah Teala 8. ayette diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Vellezine hum li emanatihim ve ahdihim ra'un. Ve ellezine, ve o kimseler, onlar, hum, onlar, li emanatihim, emanetlerine, ve ahdihim, ve ahdlerine, raune, riayet edenler, koruyanlar, uyanlar, sadık olanlar. Ve onlar emanetlerine ve ahdlerine riayet edenlerdir. Uyanlar, sadık olanlardır. Emanetlerine, emanete riayet etmek, ahdlerine riayet etmek. Müminin suresinin bu 8. ayet-i kerimesi, Kur'an'ın en önemli ayetlerinden birisi. Müminlerden bahsediyor Allah Teala. Burada kademe kademe müminler veriliyor. Buraya geldiğimiz zaman emanetlerine ve ahdlerine riayet edenlerdir diyor Allah Teala. Öyleyse emanete ve ahde riayet müessesesi bir yeni dizaynı oluşturuyor. Emanet, ruhumuz bizde bir emanettir. Emaneti riayet eden kişi, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştıran kişidir. Ruhunu ulaştırdığı zaman yeni bir emanet oluşur, fizik vücut. Fizik vücudunu teslim eder kişi Allah-u Teala'ya. O zamana kadar rehine olan nefs, emanet hüviyetine girer. Nefsini teslim eder kişi Allah-u Teala'ya. Ve son emaneti iradesidir. En sonunda iradesini de teslim eder. 22. basamakta ruhunu, 25. basamakta fizik vücudunu, 27. basamakta nefsini, 28. basamağın 5. kademesinde iradesini de kişi Allah'a teslim eder. İşte onlar emanetlere riayet edenlerdir. Peki bunlardan ahd hangisi?
ahd, fizik vücudun Allah'a teslimin. Öyleyse ahdlerine riayet edenler, emanetlere riayet edenler, eğer Allah'ın ahdine deseydi, toptan hepsi birden devreye girecekti. Burada iki grupta Allah-u Teala almış, emanetler ve ahd. Aslında ruh emanetinin teslimi sırasıyla hepsini emanet haline getiriyor. Ve Allah-u Teala'nın bizden beklediği şey, ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmemiz. Allah'ın ahdi, ahdallahi, ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmemizi emreden Allah'ın bizimle yaptığı ahittir. İlahi irade bizden, hepimizden ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmemizi istiyor. Öyleyse ilahi iradenin bize bir müracaatı var. Bizimle ahdleşmek istiyor. Allah'ın ahdinin bir tarafında Allah var. İlahi irade ahdleşmek istiyor bizimle. Müracaat ettiği muhatabı bizim cüz'i irademiz. Ve cüz'i irademizle ilahi irade arasında bir ahdleşme doğuyor. Allah açısından bunun adı ahdallahidir, Allah'ın ahdidir. Kul açısından bunun adı iradenin misakidir. Öyleyse iradi misak, ilahi iradenin karşısında söz sahibi olan cüz'i iradenin misaki, ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmeyi içerir. Ama üç tane vücudumuz var. Her biri Allah'a ayrı bir yemin vermiş. Ruhumuzun Allah'a ulaşmasını garanti etmiş Allah-u Teala'ya. Ölmeden evvel ruhumuzu Allah'a ulaştıracağımıza dair misak vermiş ruhumuz Allah'a. Elestü bir Rabbüküm günü. Fizik vücudumuz ahd vermiş. Fizik vücudunun teslim edileceğine, fizik vücudumuzu Allah'a teslim edeceğimize, fizik vücudumuzun Allah'a teslim olacağına dair fizik vücudumuz Allah'a ahd veriyor. Yasin suresi 60 ve 61. ayetler. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu lekum adumun mübin ve eni buduni hazâ sırat-ı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacağınıza dair ahd almadım mı? Yani işte bu da sırat-ı mustakimdir diyor Allah-u Teala. Fizik vücudumuzun Allah'a verdiği bir ahd var. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek. Ruhumuzun Allah'a verdiği şey ise misak. Misakimizi Allah-u Teala mutlaka yerine getirmemizi istiyor. Bu ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. Allah Teala diyor ki: "Vela yenkudunel misak, onlar misaklarını bozmazlar. Vellezine yasulune ma emerallahi bihi en yuselen."
ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Misaklerini bozmayanlar, Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştıranlar. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde bir muhteva görüyoruz. Ruhumuz Allah'a misak vermiş. Fizik vücudumuz gördük ki ahd vermiş. Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi nefsimizin misakini içeriyor. Peki Allah-u Teala bizden ne almış? Ahd almış. Ve Allah-u Teala ahd-i misaki gene Rad 20 ve 21'de karşılaştırmış. Ellezine yufune bi ahdillahi, onlar Allah ile olan. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler, yerine getirirler. Yani ruhlarında, beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ederler. Ve la yenkudunel misak, ve misaklerini bozmazlar. İşte bu Allah'a verdikleri misakleri, ama iradenin Allah'a verdiği misak. Bir sonraki ayet-i kerimeyle bağladığınız zaman ruhun Allah'a verdiği misaki de ifade ediyor. Onlar misaklerini bozmazlar. Ne yaparlar? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Peki Allah'a verdiğimiz bir de yemin var. Yemin nefsimizin Allah'a biz ölmeden evvel teslimi. Allah Teala buyuruyor ki küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin. Bütün nefsler rehinedirler fizik vücudun içinde, ama yemin sahipleri hariç. Fi cennet, onlar yemin sahipleri, ama nefslerinin Allah'a verdiği yemini yerine getirip Allah'a teslim, nefslerini teslim edenler, onlar cennette olacaklardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse Müminin Suresinin 8. ayet-i kerimesi, onlar emanetlerine ve ahdlerine riayet ederler. 4 emaneti de Allah'a teslim ederler. Misaklerini yerine getirirler. Ruhunu ve çini nefsini Allah'a teslim ederler. Yemin, misak ve ahdlerini, her bir vücudunun Allah'a verdiği yemini, misaki ve ahdi gerçekleştirirler. İradelerini de Allah'a teslim ettikleri zaman 4 teslim tamamlanır. Böylece iradelerinin cüz'i iradenin ilahi iradeye verdiği yemin, verdiği yemin ki adı misaktır, o misak gerçekleşir. Allah razı olsun. 9. ayet-i kerime, Müminin Suresi 9. ayet-i kerime, Allah-u Teala buyuruyor وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِزُونَ وَالَّذ۪ينَ, ve o kimseler, onlar, hum, onlar, ala üzerine, salavatihim, onların namazları, yuhafizun, muhafaza ederler. Ve onlar salavatlarını, namazlarını muhafaza ederler, edenler, devam ettirenlerdir. Namazları üzerine muhafız olanlardır. Namazlarını muhafaza edenler, koruyanlardır. Yani aslında devam ettirenlerdir.
Yani hiçbir engelin namazlarına engel olmasına müsaade etmezler. Allah onlar için kendilerinden daha kıymetlidir. Hasta da olsalar, iyi de olsalar, hangi şartların içinde olurlarsa olsunlar, mutlaka namazlarını kılarlar. Ama kaza geçirmiş, vücudu hiç kımıldayamıyor. Hiç kımıldayamadığı halde başlarını hafifçe eğerek, başını da kımıldatamıyor, gözlerini açıp kapayarak, mutlaka namazlarını kılarlar. Namaz kılmak sadece secde ederek gerçekleşmez. Bu imkana sahip değilseniz, vücudunuz eylemiyorsa secde etmeden de namaz kılabilirsiniz. Öyle bir durumdasınız ki hem yürümek mecburiyetindesiniz hem de namazın vakti bitmiş. Bitmek üzere. Yürürken de namaz kılabilirsiniz. Allah-u Teala yürürken de namaz kılınabileceğini, binekte de namaz kılınabileceğini, ama en güzel namazın seccade üzerinde rükû ve secde ile gerçekleşeceğini ifade ediyor. Öyleyse Kur'an baştan aşağı bir kolaylıklar kitabıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala sizin hangi durumda olduğunuzu bilmiyor mu? Eğer namazı kılamayacak durumdaysanız, geçirdiğiniz bir kaza sebebiyle buna imkanınız yoksa, o şartların içinde namazınızı kılacaksınız. Allah net ve açık olarak şunu diyor. Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Sevgili kardeşlerim, Allah sizi, sizleri o kadar çok seviyor ki bir bilseniz. O zaman onu, şimdi onu sevdiğinizden çok kat fazla seversiniz. Ve 10. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki Ülâike hümül varisûn. İşte onlar varis olanlardır. Mirasın sahipleridir. Şimdi burada ayetleri gözden geçirdiğimiz zaman varislerin hayırlarda yarışanlar olduğunu hatırlıyoruz. Allah Teala biz hayırlarda yarışanlara yeryüzünü miras bıraktık. Hayırlarda yarışanlar yeryüzünün varisi oldular diyor Allah Teala. Ve bakıyoruz ki yeryüzünün gerçek varisleri Allah Teala'nın müslimin dediği ve la temutunne illa ve entüm müslimun, müslimin veya müslimun dediği insanlar. Kim bunlar? Teslimi külli ile teslim olanlar. Ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim edenler. Şimdi bir evvelki ayet-i kerimeyle ve daha evvelki ayet-i kerimeyle bağlantıyı sağladığımız zaman burada varisün olanların emanetlerini ve ahdlerini yerine getirenler olduğunu görüyoruz. O zaman emanetlerini ve ahitlerini yerine getirenler kimlerdir? Ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim edenlerdir. Yani teslimi külliyle Allah'a teslim olanlardır. Yani o hedefe muhatap olanlardır. Siz ölmeyin. Önce Allah'a teslim olun. Sonra ölün. Burada bir hakkın takvanın sahiplerini görüyoruz. Ya eyyühellezine aminettekullâhe hakka tukatihi.
وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala burada net ve açık olarak Müslümundan bahsediyor. Ama bir hakkın takvanın sahibi olarak teslim edenler, her şeylerini Allah'a teslim edenler, iradeleri de dahil her şeylerini teslim edenler, onun için Allah Teala burada وَالَّذِينَ هُمْ لِاَمَانَاتِهِمْ وَاَحْدِهِمْ رَعُونَ, onlar emanetlerine de ahdlerine de riayet ederler de, bütün emanetler ve ahdler Allah'ın ahdinin muhatabı olan misak da dahil olmak üzere, onlar işte onlar yeryüzünün varisleridir.

Burada Allah Teala buradaki verasetin Firdevs cennetlerine veraset olduğunu söylüyor. Ellezine yerisunel firdevs. Hüm fiha halidun. O kimseler, ellezine o kimseler onlar, yerisune varis olacaklar. Firdevs. Firdevs'e sahip olacaklar. Hem bir cennet adı hem de üstün olan cennet. Tüm onlar fiha orada halidun ebedi kalacaklardır. Onlar cennetin üstün olanına sahip olacaklar, varis olacaklar, orada ebedi kalacaklardır diyor Allah-u Teala. Şimdi burada dikkat edin. Allah-u Teala'nın daha evvel saydığı vasıflar, onların Allah'ın ahdini yerine getirmeleri, kendi misaklarını yerine getirmeleri, emanetlere mutlak olarak riayet etmeleri, ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ettiklerini gösteriyor. Başka ayetlerin ışığında teslimlerin gerçekleştirildiği ahvalde, şartlar altında o kişilerin gideceği yer Firdevs cenneti değildir. Adın cennetidir. Bu sebeple bu ayet-i kerimede Allah Teala üstün olanına ifadesini kullanmış. Bu üstün olanı, buradaki üstünlük ifadesi cennet adı değildir. Cennet kullanmamış. Çünkü bu kişilerin gidecekleri cennetin adı ya da cennetlerin adı adın cennetleridir. Kim ruhunu da veçini de nefsini de iradesini de Allah'a teslim etmişse o teslim edenin gireceği yer Firdevs cenneti değildir, adın cennetidir. Firdevs ise üstünlük anlamına gelen bir kelime. Ve en üstüne girerler manasını kullanmış Allah Teala. İsim olarak değil, sıfat olarak. Firdevs'e üstüne, üstün olana varis olacaklardır diyor Allah Teala. Cennet adı bu sebeple kullanmıyor. Çünkü kişilerin gideceği yer Firdevs cenneti adı verilen bir cennet grubu da var. O değil. Adın cennetlerine girecekler. Öyleyse burada dört emanetini de Allah'a teslim eden herkesin gireceği yer Allah'ın adın cennetidir. Adın cennet üç grup olan aslında irşada ulaşan, irşat yetkisi verilenlerin, bütün kavimlerdeki resullerin ve devrin imamlarının bulunacağı üç grup adın cennetinden bir tanesine gideceklerdir onlar. Ve 12. ayet-i kerime وَلَكَدْ حَلَقْنَا الْاِنْسَانُ insane مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ تَيْنٍ وَلَكَدْ ve andolsun halakna biz yarattık el insane insan min sülaletin özünden
min tayinin balçıktan, nemli topraktan, organik ve inorganik maddelerden. Velakat andolsun ki biz insanı balçığın, nemli, organik ve inorganik toprağın özünden yarattık. İnsanın yaratılışına geçiyor Allah-u Teala. Sümme cealnâhu nutfeten fihi kararin mekîn. Sümme cealnâhu nutfeten fihi kararin mekîn. Sümme sonra cealnâhu onu kıldık. Nutfeten nutfe damla. Fihi kararin karar kılmış halde. Bir yere yerleşmiş olarak mekiğinin sağlam, kuvvetli. Sonra onu mekiğin bir yerde karar kılmış. Bir nutfe kıldık.

ve 14. ayet-i kerime. Sümme halaknen nutfete alakaten fe halaknel alakate mudgaten fe halaknel mudgate izamen fe kesevnel izame lahmen sümme enşenahu halkan ahar fe tebarekallahu ahsenül halikin. Sümme sonra halakna biz halka teker attık. En nütfete bir nütfe bir damla alaka ten alaka rahim duvarına bir noktadan bağlı olan embriyo. Fe alakna sonra yarattık. El alaka te alaka rahim duvarına bir noktada bağlı olan embriyo. Mudgaten bir çinem et görünümünde mudga cinin. Fe alakna sonra yarattık. El mudgate bir çinem et görünümünde mudgacinin izamen kemik ve kesevna sonra giydirdik, üzerini kapladık. El izame kemik, et, lahmen et. Sümme sonra enşenahu biz onu inşa ettik, şekillendirdik. Halkan bir yaratılış. Ahara başka diğer fe öyleyse işte böyle. Tebarekallahu Allah tebarektir, mübarektir. Ahsenu en güzel el halikin. El halikin halk edenler, yaratanlar, yaratıcılar. Sonra da nutfeden yani bir noktadan rahim duvarına bağlı bir alaka yarattık. Sonra alakadan bir çiğnem et görünümünde bir mudga yarattık. Bundan sonra mudgadan kemikleri yarattık. Daha sonra kemiklere et giydirdik. Üzerini etle kapladık. Daha sonra da onu başka bir yaratılışla insan inşa ettik. Şekillendirdik. İşte böyle. Allah mübarektir. İşte böyle Allah mübarektir. Halk edenlerin en güzelidir.

Mübarektir. En güzel yaratıcıdır. Allah mübarektir. En güzel yaratıcıdır. Allah Teala buyuruyor. Ayet 15'te Sümme innekum ba'de zalike le meyyitun. Sonra muhakkak ki siz mutlaka meyit olacaksınız, öleceksiniz. Sümme sonra innekum muhakkak siz ba'de zalike bundan sonra le meyyitun mutlaka ölecek olanlarsınız. Sonra muhakkak ki siz mutlaka meyit olacaksınız, öleceksiniz. 16. Sümme innekum yevmel kıyameti tubasun. Allah Teala mutlaka meyit olacaksınız diyor. Evvela bu dünyadaki bir ölüm söz konusu. Bu dünyadaki ölümü kastediyor Allah Teala. Mutlaka meyit olacaksınız. Bütün doğan insanlar bir gün mutlaka öleceklerdir. Başka bir alternatif söz konusu değildir. Yaratan da Allah'tır, öldüren de Allah'tır. Mutlaka ölecekler. 16. ayette ise Allah Teala

ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ. Sonra kıyamet günü bağıs edileceksiniz. Yani yeniden hayata döndürüleceksiniz. Yani bağısı baden mevt. Ölümden sonra tekrar hayata getirilme. Muhakkak ki siz kıyamet günü diriltileceksiniz.

Müminin suresinin 17. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad halakna fevkakum sab'a teraika ve ma künna anil halkı gafilin. Ve lekad ve andolsun halakna biz yarattık. Fevkakum sizin üzerinize sab'a yedi teraika tarihler yollar. Ve ma künna ve biz değiliz. Anil halkı yaratmaktan gafilin. Gafil olanlar. Ve andolsun ki biz sizin üzerinize yedi yol yarattık. Üzerinizde yedi yol yarattık ve biz yaratmaktan gafil değiliz. Bunun adı tarik-i müstakim. Allah Teala Nisa suresinin 169. ayet-i kerimesinde ve ma Allah onları tarika ulaştırmaz diyor. Sadece cehennem yoluna ulaştırır. Ve ma niyetiyeküm tarika illa tariki cehenneme halidine fiha ebeda. Onları tarika müstakime almaz diyor Allah Teala. Burada Müminin suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala ve lekad halakna fevkakum seb'a teraika diyor. Andolsun ki üzerinize 7 kat yol yarattık. 7 tarik yarattık. 7 tane gök katını birbirine bağlayan yollar, ruhun yolculuğu bu katlar üzerinde devam eder. Her katta ayrı bir işleme tabi tutulur ruh ve neticede Allah'a ulaşır. Bu yolun adı tarik-i müstakimdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir dersimiz daha burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada inşallah tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda birlikteyiz. Sizleri çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Allah'a hep hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Sizler varsınız, yalnız değiliz. Allah'ın yolunda çok hızlı bir şekilde büyüyen bir toplum hüviyetine ulaştık, hamdolsun. Her tarafta kardeşlerimiz konferanslar veriyor. Her tarafta başarıyla birçok yeni kardeşimiz katılıyor aramıza. Her gün yeni bir yerde bir başka konferans. Birçok kardeşimiz konferans yapar durumdalar, hamdolsun. Ayrıca radyolarda, televizyonlarda, bunlar mahalli radyolar, televizyonlar, konuşmalarımız sık sık yayınlanıyor. Ve de konferans verdiğimiz yerdeki kardeşlerimiz de ilk radyo konuşmalarını konferans vermeye giden kardeşlerimiz tamamlıyorlar ama ondan sonra o mahallede bulunan kardeşlerimizden sohbet yapabilecek olanlar gidip devam ettiriyorlar, hamdolsun. Radyolardaki, özellikle radyolardaki sohbetleri. Bunun manası her geçen gün Türkiye'nin her yerinde mahalli olarak da toplumlara ulaşmak imkanının sahibi kılındık Allah-u Teala tarafından. Bu çok geniş spektrumlu bir büyüme sevgili kardeşlerim. İşte Allah'a hamd edecek, şükredecek çok şeyimiz var gördüğünüz gibi. Ve de insanlara anlattığımız din açısından en önemli olayın asırlardan beri unutulan, toplumun büyük kısmı tarafından unutulan zikir olduğunu söylemek istiyoruz. İslam'ın beş şartı var diyorlar. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Tamam. Ama bu beş şart kimseyi cehennemden kurtarmıyor. Mutlaka altıncı şartı eklemek mecburiyetindeyiz. Altıncı şart, zikir. Peki bir yedinci şart da var mı? Yedinci şart da var. Allah'a milaki olmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün sistemleri Kur'an-ı Kerim'de yedili olarak kurmuş. Yedi tane gök katına mukabil, yedi tane yer katı var. Allah Teala bir insanın manevi tekamülünü yedi safhaya ayırmış. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek. İki, mürşide tabiiyet. Üçüncü basamak, 14. basamak. Üç, ruhu Allah'a ulaştırmak. 21. basamak. Dört, fizik vücudu Allah'a teslim etmek. 25. basamak. Beş, nefsi Allah'a teslim etmek. 26. basamak. Altı, muhlis olmak. 27. basamak. 7. İradeyi de Allah'a teslim ederek Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınmak. 7 tane safa, İslam'ın 7 safhası. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman yer katmanlarının da 7 tane olduğunu görüyoruz. Yer katmanları da aynı standartlara uygun olarak 7 katman hüviyetinde yaratılmış. Gök katlarından bir, manevi açıdan birinci gök katı, açıkta yapılan secdenin bulunduğu kesim. İkinci gök katı,
Su arınma havuzlarının bulunduğu kesim. Üçüncü gök katı, iki katlı bir köşk mescit. Dördüncü gök katı, Beytül Makdes'in aslı. Beşinci gök katı, Beytül Haram'ın aslı. Altıncı gök katı, Allah'ın boyasıyla boyanma, sıbkatullah olma mahalli. Yedinci gök katı, buraya kadar olan dikey yolculuğun yatay hüviyete döndüğü ve yedi ayrı alemden oluşan bir statü, evvela Ümmül Kitap, sonra Kudret Denizi, sonra Makam-ı Mahmud 3, sonra Divan-ı Salihin 4. Ama baştaki zikir hücrelerini atladık. Önce zikir hücreleri, affedersiniz, kader hücrelerini atladık. Kader hücreleri geliyor. Ondan sonra Ümmül Kitap geliyor. Demek ki 5 oldu. Altıncısı zikir hücreleri. Daha yolun sonu. Sonra Sitret-i Müntaha'ya ulaşıp iki bir yolculukla Allah-u Teala'ya ulaşmak. Sitret-i Müntaha ve Allah'ın zatının bulunduğu alem yedincisi. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bu yedi rakamı her tarafı kuşatmış vaziyette. İşte böyle bir muhteva içerisinde zikirle alakalı olan statüye baktığımız zaman yedi ayrı yerde zikrin yapılması lazım geldiğini görüyoruz. Aşağıdan yukarıya doğru fena makamı, meka makamı, züht makamı, muhsinler makamı, ulyelvap makamı, ihlas makamı, salah makamı. Yedi tane makam insan vücudunda da var ve adları ruh, sır, hafi, ahfa, letaifi nefs, letaifi ruh. Yedi tane sistem, yedili sistem bütün boyutlarda yerini almış. İşte konumuz zikir ve zikir içinde yedi tane ayrı merkez var vücudumuzda. Birinci grup sol göğsün altı. Burada zikrin başlangıç noktası. Şu nokta. Sonra ikinci nokta burası. Birinci gök katını ifade eden burası. İkinci gök katını ifade eden burası. Zikrinde ikinci boyutu. Üçüncü boyut sol göğsün üstü. Dördüncüsü sağ göğsün üstü. Birisi üçüncü katı, birisi dördüncü katı ifade ediyor. Beşinci kat, burası köprücük kemiklerinin birleştiği yer. Burası beşinci gök katını ifade ediyor. Altıncı gök katını ifade eden yer, iki kaşın orta noktası.
Ve yedinci gökyüzü de saçlarla alnın birleştiği yer. Kainat tam bir insan vücudu şeklinde dizayn edilmiştir. Allah insanı da kendi suretinde yaratmıştır. Öyleyse insan vücudu Allah'ın dizayn ettiği o kainattaki en üst seviye yaratıktır. Ne demek istiyoruz? İnsandan Allah'a daha yakın bir yaratık olması mümkün değil. Neden değil? Çünkü Allah Teala insana ruh üfürmüş. İnsanın ruhu var sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsanın ruhu söz konusu. Yani Allah Teala her doğan insana ruhundan üfürdüğünü söylüyor. Ve nefaha fihi ruhihi diyor Allah Teala. Ve biz onun yani insanın içine ruhumuzdan üfürdük diyor Allah Teala. Allah'ın ruhu ve bize üfürülüyor. İşte ölmek ruhun bizden ayrılmasını da otomatik olarak intihac eder, sonuçlandırır. Çünkü ölen bir insan için ruh onun içinde bulunan bir varlıktır. Ama kişi ölmüşse ruh için bir sığınak olamaz. Tıpkı onun gibi bir ölü nefs içinde bir sığınak olamaz. Oysa ki ruh, fizik vücut ve nefs bir üçlüdür ki bu üçlü bir bütünü oluşturur. Ruh, fizik vücut ve nefs. Üç ayrı hüviyette, üç ayrı varlık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Nefs muhtevasında başlangıçta baştan aşağı afetler olan bir sistem. Ve Allah'ın istediği şey de bu afetlerin %100'ünden kurtulmamız. Onu istiyor Allah Teala. Afetlerin hepsinden kurtulmamız. Afetlerin yerine fazılları yerleştirmemiz. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar vesaire afetlerimizdir ve bize sadece mutsuzluk verirler. Allah Teala bunların yerine ruhun hasletlerinin gelmesini istiyor. Sevgi, hoşgörü, öfkenin yerine sükunet, nefretin yerine sevgi, bütün negatif faktörlerin karşılığında pozitif faktörlerin yer alması. Allah Teala ruhumuzu kendisine istediği için nefsimizin kalbine zikir yoluyla bunların gelmesi söz konusudur. İşte mürşidine tabi olduğu noktadan itibaren kim zikir yaparsa ne olur? Mürşide tabiyetten evvel yapılacak olan zikir, bir kişinin nefsinin kalbine sadece %2'lik bir rahmet nuru taşıyabilir. Başka bir şeyin gelip yerleşmesi mümkün değildir. O kişi bütün ömrünü zikirle geçirse daha ötesi olmaz. Zaten zikirden de zevk almaz kişi, bunu yapamazdı. Ama eğer Allah'a ulaşmayı başlangıçta bu kişi dilemişse,
Arkasından da Allah Teala onu mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi de Allah Teala tabiyet ihtiyacı oluşturur. Ve kişi hacet namazını kılarak Allah'tan mürşidini sorar. Bunu sormak o kişi için bir ihtiyaç olur. O kişinin gönlünden Allah Teala mürşide ulaşma talebinin o kişiye tesirini sağlar. Kalbine koyar bu talebi. Ve kişi hacet namazını kılar, mürşidini Allah Teala'dan sorar. Ve de gider mürşidine ulaşır. Bu o kişi için vazgeçilmez bir taleptir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah Teala mutlaka o kişide mürşit sevgisi oluşturur. O kişi iç dünyasından gelen bir taleple mutlaka Allah Teala'dan mürşidini talep eder. İşte kim gece saat 12'den sonra şimdiki saatle gece saat Amerika'daki saat bir saat ileriye alındı. Birden sonra o kişinin bir değişimi söz konusu olur. Gece saat birden sonra hacet namazını kılan kişi, biliyorsunuz hacet namazının birinci rekatta 3 tane ayet-el kürsi okunur. İkinci rekatta, tabi Fatiha'dan sonra 3 tane ayet-el kürsi. İkinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas, ara verme, teşehhüd miktarı. Sonra üçüncü rekatta gene Fatiha, İhlas, Felak, Nas. Dördüncü rekatta gene aynı. Fatiha, İhlas, Felak, Nas. Kişi mürşidini sorar Allah-u Teala'dan. Tabiyetten sonra zikir bir değer ifade eder o kişi için. Ondan evvel yapılan zikir o kişinin nefsinin kalbine %2 rahmetin ötesinde hiçbir şeyi getiremez. Ama tabiyetle birlikte çok önemli bir unsur oluşur. Kişinin kalbinin içine Allah iman kelimesini yazar. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların kalplerinin içine imanı yazarız ve başlarının üzerine katımızdan ruh göndeririz diyor Allah-u Teala. İşte bu gelen ruh devrin imamının ruhudur. Kimin başının üzerine gelip yerleşirse Allah-u Teala'nın söylediği o olay cereyan eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala diyor ki onların üzerine kanatlarını ger diyor. İşte bu kanatların gerilmesi belden ön tarafı kişinin başının üzerinde öne doğru uzanan, belden geri kalan kesimi de arkaya doğru uzanan bir nevi kanat hüviyeti. Devrin imamının ruhu gelir kişinin başının üzerine yerleşir. O kişinin mürşidi kim olursa olsun hiç değişmez bu. Eğer gerçek bir mürşitse tabiiyet anında mutlaka devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. Yeter mi? Hayır, yetmez. İkinci bir olay daha var. Gene mücadele 22 gelince kalbinin içine Allah imanı yazar. Neden yazar? Çünkü iman kelimesi bir cazibe merkezidir. Çekim alanındır. Neyin çekim alanıdır? Zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmet, önce rahmet nuru, o bitince ondan sonra fazıl nuru gelir. Salavat nurları rahmet ve fazl nurlarının taşıyıcılarıdır sadece. Salavat
Salavatın bunun dışında bir muhtevası, bir fonksiyonel durumu yoktur. Önce gelen %2 rahmet nurunun yerleşmesinden sonra kişi mürşidine tabi olmadıkça yeni bir nur kalbe giremez. Tabi olursa zikir yaptığı zaman fazıl nuru kalbe girmeye başlayacaktır. Fazıl nurunun özelliği nefsimizin kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesinin zıttı olan manyetik alana sahip olmasıdır. Önemli mi? Son derece önemli. Çünkü kalbe giren fazıllar iman kelimesinin çekim gücüne kapılarak nefsin kalbini fazıl nurları doldurmaya başlar. İşte bu kalbin nurlanmasıdır sevgili kardeşlerim. Ve bunun zikirden başka bir anahtarı yoktur. Zikir neden önemlidir? Manevi tekamülümüzün mimarıdır zikir. Manevi tekamülümüz nefsimizin kalbinin afetlerden kurtularak fazıllarla %2 rahmetin ötesinde %98 fazılla dolması halidir. Bu dolma işlemi ancak bu standartlarda gerçekleşir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki Allah Teala bu ilmi bize öğretti. Nefsinizin kalbine giren nurlardan rahmet nuru gide gelir başlangıçta ama ondan sonra salavat nuru taşıyıcı unsur olarak devreye girer ve nefsin kalbine fazılları taşımaya başlar. Salavat fazlı getirir. Fazıllar nefsin kalbine ulaşır ve karşılıklı çekim gücüne zıt çekim, zıt manyetik alanlara sahip oldukları için iman kelimesinin etrafında gelen fazıllar toplanmaya, kümelenmeye başlarlar. Ve nefsin kalbi nurda olmaya başlar. İlk %7'lik nur tamamlandığı zaman kişi nefsi emmaredir. Hazreti Yusuf diyor ki ve ma uberru nefsi innen nefse le emmaretin bi su'i illa ma rahime rabbi. Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefs kötü olanla, suyi olanla emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor. Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi %2 rahmet nurunu ulaştırıyor nefsimizin kalbine. Bu açış kapısıdır, anahtardır. Ondan sonra gelen nurlardan artık rahmet nurları nefsimizin kalbine giremez ve yerleşemez. Nefsimizin kalbine giren fazıl nurlarıdır. Ve ilk %7 fazıl tamamlandığı zaman, mürşidimize tabi olduğumuz zaman, vücudumuzdan ayrılıp ana dergaha ulaşan ruhumuz, buna paralel bir seyirle, ne zaman nefsimizin kalbinde %7 nur birikimi tamamlanmışsa, birinci kata kadar çıkabilen, artık safta kalmayıp, seyri sülük sırasına dahil olan, bir ruh hüviyetine girer ve zemin kattan birinci kata kadar çıkmaya başlar. O birinci katta kalacaktır, ötekiler yukarıdaki katlara çıkacaklardır. İşte bu nefsi emmare adını alır. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi levvamidir. Fela uksumu bin nefsi levvameti buyuruyor Allah Teala.
O levvame nefse, levmeden kınayan nefse, kınanan nefse, yemin olsun ki diyor Allah Teala, kasem olsun ki, yemin olsun ki demek. Birinci gök katında açıkta yapılan bir secde vardır. Birinci kata kadar çıkabilenler, ötekiler çıktıkları zaman beklerler sadece. İnsinler de beraber inelim diye. Şimdi bu birinci kata kadar çıkabilenler artık ikinci kata kadar çıkmaya başlamıştır. İkinci katta suvarılma havuzları söz konusudur. Oradaki suvarılma havuzlarında kişinin ruhu oraya ulaşır ve suvarılma havuzlarında suvarılır. İkinci defa %7 nur birikimi bunu sağlar. Üçüncü defa kişi %7'lik nur birikimini kalbine koyduğu zaman bu kişi nefs-i mühimeye ulaşır. Allah Teala tarafından ara sıra ilham almaya başlar. Fe elhamaha fucura ve takva diyor Allah Teala Şems suresinin 7 ve 8. ayetleri. Fe elhamaha fucura ve takva kat eflaha men zekkaha. O nefse takvası ve fücuru ilham edilir diyor Allah Teala. Kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer. Öyleyse bununla, yani gelen nurla kişinin nefsini tezkiye etmesi arasında kesin bir illiyet rabıtası var. Burada kişinin nefsinin kalbine üçüncü defa %7 fazıl birikimi gerçekleşir. Burası mülhime kademesidir. Allah-u Teala'dan kişinin ilham almaya başladığı kademedir. Ve de kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer diyor. Kişi daha tezkiye etmemiştir. Üçüncü safhadadır. Emmare levame mülhime, ilham alma safhası burası. E ruh, nefsinin kalbinde üçüncü defa %7 nur birikimi üzerine üçüncü kata kadar yükselmeye başlar. Kişi zikrini arttırıyor devamlı. Artan zikirle nefsin kalbindeki nurlar dördüncü defa %7 olarak %28'e yükselecektir. Başlangıçta gelen %2 rahmetli devre dışı bıraktık, onu saymıyoruz. Her seferinde %50'lik bir hareketle 7, 14, 21 ve dördüncü kademede %28'lik bir sonuç elde edilir. Burası yeni bir safhayı ifade eder. Allah Teala diyor, buyuruyor ki ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten vardiyye fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs diyor Allah Teala, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Evvela Rabbine irci'i ila Rabbiki diye ruha hitap var. Ey ruh, sen de Rabbine geri dön. Sonra da fizik vücuda hitap var. O zaman kullarımın arasına gir ve cennetime gir. Fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Allah Teala buyuruyor ki ela bi zikrillahi
tatme'innül kulubu, kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur buyuruyor Allah Teala. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. O zaman kalplerin mutmain olduğu bir nokta söz konusu. Mutmaine doyuma ulaşmak demek. Burası dördüncü gök katını ifade ediyor. Sonra radiye makamı geliyor. Radiyeten diyor Allah Teala, Allah'tan razı olarak. Sonra vardiye diyor ve Allah'ın da rızasını kazanarak radiye, bizim Allah'tan razı olmamız, vardiye bunun üzerine Allah'ın da bizden razı olması. Ruhumuz birincisinde dördüncü gök, beşinci gök katında, ikincisinde mardiyede altıncı gök katında. Nefsimizin kalbine bir %7 daha nur birikimini gerçekleştirebilirsek %49 eder. %42, 7 daha %49 eder. 2 de başlangıçtaki %2 rahmet birikimi vardı. %51 eder. Bunun manası nefsimizin kalbindeki nurlar yarayı aşmış olur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burası 7. gök katına çıkan, 7 tane alem yatay olarak geçen ruhumuzun zikir hücrelerinde zikrine tamamladıktan sonra Allah'ın zatına ulaştığı noktadır. Burada vuslat söz konusudur. Allah'a vasıl olmak vuslat adını alır. İşte zikrimiz adım adım yükselmiş ve ruhumuzu Allah'a ulaştıracak olan bir seviyeye ulaşmışız. Buradaki zikir ortalama bir muhteva içerisinde günde 3 saatlik bir zikirdir yaklaşık olarak. 3 saatlik bir zikre ulaşan herkes için ruhunu Allah'a ulaştırmak söz konusudur. Bazıları bunu 4 saatte gerçekleştirebilirler. Bazıları 3 saatte gerçekleştirebilirler. Ama Allah Teala herkese göre bir değişik sıra takip ediyor ama daha ötesi yok. 5 saatlik bir zikir daha ötelere ulaşmak için yeni bir adım atmak demektir. Ama 3-4 saatlik bir zikirle ruhun Allah'a ulaşması gerçekleşir. Normal standartlarda bu 3 saatlik bir görüntü ifade ediyor. Ruhumuz Allah'a ulaştı. Zikrimiz adım adım arttı. Ama artan zikir arta 3 saatlik bir zikir oldu netice itibariyle. Zikrin muhtevası bundan sonra çok büyük bir artış göstermek mecburiyetinde. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edebilmeniz için zikrinizi 18 saate ulaştırmak mecburiyetindesiniz. Böyle bir olay 3 saatlik bir zikri 6 kat arttırmak demektir. Bunun için fizik vücudun teslimini Allah-u Teala dik yokuşluyor. Zikirle birinci derecede alakalı bir konu, zikrin 6 kat artması lazım. Ancak bunu başarabilen bir insan fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden bir kişi için daimi zikre ulaşmak artık çok güç bir işlem değildir sevgili kardeşlerim. Öyleyse daimi zikre ulaşan kişinin hüviyeti nedir? Daimi zikre ulaşan kişi yepyeni ufukların sahibidir. Mutlaka kalp gözü açılır.
Mutlaka kalp kulağı açılır. Burası Ulul-Albab makamıdır. O kişi Allah ile tezekkür imkanının sahibidir. Öyleyse Ulul-Albab makamındaki muhtevaya baktığımız zaman bu kişinin zikri daimi zikir olmuştur. Bu kişinin birinci özelliği daimi zikri olacak kişinin birinci özelliği Allah-u Teala'nın indinde daimi zikrin sahibi olduğu için kalp gözü açılır. Ya da özelliklerinden bahsedelim. Birinci özellik daimi zikrin sahibi olmak. Daimi zikrin sahibi olduğu için ikinci özellik nefsinin kalbinin %100 nurlarla dolması. İki özellik oldu. Böyle bir insan Allah ile tezekkür etmek, karşılıklı konuşmak imkanının sahibidir. Ehli tezekkürdür. Üç. Aynı zamanda bu kişi Allah-u Teala'nın gösterdiklerini görür. Kalp gözü açılmıştır. Allah'ın söylediklerini işitir. Kalp kulağı açılmıştır. Kalp kulağı açıksa, Allah'ın söylediklerini işitiyorsa, Allah ile karşılıklı konuşma imkanının sahibi olmuştur. Ehli tezekkür olmuştur karşılıklı, müzakere etmek imkanının sahibi. Daimi zikrin sahibi olduğu için devamlı derecat kazanmaktadır. Derecat kazanmak hayırdır, ehli hayır olmuştur. Aynı zamanda ehli hüküm ve ehli hikmet olmuştur. Kur'an'ın ayetlerine baktığı zaman o ayetlerdeki hikmeti bir bakışta anlar. Ayetlerin manevi sırrını, kelimelerin arkasında ne sakladığını bir bakışta anlar. Hangi ayete baksa onun arkasında hikmeti bir anda görür. Onun için ehli hikmettir. Ayetin gerçek anlamda yorumunu her zaman yapabilir Allah'tan sorduğu için. Diğer taraftan bir mahkemede veya bir hakem kurulunda görev aldığı zaman Allah'tan sorarak karar verdiği için mutlaka adaletle hükmeder. Burası Ulul-Albab makamının muhtevasını içeriyor. Ama olay burada bitmez. Kişi bir gün tövbe-i nasuha davet edilecektir. Ve zikri yine daimi zikirdir. Bu kişi muhlis olacaktır. Kim tövbe-i nasuha davet edilir de tövbe-i nasuhunu gerçekleştirebilirse o kişi muhlistir. Sevgili kardeşlerim, bunun bir adım ötesine geçtiğimiz zaman şunu görüyoruz. Bütün muhlisler Allah-u Teala tarafından mutlaka yeni bir hedefe götürülür. Bütün muhlisler için geçerli olan şey onların Allah-u Teala tarafından yeni dizaynlarının oluşmasıdır. Allah-u Teala onların başlarının üzerine yeni bir nur daha verecektir. Onlar bu yeni nurla nurlanacaklardır. Allah onların günahlarını bir defa daha örtecek, bir defa daha sevaba çevirecektir. Başlangıçta yaptığı gibi mürşidine tabi olduğunda yaptığı gibi bir defa daha Allah onların günahlarını örtecek, bir defa daha sevaba çevirecektir. Ve bu muhtevadan sonra
Onların yeni bir dizayn almaları söz konusudur. Başlarının üzerine Salah Nuru verilecektir. Ve Allah-u Teala tarafından iradeleri teslim olunacaktır. Bu işlemler tamamlanınca Allah-u Teala o kişinin zikrinin artık tesbihe dönüşmesi zamanının geldiğini buyuruyor. Bu zikrin tesbihe dönüşmesi Allah-u Teala'nın indinde salah makamının muhtevasını ifade eder. Külli irade İhlas makamının bu noktasında herkes için geçerlidir. Ama devrin imamları için ilahi irade devreye girer. Bu noktadaki kişinin iradesini ya külli irade devralır, bunlar Resul veya Nebi olmayan bütün evliya için geçerlidir. Ama Resul ve Nebiler için başka bir hüviyet söz konusudur. Onlar ilahi irade tarafından kontrol altına alınırlar. İlahi irade onların iradelerini teslim olur. Ve onlar her iki grupta, yani ister Resul ve Nebi olsun, isterse irşat makamına ulaşan Resul ve Nebi olmayan veliler olsun, hepsi irşat makamının sahibidir. İrşat makamının en üst sahibi peygamberlerdir. Yani nebilerdir. Ondan sonra peygamber olmayan, yani nebi olmayan Resuller gelir. Veli Resuller. Daha aşağısı velilerdir. İşte sevgili kardeşlerim, bunlar hepsi, bu son saydıklarımızın hepsi daimi zikir, daha sonra külli zikir sahibi olanlardır. Görüyorsunuz ki zikir müessesesini bir insanı sıfırdan alıyor, en üstün mertebelere kadar çıkartıyor. Allah-u Teala olan hepsine iradelerini Allah'a teslim ettikleri zaman irşada memur ve mezun kalındığın cümlesiyle irşat makamının sahibi olduklarını kesin olarak tebliğ eder ve onlar Allah'ın tayin ettiği mürşitlerdir. İnsanlar vardır, biz mürşidiz diye çıkarlar ortaya. Allah-u Teala tarafından tayin edilmemişlerdir. Önemli olan Allah tarafından daimi zikre ve tesbihe ulaştıktan sonra irşat makamını bir hakkın hak edenlerin durumudur. Onlar Allah'ın gerçek mürşitleridir. Allah'ın tasarrufu altındadırlar. Allah Teala'nın hepinizi en üst seviyelere ulaştırmasını, Allah'ın irşat makamına sahip kıldıklarından kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد. الحمد لله رب العالمين.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki gene birlikteyiz. Bir defa daha bir zikir sohbetinde sizlerle birlikte olmak Allah Teala'nın bir büyük nimeti. Sizleri çok ama çok seviyoruz sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şöyle bir dünyaya baktığımız zaman insanların çok çeşitli inanç biçimlerine sahip olduklarını görüyoruz. Kitaplı dinlerin dışında kitapları olmayan birçok inanç biçimi, hatta şeytana tapmak bile devrede. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah bizleri yeniden bir araya getirdi. Sizlerle birlikte olmak bir büyük mutluluk, bir büyük huzur. O huzuru yaşamanın üst seviye mutluluğu hepimize nasip olsun inşallah. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala biliyoruz ki her şeyi İnsan için yarattı. Buyuruyor ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi ey insanlar, sizlerin emrine musahhar kıldım. Başka bir mahlukundan bahsetmiyor, cinlerden bahsetmiyor. Meleklerden bahsetmiyor. İnsan diyor Allah Teala. İnsanın emrine musahhar kıldım diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda her şey çok güzel. Her şey biz insanlar için yaratılmış. Ve insanların emrine musahhar kılınmış. Hasredilmiş. İnsanların emrine sunulmuş. Kıyısı Allah-u Teala'nın yarattığı bütün mahluklar bir tarafa, insan bir tarafa. İnsan kendisi için kainatın yaratıldığı bir yaratıktır. İnsan bir yaratık mıdır? Elbette yaratıktır. Allah Teala'nın bir mahlukudur. Halk

şükrünü ve hamdini Allah'a eda etmek mecburiyetindeyiz. İnsan olarak yaratılmak bir mazhariyettir, bir üstünlüktür. Allah'ın lütfu keremidir. Öyleyse sadece bırakınız her şeyi. Sadece insan için, insan olarak yaratıldığımız için Allah Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır sevgili kardeşlerim. İşte insan dediğimiz zaman o farklı bir yaratıktır. Neden farklıdır? Başka hiçbir yaratıkta olmayan bir nesnenin sahibidir. Ne cinlerde, ne meleklerde, ne hayvanlarda, ne göklerde yaşayan kuşlarda, ne denizlerde yaşayan balıklarda ve her türlü deniz mahlukunda, ne bitkilerde, hiçbir şeyde olmayan bir muhteşem donanımla donatıldık. Çünkü bizlerde Allah'ın ruhu var veya vardı. Allah Teala insanı ruhuyla donattı. Bütün insanlar doğduğu zaman Allah onlara mutlaka ruhundan üfürür. Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ve nefaha fihi ruhihi ve onun içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Ruhundan üfürdü diyor Allah, onun insanın içine ruhundan üfürdü. İşte o üfürülen ruh bütün insanlarda doğduğu andan itibaren vardır. Bu sebeple bütün insanlar cinlerden, meleklerden, kainattaki bütün mahluklardan üstün bir statüde var olmuştur. Allah'a ulaşan, Allah'ın zatında yok olan, Allah'a ait bir ruh şu anda ruhunu Allah'a ulaştırmayan hepinizde mevcut, ruhunu Allah'a doğru yola çıkarmayan kim varsa herkeste o ruh mevcuttur. Ve insan fizik vücudu, nefsi ve ruhu olmak üzere üç vücuttan oluşur. Üç vücuttan oluşan başka bir mahluk mevcut değildir. Cinler neflerden ve fizik vücutlardan oluşur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah için olmak, Allah için yaşamak, öyle bir mazhariyettir ki bunun en üst noktasında insan vardır. Allah Teala ve ma halektel insi vel cinni ila liyabudun diyor. Biz insanları ve cinleri bize abd olsunlar diye yarattık diyor. Abid olsunlar diye, ibadet etsinler diye yarattık demiyor. Ama birçok müfessir böyle yazmış. Biz insanları bize ibadet etsinler diye yarattık. Birbirinden son derece farklı iki tane kavram. Abd olmak, kul olmak, abid olmak, ibadet edenlerden olmak.

Sevgili arkadaşlarım, bir misal zannediyorum bunu en derin çizgileriyle açıklayacaktır. İşte İslam'ın beş şartı. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İslam'ın beş şartı olarak değerlendirilir. Ve de derler ki bunları yaptın mı doğru posta cennete gidersin. Hayır, hiç kimse İslam'ın beş şartıyla Allah'ın cennetine giremez. Madde 1. Namaz kılmak farzdır. Oruç tutmak farzdır. Zekat vermek farzdır. Hacca gitmek parası olanlar için farzdır. Kelime-i şehadet getirmek farzdır. Ama ilaveleri var. Allah'a ulaşmayı dilemek farzdır. 6. Allah'a teslim olmak farzdır. Bu yedi farzın içine zikri de koymak mecburiyetindeyiz. İbadetlerin en büyüğünü İslam'ın beş şartında yerleştirmemişiz yerli yerine. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'la bugün yaşanmakta olan İslam tatbikatını karşılaştırdığımız zaman derin bir hayal kırıklığına uğramamak hiçbir zaman mümkün değildir. Allah Teala insanı en üstün mahluk olarak yaratıyor. Çünkü ona ruh vermiş. Yani ruhundan üfürmüş. İnsandan başka hiçbir mahlukunda bu mazhariyet yok. Öyleyse bu en üstün mahlukunun, Allah'ın en sevgilisi olan mahlukunun bir şeylerle donanması lazım ki üstün olduğu ortaya çıksın. İşte bu donanan şey Allah-u Teala'nın ona üfürdüğü ruhtur. Allah-u Teala insana ruhundan üfürdü. Bu sebeple insan alemlere üstün kılındı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala diyor ki seni alemlere rahmet olasın diye yarattık diyor. Bütün alemlere rahmet olmak üzere yaratılıyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Son nebi, son peygamber, Hatemin nebiyyin. Diyor ki Allah-u Teala Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin hatemidir. Nebilik onunla hitam bulmuştur. Sona ermiştir. Nebilerin sonuncusudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın vücuda getirdiği sisteme baktığımız zaman burada tekliğin hakim olduğunu görürüz. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana ve sahabene de şeriat kıldık. Dinde fırkalara ayrılmayasınız diye ve dini ayakta tutasınız diye, kaim kılasınız diye. Ebediyete kadar din kaim olacaktır. Kainatın yok olacağı devreye kadar din hep var olmakta devam edecektir. Din ezelidir ve ebedidir. Allah Teala Rum 30'da diyor ki Habibim Hanif olarak içini ve içini yani zatını dine ikame et. O Hanif fıtratıyla ki Allah bütün insanları o fıtratla, Hanif fıtratıyla yaratmıştır.
Bu din ezeli ve ebedi dindir. Ve Allah-u Teala'nın ne insanları hani fıtratıyla yaratmaktan vazgeçmesi ne de dinini Hanif dininin dışında başka bir dine değiştirmesi mümkün değildir diyor Allah Teala. Din de Hanif dini de ezeli ve ebedidir. İnsanlar da insanlık tarihi boyunca yaşamışlardır. Bundan sonra da kıyamete kadar yaşayacaklardır. O yaşamları boyunca sadece bir tek dini yaşayabilecek olan özelliklerle donatılmış olarak doğacaklardır hepsi. Hanif olarak doğacaklardır. Hanif olarak öleceklerdir. Yani Hanif dinini yaşayabilecek olan özellikle doğacaklardır. Bu özellikle yaşayacaklardır. Bu özellikle hayatları sona erecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Hristiyanlık diyoruz. Bu bir dindir. Musevilik diyoruz. Bu bir dindir. Birincinin kitabı İncil'dir. İkincinin kitabı Tevrat'tır. İslam diyoruz. Bu bir dindir. Onun da kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Üç peygambere üç ayrı din indirilmiştir. Doğru mu? Bütünüyle yanlış. Ne zaman emin olduk? Ne zaman ki Allah Teala bize Kur'an-ı Kerim'deki 7 Safa ve 4 Teslim'i öğretti. Ne zaman ki İncil'de de 7 Safa ve 4 Teslim'in mevcut olduğunu tespit ettik. Ne zaman ki Tevrat'ta da 7 Safa ve 4 Teslim'in mevcut olduğunu tespit ettik. Konunun esasına önemli ölçüde girdik. Yeter mi? Hayır, yetmez. Son adım çok daha ilgi çekiciydi ve Hazreti Musa'ya indirilen dinin Hanif dini olduğunu Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de tespit ettik. Hazreti İsa'ya indirilen dinin de Hanif dini olduğunu gene Tevrat'ta, gene İncil'de, gene Kur'an-ı Kerim'de tespit ettik. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilen dinin Hanif dini olduğunu gene Tevrat'ta, gene İncil'de, gene Kur'an-ı Kerim'de tespit ettik. Peki bu yeter mi? Hayır, gene yetmez. Üç kitabın üçünde de bu dinin, Hanif dininin 7 Safa ve 4 tane teslimden oluştuğunu gördük. 1. Allah'a mülaki olmayı dilemek. Üçüncü basamak. 2. Mürşide ulaşıp tabi olmak. 14. basamak. 3. Ruhu hayattayken Allah'a ulaştırıp teslim etmek. 22. basamak. 4. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek. 25. basamak. 5. Nefsi Allah'a teslim etmek. 26. basamak. 6. Muhlis olmak. Yani tövbe-i nasuhla Allah'ın huzurunda tövbe etmek. Ve 7. iradeyi de Allah'a teslim edip Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat makamının sahibi olmak. Bu 7 tane safa demin gördüğünüz gibi 4 tane teslim içeriyor. 1. 14. basamakta yola çıkarak
22. basamak da ruhu Allah'a teslim etmek. 22. basamak ruhun Allah'a teslimi, birinci teslim. 25. basamakta fizik vücudun Allah'a teslimi, ikinci teslim. 26. basamakta nefsin Allah'a teslimi, üçüncü teslim. 28. basamakta iradenin Allah'a teslimi, dördüncü teslim. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Allah Teala bize bunları öğretene kadar bunlar dinde kimsenin bilmediği konulardı. Bir bütün haline getirilişi, Allah'ın bize öğrettiği 7 safa 4 teslimle gerçekleşti. 28 basamaklık bir İslam merdiveni, bir din merdiveni, İslam'dan başka bir din hiç olmamıştır. İslam deyince Allah'a teslimi kastediyoruz. Ruhun, beçin, nefsin ve iradenin Allah'a tesliminden oluşan 7 safa ve 4 tane teslim içeren kainatın tek dini. Hazreti Adem zamanında da aynı din söz konusuydu. Kıyamet gününe kadar da aynı din söz konusu olacak. Din neden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında İslam adını almış? Çünkü İslam teslim demek. Din teslimlerden ibarettir. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Eğer Allah-u Teala Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde diyorsa ki Hazreti Nuh'a verdiğimiz din, Hazreti İbrahim'e verdiğimiz din, Hazreti Musa'ya verdiğimiz din, Hazreti İsa'ya verdiğimiz din ve senin dinin aynı dindir. Başka bir din hiç olmamıştır. Bu din Allah'a teslim olma dinidir. İşte bir tek şey vardır, sadece tek bir şey. Allah'a teslim olmak. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ancak böyle bir dizayn içerisinde mutluluğu yaşayabilirsiniz. Mutluluk bir bütündür. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesi, iç dünyanızda sulh ve sükun, dış dünyanızda başka insanlarla sizin arasındaki kavganın bitmesi, Allah ile olan ilişkilerinizde nefsinizle ruhunuzun arasındaki kavganın bitmesi. Öyleyse Allah ile ilişkileriniz mi mutluluğunuzun sembolüdür? Bir insanın Allah ile olan ilişkilerinin en güzeli döndüğü yer, iradesini de Allah'a teslim ettiği noktadır. Orada bütün kavgalar bitmiştir. Orada artık sulh ve sükun içinde bir ömür geçirilecektir. Allah için yaşanacaktır. Başka insanlara Allah'ın öğretisi öğretilecektir.
iradenin teslimi öyle bir boyuttur ki orada Allah Teala irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle insanı irşat makamına tayin eder. O seviyeye ulaşmamış bir insan Allah Teala tarafından tayin edilmez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi ne kadar çok sevdiğini sizlere söylemek istiyoruz. O hepinizi çok seviyor. Çok ama çok. Aslında insanlar nerelerden neler çıkarmışlar ve de hep harp etmişler, birbirlerini öldürmüşler. Şimdi bir sual. Eğer Hristiyanlık diye başka bir din, Müslümanlık diye başka bir din, Musevilik diye başka bir din yoksa sadece bir tek din varsa, o din Hazreti İbrahim'in Hanif dini ise, yani Allah'a teslim olma dini ise, bunca asırlar boyunca bunca milyon insanın öldürülmesi, din uğruna öldürülmesi, başka bir inancı sahibi diye diğerlerinin onları çekememesi, hep şeytanın o korkunç tuzağı değil mi sevgili kardeşlerim? İnsanlık tarihi boyunca hep harpler görüyoruz. Harpler ve insanların birbirine şeytan tarafından düşman kılması, o Hristiyan, sen Müslümansın, o Yahudi, sen Hristiyansın, birbirinizden farklı gruplarsınız, onlar sizin düşmanınızdır diye şeytan insanlık tarihi boyunca hep insanları birbirine düşman kılmış ve bunu en üst boyutta başarabilmiş. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne kadar büyük bir aldanma değil mi? Milyonlarca insanın değersiz birer mahluk gibi karşı taraf tarafından öldürüldüğü, bütün din için yapılan savaşlarda hep aynı şeyi görüyoruz. Aslında din için olmadığı zannedilen savaşlarda da din gene önemli bir faktör olarak çıkıyor karşımıza. Hala İslam alemiyle diğer dinler arasında savaşlar devam etmektedir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala savaşların bitmesini istiyor. Dünyanın sulh ve sükûna ulaşmasını istiyor. İşte bu büyük olay yakın bir gelecekte mutlaka gerçekleşecektir. Her dinin sahipleri kendi kitaplarında İslam'ın yedi safhasının bulunduğunu açık ve net olarak göreceklerdir. Kur'an'da da, Tevrat'ta da, İncil'de de sadece yedi safha ve dört teslimin mevcut olması, bir, farz kılınması, iki, ve Hz. Musa zamanında da, Hz. İsa zamanında da, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zamanında da sadece o tek dinin, Hz. İbrahim'in Hanif dininin yaşandığını
tespit edeceklerdir. Artık bu bir gün meselesidir. Bu muhteva bütün dinlerin sahiplerine ulaştırılmıştır. Öyleyse inceleyenler bunun bizim tarafımızdan ortaya konmadığını, kendi kitaplarında bunun var olduğunu görecektir. Biz sadece kitaplarda var olanı onlara ulaştırmış durumdayız. Öyleyse bir yeni güneş doğuyor. Mihr güneşi bütün dünyaya sulh ve sükunu getirecektir. Elbette menfaatleri bu konuda bu konuyu istismar ettikleri için azalacak olan insanlar olacaktır. Onlar da bizi sevmeyeceklerdir. Bu da eşyanın tabiatına uygundur. Bizim sevgilimiz Allah'tır. Allah'ın bizi sevmesi, şeytanın bizden nefret etmesine engel olmuyor. Şu dünyada iblisin en çok nefret ettiği kişi o biziz. Çünkü onun bütün tuzaklarını bir bir ortaya çıkardık. Ve insanlar yeni bir devirde birbiriyle dost olarak el ele, kol kola bir dünya mutluluğunu yaşayacaklardır. O günlere ulaştık. O günlerin arkasında da hep bu temel faktör vardır. Bütün dinler bir tek dindir. Dinler yoktur. Sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dini vardır. Öyleyse bütün dinler aynı dinin yeniden yaşanmasını sağlayan birer basamaktır. Bir süre sonra mutlaka şeytan devreye giriyor ve dini onun muhtevası olan sistemlerin dışına çıkartıyor ve insanların o dini yaşayarak mutlu olmalarını engelliyor. Nerede başaramadı? 400 yıl Osmanlı'da başaramadı. Nerede başaramadı? Hazreti İsa zamanında başaramadı. Hazreti Musa zamanında başaramadı. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem zamanında başaramadı. Hep asr-ı saadetler yaşandı. Ve 400 yılda Osmanlı İmparatorluğu'nda asr-ı saadet yaşandı. Şu anda yeni bir asr-ı saadetin girişindeyiz. İnsanlar onlara yaptığımız tebliğleri lazım gelen boyutta yerlerine oturtacaklardır. İncelemek gereğini duyacaklardır. Ve o zaman bakacaklardır ki Hristiyanlık diye, Musevilik diye, İslam diye ayrı ayrı dinler yoktur. Hazreti İbrahim'in 7 safa ve 4 tane teslimden oluşan Hanif dini vardır. O din Hazreti Musa'nın da dinidir, Hazreti İsa'nın da dinidir, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de dinidir, gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin de dinidir. Dinler yoktur. Sadece bir tek din vardır. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Ondan evvel Hazreti Nuh'un dini. En evvel Hazreti Adem'in dini.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Aslında bugün de dünya üzerinde hala anlaşmazlıklar her tarafta mevcut. Hala insanlar ülkeler işgal ediyorlar. Hala kan dökülüyor. Arkasında sadece şeytan var. Ve de insanlar kendi dinlerinin diğer dinlerden temel esaslarda bir farklılık taşımadığını, bütün dinlerin aynı din olduğunu öğrenecekler. O zaman o söylediğimiz günlere ulaşacağız. Herkesin birbirine kucak açtığı, bütün dünya insanının el ele gönül gönüle Allah'ın bütün güzelliklerini yaşadığı bir güzel dünyada olacağız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki o ilmi o bize öğretti. Bütün dünyayı bir araya getirecek olan din de o kainatın tek dinidir. Tevrat'ta yazılı olan, İncil'de yazılı olan, Kur'an-ı Kerim'de yazılı olan, kainatın tek dini. Zebur'da da aynı din var. Kainatın tek dini. Sevgili kardeşlerim, dünya sülh ve sükuna şeytan istemese de onunla birlikte olan kötü niyetli insanların hepsi istemese de mutlaka sülh ve sükun dünya üzerinde kurulacaktır. Bu sülh ve sükunun kurucusu olmanın mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala abesle iştigal etmez. Ne söylerse mutlaka gerçekleşir. İşte bizim ağzımızdan söylediği şey de odur ki dünya bir sulh ve sükun devresine yaklaşıyor. Bütün dünya biz neden savaşıyoruz sualini soracaktır kendisine. Ve o zaman bir takım insanlar tarafından aldatıldıklarını fark edecektir insanlar. Konumuz aldatanların cezalandırılması değil. O tarafı Allah Teala ile o aldatan kişiler arasındaki bir ilişkidir. Bizim dışımızda. Ama biz o büyük kitlelerin birbirine dost oldukları günkü o güzelliği yaşayacak olanlarız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın güzelliğini birlikte yaşamayı,
Yüce Rabbimiz bizlere nasip kıldı. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlar ve sözlerimizi inşallah burada tamamlarız. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız. El-Fatiha ve as-salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhtinâ sırâta'l müstakîm. Sırâta'l lezîne en'amte aleyhim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, dinleyenler, izleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bir aradayız. Konumuz nefsin tezkiyesi ve tasfiyesi. Biliyorsunuz ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, üç tane vücudumuz var. Birisi nefsimiz, birisi ruhumuz, birisi de şu fizik vücudumuz. Fizik vücudumuz, nefsimize de, ruhumuza da birer mekandır. Bu mekanı temiz tutalım. Öyleyse ruhumuzu ve nefsimizi sizlere anlattık. Şimdi hepimiz birden ezene gidiyoruz zamandan evvele. Araf suresi 179. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Biz bütün Adem oğullarının sırtlarından onların zürriyetlerini çıkardık da onların hepsine birden dedik ki Elestü bi rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galo dediler ki bela. Evet. Negatif suallerin pozitif cevabı bela. Evet. Yani evet sen bizim Rabbimizsin dediler diyor Allah Teala. Biz onları nefslerine şahit tuttuk diyor Allah Teala. Kıyamet günü ben bundan gafildim, ben bundan haberdar değildim demesinler diye. Araf 179 bu kadar. Ezelde Allah Teala hepimizi aynı yaşta karşısında topluyor. Fizik vücutlar, nefsler ve ruhlar olarak. Birden fazla olduğumuz kesin. Çünkü onları nefslerine şahit tuttum diyor Allah Teala. Yani şu nefs adı verilen, bütün afetleri içinde barındıran, o şeytanın sığınağı olan nefsimize karşı Allah Teala bizleri, yani bizim fizik vücudumuzu da ruhumuzu da şahit tutuyor. Kıyamet günü hayır benim böyle bir şeyden haberim yok, ben bundan gafilim demesinler diye diyor nefsler. Bunu demesinler diye diyor. Fizik vücutlar içinde aynı şeyi düşünülebilir. Fizik vücutlar benim, ben bundan gafilim demesinler diye. Ruhumuzu ve fizik vücudumuzu nefsimize karşı, ruhumuzu ve nefsimizi fizik vücudumuza karşı şahit tutuyor Allah Teala. Peki bundan sonra ne oluyor? Bundan sonra ne olduğunu Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Allah Teala buyuruyor. İşittik ve itaat ettik demiştiniz. Biz de size misakinizi farz kıldık diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne demek istiyor acaba Allah Teala? Ben sizin Rabbiniz değil miyim diyor. Hepimiz diyoruz ki evet sen bizim Rabbimizsin. Bundan sonra Allah Teala ne dedi?
Diyor ki Allah Teala, madem ki ben sizin Rabbinizim, öyleyse ey nefsler, sizlerden yemin istiyorum. Bana teslim olacağınıza dair. Ey ruhlar, sizlerden misak istiyorum. Bana teslim olacağınıza dair. Ey fizik vücutlar, sizlerden ahd istiyorum. Bana teslim olacağınıza dair. Ve soruyor Allah Teala, sözlerimi işittiniz mi? Ey nefsler, ruhlar, fizik vücutlar, sözlerimi işittiniz mi? Cevap veriyoruz. Semina, işittik. Allah Teala diyor ki, öyleyse hadi bakalım şimdi. Yemin verin nefsler, misak verin ruhlar, ahd verin fizik vücutlar. Bana teslim olacağınıza dair. Nefsler de, ruhlar da, fizik vücutlar da, hepimiz Allah Teala'ya yemin, misak ve ahd veriyoruz. Ve Allah Teala soruyor, emrime itaat ettiniz mi? Diyoruz ki, atana, itaat ettik. Yani yemin veriyor, misak veriyor ve ahd veriyor nefsimiz, ruhumuz ve fizik vücudumuz. Allah Teala da yemine, misake ve ahde şahit oluyor ve diyor ki, bu bana verdiklerinizi, misakinizi üzerinize farz kıldım, yükledim. Size vazife olarak verdim diyor Allah Teala. Öyleyse orada Allah'a verilmiş bir söz konusu. Misak kelimesi burada iki ayrı manayı da kapsıyor. Hem ruhumuzun Allah'a verdiği, ölmeden evvel Allah'a geri dönme konusundaki yemin adı misak, hem de bunların hepsini ifade eden eles bezbinde Allah'a ezelde verdiğimiz yeminlerin hepsi. Misakimiz aslında tek başına yalın olarak alınırsa ruhumuzun Allah'a verdiği, Allah'a ölmeden evvel ulaşma konusundaki misakimiz. Ne diyordu Allah Teala Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde? Diyordu ki, وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ي اَنْ يُسَلَ. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırdılar. Kim bu insanlar? 20. ayet-i kerime cevap veriyor kim olduklarına. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْم۪يسَقِ. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler ve misaklerini bozmazlar. Misakin ne olduğu ifade ediliyor demin söylediğimiz hususta 21. ayet-i kerimesinde. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Allah'ın ahdi yeminimizi de, misakimizi de, ahdimizi de içine alıyor. Bizim misakimiz aslında ruhumuzun Allah'a verdiği, biz ölmeden evvel Allah'a mutlaka geri dönme konusundaki yeminin adı misak. Ama aynı zamanda misak kelimesi bir kesin söz anlamına da geliyor. Kesin söz, bir yemin. İşte Allah Teala onlar misaklerini bozmazlar dediği zaman bu hem ruhun Allah'a ölmeden evvel ulaşmasını ifade ediyor hem de yeminlerimizin hepsini. Allah Teala kesin söze de misak dediği için
Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde biz diyor Allah-u Teala bütün nebileri toplamış ve onlardan misak almıştık diyor, kesin söz almıştık. Onlara demiştik ki diyor Allah-u Teala, ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik. Sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. Ona iman edeceğinize ve ona yardım edeceğinize dair bize söz veriyor musunuz? Bu ağır ahdi üzerinize alıyor musunuz? Dilinizle de bunu teyit ediyor musunuz? İkrar ediyor musunuz? Bütün nebiler dediler ki ikrar ediyoruz. Allah-u Teala buyurdu ki öyleyse şahit olun, ben de sizinle beraber şahitlerdenim. Öyleyse yemin, Türkçedeki yemin olarak da kullanılır. Nefsimizin Allah'a verdiği tezkiye ve tasfiyeyi gerektiren muhteva olarak da kullanılır. Ama misak kelimesi hem ruhumuzun Allah'a verdiği, Allah'a teslim olma konusundaki misaktır, yemindir. Hem de aynı zamanda Allah'a verilen sözlerin genel ismidir. Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği gibi. Ve iz ehazallahu misakan nebiyyine diyor Allah-u Teala. O zamanki biz nebilerden misak almıştık. Lema ateytüküm min kitabin. Size kitap verdik ve hikmetin ve hikmet verdik. Sümme caikum resulün. Sonra sizlerden sonra Resulümüz gelecek. Musaddikun lima me'akum. Size verdiklerimizi tasdik edecek. Sizinle beraber olan kitaplarımızı, size verdiğimiz kitapları tasdik eden bir Resul. Le tumininne bihi ve le tensununne. Ona iman edeceğinize ve ona yardım edeceğinize dair onlardan misak aldık diyor Allah-u Teala. Görülüyor ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, misak kelimesi aynı zamanda Allah'a verilen sözlerin genel ismi. Ve Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala bizlerden misak alıyor. Misakınızı, sizlerden misak aldım diyor. Misakınızı yerine getirmenizi istiyorum diyor. Öyleyse buradaki muhtevayı yerli yerine oturttuğumuz zaman şunu görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'a yemin vermişiz, misak vermişiz, ahd vermişiz. Eğer teker teker yeminlerimizse, yeminimiz Allah'a nefsimizin verdiği yemin, tezkiye ve tasfiye bu konumuz. Ruhumuzun Allah'a verdiği yemin ise misak, sadece kendine ait olan yeminin adı misak, ruhumuzun Allah'a ulaşmasıyla ilişkili. Fizik vücudumuzun Allah'a verdiği yemin ise ahd. Misakimizin ne olduğunu gördük. Rad suresi 21. ayet-i kerimesinde ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor. Ve Allah-u Teala bu ruhlarını Allah'a ulaştıranların Allah'a verdikleri misaki bozmayanlar olduğunu söylüyor. Öyleyse ruhumuzun Allah'a verdiği yeminin de, Allah'a ölmeden evvel ulaşma yemininin de adı misak. Ve Rad suresinin 22. ayet-i kerimesinde misak bu tarzda ifade edildikten sonra
25. ayete girmesinde gene aynı şekilde ifade edilmiş. Onlar Allah'a misak verdikten sonra vermelerine rağmen misaklerini bozarlar. Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar. Vuslatı keserler diyor. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır diyor. Yani başka insanların da misaklerini yerine getirmelerine mani olanlardır diyor. Ve Allah'ın laneti onların üzerinedir diyor. Lanet var olduğuna göre başkalarını da yoldan çıkardıkları kesin. Şimdi buradaki ifadede gene bakıyoruz ki buradaki misak kelimesi de ruhumuzun Allah'a ulaştırılması konusunda verilmiş. Peki ahdimiz? Ahdimizin ne olduğunu Allah Teala bize Yasin Suresi'nin 60 ve 61. ayetlerinde anlatıyor. Diyor ki Allah Teala: "Elem ehad ileyküm ya beni Ademe en la tabidu şeytane innehu lekum adubun mubin ve ene buduni haza sıratul mustakim." Ey Adem oğulları, biz sizlerden söz almadık mı? Şeytana kul ahd almadık mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye, şeytana kul olmaktan kurtulun diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olun diye ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Öyleyse fizik vücudumuzda Allah'a bir yemin vermiş. Türkçedeki yemin dediğimiz bu konuda fizik vücudumuzun Allah'a verdiği yemin Kur'an'da ahd adını alıyor. Nefsimizinki yemin adını alıyor. Öyleyse neyi gördük? Ruhumuzun Allah'a verdiği yemin misak adını aldı. Fizik vücudumuzun Allah'a verdiği yemin ahd adını aldı. Ya nefsimizin ki, bugünkü konumuz olan nefsimizin ki, Müddessir suresinin 38-39-40. Ayetleri şöyle söylüyor: "Küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin." Bütün nefsler rehinedirler. Ama yemin sahipleri hariç, fi cennet, onlar cennette olacaklardır diyor Allah Teala. Öyleyse nefslerin bir yemini var. Yemin sahibi olan, yeminlerini yerine getiren nefsler, onlar cennette olacaklardır diyor Allah Teala. Söz konusu olan nefslerimiz. Öyleyse Şems suresinin 9. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Kat eflaha men zekkaha diyor Allah Teala. 7-8-9'da şöyle ifade: "Ve nefsin ve ma sevaha," o nefse ve onu seva edene. 8. ayet-i kerime: "Fe elhamaha ve fucuraha takvaha," onlara Allah'ın takvası da şeytanın fucuru da ilham edilir. Kat eflaha men zekkaha, onu tezkiye edenler felaha erdi. Demek ki nefslerini tezkiye edenler için felah söz konusu. Öyleyse Allah Teala'ya verdiğimiz yemin nefsimizin tezkiyesi konusundaki yemin, bu tezkiye tasfiyeye kadar ulaşıyor. İki kademeli bir olay. Ruhumuzu Allah'a ulaştırana kadar tezkiye adını alıyor. Ulaştırdıktan sonra, Allah'a teslim ettikten sonra fizik vücudumuzun, nefsimizin Allah'a teslimi ikinci ve üçüncü safhaları içeriyor.
en zor teslim olan nefsimiz. Öyleyse görüyoruz ki Allah-u Teala bizden yemin almış, misak almış, ahd almış ve bu akşamki konumuz nefsimizin Allah'a teslimi. Yani yeminimiz. Allah Teala Ali İmran suresinin 76. ve 77. ayetlerinde şunları söylüyor. Onlar ki yeminlerini ve misaklerini yerine getirmezler. Onların ahirette bir nasibi yoktur. Yani yeminlerini ve misaklerini yerine getirmeyenler cehenneme gideceklerdir diyor Allah Teala. Ama insanlardan her kim de 77. ayet-i kerime yeminini ve misakini yerine getirirse Allah takva sahiplerini sever. Onlar takva sahibidirler diyor Allah Teala ve Allah takva sahiplerini sever. Bakalım beraberce 76'ya. Bela men effa bi ahdihi. Kim ahdini Allah'ın bela men effa bi ahdihi. Kim ahdini yerine getirirse ve takva ve takva sahibi olursa fe innallahi yuhibbul muttakin. Allah takva sahiplerini sever. 77. ayet-i kerime innellezine yeşterune bi ahdillahi ve eymanihim semenen. E kalilen. Az bir bedel mukabili yeminlerini ve ahdlerini satanlar. Ülâike lâ halâka lehum fil ahireti. Onlar için ahirette bir nasip yoktur diyor Allah-u Teala. Yeminlerini ve ahdlerini az bir bedel karşılığı

Vela yüzekiyim ve onların nefslerini tezkiye etmez, onları temize çıkarmaz. Velahüm azabın eliyim. Onlara azim bir azap vardır. Elim bir azap vardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse yeminlerini yerine getirmeyenler, onlar için ahirette bir nasip yoktur diyor Allah-u Teala. Yeminlerini yerine getirmeyenler bu açıdan bir problemin içindeler. Yemin, görüyoruz ki yemin sahipleri cennette olacak. Yemin, görüyoruz ki nefsin tezkiye edilmemesi hali, temizlenmesi konusunda Allah'a verilen söz, yeminimiz. Nefs konusunda Fatır Suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir." Kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendisi için yapmış olur ve ruhu Allah'a döner. Nefsi tezkiye ettiğimiz devre 21. basamak. Niçin kendisi için yapmıştır diyor Allah Teala? Çünkü herkes Allah Teala'ya yemin vermiştir ezelde. Nefsini tezkiye ve tasfiye edeceğine dair. Hepsinin adı da tezkiye olarak geçebilir. Nefsin, evvela ruhun Allah'a ulaşması, nefsin kalbinde %51 nur birikimiyle oluşur. Bu nefs tezkiyesidir ve ruh Allah'a döner. Bu Fatır Suresinin 18. ayet-i kerimesi bunu içeriyor. Nefsin tezkiyesi. Ama bir de nefsin halis kılınması var. Beyne Suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala anlatıyor. Neden Fatır Suresinin 18. ayet-i kerimesi sadece tezkiyeyi ifade ediyor? Çünkü ruhun teslimini içeriyor sadece. Ruhu Allah'a döner diyor Allah Teala. Ruhun Allah'a dönüşüne kadar geçen devrede bu nefsin temizlik işlemine tezkiye diyor Allah Teala. Kendisi için yapar. Neden? Çünkü Allah'a tezkiye olmak için yemin etmiştir. Nefsini tezkiye eden felaha erer diyordu Allah Teala. Felaha ermek, cennete ulaşmak demek zaten. Ve yemin sahipleri, Allah'a verdikleri yeminleri yerine getirenler Allah'ın cennetine girerler. Yani tezkiye olanlar. Bu cennetin üçüncü kademesidir. Ama nefs tezkiyesinin daha ötesi de var. Nefsin halis kılınması hali. Bunun adına tasfiye deniyor. Nefsin halis kılınması. Beyne Suresi 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ama umiru, onlar emredilmezler. İlla leyabudullâhe, sadece Allah'a kul olma emrini alırlar." Onlara Allah'a kul olma emri verilir. Muhlisine, halisler olarak nefslerinin kalbini bütün negatif faktörlerden, afetlerden temizlemiş ve halis kılmışlar olarak. Muhlisine lehuddine, onun Allah'ın dininde muhlisler olarak. Hünefaya, nefslerini muhlis kılmışlar, halis kılmış olanlar olarak ve bunu hanifler sıfatıyla başarmışlar olarak. Böylece insanların Allah'a kul olmalarının derecesini vermiş oluyor Allah Teala. Allah'ın dininde nefslerini halis kılarak Allah'a kul olanlar. Nefsin halis kılınması noktasında muhlisler olarak Allah'a kul olanlar.

Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde de Allah Teala buna benzer bir ifade kullanıyordu. Nisa 125'e bakalım beraberce. Nisa 125. Ve men ahsinu dinen mimmen esleme ve çuhu lillahi ve huve muhsinun ve teba milleti İbrahim'e hanifa. Onlar ki dinen din de ahsen olmuşlardır. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmek suretiyle. Ve böylece muhsinlerden olmuşlardır. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'a kul olmak isimli bir müessese var. Allah'a kul olmak Allah'a teslimleri içerir. Ruhunuzu Allah'a teslim ederseniz Allah'a kul olursunuz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğinizde daha üstün bir kul olursunuz. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğinizde daha üstün bir kul olursunuz. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de hanif fıtratıyla Allah'a teslim edersiniz. Şimdi böyle bir dizaynda fizik vücudun Allah'a tesliminden bahsediyor Allah Teala burada. Nisa 125'te. Bu yeminin yerine getirilmesi değil, bu ahdin yerine getirilmesi. Ve yeminin yerine getirilmesi beraberce bakalım. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah Teala ve ma umiru, onlar emrolunmadılar. İlla liyabudullâhe, Allah'a kul olmak için. Sadece Allah'a kul olmakla emrolundular. Muhlisine, muhlisler olarak, yani nefslerinin kalbini halis kılmış olanlar olarak. Lehud dine, onun Allah'ın dininde hünefaya hanifler olarak bunu yapıyorlar diyor Allah Teala. Ve yukuymus salate, onlar namaz kılarlar ve yutuz zekata zekat verirler ve zalike dinil kayyim. Bu, işte bu Allah'ın kayyim olan dinidir. Bakınız, hanif kelimesi geçiyor. Ve Allah Teala Allah'ın kayyum olan dininden bahsediyor. Hanif kelimesiyle ifade edilen hanif dini, kainatın var olduğu sürece Allah'ın koyduğu dinin adıdır. Kayyum olan din. İşte bu ifade dinde kalbin halis olması, hanifler olarak bunu gerçekleştirmek, işte burası tasfiyeyi ifade eder. Ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de, en son teslim ettiğimiz nefsimizle birlikte ulaştığımız yer, nefsimizin kalbinin halis olduğu, bütün afetlerden, bütün katışıklardan kurtulduğu nokta. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte konumuz, nefs tezkiyesine başlamak ve nefs tezkiyesinin sonuna kadar ulaşmak ve nefsimizi tezkiye ve tasfiye etmek.

Tezkiye konusunda Allah Teala birçok ayet koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Bu ayetlere bakıyoruz. Ali İmran suresinin

164. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala nefs tezkiyesinden bahsediyor. Diyor ki لَكَدْ مَنَّ اللّٰهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ Allah-u Teala müminler üzerine bir nimet vermiştir andolsun ki izbease o zaman ki beas etmiştir fihim üzerlerine Resulen bir Resul min enfisihim onların aralarından yetli aleyhim ayatihi onlara ayetleri tilavet etsin diye ve yüzekihim ve onların nefslerini tezkiye etsin diye. Resuller için Allah-u Teala'nın bir dizaynı, nefs tezkiyesi. Öyleyse tezkiye müessesesi İslam'ın, dinin temelini teşekkül ettirir. Allah-u Teala bütün insanları tezkiyeyi ve tasfiyeyi gerçekleştirsinler de Allah'a gerçek anlamda layık kullar olsunlar diye yarattığını ifade ediyor. Bütün insanların ulaşacakları nokta tasfiye olmalıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, 28 basamaklık bir dizayn içerisinde tezkiye nerede başlar, nerede tamamlanır? 14. basamakta başlar, 21. basamakta tamamlanır. Peki tasfiye? Tezkiyeden sonra da tasfiye söz konusu olur. 22. basamakta başlar ve 27. basamakta tasfiye tamamlanır. Bundan sonraki konu nedir? Nefsle alakalı olan tezkiyenin ve tasfiyenin ötesi var mıdır? Vardır. Kalbin müzeyyen olması ve neticede iradenin de Allah'a teslimi. Daimi zikrin insana ulaştırabileceği yer külli zikirdir. Külli zikrin insana ulaştıracağı yer tesbihtir. Öyleyse bunların hepsi konularımızın içerisinde olmalıdır. Bu minval üzere iradenin Allah'a teslim olduğu yer salah makamının 4. mertebesidir. 5. mertebesidir. Salah makamının 5. kademesi ve nefsin tezyin edilmesinin 12. mertebesidir. Burada tesbih başlar. Salah makamının muhtevası içinde daimi zikirden külli zikre geçilir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,

Allah'a sonsuz hamd ve şükredelim ki Allah'ın bütün bu hakikatlerinden hepimiz haberdar oluyoruz Kur'an-ı Kerim'in muhtevası içerisinde. Öyleyse tezkiye ve tasfiye müessesesine beraberce yaklaşalım. Birinci basamakta olayları yaşarız. İkinci basamakta olayları değerlendiririz. Allah-u Teala tarafından seçiliriz veya seçilmeyiz. Seçilmişsek, seçilenlerden birisi olarak Allah'a ulaşmayı dileriz veya dilemeyiz. Eğer dilemişsek, üçüncü basamaktayız. Bütün Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka seçilmişlerdendir. Ama bütün seçilmişler Allah'a ulaşmayı dilemezler. Üçüncü basamak, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin basamağıdır. Dördüncü basamakta ne olacaktır? Allah-u Teala Rahim esmasıyla tecelli edecektir. Bu tecelli, beşinci basamakta gözlerimizdeki hicab-ı mestürenin alınmasına sebebiyet verecektir. Altıncı basamakta kulaklarımızdaki vakranın alınmasına sebebiyet verecektir. Yedinci basamakta kalbimizdeki ekinnetin alınmasına ve kalbimize ihbat konulmasına sebebiyet verecektir. Böylece idraki sağlanmış bir insan olacağız. Sekizinci basamakta Allah kalbimize ulaşacak. Dokuzuncu basamakta kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirecektir. Kalbimizin Allah'a ulaşması Tekabün suresinin 11. ayet-i kerimesi gereğince gerçekleşecektir. فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِي قَلْبَهُ diyor Allah-u Teala. Kim Allah'a amin olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, onun kalbine ulaşırız diyor. Onun kalbine hidayet ederiz. Onun kalbine hidayeti koyarız. Burası 8. basamak. Nefs tezkiyesinin başlamasının ilk adımı. Çünkü Allah-u Teala kalbimize ulaşınca kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Kaf suresi 33. ayet-i kerimesi. Onlar ki kalpte Rahman'a huşu duyarlar, onların kalpleri Allah'a çevrilir diyor Allah-u Teala. Gaybde Rahman'a huşu duyanlar, yani bu gaybdeki bir huşu, tahkiki huşu değil henüz. Ama huşu kalbin ürpermesi halidir. Kalp Allah'a çevriliyor. Nefs tezkiyesinin birinci işareti. Eğer kalbimiz Allah-u Teala'ya çevrilmeseydi nefs tezkiyesi yapamazdık. Dokuzuncu basamakta nefs tezkiyesinin ve tasfiyesinin başlangıç noktasını görüyoruz. Allah'ın kalbimize ulaşması ve kalbimizin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma çevirmesi söz konusu. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirmeseydi ne olacaktı? Kapı şeytana çevrik kalacaktı. Neden öyle söylüyoruz? Çünkü Allah-u Teala diyor ki Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah nurlarını kitaba ve içindekilere, Allah'ın içindeki sözlerine müteşabih olarak ikişer ikişer indirir diyor Allah-u Teala. Sonra bu indirdiklerinin muhtevasını söylüyor Allah-u Teala. İnsanların ciltleri, derileri, vücutları ve kalpleri bundan ürperir diyor Allah-u Teala. Ve bu insanlar
bu gelen iki tane ikişerli gelen nesnelerden yani nurlardan etkilenerek huşu sahibi olurlar diyor Allah Teala. Sonra da kalpleri Allah'ın zikriyle aydınlanır ve yumuşar. İşte bu Allah'ın hidayetidir diyor Allah Teala. Allah bunlarla bu gönderdiği nurlarla kişiyi hidayete erdirir. Kim de dalalette kalırsa, dalaletteyse onlar için bir hidayetçi yoktur diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse Allah Teala'nın Allah'tan gelen, yukarıdan aşağı inzal edilen nurlarını kalbimize ulaştırmak için aldığı ilk tedbiri görüyoruz. Kalbimize ulaşıyor. Niçin? Kalbimizin şeytana dönük olan nur kapısını Allah'a çevirmek için. Kalbimiz adım adım teçhiz oluyor. Bu birinci adım. Nefsimizin kalbinin nur kapısının Allah'a çevrilmesi. Nefs tezkiyesiyle ve tasfiyesiyle alakalı ilk adım. Dokuzuncu basamaktayız. Onuncu basamakta Allah göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Göğsümüzden kalbimize Allah-u Teala'nın açtığı bir yol söz konusu. Nur yolu. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşra sadrehu lil-İslam." Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı, hidayete erdirmeyi dilerse onun göğsünü şerh eder, yarar ve İslam'a açar diyor. Allah'a teslim olmaya açar. Böyle bir açıştan sonra o kişi ruhunu Allah'a teslim edecektir. Fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Nefsini Allah'a teslim edecektir. Ve iradesini Allah'a teslim edecektir. Bütün bu teslimler göğsün yarılmasına bağlı. Eğer göğüs yarılıp da o kişinin göğsünden kalbine bu nur yolu açılmasaydı, Enam suresinin 125. ayet-i kerimesine göre o kişinin kalbine nurların ulaşması hiçbir zaman mümkün olamazdı. Nurların kalbimize ulaşmasının temelinde zikir adlı bir müessese var. Zikir, Allah-u Teala'nın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye devamlı tekrar etmenin adıdır. Zikrullah. Allah'ın isminin Allah, Allah, Allah, Allah diye anılması. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bu muhtevaya dikkatle bakın. Allah Teala'nın dizaynı hepimiz için çok şeyler ifade etmeli. Allah'ı zikretmek üzerimize Allah'ın en büyük farzı. Zikir en büyük ibadettir diyor Allah Teala. Kur'an-ı Kerim tilavetinden de o da bir zikirdir. Namaz kılmaktan da o da bir zikirdir. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu söylüyor. Diyor ki: "Utlu uhiye ileyke minel kitabi ve kumus salat. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber." Habibim, sana vahyettiğim o kitap var ya, o Kur'an-ı Kerim, onu, Kur'an-ı Kerim'i
onlara oku, anlat ve namaz kıl. Çünkü namaz, senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ı zikretmek, zikrullah en büyüktür. Namaz kılmaktan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyüktür. Bunların arasında en büyük olan zikirdir diyor Allah Teala. Zikir üzerimize farzdır. Çok zikir üzerimize farzdır ve daimi zikir üzerimize farzdır. İşte 3 ayet-i kerime. Veskür ismi Rabbike ve tebetel ileyhi tebtila. Müzemmil 8. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Allah'a zikirle ulaşılacağı bu ayetle kesinlik kazandığı gibi zikrin farziyeti de kesinlik kazanıyor. Açık bir şekilde emir farz hüküm doğuruyor ve zikir yapmak Allah-u Teala'nın farzı. Bu ara sıra zikir. Ama Allah-u Teala günün yarısından daha fazla zikri de emrediyor. Çok zikri emrediyor. Ahzab 41. Ya eyyühellezine aminüzkürullahi zikren kesira, ey amin olanlar. Allah'ı çok zikirle zikredin. Her gün günün yarısından daha fazla zikredin. Zikriniz zikirli geçen zamanınız, zikirsiz geçen zamanınızdan çok olsun demiş oluyor Allah-u Teala. Ve üçüncüsü, daimi zikir de farz. Nisa 103'te Allah-u Teala diyor ki, ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Feskürullâhe kıyamen kuvuden ve alâ cenûbihim. Öyleyse bu da daimi zikir. Ayaktayken de zikredin diyor. Otururken de, yanüstü yatarken de zaten insanın üç halden başka hali yok. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatıyordur. Üç halin üçünde de Allah-u Teala zikri farz kılmış. Öyleyse daimi zikir farz. Niçin farz? Nefsimizi tezkiye etmemiz ve tasfiye etmemiz için farz. Niçin farz? Mutlu olmamız için farz. Çünkü tezkiye ve tasfiye bizi sonsuz bir mutluluğa ulaştıracaktır. Öyleyse zikrin muhtevasına baktığımız zaman Allah'ın isminin Allah, Allah, Allah diye tekrarı işte söz konusu olan bu. Ve Allah-u Teala göğsümüzden kalbimize Enam suresinin 125. ayet-i kerimesine göre nur yolunu açmış. Kalbimize girecek olan iki tane nur söz konusu. Bu aşamada rahmet ve fazl. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Fadlullahi aleyhim ve rahmetahu ma zekkâ minhüm ebeden ehada. Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Sonra diyor ki Allah-u Teala ancak Allah dilediğinin nefsini tezkiye eder. Öyleyse hiç kimse Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerine olmazsa, yani nefsinin kalbine ulaşamazsa nefsini tezkiye edemez. Nefs tezkiyesinin temelinde mutlaka Allah'ın rahmetinin ve fazlının ulaşması lazım. Şimdi göğsünüzden kalbinize bu yol açılmadan evvel, yani 10. basamaktan bir evvelki basamakta olsanız da, 9. basamakta olsanız da Allah'ın rahmeti ve fazlı zikir yaptığınız zaman göğsünüze gelir. Ama yol açılmadığı için göğsünüzden içeriye giremez, tekrar Allah'ın katına geri döner. Ama ne zaman ki göğsünüzden kalbinize Allah-u Teala nur yolunu açar, o zaman nurlar Allah'ın katından gelir zikrettiğiniz zaman, göğsünüze geldikleri zaman yol onları davet eder, çeker kendisine
ve oraya kadar gelen rahmet ve fazl isimli iki tane nur göğsünüzden o yarılan yerden geçerek kalbinize ulaşır. Rahmet ve fazl ismindeki bu iki nur kalbinize ulaşmışlardır ama kalbinizin nur kapısı mühürlüdür. Zülmani kapısı açıktır. Oradan şeytanın karanlıkları rahatlıkla kalbinizin içini kapkaranlık etmek üzere devamlı kalbinize dolarlar. Ve şeytan nefsinizin afetlerine tesir eder. Bu bir mutsuzluk sebebidir. Çünkü iç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasında devamlı kavga vardır bu aşama. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Zikir yaptığınız zaman Allah-u Teala'dan gelen rahmetli faz göğsünüze, göğsünüzden kalbinize ulaştı. Ne olur? Kalbinizin mühürlü olduğunu tespit eder. Rahmet ve fazl. Ve rahmet ve fazl da nefsinizin kalbinden içeriye giremezler. Ama rahmet nurları nefsinizin kalbinden içeriye sızabilir. İşte 12. 11. basamak bu sızmanın başladığı noktadır. Artık nefsinizin kalbine Allah'ın nuru adım atmıştır. Ve nefs tezkiyesinin başlangıç noktasındasınız. Ama bu tezkiyeyi gerçekleştiremez. Rahmet tezkiyenin öncüsüdür, kendisi değildir. Tezkiyeyi oluşturan fazilet isimli nurlardır ve fazilet daha henüz nefsinizin kalbine girememiştir. Nefsinizin kalbine sızabilen rahmet partikülleri tezkiyeyi değil, huşuyu oluşturur. Nefsinizin kalbinde huşu oluşmasını sağlayan, nefsinizin kalbine kadar ulaşabilen iki nurdan bir tanesidir. Adı rahmettir. Ve rahmet nuru nefsinizin kalbine kadar ulaşır zikrinizle ve nefsinizin kalbine sızar. Bu sızma %1'i nihayet %2'yi bulur. %2'ye ulaştığı zaman huşu sahibi olursunuz. Hadis suresi 16. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah-u Teala. O kişinin kalbinde huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor. Neyle? Haktan inen şeyle, haktan inen nurla. Hangi sebebe dayalı olarak? Allah'ın zikrine dayalı olarak. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı gelmedi mi? İşte rahmet partikülleri, rahmet nurları nefsinizin kalbine giriyor ve huşuyu oluşturuyor. %2 nur birikimi, rahmet birikimi huşuyu oluşturur. Bu bir açıştır, uvertürdür. Rahmet açışı yapar ama tezkiyeyi gerçekleştiremez. Tezkiyeyi gerçekleştirenler faziletlerdir. Ve bu aşamada faziletler yani fazıllar nefsinizin kalbine giremez. Rahmetle beraber gelmesine rağmen geri dönmek mecburiyetindedirler. Huşu
12. basamağı ifade eder. 11. basamaktan nefsinizin kalbine sizi tezkiye etmenin başlangıcını, huşuyu oluşturmak üzere nurların, rahmetin ve fazlın ulaşması söz konusudur. İki nur. Rahmet, fazl. Huşu sahibi oldunuz. 12. basamaktasınız. Nefsinizin kalbinde %2 rahmet birikimi gerçekleşti. Ne olur? Bir hak sahibisiniz. Mürşidinizi Allah'tan sormak. İşte Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah Teala buyuruyor ki vestainu bis sabri ve salati innaha lekebiretun illa alel haşiin ellezine yezunnune ennehum mülaki rabbihim ve ennehum ileyhi raciun. Diyor ki Allah Teala sabırla ve namazla, bu namaz hacet namazı, Allah'tan istihaneyi, yani mürşidinizi size göstermesini isteyin. Bu kebiretün, büyük bir iştir, zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. Onlar, huşu sahipleri, yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Ölümden sonra da ruhları Allah'a döndürüleceğine de yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar diyor Allah Teala. Demek ki Allah Teala'dan İstihaneyi istememiz ancak huşu sahibi olursak mümkün. İşte kişi 12. basamakta huşu sahibi oldu, hacet namazını kılıyor ve Allah'tan mürşidini istiyor. Niçin istiyor? Çünkü Allah-u Teala onun içine mürşide ulaşmayı vazgeçilmez bir tutku olarak yerleştiriyor. Unutmayın, kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu, Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi kendisine ulaştırma konusunda söz vermiş. Mutlaka amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, mutlaka Allah'ın zatına ulaşırlar, hidayete ererler. Allah'a mülaki olurlar. İşte Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor, Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amin olanları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını Allah'a mutlaka ulaştıracaklardır. Ulaştırmaları için irşat makamına karşı sevgi duymaları lazım. Allah'tan onu talep etmeleri lazım. Allah onların kalplerine bu talebi verir. Söylediğimiz işlevleri yapan hep Allah'tır. Niçin? Sadece kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için. Allah'ın da sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse benim verdiğim o söz mutlaka yerine gelir diyor. Ankebut suresi 45. ayet-i kerime. Ankebut suresi 5. ayet-i kerime. فَمَنْ كَانُوا يَعْجُوا لِكَى اللّٰهَ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهُ لَيَعْتُ Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah ruhunu ölmeden ulaştırmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani Allah mutlaka onların ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Öyleyse Allah'ın sözü olduğuna göre bu kişi namazını kılmazsa bu iş olmaz. Zikrini yapmazsa olmaz. Orucunu tutmazsa olmaz. Mürşidine ulaşmazsa gene olmaz. Öyleyse kişinin bunlara istekli olmasını temin etmek Allah'ın üzerine düşen bir görevdir. Ve Allah bu görevi kendisini görevli kılar bu konuda, görevli sayar ve mutlaka o kişide mürşit sevgisini oluşturur. Mutlaka o kişiyi bir takım hedeflere vasıl eder.
sevgileri koyar içine, namaz sevgisini, oruç sevgisini, zikir sevgisini yerleştirir ve kişi zikri de sever, orucu da sever, namazı da sever, mürşit sevgisi de kalbine yerleşir ve bu kişi hacet namazını kıldığı zaman mutlaka Allah-u Teala ona onun ulaşabileceği yerdeki birisini gösterir. Ve ulaşır kişi ikinci defa iradesini kullanacaktır. Birinci defa kullandı, Allah'a ulaşmayı diledi ve Allah onu mürşidini göstererek, mürşide ulaşması konusunda da içine sevgiyi vererek hazır hale getirdi. Kişi büyük bir ihtiyaç hissederek mürşide ulaşmaya, mürşidine ulaşır. Ve önünde diz çöker, el öper, mürşidine tabi olur. Tabiyet noktasında zikir için en önemli hususlar gerçekleşir. Birinci nimeti Allah-u Teala'nın 10 tane ihsanla kulunu Allah-u Teala mürşidine ulaştırdı. Allah'a ulaşmayı dileyen kulunu. Ve kişi burada nefs tezkiyesine başlayacak. Nefsinin kalbine giren rahmet tezkiyenin öncüsüydü. Tezkiye değildi. Tezkiye bundan sonra başlayacak. Öyleyse tezkiyenin kalp şartlarının oluşması lazım. Bunun için Allah-u Teala devrin imamının ruhunu kişinin başının üzerine getirip yerleştiriyor. Bundan sonra ne oluyor? Bundan sonra Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince kişinin kalbine Allah'ın imanı yazması gerekiyor. Mücadele 22'de Allah-u Teala diyor ki onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve onların kalbinin içine iman yazılır. İşte o gönderilen ruh devrin imamının ruhudur. O gelince birinci nimetidir Allah-u Teala'nın. İkinci nimet kalbin mührünü Allah'ın açmasıdır. Üçüncüsü kalbin içindeki küfür kelimesini almasıdır. Dördüncü nimeti ise kalbin içine iman kelimesini yazmasıdır. Önemli mi? Nefs tezkiyesi için son derece önemli. Tasfiyesi için de aynı öneme haiz. Kişinin kalbinin içinde küfür kelimesi varken, kişinin kalbi karanlıkları kendisine çeker. Karanlıkları kendine çekecek olan gücün, nefsin afetlerini kendisine çekecek ve kalpte toplayacak, konsantre edecek gücün adı küfür kelimesidir. Ve Allah-u Teala küfrü kalpten alıyor. Peki nefs tezkiyesine engel olan ne vardı? Kişinin kalbi mühürlüydü ve rahmet sızarak içeri girmişti. Fazla hiç girememişti. Kalbin mührünü açıyor Allah-u Teala. Peki sonra kişi bir imkanın sahibi oluyor. Kalbinin içine Allah iman kelimesini yazıyor. İman. Ne oldu? Kişi mümin oldu. Hem Allah'a inanıyor kişi, hem ruhunu Allah'a mutlaka ulaştıracağına inanıyor. İstiyor da bunu. Ve kişinin kalbinde iman da yazılı. Bu kişi gerçek bir mümin oldu. Ve nefs tezkiyesine başlıyor. Bu dört tane nimetin arkasından Allah-u Teala o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor ve ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkıyor. Sırat-ı müstakime ulaşıyor. Yükselebilmesi için kişinin nefs tezkiyesini gerçekleştirmesi lazım. Ve ruh Allah'a doğru yola çıkıyor, sırat-ı müstakime ulaşıyor. Kişinin nefsi nefs tezkiyesine başlıyor. Fizik vücuda nefs tezkiyesi oranında şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlıyor. İradesi de nefsin afetleri azaldıkça güçleniyor. Allah'ın bir nimeti daha var. O kişiye eskiden 1'e 10 verirken bu 1'e 10'u 10 katına ulaştırıyor, 1'e 100 vermeye başlıyor ve verdiklerini 1'e 700'e kadar çıkaracak nefs tezkiyesi boyunca.
Kişi bir derecelik sevap işlediğinde 100 katı yazılacak birinci gök katına kadar, 200 katı yazılacak ikinci gök katına kadar, 3., 4., 5., 6., 7. gök katlarında 700'e kadar, 1'e 700'e kadar bu rakam yükselecek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, burada nefs tezkiyesi başlıyor. Nedir nefs tezkiyesi? Nefsinizin kalbindeki afetlerin, 19 çeşit afet yaşıyor nefsinizin kalbinde ve nefsinizin kalbi, afetler kapkaranlık olduğu için kapkaranlık. Nurlar gelecek yerine, faziletler ve afetlerin yerini alacak. İşte bu nefs tezkiyesi. Allah'ın bütün emirlerine karşı gelen, yasak ettiği her türlü fiili işleyen afetler yok olacak. Yerine Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan faziletler gelecek. Böylece iç dünyadaki kavga bitecek. Nefsle ruhun kavgası bitecek. Nefs tezkiyesi kavganın yarı yarıya bitmesini, nefs tasfiyesi ise kavganın tamamen bitmesini ifade eder. Nefsinizin afetlerine şeytan tesir ediyor, ruhunuzun hasletlerine ise Allah. Ve ikisi birbirine zıt iki tane kutup. Ruhun hasletleri Allah'ın bütün emirlerine mutlaka itaat eder, yasak ettiği fiilleri işlemez. Nefsin afetleri ise tam tersine, Allah hangi emri vermişse onu çiğner, yerine getirmez. Yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işler. Öyleyse zikir yapıyorsunuz. İster Allah, Allah, Allah diye sesli zikir yapın, ister diye sessiz zikir yapın, ister kalp zikri yapın, zikir zikirdir. Allah'ın ismini tekrar etmek. Ne olur? Allah'ın katından rahmet, faz ve rahmet salavat isimli 4 tane nur gelir. 2 grup, 2 tane ikili. Rahmetle faz, birinci ikili. Rahmetle salavat, ikinci ikili. 4 tane nur oluyor. 2 grup nur oluyor. 2'şer 2'şer gönderiyor. Zümer 23'te de Allah Teala böyle söylüyordu. Allah nurlarını 2'şer 2'şer indirir diyordu. İşte Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat zikir yapmanız üzerine göğsünüze gelir. Göğsünüzden açılan, göğsünüz yaralarak açılan yolu takip ederek kalbinize ulaşır. Artık kalbin mührü açılmıştır. Bu mührün üzerine rahmetle faz ve rahmetle salavat 4 enerji grubu, 4 grup enerji baskı yapar. Bu baskı mührü kalbin alt boyutundaki zulmani kapıya kadar indirir ve zulmani kapıyı mühürler. Karanlıklar zikir boyunca nefsin kalbine giremezler. Birkaç dakikanın içinde nefsin kalbi rahmetle, fazla ve salavatla tamamen dolar. Nefsin kalbindeki afetler, karanlıklar mı? Onları kalpte tutan güç, küfür kelimesi kalpten alındığı için artık kalpte onları çekecek olan bir güç kalmamıştır. Bu sebeple kalbin içine gelen rahmet, faz ve salavat bütün karanlıkları kapı dışarı ederler. Karanlıkların artık hiçbir gücü kalmamıştır zikir karşısında kalpte kalabilmek için. Ve iman kelimesi bir manyetik alan sahibidir. Bu manyetik alanın ters kutbu faziletlerdedir. İki zıt kutup birbirine çekecekleri için iman kelimesinin gücüne kapılan, manyetik alanına kapılan faziletler iman kelimesinin etrafında toplanmaya, ona yapışıp birikmeye başlarlar. İşte bu fazilet birikimi var ya,
bu fazilet birikimi nefs tezkiyesidir. Nefs tezkiyesinin öncüsü tezkiye değil, huşuyu sağlamış olan rahmet partikülleriydi, rahmet nurlarıydı. Rahmet nurları nefsin kalbine %2 yerleşti. İman kelimesi faziletleri etrafında toplar. Ve bu toplanan faziletler %1, %2, %3 derken %7'ye ulaşır. Ne olur? Nefsinizin kalbindeki nurlar %7'ye ulaştığı zaman nefsiniz nefsi emmareye ulaşmıştır. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Hazreti Yusuf dedi ki, ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Bu nefsi emmaredir. Şerri emreden nefs kademesi. Kişi bunlardan sadece %7'sini, şerri emreden afetlerden sadece %7'sini nefsinin kalbinde temizlemiştir. Nefs, Müddessir suresinin 40. ayet-i kerimesine göre, 39. ayet-i kerimesine göre fizik vücudumuzun içinde bir rehinedir. Rehine olan nefsin rehinelikten kurtulabilmesi için tezkiye olması lazım, temizlenmesi lazım. Bu temizlenmenin birinci safhası ilk %7 nurla gerçekleşir ve rehine birinci gök katının kapısını açar. Böylece ruhun zemin kattan, vücuttan ayrılan ruhun zemin kattan birinci kata ulaşması sağlanır. Ruh zemin kattan birinci kata ulaşır. Nefsi emmare. Ve kişi daha çok zikir yapar. İkinci defa %7 nur birikimi. Nefsi levvame. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime. Ve la uksumu bin nefsi levvameti. O levvame nefse kasem ederim diyor Allah-u Teala. Levvame nefse kasem ederim diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu dizayna dikkatle bakın. Burada Allah-u Teala ikinci defa %7 nur birikimiyle kişinin ruhunu ikinci gök katının kapısının açılması yoluyla ikinci kata ulaştırıyor. Kişi nefsini levmediyor, kınıyor, hatalar yapmak istemiyor ama nefsi o istemese de hataları yapmaya devam ediyor. Kişi Allah'ın yoluna girdi ama hatalar da devam ediyor çünkü nefs tezkiyesi daha başlangıç boyutlarında. Kişinin nefsini levmetmesi demek, bu konuda kararlı olmaya başlaması demek. Afetlerle mücadele konusunda. Ve kişi bu noktadan itibaren daha çok zikir yapmaya başlıyor. Ve üçüncü defa %7 nur birikimi, nefsi mülkime, Allah'tan ilham almaya başlıyor. Şems suresi 7. ayet-i kerime ve nefsin ve masebaha. Şems suresi 8. ayet-i kerime kat eflaha men zekkaha. Allah Teala buyuruyor. O nefse ve onu sevva edene, o nefse takvası da fücuru da ilham edilir. Allah'ın takvası ve şeytanın fücuru. Kişi burada herkes şeytandan devamlı ilham almaktadır. Ama Allah'tan ilham almak bu noktada başlar. Allah'tan ilham alıyor ve ruhu üçüncü gök katına ulaşmış durumda. Sonra nefsi mutmainne,
dördüncü gök katında ya eyyetühen nefsü mutmainnet diyor Fecr 27'de Allah Teala ve Rab 28'de diyor ki ellezine aminu, onlar amin olmuşlardır ve kalpleri mutmain olmuştur. Ela zikrullahi tatmeminül kulübü. Bilin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Ya da öyle değil mi? Ellezine amenu ve tatmeynül kulübü. Onlar mutmain olmuşlardır. Onlar amin olmuşlardır ve kalpleri mutmain olmuştur. Bilin ki Allah'ın zikriyle kalpler mutmain olur. Dördüncü gök katına ruhun ulaşması söz konusu. Ve beşinci gök katına ulaşma Allah'tan razı olmasıyla devam ediyor kişinin. Beşinci defa 107 nur birikimi. Altıncı gök katına ulaşması Allah'ın da kişiden razı olmasını sonuçlandırıyor. Allah da ondan razı oluyor. Ruh altıncı gök katında radiyeten mardiyeh diyor Allah Teala. Allah'tan razı olmamız radiye kademesi. Allah'ın bizden razı olması mardiyeh kademesi. Ve yedinci kat Allah'ın zatına ulaşmak. Ruh Allah'a ulaşıyor. Asıl ifadesiyle Allah'a ulaştırılıyor. Ulaşıyoru neye istinaden söylüyoruz? Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesine istinaden söylüyoruz. Ruh Allah'a döner diyor Allah Teala. Diyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ. Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye eder ve ruhu Allah'a döner. Allah'a dönen, Allah'a ulaşan bir ruh. Ama aslında onu Allah kendisine ulaştırıyor. Zümer suresinin, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allahü yeştevi men yeşahü yehti ileyhi ve yehti ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve o kullarından her kim, seçtiği kullarından her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse sadece onları kendisine ulaştırır diyor. Allah ulaştırıyor ruhu kendisine. Ruh Allah'a ulaşıyor. Nefsimizin kalbinde faziletler 7 defa %7 birikti. %49. İki de huşuda kazanılan rahmet %51. Nefsimizin kalbindeki karanlıklar %100 iken, nefsimizde küfür kelimesi varken, şu anda nefsimizin kalbindeki karanlıklar %49'a düştü. Nefsimizin kalbinde de iman kelimesi var. İman kelimesi sebebiyle faziletler devamlı olarak nefsimizin kalbi tarafından çekiliyor. Daha çok zikirde daha çok çekim. Burası tezkiye noktası sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. %51 nurla nefsimizin kalbi tezkiye olur. İşte Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesi onu söylüyor. Kim nefsini tezkiye etmişse, tezkiye eden bir kişinin durumu, o kişi bunu kendi nefsi için yapmıştır. Neden? Çünkü Allah'a misak Allah'a yemin vermiştir ezelde nefsini tezkiye edeceğine dair ve bu yeminini kişi böylece yerine getirmiştir. Başka bir işareti var mıdır nefs tezkiyesinin? Ruhun Allah'a geri dönmesi, ruhun Allah'a ulaşması. Ruhun Allah'a ulaştığı yerde ilallahil masir kelimesi onu ifade ediyor. Allah'a

hasletlerle paralel bir yapıya kavuştu. Böylece nefsimizin, kalbinin yarısından fazlası ruhumuzun hasletleriyle paralel. İkisi de Allah'ın emirlerini yerine getiriyor. İkisi de Allah'ın yasaklarını gerçekleştirmiyor. Ama nefsimizin kalbi hala %49 afetlerle dolu. Şeytanın hakimiyetine gelince, şeytan nefsimizin sadece afetlerine tesir edebildiği için, nefs tezkiyesi boyunca şeytanın afetler konusundaki hakimiyeti aşağı indi, indi, indi, %51 hakimiyetini kaybetti iblis. Neden nefsimizin afetlerine hakim iblis? Çünkü nefsimizin afetlerinin yapısı bu. Ruhumuzun, nefsimizin afetlerinin yapısı Allah'ın bütün emirlerine itaatsizlik, emirleri yapmamak, ona dönük, Allah'ın bütün yasaklarını da mutlaka uygulamak istemine dönük. Nefsimizin bütün afetleri Allah neyi yasak etmişse onları mutlaka yapmak ister. Böyle bir yapıdaki yasakları mutlaka yapmak isteyen, emirleri de mutlaka yapmak istemeyen bir yapıya iblisin de komutu aynı. Allah neye emretmişse yapmayın, yasak ettiği fiilleri işleyin. Nefsimizin afetleri zaten şeytana dönük ve şeytan onlara rahatlıkla bunu kabul ettiriyor. Çünkü muhteva zaten ona dönük. Ve kişiler devamlı günah işliyorlar. İşte bu noktada işlenen günahların yarı yarıya azaldığını görüyoruz. Çünkü nefsimizin afetlerin yarıdan fazlası artık Allah'a dönüktür. Sevgili kardeşlerim, tezkiye noktasında üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz. Ve nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi olduğu için dünya saadetinin de yarısı artık sizindir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibi oldunuz, tezkiye olayı yok. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman ikinci kat cennetin sahibi oldunuz, tezkiye olayı başladı. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiniz, üçüncü kat cennetin sahibi oldunuz, nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşti. Ve dünyada da %51 sulh ve sükûne kavuştunuz. %49 kavga kaldı. Kavgalı, anlaşmazlık içinde olan alan %100'den %49'a indi. Bu arada birinci defa Allah'a kul oldunuz, ruhunuzu Allah'a teslim etmekle nefsinizin kalbindeki nurlar %51'e yükseldiği noktada. Ve devam ediyorsunuz zikrinize. Daha çok zikir yapıyorsunuz. Ve nefsinizin kalbi %51 nurdan daha çok artıyor. Ruhunuz Allah'ın zatında Allah'a ulaştıktan sonra yok oluyor. Ve nefsinizin kalbi %51'den 61'e kadar bu minvar üzere gidiyor. Allah'ın burada Allah'a ruhunuz ulaştığı anda artık Allah'ın evliyasısınız. Evliyadan biri oldunuz. Allah'ın velisi oldunuz. Ve velayet kademeleri 7 tane. Fena fillah 1, beka billah 2, züht makamı 3, muhsinler makamı 4, hullelbab makamı 5, ihlas makamı 6, salah makamı 7. 7 tane velayet makamında tezkiyeyi yavaş yavaş tasfiyeye taşıyorsunuz. Tasfiyede nefsinizin kalbi %100 afetlerden kurtuluyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bu noktada nefsiniz tezkiye olmuş ve tasfiyeye adım attınız. Zikriniz devam ediyor ve bir gün %51 nurun %61'e ulaştığını göreceksiniz. O zaman fena fillah makamı sona eriyor. Fena fillah makamına %51 nurla giriyorsunuz. %61 nurla fena fillah makamı tamamlanıyor. Beka billah makamının sahibi oluyorsunuz. Yani Allah Teala diyor ki onlara

Allah'ın katında teslim yurdu vardır. Enam 127. Allah Teala size Allah'ın katında ruhunuza bir taht ihsan ediyor. Beka makamının sahibi oluyorsunuz ve zikriniz giderek artıyor. Nefsinizin kalbindeki nurlar da tezkiyeden tasfiyeye doğru giderek artıyor. Bir gün günün yarısından daha fazla zikretmeye başladığınızı fark edeceksiniz. Zikriniz sizi günün yarısından daha fazla zikre götürecek. Şeytan bütün gücüyle bunu önlemeye çalışır. Çünkü bu fizik vücudunu teslimine götüren en sağlam ve kesin adımdır. Bunu önleyebilirse kişi ruhunu Allah'a teslim etmiştir ama fizik vücudunu henüz teslim etmemiştir ve şeytan belki onu yoldan çıkarabilecektir. Bütün gayretiyle irşat makamından şüpheye düşürmeye çalışır. Bütün gayretiyle o kişiyi Allah'ın yolundan düşürmeye çalışır. Ve kişi günün yarısını zikri geçtiği anda artık beka billah makamını da bitirmiştir. Allah'ın katındaki tahtın sahibi olmanın ötesine geçmiş, züht makamının sahibi olmuştur. Zahitler, Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Allah Teala diyor ki, onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple Yusuf'u birkaç dirheme sattılar diyor. Yusuf'u birkaç dirheme satıyorlar. Çünkü Yusuf'a değer vermiyorlar. Onu değersiz bir şey olarak satıyorlar. İşte kim dünyaya değer veriyorsa o kişi zahit değildir. Kim Allah'a değer veriyorsa, maneviyata değer veriyorsa o kişi zahittir. Neyle ispat edecek bunu Allah-u Teala'ya? Eğer o kişi her gün günün 12 saatinden daha fazla zikrediyorsa Allah'a ispat edecektir ki o dünyaya dönük değildir. O Allah'a dönüktür. Değer verdiğini de her gün ispat ediyor Allah-u Teala'ya. Günün 12 saatinden fazlasını Allah'a hasrediyor. Dünyaya değil. Allah'a hasrederek de dünya işlerini yapsa gene Allah'a hasretmiş kabul ediyor Allah-u Teala onu. Zikri günün yarısını aşıyor kişinin. Aştığı anda o kişi zahit olmuştur. %71 nurdan 81'e kadar böyle gider. %81 nura ulaşan bir insanın fizik vücudu artık nefsin kalbinde bulunan %19 afete hiç aldırmaz. Onları yok sayar ve Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeye başlar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burası fizik vücudunuzun bunları yaptığı nokta, fizik vücudunuzun Allah'a teslim olduğu noktadır. 25. basamaktasınız. 22. basamakta fena makamı, 23. basamakta beka makamı, 24. basamakta züht makamı, 25. basamakta muhsinler makamı. Velayetin 7 makamından 4.sündesiniz. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorsunuz. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyorsunuz. Fizik vücudunuz günün yarısından daha fazla zikirden sonra Allah'a teslim oldu. İşte Nisa suresi 125. ayet-i kerime. Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve cehulillahi ve huve muhsinun. O kişi ki fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Fizik vücudu muhsin olan birisi olmuştur. Fizik vücudu ondan daha muhsin kim vardır diyor Allah-u Teala. Burası ve Çin
fizik vücudun Allah'a teslim noktası. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda nefs tezkiyesinin ötesinde ruhunuzun tesliminde nefs tezkiyesine ulaşmıştınız. Burada onun ötesinde yeni bir teslimi gerçekleştirdiniz. Fizik vücudunuzda Allah'a teslim oldu. 25. basamaktasınız. Nefsinizin kalbinde %81'den fazla nur var. Ve zikrinizi daha çok arttırıyorsunuz. Bu daha çok arttırmanın neticesinde daimi zikre ulaşacaksınız. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsiniz Allah'a teslim olacak. Daimi zikre ulaştığınızın ilk kademesi ulul elbab kademesidir. Allah Teala diyor ki li ulul elbab yeskurullaha kıyamen kuden ve ala cunubihim. Ulul elbab kullarım için diyor, ayaktayken de, otururken de, yatarken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Kim daimi zikre ulaşmışsa o ulul elbaptır, hikmet sahibi olmuştur. Bu kişinin bu kişi daimi zikrin sahibidir, birinci özelliği. İkinci özelliği, bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Daimi zikrin sahibi olduğuna göre zülvani kapının üzerindeki mühür oradan bir yere kımıldayamaz. Çünkü kişi hayatta olduğu sürece zikir yapacak, rahmetin fazlın ve rahmetin salavatın dört enerji grubunun baskısı mühürün üzerinde olacak. Mühür asla kapının açılmasına, zülvani kapının açılmasına müsaade etmeyecek. Öyleyse o kişinin kalbinin bir defa daha kirlenmesi, afetlerle dolması veya afetlerin bir damlasının bile oraya girmesi artık mümkün değil. Bu kişiye Allah Teala zemin katın sırlarını gösterir, devrin imamının dergahının sırlarını gösterir. Bu kişinin daimi zikre ulaşması sebebiyle birinci özelliği daimi zikre ulaşmasıdır. İkinci özelliği nefsindeki bütün afetlerin yok olmasıdır. Üçüncü özelliği kalp gözünün açılmasıdır. Dördüncü özelliği kalp kulağının da açılmasıdır. Sonra bu dört vasıf şartı üç tane sonuç şartını oluşturur. O kişi hayrın sahibidir. Daimi zikrin sahibi olduğu için her saniye derecat kazanmaktadır. Hayır sahibi olmuştur. Derecat kazandıran bütün olaylara hayır diyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de. Bu kişi bir başka özelliğin daha sahibidir. Tezekkürdür, ehli tezekkürdür. Allah ile her an konuşabilmek imkanının sahibi olmuştur. Ve bu kişi hikmet sahibi olmuştur. Yedi özellikle kişi daimi zikre ulaşmıştır. Ve ne zaman bu kişiye Allah-u Teala zemin kattan sonra birinci gök katını göstermeye başlarsa, bu kişi ullelbap makamını aşmıştır, ihlas makamına ulaşmıştır. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katları daimi zikre ulaşan bu kişiye Allah-u Teala tarafından birer birer gösterilecektir. Yedinci katın yedi tane aleminin hepsini görecektir kişi. Yedinci alemde indi ilahiyi görecektir. Ve indi ilahinin en yüksek noktası Sitret-ül Müntaha gösterilecektir en son. Ne zaman bir insan kalp gözüyle Allah-u Teala kendisine bu söylediğimiz en sondaki ağacı gösterirse, o zaman bu kişi Allah-u Teala tarafından tövbe-i nasuha davet edilir. Burası ihlas makamının sonudur. İşte zikriniz bu noktada, ullelbap makamına ulaştığınız noktadan buraya gelinceye kadar daimi zikirdir. Salah makamının, affedersiniz, ihlas makamının
son noktası söylediğimiz yedinci gökkatının sonudur. Burada nefsinizi de Allah'a teslim edersiniz. Ve ullelbap ve ihlas makamlarında daimi zikrin sahibisiniz. Bundan sonra külli zikrin sahibi olacaksınız. Salah makamında. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Daimi zikrin arkası külli zikirdir. Bütün uzuvlarınızın Allah'ı zikretmesi söz konusu olur. Ve tövbe-i nasuha davet edilirsiniz Allah-u Teala tarafından. Salah makamı Allah-u Teala tarafından Beyine suresinin 5. ayet-i kerimesiyle ifade ediliyor. Diyor ki Allah-u Teala وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُحْلِس۪ينَ لِهُدِّينَ حُنَفَاءَ Onlar emrolunmadılar. Nefslerini, yani nefslerinin kalbini halis kılarak Allah'a kul olmakla ve hanifler olarak bunu gerçekleştirmekle emrolundular. Burada yeni bir kulluk tamamlanıyor. Ruhun tesliminde ruhunu teslim eden kişinin kulluğu söz konusu. Fizik vücut tesliminde bunun daha ötesinde bir kulluk söz konusu. Nefsin tesliminde onun da ötesinde bir kulluk söz konusu. Ve ihlas makamının, yani nefslerinin kalbini sadece hasletlerden, sadece faziletlerden oluşturanların durumu ihlas durumudur. Nefslerinin kalbi halis olmuştur. Bütün negatif faktörlerden temizlenmiştir. Katışıklar yoktur. Halistir artık kalp. Bu kişi ihlas makamının sahibidir. İşte böyle bir insan Allah-u Teala tarafından tövbe-i nasuha davet ediliyor. Kendisine sitr-i minta gösterildikten sonra. Bu ihlastan salaha geçiştir. Salah makamının birinci mertebesi tövbe-i nasuhtur. Kişi ulul-elbab makamında bir mertebe nefsi müzeyyen olan birisidir. İhlas makamında 7 mertebe daha müzeyyen olmuştur. Göğün 7 katının kendisine gösterilmesiyle ve salah makamında da 4 mertebe daha devam edecektir. Sonra da ruhun Allah'a, iradenin Allah'a teslimi söz konusu olacaktır. İşte Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbeyi nasip olsun. O kullarım diyor. O zaman Allah peygamberini ve onlarla beraber olanını, diğerlerini tanıdırmayacaktır diyor. Onlar diyecekler ki diyor Allah-u Teala, ya Rabbi nurumuzu tamamla. Biz diyor onların evvela günahlarını örteriz. Onlar nurumuzu tamamla dedikten sonra derler ki diyor Allah-u Teala, bize mağfiret eyle. İşte Hadid suresinin bu 8. ayet-i kerimesi salah makamının ilk 4 mertebesini, ilk 4 kademesini içeriyor. Birinci kademesi tövbe-i nasuha davet edilmek, tövbe-i nasuh gerçekleştirmek. İkinci kademesi günahların Allah-u Teala tarafından derhal örtülmesi. Üçüncü kademesi kişinin talebi üzerine Allah-u Teala'nın ona salah nurunu ihsan etmesi. Dördüncü kademesi ise arkasından Allah-u Teala'nın o kişinin günahlarını, örtmüş olduğu günahlarını sevaba çevirmesi.
Bu noktaya ulaşan bir kişinin külli zikri devam edecektir ama artık zikir tesbih hüviyetini alacaktır. Kişi ne yapmıştı? Önce tezkiye olmuştu. Nefsini Allah'a teslim ettiği noktada tasfiyeyi de gerçekleştirdi. Halis oldu kalbi. Bütün afetlerden kişi kurtuldu. Ve salah makamının 4 mertebesini aşan kişinin Allah'a iradesini de teslim etmesi ve irşada ulaşması söz konusudur. Beyne suresi 5. ayet-i kerime sahabenin irşada ulaşmasını anlatıyor. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. O sizin söylediklerinize tabi olsaydı bundan büyük zarar görürdünüz. Belki de Allah'ın lanetine muhatap olurdunuz. Ama Allah size imanı sevdirdi. O imanla kalplerinizi müzeyyen kıldı. Size isyanı, küfrü, fıskı, kerih gösterdi. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmış. Ve bundan sonra iradenizi Allah'a teslim ediyorsunuz. Bu teslim tamamlandığı zaman Allah Teala irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle sizi irşat makamına tayin ediyor. Bu dünyada yaşamakta olan bir insanın normal standartlarda seçilmemiş olan, yani risalete seçilmemiş olan bütün insanların ulaşabileceği en üst makam burasıdır. İrşat makamı. Allah Teala kişiyi irşat makamının sahibi kılar. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesini kullanır. Ve kişi irşat makamının sahibi olur. Allah Teala tarafından bu makama sahip olmuştur. Böyle bir insan münkerden nehyetmek ve irfanla emretmek yetkisinin sahibi kılınmıştır Allah Teala tarafından. Bu yetki bütün insanlarda mevcut değildir. Allah münkerden nehyetmek ve emri bil maruf yapmak yetkisini irşat makamının sahiplerine verir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu noktadan itibaren önce daimi zikre ulaşan, sonra da zikri külliye ulaşan kişinin zikri daimi zikir olarak devam eder. Yani Allah kelimesi onun iç dünyasında kesintisiz bir şekilde o kişi ölene kadar devam edecektir. Ama artık bu bir zikir değildir, tesbihtir. Çünkü Allah'a teslim olan, iradesini teslim eden kişinin iradesi Allah Teala tarafından teslim alınmıştır. Allah'ın iradesi o kişiye emirler verecek ve kişi Allah'ın emirlerini gerçekleştirecektir sadece. Kendi iradesi hüküm ferma olmadığı için artık sünnetullah duruma müdahale etmiştir ve kişinin zikrini sünnetullah üstlenmiştir. O noktadan itibaren o kişi tesbih sahibidir. İradesi Allah'ın iradesine bağlandığı için kendi iradesiyle zikredememektedir. Sünnetullah ömrü boyunca onu daimi zikirde tutacaktır ki bu artık zikir olmuyor. Tesbih adını alıyor başka bir irade tarafından şekillendiği için. Bunun ötesinde Allah'ın her kademesindeki, her ülkedeki Resulleri var. Onların da ötesinde devrin imamı var. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, zikir müessesesi bir insanı sıfırdan alır ve Allah'ın bütün insanlara ulaştırmak istediği en üstün mertebeye,
irşat makamına kadar ulaştırır. Bütün insanlar için, risalete seçilmiş olanların dışındaki, ki onların sayısı zaten her zaman belirlidir, her ülke için sadece bir Resul vardır. Onun ötesindeki herkes risalete seçilmeyenlerdir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın zikir adlı müessesesinin kişiyi sıfırdan nereye ulaştırdığını beraberce gördük. Zikir neticede tesbihe dönüşüyor. Nefs evvela tezkiye oluyor, sonra tasfiye oluyor. Ondan sonra da tasfiyenin ötesine geçiş söz konusu, müzeyyen oluyor. Neticede bu kişi Allah-u Teala'nın irşat makamının sahibi oluyor. Allah-u Teala'nın hepinizi daimi zikre, külli zikre, tesbihe, irşat makamına ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle bu akşamki sohbetimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Eyzübillahimineşşeytanacım. Lalemin er-Rahmanirrahimi maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İhtinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezzîne en'amte aleyhim. Gayril magdûbi aleyhim veleddâlin. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtühüm.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüm. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, mutluluk sohbetinde beraberiz. Başka ne var ki zaten? Allah-u Teala'nın hepinizin istediği şey, sadece tek bir şey sevgili kardeşlerim, mutluluk. Yani sizin mutluluğunuz. Siz mutlu oldukça etrafınıza mutluluk saçacaksınız. Nasıl güneş dünyayı aydınlatıyorsa, siz de başka insanlara o mutluluğu vereceksiniz. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak söz konusu olacak sevgili kardeşlerim. Mutluluk. Mutluluklardan mutluluk beğen. Cennet mutluluğu mu, dünya mutluluğu mu? Arkasında da nasıl sualini sorun. Hepsine cevap vermek için buradayız. Cennet mutluluğu diyorsanız, ben cennete gitmek istiyorum diyorsanız, daha kolay bir şey düşünemiyorum. Hani kimsenin umamadığı bir olay, bir takım Kur'an'dan haberi olmayan insanlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanındaki sahabenin bile sadece 10 tanesi cennette müjdelenmiş. Geri kalanın ne olacağı belli değil. Bizim gibi garibana mı kaldı, cennet mi diyorsunuz? Evet, cennet sizin için yaratıldı. Sizler için yaratıldı. Ve cennet, cennet dedikleri melekler, huriler, kılmanlar, muhteşem bir hayat. Ve giriş bileti bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Hepsi bu kadar. Kim, hanginiz cennete gitmek istiyorsunuz? Evet. Siz mi? O gideceğiniz cennetin anahtarı sizin elinize teslim edilmiş vaziyette. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, dilediğiniz anda cennet sizindir. Anda demeyeyim, 7 dakikalık bir zaman farkı koyuyoruz. Allah-u Teala'nın size Furkanlar vermesi 7 dakikalık bir süreç oluşturabilir. Veya bir defa da Allah-u Teala sizi hemen Allah-u Teala'nın güzelliklerinin sahibi kılabilir. Ama en uzun devre olarak 7 dakikayı düşünün ve sevgili kardeşlerim, o zaman bir muhteva tahakkuk ediyor. Allah sizi cennetine almaya hazır. Siz onun cennetine girmeye hazır mısınız? Şimdi Kur'an-ı Kerim'den habersiz olan milyonlarca insan bu söylediğim gerçeklerin farkında olmadan ot gibi bu dünyada yaşarlar. Sonra da cehennemin yolunu tutarlar. Sevgili kardeşlerim, onun için Allah-u Teala'nın katında ilim bu kadar kıymettir. Bu kadar kıymeti bilmiş bir müessesedir. Düşünün ki ilim sahibi olan insanla olmayan insan aynı değildir. Birisi cehaletin kör karanlıklarındadır. En kötüsü kendisini alim zanneden cahillerdir. İşte mesela onlara dersiniz ki, ey aziz kardeşim, sen Allah'a ulaşmayı diliyor musun? O da ne demek diyecektir size. İşte yani ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Diyecek ki, ne ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırması? Senin kardeşim, ruhun vücudundan çıktığı anda sen ölürsün. Hiç kurtuluşun yok. Bu zırvaları size kim öğretiyor?
diyecektir. Siz de bizi söyleyin. Ondan sonra da adresini versin, ona ihtarları gönderelim. Bakalım onları okuduktan sonra da o manasız cehalet ilminde ısrar edecek mi? Edebilecek mi? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz Allah'ın ilminin sahibiyiz. Bu ilmi kendimizden öğrenmedik. Zaten üniversitelerden ilim öğrenen birisi olsaydık, biz de onların söylediğini söyleyecektik sizlere. Onlardan birisi olacaktık. Ve cehenneme gitmeniz için zarfın üzerine bir pul da biz yapıştıracaktık. Ama öyle olmadı. Biz ilmi onlardan öğrenmedik. İlmi Allah'tan öğrendik. Bu yüzden aramızda bir uçurum var. Onlar Kur'an'ı bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'ı bilmemelerinin sorumluluğunu onlara yüklemiyoruz. Biliyoruz ki onlar neyi öğrenmişlerse sadece onu öğretebilirler. Öyleyse böyle bir dizaynda onlar öğrendiklerini öğretmek için devletten para alıyorlar. Ama ard arda gönderdiğimiz ihtarlar bildiklerinin yanlış ve eksik olduğunu onlara ispatladı. Bunca yıllık öğrenimlerinin neticesinde farklı bir yere ulaştıklarını, kurtuluşlarının mümkün olmadığını anladılar. İşte sevgili kardeşlerim, ibret aynasında olaylara baktığımız zaman bir vaka ile karşı karşıyayız. Sizlerin Allah'ın cennetine girebilmeniz, onların hiçbir zaman tahmin edemeyecekleri kadar basit bir sebebe dayalıdır. Sadece bir tek dileğe, Allah'a ulaşmayı dilemek, hepsi bu kadar. Geri kalanı mı? Geri kalanını Allah yapacak. Sizin göreviniz sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Nereden biliyoruz Allah-u Teala'nın geri kalanını yapacağını? İşte söyledikleri. Diyor ki, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala, Allahü yeştebi ileyhi men yeşâhü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim kendisine Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor. Evet, onları kendisine ulaştırır diyor. Yehdi ileyhi men yunib. Yönelenleri kendisine ulaştırır diyor. Onlar bana ulaşır demiyor sevgili kardeşlerim. Ben ulaştırırım diyor. Öyleyse Allah-u Teala kendisine görev vermiş, kendisini görevlendirmiş ve Allah'ın katında söz değiştirilmez. Allah'ın sözünde hulf, hilaf olmaz. Allah söz vermiş. Sizin göreviniz Allah'a ulaşmayı dilemek, onun üzerine kendi kendine yüklendiği yükümlülükse sizleri hepinizi kendisine ulaştırmak. Allah'ın zatı bütün ruhların çıkış yeridir ve bütün ruhların dönüş yeridir. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz bilin ki şu anda bir emanet taşıyorsunuz. Ruh bir emanettir. Allah-u Teala buyuruyor ki, biz emaneti göklere, yere, dağlara teklif ettik. Onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar. İnsana teklif ettik. İnsan emaneti yüklendi. İnsan cahildir ve zalimdir. Öyleyse insan denilen varlıktan Allah-u Teala bahsederken burada
Nefsin iki tane işaretini vermiş zalim ve cahil olmak, nefsin iki afeti. Öyleyse bu iki afet orada konulduğuna göre ruh adı verilen emaneti şu fizik vücudumuzla o içimizde bulunan nefsimiz, ikisinin de görüntüsü %100 birbirinin aynıdır. İkisi beraber emaneti almışlar. Ve nefsimiz fizik vücudumuzda bir rehine. Fizik vücudumuz bayılmadıkça, uykuya girmedikçe ve ölmedikçe nefs vücuttan ayrılamıyor. Yani nefsin vücuttan ayrılması fizik vücudun mutlak olarak bu üç halden birine ulaşmasına bağlı. Uyku, baygınlık ve ölüm. Üçünde de nefsin vücuttan ayrılması söz konusu. Ruhun vücuttan ayrılması ise her an söz konusu. Ne zaman bir günah işlerseniz bilin ki ruhunuz sizinle birlikte değildir. Dışarı çıkmıştır, olayı inceler, elindeki mizanla kaybettiğiniz dereceye bakar ve o kadar bir sıkıntıyı size tattırır. Huzursuz olursunuz bilmediğiniz bir sebeple. İşte o ruhun nefsinize verdiği sıkıntıdır. Öbür taraftan her günahınızın arkasından Allah da size azap eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu mu olmak istiyorsunuz? İşte yolları açık ve kesin. Mutluluğun yolu Allah'a dinlemekten geçer. Cennet, Allah'a ulaşmayı dilemenin sonucudur. İşte bu kadar basit, bu kadar kolay bir şey. Siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, geri kalanını Allah gerçekleştirecek. Diyor ki Allah Teala Ra'd suresinin 27. ayet-i kerimesinde, ey amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah dalalette olanları dalalette bırakır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse sadece iki türlü insan var. Allah'a ruhlarını ulaştırmayı dilemeyenler, onlar dalalette kalmaya mahkumdurlar. Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka Allah'a, Allah'ın ulaştıracağı kişilerdir. İşte mutlulukla mutsuzluğun arası bu kadar. Eğer o kişinin gözleri körse, kulakları sağırsa, kalbi ekinet kaplıysa, kalbinde ekinet varsa, o kişinin görme hassası üzerinde ışığa ve tatlı perdeyle görme hassası mühürlüyse, kulakları işitme hassası mühürlüyse, idrak hassası o da mühürlüyse, kişi idrak edemiyorsa, o kişi kesinlikle bilin ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişidir. Ona mutlaka yapılmıştır teklif. O yapılmış olan teklifi kabul etmemişse veya karşı çıkmışsa, öfkelenmiş karşı çıkmışsa, o zaman Allah Teala o kişiye 7 tane fırkan verir. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, muhatap olduğu zaman
O zaman Allah Teala o kişiye ihbat veriyor. Onun muhtevasında idrak kasasını oluşturuyor. Bu idrak kasası var olduğu için bakan kişi irşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlıyor. Sözlerini dinlediği zaman işitmeye başlıyor ve Allah'ın kendisine verdiği o Furkan'la idrak hassasını kalbine indiriyor ve idrak ediyor. Öyleyse üç türlü insanla karşı karşıyayız. Allah'ın talebi bana ulaşmayı dileyin ki sizi cennetime alayım. Talebi ve vaadi o kişiye ulaştığı zaman ya o kişi kabul eder, ya ilgisiz kalır, ya da reddeder ama ilgisiz kalmaz, karşı çıkar. Üç alternatifin üçü de geçerlidir. Ama burada bir başka faktörü de dikkate almalıyız. İnsanlar davete muhatap oluyorlar ama bunu değerli bir şey olarak düşünmüyorlar ve sadece zihinlerine ulaşan, belleklerine giren, dosya almış olan bir konuşma, önem vermedikleri bir şey. İşte görünen ve kendisine talep ulaştırıldığında onun değerli bir şey olduğunu hiç düşünmeden aklına bile getirmeyen, bir kişi üzerinde durmayan bir insan. Sevgili kardeşlerim, o ceviz kabuğu programında biz 1986 yılında bu söylediklerimizi sizlere orada üç defa anlatmıştık. Kim hatırlıyor ki? Her seferinde sözümüz engellenmiş ama biz gene yakaladığımız her fırsatta o hususu size yeniden anlatmış, yeniden anlatmıştık. Sadece üç defa anlatmak imkanını bulabildik. Ama hepiniz bizi dinliyordunuz. Ve sonra hiçbiriniz bunu hatırlamıyorsunuz. Yani bizi tanımayan kişilerin hakkımızdaki notu zaten negatifti. Allah-u Teala'nın orada bir muradı vardı. O insanlar kamuoyuna bir şey ispat etmeye çalışıyorlardı. Dört profesörle bir Cevizoğlu hepsi birlikte bir kumpas kurmuşlar, bir hile kurmuşlar, mekir kurmuşlar. Akılları sıra bizi tuzağa düşürmüşlerdi. Ve kamuoyuna bizim hem deli olduğumuzu kabul ettirdiler, hem de şeytandan vahiy alan, şeytan tarafından öğretilmiş birisi olduğumuzu kabul ettirdiler. Ve de biz de sessiz sedasız sunucu kabullenmiş göründük. Acaba Allah Teala'nın muradı neydi? Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de onlar diyor hile yaparlar. Ve hilelerini
başardılar zannederler diyor. Ama Allah'ın mekri, Allah'ın hilesi her zaman onların hilesinden üstündür diyor. Peki ne dediler? Ben dediler, peygamberlik iddia ediyorsun dediler. Yalandı tabii. Ve küçültebilmek için her şeyi yaptılar. Sonuçta da kamuoyu bizim hem deli olduğumuza inandı, hem de öğretilmiş olduğumuza, şeytan tarafından öğretilmiş olduğumuza inandı. Allah'ın muradı neydi? Allah'ın hilesine bakın. Bu söylediklerimi bir ispat vasıtası olarak Allah Teala devreye soktu ve bir şeyi ispat etti. İspat etti ki Duhan suresinin 11, 12, 13, 14. ayetlerinde yer alan Resul, o biziz. Allah Teala diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Habibim diyor. O geleceğe bak diyor. O gün ki bütün yerleri gökleri bir duman kaplamış olacak diyor. İşte sevgili kardeşlerim, bu duman Arapça adıyla duhan, bütün dünyayı saran fitnedir. Yani Allah'ın, Allah'a ulaşma dileğinin yok olduğu bir devrede, Hristiyanlıkta da, Yahudilikte de, İslam'da da Allah'a ulaşma dileğinin yok olduğu bir fitne devresi. Bütün insanları kavramış durumda. Onlar derler ki diyor Allah Teala, ya Rabbi bu azabı bizden kaldır. Çünkü biz müminleriz. Allah Teala da cevap veriyor. Nerede onlarda ibret almak? Allah'ın bir Resulü onlara apaçık bir şekilde geldi de ona öğretilmiş ve deli dediler diyor Allah Teala. Dediler mi? Şimdi kendinize sorun suali. Öyle olduğumuza inanmadınız mı? Bizim oradaki sükunetimiz belki birçok kişiyi şaşırtmıştır. Ama o Allah'ın bir tuzağıydı. Onlar bizi tuzağa düşürdüklerini zannediyorlardı. Esprilerle ve bizi değersiz bir kişi olarak gösterme konusundaki gayretleriyle hayli başarılı bir mizanseni sahneye koymayı başardılar, oluşturdular. Her biri kendine düşen görevi bir hakkın gerçekleştirdi. Ama netice bizim tuzağa düşmemiz değildi. Onların tuzağa düşmesiydi. Çünkü bugün biz size o ayetlerden bahsettiğimiz zaman bunun kesinlikle ispat edilmiş olduğunu gördünüz. Allah'ın bir Resulü kendisine öğretilmiş ve dedi deniyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hilesi her zaman insanların mekirlerini, hilelerini alt eder ve ispatı kesindir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse muhtevaya baktığınız zaman ne kadar net olarak göreceksiniz hakikatleri. Furkan suresinin 27, 28, 29, 30. ayetlerinde yine aynı konulara dokunuyor Allah Teala. Onlar dediler ki diyor Allah Teala, ah keşke o Resul'e tabi olsaydık. Ah keşke falanları kendimize dost edinmeseydik.
ki onlar bizi dalalette bıraktılar. Resul dedi ki, benim kavmim Kur'an'ı terk ettiler, Kur'an'dan hicret ettiler. Senelerden beri size söylediğimiz şey bu değil mi sevgili kardeşlerim? Kur'an'ın terk edilmiş olduğu değil mi? Hangi Resul'den bahsediyor acaba Allah-u Teala? Peki, ya Âl-i İmrân Suresinin 81. ayet-i kerimesi ne diyor Allah-u Teala? Ey Nebiler, size kitap verdim ve hikmet verdim. Sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. Ona yardım edeceğinize ve ona iman edeceğinize dair bana misak vermenizi istiyorum. Bu ağır misakimi kabul ettiniz mi? Ve dilinizde de ikrar ediyor musunuz? Kabul ettik ve ikrar ettik dediler. İşte orada bu konu da gündeme gelmişti. O dediler ki, o oradaki Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ama Allah Teala Ahzab suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki, Habibim, şu ulul azm olan nebilerden misak aldığımız zaman Hazreti Nuh'tan da, Hazreti İbrahim'den de, Hazreti Musa'dan da, Hazreti İsa'dan da, senden de misak aldık diyor. Yani Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah'ın kendilerinden sonra gelecek bir Resul'ün kendilerine söylendiği nebiler arasında bu dört nebiden başka Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de beşinci nebi olarak yer alıyor. Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlara söyleniyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de dahil olduğu bu beş tane nebiye, ulul azm peygamberlere söyleniyor. Sizden sonra diyor bir peygamber gelmeyecek. Sizden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e yardım edeceğinize dair ben sizden misak istiyorum. Bu misakimi kabul ediyor musunuz? Ve dilinizde de bu ağır misaki ikrar ediyor musunuz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de diğer dört nebi, hepsi nebidir ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildiğiniz gibi nebilerin yani peygamberlerin sonuncusudur. İşte böyle bir dizayn sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım ve her şey ayan beyan ortada. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e 14 asır evvel koymuş o Resulünü. Ahir zamanda ortaya çıkacak olan, hidayete vesile olacak olan hidayetçi. İşte o biziz. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda inkar neyi değiştirir ki? Kur'an'ın ilmine sahip olmayanlar hep insanların yazdığı kitaplardan dinlerini öğreten insanlar elbette bu ilmin sahibi olamazlar. Kur'an'ın ruhunu da sadece Allah'ın Kur'an öğrettiği kişi bilir. Öyleyse biz bu ilmi ondan alırız. Onun için bugüne kadar gönderdiğimiz ihtarlardan hiçbirisini
hiçbir din adamı inkar edemedi. Hayır böyle değildir diyemedi. Ve hepsinden acısı onların tasavvufu yaşamakta olanları hariç hepsi dalalette olduklarını, fıskta olduklarını, hidayette olmadıklarını, Allah'ın ayetlerinden gafil olduklarını gördüler. Sevgili kardeşlerim, onun için diyoruz ki, sizin kurtuluşunuz Allah'a ulaşmayı dilemenizle başlayan bir vetireler dizisini ifade eder. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler cehennemden kurtulabilirler. Geri kalanların gireceği yer cehennemdir. İşte son derece açık bir biçimde Allah Teala hükmünü veriyor. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri.

mevahümün naru bima kânû yeksibûn. Onlar, diyor Allah Teala, bize ulaşmayı dilemezler. Bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler, diyor Allah Teala. Dünya üzerindeki esirler hiçbir şey ifade etmiyor. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler, diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir, diyor Allah Teala. Peki ne bu adamların suçu? Ne yapmışlar? Cinayet mi işlemişler? İnsanları dövmüşler mi, yaralamışlar mı, hırsızlık mı yapmışlar? Nedir bunların suçları? Başkalarıyla alakalı değil, kendileriyle alakalı. Bir tek suç. Bütün insanları cehenneme götürecek bir tek suç. Allah'a ulaşmayı dilememek. Kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse ama Allah'ın emrettiği İslam'ın 5 şartını ömür boyunca gerçekleştirmişse bu kişi cehennemden kurtulabilir mi? Kurtulamaz sevgili kardeşlerim. Gideceği yer cehennemdir. İşte bir insan düşünün, 80 yaşında ölmüş. 15 yaşında sorumluluğu başlamış ve İslam'ın 5 şartını, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, ömrü boyunca devam ettirmiş. Bütün şartlarda her gün 5 vakit namazını kılmış, Ramazan boyunca orucunu tutmuş, zekatını vermiş, kelime-i şehadet getirmiş, hacca da gitmiş. Ve ömrü boyunca da ibadetlerini yapmış. Bu saydığımız İslam'ın 5 şartını ve Allah Teala beni acaba cennetinin hangi katına alacak diye bekliyor. Ama gideceği yer cehennem sevgili kardeşlerim. Sırf Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inden haberdar olmadığı için. İşte İblis'in hilesine dikkatle bakın. İblis ne diyor? Beni, diyor, kıyamet gününe kadar yaşat. Bana kıyamet gününe kadar mühlet ver, diyor Allah-u Teala'ya. Çünkü Allah-u Teala diyor ki, seni huzurumdan kovuyorum, diyor İblis'e. Adem Aleyhisselam'a secde etmediği için. Ve diyor, seni cehennemde sonsuza kadar yakacağım, diyor. İblis de diyor ki, ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Eğer bana bu emri verirsen, o zaman ben bu Adem Aleyhisselam'ın bütün zürriyetinin karşılarına dikileceğim. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onlara yaklaşacağım ve sırat-ı müstakime ulaşmalarına, hiçbirinin ulaşmasına müsaade etmeyeceğim. Engel olmaya çalışacağım. Ve bir başka ayette de diyor ki, o Adem Aleyhisselam'ın zürriyetinin pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım. Peki İblis bunu başarmış mı? İşte kıyametten verdiği kesit Allah-u Teala'nın. Sebe suresi 20. ayet-i kerime. Şeytan insanlara olan vaadini, hedefini gerçekleştirdi. Kıyamet gününden bahsediyor. Ve müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular, diyor. Bütün fırkalar hepsi şeytana

sene kul olmuşlar. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, bütün fırkalar şeytana kul olmuşlar. Öyleyse şeytana kul olanlar, mümin olmayanlar. Müminlerse Allah'a ulaşmayı dileyenler. İnsanlar Allah'a ulaşmayı, Allah'a inanıyorlar diye kendilerini mümin zannediyorlar. Eğer lügat manaları açısından bakıyorsanız haklı görünüyorlar. Mümin imanın sahibi demek, inanan demek, inançlı kişi demek, Allah'a inanıyor. Ve insanların bütün yanlışlığı burada Kur'an-ı Kerim bilgisizliği. Diyorlar ki, mümin inanan demek. Allah'a inanan demek. Gerçekten öyle. Allah'a inananın adı Kur'an-ı Kerim'de mümindir. Biz de diyorlar inanıyoruz. Allah Teala müminlerine cennetini alacağını söylüyor. Söylüyor mu? Söylüyor hakikaten. Mümin suresi 40 numaralı suredir. Onun 40. ayeti kerimesi Allah bütün müminleri cennetini alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Ama mümin kimdir sualinin cevabını Allah'a inanandır diye cevaplandırıyorlar. Lügat manası öyle, gerçekten öyle. Ama Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bir insan mümin olamıyor sevgili kardeşlerim. Dalaletten kurtulamıyor. Küfürden kurtulamıyor. Mümin olduğuna göre küfürde olmaması lazım. Mümin küfürden kurtulan kişidir. Hayır, küfürden kurtulan kişi değildir. Mümin Allah'a inanan kişidir. Ve inanmak kimseyi kurtarmıyor. Küfürden kurtulan kişi, o inananlardan her kim Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerse, o zaman o kişi küfürden kurtulur. Amin olmak, Allah'a ulaşmayı, dilemeyi muhtevasını alan bir faktör olduğu gün o kişi mümindir. Allah'a inanan kişi için de Allah-u Teala amin kelimesini kullanmış. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi kurtuluşa ulaşamıyor. İşte Allah-u Teala'nın dizaynına bakıyoruz. Net olarak Yüce Rabbimiz şunu söylüyor. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde diyor ki Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri. Allah amin olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları zulmetten nuru ulaştırır. Yani mürşitlerine ulaşırlar. Ondan sonra kapkaranlık olan kalplerinin yarısını Allah Teala nurla doldurur ve kendi zatına ulaştırır. Allah ulaştırıyor, biz ulaşmıyoruz. Sonra devam ediyor ayet-i kerime vellezine keferu, o kafirlere gelince ve o kafirler ki evliya ümit tağute, onlar tağutun dostudurlar. Öyleyse müminlerin dostları Allah, kafirlerin dostları tağut. Onlar da tağut tarafından, nurdan zulmete götürülürler diyor Allah-u Teala. Ve bütün sahabe tağuta kul olmaktan kurtulmuş, Allah'a kul olmuşlar. Evvela şu Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde gördüğümüze dikkatle bakalım. Amin olanların Allah-u Teala dostu. Onları zulmetten nura ulaştırıyor. Nurun yarısını geçtiği anda kişi üçüncü kat cennetin sahibidir. Halbuki Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel o kişinin kalbi kapkaranlıktı, zulmet içindeydi. Kimin dostu bunlar? Müminler. Amini olan müminler. Amin olanlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler. Bir başka ifadeyle Allah'a münip olanlar. Yünip olanlar.
Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a yönelenler. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek demek. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir noktada o kişi kurtuluşa imzasını alıyor. Ne gördük? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'ın ayetlerinden gafil. Ne gördük? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi cehenneme gidecek. Bu kişi Allah'a ulaşıyor, Allah'a inansa da cehenneme gidecek, inanmasa da cehenneme gidecek. Allah cennete veya cehenneme girmenin sebebi Allah'a inanmak değil. Allah'a inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler sadece cennete girebilirler. Bu da dört tane şart gerektirir. Bir, Allah'a inanmak. İki, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına, mülaki olacağına inanmak. Üç, bunun üzerine farz olduğuna inanmak. Ve dört, Allah'ın ulaşmayı, kişi ulaşmayı dilediği takdirde Allah'ın kendisini mutlaka Allah'a ulaştıracağına inanmak. Kim bu dört şartın sahibi ise o Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde geçen amen olan kişidir. Allah onu mutlaka zulmetten nur ulaştıracak ve kendisine de ulaştıracak. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk mu istiyorsanız bu istediğiniz mutluluk bütün boyutlarıyla Kur'an'da mevcut. Ve sadece dileğiniz, istemeniz sizin o hedefe ulaşmanız için yeterlidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları, sadece onları mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyi neden tek faktör olarak alıyoruz? Allah Teala diyor ki Allah dilediğini kendisine seçer. Onlardan seçilenler Allah'a ulaşmayı diler. Onlardan, o seçilenlerden kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır elbette. Ama insanların %90'dan fazlasını seçiyor Allah Teala. Sadece kalbinde zevk olanları, yani başka insanları da Allah'ın yolundan çevirmeye çalışanları, kalplerinde maraz olanları ve uzak bir dalalet içinde olan başka insanları sırat-ı müstakimden men edenleri Allah-u Teala seçmez. Bunlar da toplumun %10'undan her zaman az bir değer, az bir miktardır. Geri kalan herkes seçilir. Onun için seçilmeyi kimse bir engel olarak görmesin. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilememenin ötesinde kendisi Allah'a ulaşmayı dilemediği gibi başka insanların da Allah'a ulaşmasını, Allah'a ulaşmayı dilemesini engelliyorsa, onları sırat-ı müstakimden men ediyorsa, şu dünya üzerindeki sahip olduğu bir titre dayanarak böyle yapıyorsa ve diyorsa ki ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür, irci-i emri bir ölüm emridir diyorsa, ki burada da ne kadar büyük bir yanlışlık var. İrci-i Rabbine rücu et, Rabbine geri dön demek, ruha hitap ediyor Allah-u Teala ve bunun bir ölüm emri olduğunu söylüyorlar. Allah-u Teala yani herkese diyor ki intihar et. Halbuki Kur'an-ı Kerim intihar eden kişinin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Öyleyse Allah-u Teala bütün kullarına bu emri verir mi sevgili kardeşlerim? İntihar edin de sizi cehenneme alayım. Böyle bir şey sadır olabilir mi Allah-u Teala'dan? İntihar eden herkesin mutlaka cehenneme gideceğini söylüyor Allah-u Teala. Ondan sonra diyorlar ki bu ayet Şems suresinin
Bedir suresinin 9. ayet-i kerimesi 27, 28, Şems suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetleri. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki, irci'i ila rabbiki, Rabbine rücu et. Radiyeten var diye nefsin Allah'tan razı olması ve Allah'ın rızasını kazanması. Fetüli fi ibadi, o zaman fizik vücuda hitap ediyor. Allah Teala, kullarımın arasına gir. Fetüli cenneti, ve cennetime gir. İlk talep nefse, ikinci talep ruha, üçüncüsü nefsin iki vasfı, sonra fizik vücudun devreye girmesi, sonra da kişinin cennete girmesi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah'ın sonsuz mutluluğuna ulaşasınız. Neden böyle söylüyoruz? Çünkü Allah-u Teala'nın sizlerden istediği sadece bir tek şey var. Sizin mutluluğunuz. Mutluluğunuzun anahtarı ise başka birinde değil, sadece sizde, sizin serbest iradenize bağımlı. Siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz bütün negatif faktörlerden kendinizi kurtaracaksınız. Dilemezseniz kurtulmanız mümkün değil. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir insan her halükarda en güzele doğru bir yolculuğu yapmakla vazifeli kılınmış Allah-u Teala'dan. Ama bunun başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemek. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler tağuta kul olmaktan kurtulurlar. İnsan ve cin şeytanlara kul olmaktan kurtulurlar. Ve Allah'a kul olurlar. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَبُوا تَعْقُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا فَيْنَا وَيْلَ اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشْرِ اِبَال۪ي. Onlar tağuta kul olmaktan iştenab ettiler. Kendilerini kurtardılar. Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Ne yapmış sahabe? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ve ne olmuşlar? Tağuta kul olmaktan kurtarmışlar kendilerini. Sonra kullarımı müjde ediyor Allah Teala. Allah'a kul olmuşlar. Tağuta kul olmaktan kurtulmuşlar ve Allah'a kul olmuş sahabe. Ve onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala. Hem cennet müjdesi hem de dünya müjdesi. Demek ki kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, bu noktada kişi net bir şekilde tağutu kullanmaktan kurtuluyor. Ne gördük? Küfürden kurtuluyor kişi. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler kafirler değil. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kişi Allah'a inansa da kafir olmaktan kurtulamıyor. Tağutun dostları kafirler olduğu cihetle hem bu ayet-i kerime gereğince sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler küfürden kurtulur. Yani Zümer 17 gereğince hem de Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesi gereğince kafirler tağutun dostudurlar ve Allah'ın dostları kafir olmayanlardır. Yani müminlerdir. Tağuttan kurtulanlar, tağuta kul olmaktan kurtulanlar, Allah'ın kulu oldukları anda zaten mümin olmak şerefini elde etmişlerdir. Öyleyse bir Allah'a ulaşmayı dilemek, sizden istenen şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemeniz.
Dilediğiniz an bütün engellerden kurtulacaksınız. Dilediğiniz an birinci kat cennetin sahibisiniz. Mürşidinize ulaştınız. 14. basamakta ikinci kat cennetin sahibisiniz. Ruhunuzu Allah kendisine ulaştıracak. Ulaştırdığı zaman 3. kat cennetin sahibisiniz. Nefsinizin kalbindeki nurlar da %50'yi aşacak. Yani dünya hayatının her gün yarısını mutlulukla geçireceksiniz. Geri kalan yarısını da mutsuzlukla. Çünkü buraya kadar geldiniz. Henüz nefsinizin kalbinin yarısı kapkaranlık. Ama başlangıçta bütünü kapkaranlıktı. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk mu istiyorsanız tümen tümen. Sadece bir tek dileğinizle Allah'ın cennetine kalkan bir uçağa binmiş olacaksınız. Seçim sizin. İsterseniz o uçağa binersiniz, isterseniz yaya kalırsınız. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yoluna kimse kimseyi alamaz. Kimse kimsenin hidayetine sebebiyet veremez. Kendi hidayetinin sahibi herkes kendisidir. Sadece kendisi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde hidayete erer. Öyleyse hidayet çağının içerisinde sizlere sesleniyoruz. Hidayete gelin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşmayı dileyen hidayeti mutlaka elde eder. Hidayet Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Mürşide ulaşmakla ikinci safhaya ulaşır. Ruhu Allah'a teslim etmekle üçüncü safhaya ulaşır. Ruhun hidayeti tamamlanır. Fizik vücudu Allah'a teslim ederseniz fizik vücudunun hidayeti tamamlanır. Nefsi Allah'a teslim ederseniz nefsin hidayeti tamamlanır. İrşada ulaşırsınız. İradenizi de Allah'a teslim ederseniz iradenizin de hidayeti tamamlanır. Böylece hidayetin en üst noktasına ulaşmış olursunuz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

İyi günler sevgili seyirciler. Bir kere daha sizlerle beraber Kur'an'ın Nurundan programını bir arada olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Kur'an her hafta söylediğimiz gibi veya her sohbetimizde söylediğimiz gibi Allah-u Teala'nın bir mutluluk reçetesi, bir mutluluk davetiyesi ve mutluluk garantisi. Hepimizin de peşinde olduğumuz şey mutluluk. Herkes mutlu olmak istiyor. Herkes mutluluğu arıyor. Ne yazık ki aranması gereken yerin dışında, yani Kur'an-ı Kerim'in dışında aradığı için insanlar hep mutsuzlukla karşı karşıya. Çünkü kendi akıl çerçeveleri içerisinde mutlu olacaklarına dair kendi nefslerini işin içine katarak mutluluk yolları arıyorlar ve ne yazık ki kendilerine göre belirledikleri hedeflere ulaşmalarına rağmen yine mutlu olamıyorlar. Para diyorlar, paranın en üstüne ulaşanlar yine mutsuz. Makam diyorlar, en üst makama ulaşanlar yine mutsuz. İş diyenler, istedikleri işe ulaşınca yine mutsuz. Ailesiyle ilgili sorunlar çözülünce mutlu olacağını düşünenler, ailesiyle ilgili sorunlar çözülüyor, yine mutlu olamıyorlar. Dolayısıyla bizi yaratan Allah-u Teala, Kur'an-ı Kerim'inde nasıl mutlu olacağımızın bütün standartlarını vermiş ve bize bunu garantilemiş. Allah-u Teala'nın bu davetine icabet edersek, o zaman Allah Teala bize bu reçeteyi uygularsak kesinlikle o mutluluğa ulaşacağımızı garanti etmiş. Bu dünyada yetmez, öldükten sonra cennetinde. Öldükten sonra dedik sevgili seyirciler, ölüm dediğimiz şey nedir acaba? Hepimizin aslında genelde korktuğu, belirli değişik derecelerle insanların ölümden korktuğunu hepimiz biliyoruz. Ölüm bazılarımız için bilinmez bir olay. Bazıları için bu hayatın sonu ve inanıyoruz ki öldükten sonra ya cennete ya da cehenneme gideceğiz. Acaba Kur'an-ı Kerim'imize göre ölüm nedir? Herkesin tüylerini diken diken yapan, bazılarını gerçekten çok korkutan bu ölüm gerçeği nedir? Allah-u Teala'nın buyurduğu gibi her nefs ölümü tadacaktır diyor. Bir kere ölmeyecek bir insan yok. Herkes ölecek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de dahil şimdiye kadarki insanların hepsi ölmüş. Ve Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de berzah alemi dediği, nefslerin beklediği, kıyamete kadar beklediği bir alem var. Nefsler orada bekliyor. Fizik vücutlar mezarda bekliyorlar, kabirde. Ve ruhlar da Allah-u Teala'ya öldükten sonra geri döndürülüyor. Bunu nereden biliyoruz? Allah-u Teala diyor ki ölüm melekleri gelecek, sizi önce öldürecek diyor. Yani vücudumuzda enerji üreten mitokondri dediğimiz hücrelerin içinde bulunan enerji üreticileri var. Organel denilen hücre içinde. Bunlar devamlı ATP denilen adenozin trifosfat denilen yüksek enerjili fosfat bağlarıyla oluşmuş bu ATP molekülleri devamlı olarak vücudumuzda enerji üretiyorlar. İşte bu elektrik enerjisidir ki bizim nefsimizi ve ruhumuzu içimizde tutan. Ve biz öldükten sonra bu şalter kapatıldığı için, Azrail Aleyhisselam gelip bu şalteri kapattığı için nefsimizi ve ruhumuzu fizik vücudumuz tutamaz hale geliyor. Çünkü bu manyetik alan sayesinde pozitif ve negatif kutbuyla fizik vücudumuz nefsimizi ve ruhumuzu tutuyor. Bundan önceki sohbetlerimizde de açıkladığımız gibi bildiğimiz gibi bizim üç vücudumuz var. Allah-u Teala fizik vücudumuzu halak etmiş Hicr suresinde ve lakat halaknel insani min salsali min hamein mesnun diyor. Ruhumuz için üfürdüğünü söylüyor Secde suresinin 9. ayet kerimesinde ve nefahem fihi ruhi ona ruhumuzdan üfürdük ve bir de nefsimiz var ve nefsim ve ma sevahşem suresinin 7. ayet kerimesinde. Üç tane cesedimiz var ve fizik vücudumuz bu ruhumuz ve nefsimize bir mekan gibi bunları içinde bulunduruyor. Vefat ettiğimiz zaman Allah-u Teala'nın ölüm meleği Azrail Aleyhisselam gelip de şalteri kapatıp bu mitokondrilerdeki enerji üretimi bittiği zaman o zaman ruhumuz ve nefsimiz biz fizik vücudumuzdan ayrılıyor. Nefsimiz 40 gün kabir azabı çektikten sonra berzah alemine gidiyor. Ruhumuz da vefat ettikten sonra, öldükten sonra Azrail Aleyhisselam'la beraber Allah-u Teala'ya geri döndürülüyor. Ve en önemli gerçek burada bu ruh, Allah-u Teala ruhumdan üfürdüm diyor ve bize bir emanet olarak vermiş ve Allah-u Teala emanetini aslında ölmeden önce kendisine istiyor. Ölmeden önce onun bir evliyası ermiş. Yani ruhu Allah'a ermiş. Bir evliyası olmamızı istiyor.
Bundan önceki sohbetlerimizde de bahsettiğimiz gibi ölmeden önce bu ruhumuzu Allah-u Teala'ya ulaştırmak, teslim etmek, bir ermiş evliyası olmak hepimizin üzerine bir borç. Allah-u Teala öyle buyuruyor. Ve enûb ilâ rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyeküm azabe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce bana yönelin. Bana teslim olmayı dileyin ve teslim olun diyor Allah-u Teala. Ölmeden en güzeli ölmeden önce ruhumuzu Allah-u Teala'ya teslim etmek. Öldükten sonra herkesin ruhu Allah-u Teala'ya ulaşacak. O yüzden Allah-u Teala buyuruyor ki, Allah dilediğini seçer, kim kendisine yönelirse, yani Allah'a ulaşmayı isterse mutlaka onu kendisine ulaştırır diyor Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Demek ki bizim isteğimize bağlı bir olay bu. Allah-u Teala irci ile Rabbi ki Rabbine dön diyor. Bu serbest iradeyi Allah-u Teala'nın söylediği bir olay, emrettiği bir olay. Öldükten sonra herkes Allah-u Teala'ya döndürülecek. Çünkü bu bizim irademizin dışında olan bir şey. Ama Allah-u Teala'nın bizden istediği ölmeden önce kendisine teslim olmamız. Dolayısıyla ölüm olayına baktığımız zaman demek ki vücudumuzdaki enerji üretimi bitecek. Hazreti Aleyhisselam shelter'ı kapatacak. Bu enerji üretimi o anda duracak ve fizik vücudumuz nefsimize ve ruhumuzu tutamaz hale gelecek. Ne yazık ki yanlış bir inanış var sevgili seyirciler. Ölümle beraber İnsanın ruhunun ancak Allah-u Teala'ya ulaşabileceği, yoksa hiçbir şekilde bunun mümkün olamayacağı düşünülüyor. Böyle bir yanlış kanı var. Allah-u Teala diyor ki, önce ölüm melekleri sizi öldürecek, ondan sonra bize döndüreceksiniz diyor. Yani o Azrail aleyhisselam o shelter'ı, o enerji üretimini kapatmadan ruhumuzun Allah-u Teala'ya dönmesi mümkün değil. Ölmeyle bunun bir ilişkisi yok. Şöyle yok ki, yani o enerji üretimi bittiği için bizim ruhumuz Allah-u Teala'ya ulaşıyor. Daha önceden de bu yanlış inanış, ruh eğer diyor fizik vücuttan ayrılırsa insan ölür diye bir yanlış inanış var. Kesinlikle böyle bir şey yok. Azrail aleyhisselam shelter'ı kapattığı için, yani enerji üretimini bitirdiği için mitokondrilerdeki, o zaman ruhumuz fizik vücut tarafından tutulamadığı için ruhumuz fizik vücuttan ayrılıyor. Yoksa öldüğümüz için, yani ruhumuz ayrıldığı için biz ölmüyoruz. Azrail aleyhisselam bizi öldürüyor, o enerji üretimi bitirerek o zaman ruhumuz fizik vücudumuzdan ayrılıyor. O yüzden Allah-u Teala'nın evliyası ölmeden evvel ruhlarını Allah-u Teala'ya teslim ettikleri zaman ölmüş olmuyorlar. Yani ruh fizik vücuttan ayrıldı diye insan ölür. Bu kesinlikle yanlış anlaşılmış, yanlış inanılmış bir olay. Kesinlikle ruh fizik vücuttan ayrıldığı zaman fizik vücut ölmez. Azrail aleyhisselam enerji üretimini bitirdiği için ruh fizik vücuttan ayrılır. Ama ölmeden önce Allah-u Teala'nın bana geri dön emrine uyarsak da fizik vücudumuzdan ruhumuzu isteyerek ayırırsak, yani Allah-u Teala'ya ölmeden önce ulaşmayı dilersek, o zaman ruhumuz fizik vücudumuzdan ayrılıyor ve Allah-u Teala'ya ulaşıyor. O zaman fizik vücudumuzda bir ölme olayı gerçekleşmiyor. Ve bunun yanında ruhumuz hiçbir şekilde biz bir negatif derecat kazanacak veya suç, günah işleyecek bir aktivitede bulunduğumuz zaman ruhumuz hemen bizim fizik vücudumuzu terk eder. Günaha iştirak etmez. Çünkü nefstir günaha iştirak eden şeytanın etkisiyle. Dolayısıyla her olayda negatif bir şey yaptığımız zaman ruhumuz zaten fizik vücudumuzdan ayrılır ama ölmüyoruz. Demek ki ruhun fizik vücuttan ayrılması bizim ölümümüze sebep olmuyor. Allah-u Teala'nın ölüm meleği Azrail aleyhisselam vaktimiz geldiği zaman bizim içimizdeki, hücrelerimizdeki enerji üretimi bitirdiği zaman ruhumuz fizik vücudumuz tarafından tutulamadığı için Allah-u Teala'ya geri dönüyor. Ruhumuz bizden ayrıldığı için ölmüyoruz. Yetmez, insanoğlu bayıldığı zaman da ruhu ayrılabilir. Demek ki sevgili seyirciler, Allah-u Teala ölümü Kur'an-ı Kerim'de nasıl açıklamış? İnşallah hep beraber bir bakalım Kur'an-ı Kerim'deki ayet-i kerimelere. Allah-u Teala buyuruyor ki, tabii ki bu olay bildiğimiz gibi kıyamet olduğu zaman bütün insanlar ölümü tadacak. O zamana kadar ölmemiş herkes ölecek. Ve biz bu hayatımızın sonuna kadar bu devreyi tamamlayacak olan kişiler ölecek. Kıyamet günü ölmemiş olanların hepsi de tekrar ölümü tadacak.
Allah Teala ölümle ilgili olarak dediğimiz gibi bir tane ayet kelimesinde o gün diyor elin meleklerimiz gelecek, sizi öldürecek, sonra bize döndürüleceksiniz. Demek ki Azrail Aleyhisselam shelter'ı enerji üretimini bitirecek ve biz Allah-u Teala'ya döndürüleceğiz. Peki öldüğümüz zaman neler gerçekleşiyor? Kur'an-ı Kerim ölüm hakkında neler söylüyor? İnşallah bunlara bakacağımız zaman Allah-u Teala kıyametle ilgili ayet-i kerimelerde buyuruyor ki mesela Enbiya suresinin 104. ayet-i kerimesinde يَوْمَ نَتْفِ السَّمَاءَ كَتَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُوبِ كَمَا بَدَيْنَا اَوَّلَ حَلْقٍ نُودُهُ وَدَنْ عَلَيْنَا اِنَّ كُنَّ فَاِلُونَ O gün diyor, kitapların yazılı sayfalarını dürer gibi semayı düreceğiz. Onu ilk defa hak etmeye başladığımız gibi iade edeceğiz, geri döndüreceğiz. Bizim üzerimizde bir vaattir, muhakkak ki yapacak olan biziz diyor Allah-u Teala. Ondan sonra Kıyamet Suresinin 9. ayet kerimesinde güneş ve ay birleştiği zaman diyor. Allah-u Teala ilk kainatı yarattığı zaman bugün büyük patlama teorisi olarak bilinen Big Bang teorisine göre Allah-u Teala çok küçük bir zerreden kainatı yaratmış. Ve diyor Allah-u Teala biz bunu fethettik, ayırdık diyor ve devamlı bunun büyüdüğünü göreceksiniz diyor Allah-u Teala. Bugün zaten Nobel ödülü kazanmasına sebep olan bu astrofizikçilerin bir olayda kainatın devamlı büyümesi. Allah-u Teala bunu Kur'an-ı Kerim'e 1400 yıl önce koymuş. Demek ki Allah-u Teala çok küçük bir noktadan kainatı yaratmış. Tekrar kıyamet koptuğu zaman, güneş ve ay birleştiği zaman diyor her şey tekrar geriye dönecek. Zamanı çünkü Allah-u Teala geri döndürüyor. Bütün ayrılan şeyler tekrar birleşecek. O zaman ki işte biz ölen her kişi Allah-u Teala tarafından tekrar diriltilecek. Çünkü öldüğümüz zamana geldiği zaman, ters döndüğü zaman biz dirilmiş olacağız. İlk sure üfürüldüğü zaman Allah-u Teala sur için şunları buyuruyor inşallah. Bakara suresinin 28. ayet-i kerimesinde Keyfe tekfuruna billahi ve kuntum emvaten fe ahyakum summe yamutukum summe yuhyukum summe ileyhi turcaun. Allah Teala buyuruyor ki Allah'ı diyor nasıl inkar edersiniz? Kıyamet günü sure üfürüldükten sonra siz ölüydünüz diyor. Bildiğimiz gibi Allah Teala ilk sure üfürdüğü zaman herkes ölüyor. Hiç kimse canlı kalmıyor. Sonra zamanı tekrar Allah-u Teala tersine çalıştırdığı için kıyamet gününde sizi diriltti diyor. Tekrar Allah-u Teala zamanı tersine çalıştırdığı için diriliyoruz. Sonra ikinci defa Allah-u Teala sura üfürüyor, sizi öldürecek diyor. Tekrar öldürülüyoruz. Sonra üçüncü sura üfürülüş. Sonra diyor diriltecek. Sonra da diyor Allah-u Teala indi ilahiye de ona döndürüleceksiniz. Demek ki üç defa Allah-u Teala sura üfürüldüğünü bahsediyor. Ve ayrıyetten Müminin suresi 11. ayet kelimesinde Allah-u Teala aynı şeyi söylüyor. Kafirler dediler ki Rabbimiz bizi iki kere öldürdün, iki kere dirilttin. Böylece günahlarımızı itiraf ettik. Artık buradan çıkmaya bir yol var mı? Allah-u Teala işte iki defa öldürülmeyi, bir dördüncü defa sura üfürüldüğü zaman bütün insanlar ölüyor yeryüzündeki olan. Sonra bir tek çekim gücünün bulunduğu mahşer meydanına insanlar çekiliyor. Allah-u Teala orada tekrar sura üfürüyor. İkinci defa öldürüyor insanları. Ondan sonra Allah-u Teala tekrar sura üfürüyor ve herkesi cennet ve cehennem standartlarına göre yaratıyor. Dolayısıyla cennete gidecek olanlar cennet standartlarına, cehenneme gidecek olanlar Allah-u Teala diyor onların diyor derilerini tekrar yenileriz, yanar tekrar yenileriz diyor. Cehenneme gidecek olanlar da cehennem standartlarına yaklaşıyor. Ve Allah-u Teala cehenneme girecekleri diz üstü diyor, yüz üstü sokarız diyor cehenneme. Ama cennete girecekler cehennem kapılarından uçarak giriyor. Çünkü Allah-u Teala Meryem suresinin 70. ayet kerimesinde içinizden hiçbiriniz eksik olmak üzere diyor. Hepiniz cehenneme gideceksiniz. Biz diyor cehennemlikleri orada diz çöküp bıraktıracağız. Cennete gidecekler Allah-u Teala şükredecek. Ya Rabbi bizi buraya almadığın için, bizi cennetine aldığın için ondan sonra diyor onları tekrar diyor Allah-u Teala cennetime alacağım diyor. Çünkü cennetlikler cennet standartına göre yaratılmış. Onlar için cehennemin bir yakıcı özelliği yok. Allah-u Teala sadece görmeleri için onları götürüyor, şükretmeleri için. Ama cehennemlikler için cehennem bir fizik, orada kalıyorlar. Çünkü bütün azapları orada görecekler.
Allah Teala ondan sonra cennetini aldıktan sonra cennete gideceklerini ve insanların ebedi olarak, başka bir yanlış anlaşılan konu, herkes diyor ki ben biraz bir süre cehennemde kavrulurum çünkü nasıl olsa Allah Teala inanıyorum. Ondan sonra cennete geçerim. Allah Teala 49 ayet-i kerimesinde cehennemden cennete veya cennetten cehenneme geçişin olmadığını söylüyor. Kim oraya giderse cennet veya cehennem ebedi olarak orada kalır diyor Allah Teala. Bakın Bakara suresinin 80 ve 81. ayet-i kerimelerinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Ve o emaniyeye tabi olanlar, yani el yazması kitaplar, Peygamber Efendimiz'den sonra bildiğimiz gibi kıssasçılar çıkmış. Yani hep hikaye uyduran insanlar çıkmış. Emaniye denilen elle yazılan kitap yazan insanlar çıkmış. Ve bunlar Peygamber Efendimiz'in hadislerini değiştirmişler. Ve Peygamber Efendimiz'in demesine rağmen benden sonra diyor hadislerim tartışma konusu olacak. Eğer diyor hadislerim Kur'an-ı Kerim'e uymazsa onları terk edin demesine rağmen işte bu emaniyeye tabi olanlar diyorlar ki ateş bize ancak sayılı birkaç gün dokunacak. Günahlarımız kadar işte yanıp ondan sonra cennete gireceğiz. Dediler ki, böyle diyor bu kişiler, emaniyeye tabi olanlar. Allah Teala diyor ki, de ki Allah katından bir ahd mi edindiniz? Allah ahdinden asla dönmez. Yoksa Allah'a karşı bilmediği bir şey mi söylüyorsunuz? 81'de de diyor ki Allah Teala, hayır sandığınız gibi değil. Kim kazanmış da hataları kendisine kuşatmışsa işte onlar ateş halkıdır ve içinde devamlı kalacaklardır. Allah Teala'nın belirli kriterleri var sevgili seyirciler. Eğer günahlarımız sevaplarımızdan fazlaysa Allah Teala diyor ki siz diyor nefsinize hüsran düşenlersiniz ve ebedi olarak orada kalacaksınız. Eğer sevaplarınız fazlaysa Allah'ın cennetine gideceksiniz. Müminin suresinin 102 ve 103. ayet-i kerimelerinde Allah Teala buyuruyor ki o zaman kimin mizanı, yani sevap tartıları ağır gelirse işte onlar felaha erenlerdir. Yani cennete gideceklerdir. 103'te devam ediyor ve kimin de mizanı, yani sevap tartıları hafif gelirse işte onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Onlar cehennemde ebediyen kalacak olanlardır. Ebediyen diyor. Yani bizim sevaplarımız, günahlarımız değişmeyecek. Mahşer günü Allah Teala bizi sura üfürüp de cennet ve cehennem standartları yarattıktan sonra indi ilahiye götürecek. Orada herkes hayat filmini seyredecek. Allah Teala'nın buyurduğu gibi o hayat filmlerimizdeki derecelerimize göre, negatif veya pozitif derecelerimize göre Allah Teala bizi cennetine veya cehennemine alacak. Ve bu zaman içinde Allah Teala buyuruyor ki o hayat filmimizi seyrederken bütün insanların kuşunu boynuna bağladık. Boynunda bağladık. İsra suresinin 13. ayet kerimesinde. Ve kıyamet günü ona neşredilmiş kitabı. Bu üç boyutlu bir kitap boşlukta duruyor. Herkes hayat filmini seyrediyor. Çıkarırız diyor. Ondan sonra Allah Teala diyor ki İsra suresinin 14. ayet kerimesinde kitabını oku, yani hayat filmini izle, o üç boyutlu izmini. Bugün hesap görücü olarak hayat filmindeki nefsin sana kâfi oldu. Yani cennete veya cehenneme gideceğini gösteren negatif veya pozitif derecelerin neticelerine göre Allah Teala ben size cennetimi veya cehennemi alacağım diyor. Oradan bir geçişi gösteren hiçbir ayet yok sevgili seyirciler. Allah Teala nefsini hüsrana düşürenlerin negatif derecelerin olacağı ve onların cehenneme devamlı kalacağını söylüyor. Peki kimdir bu nefslerinin hüsrana düşenler sevgili seyirciler? Allah Teala Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki kat hasrellezine kezzebu bilika Allahi ve mekanu muhtedin. O kimseler ki diyor Allah'a mülaki olmayı yalanladılar ve hüsrana düştüler. Nefsinden hüsrana, hidayete eren kimseler olmadılar diyor. Kişi nefsini hüsrana düşürürse ve dolayısıyla hidayete eremeyeceği için bunun sebebini Allah-u Teala mülaki olmayı istemediler diyor. Bunu yalanladılar diyor. Allah-u Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimelerinde öyle buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاَتْمَئِنُّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰيَكَ مَوَاهِمُ النَّارِ بِمَا كَانُوا يَكْسَبُونَ. Onlar ki diyor bize mülaki olmayı, ölmeden önce ruhlarını bize teslim etmeyi, İslam'ın
İlk teslimini gerçekleştirmeyi istemezler diyor. Onlar dünya hayatından azdılar. Ve kazandıklarından dolayı, bakın sevgili seyirciler, kazandıkları yani negatif derecelerden dolayı gidecekleri yer ateştir diyor. Ve bu kişilerin Allah-u Teala'nın ayetlerinden gafil olduğunu söylüyor Allah-u Teala. İşte Allah-u Teala'nın üzerimize emrettiği ölmeden evvel ona teslim olmamız. Ölmeden önce ilk teslimimiz yani ruhumuzu Allah-u Teala'ya uğraştırıp ya Rabbim ben de senin bir ermiş evliyan olmak istiyorum demediğimiz zaman Allah-u Teala hüsrana düştüğümüzü söylüyor. Ve onların Allah-u Teala sevap tartılarının hafif geleceğini yani negatif derecenin fazla geleceğini ve cehennemde ebedi kalacaklarını söylüyor. İşte mahşer gününde sevgili seyirciyle karşılaşacağımız şeyler bunlar. Herkesin üç boyutlu kitap yani kuş dedi Allah-u Teala'nın üç boyutlu hayat filmi oynayacak. Hepimiz derecelerimizi göreceğiz negatif pozitif. Hangisi fazlaysa o zaman Allah-u Teala'nın cennetine veya cehennemine gideceğiz. Ama derecelerimizin fazla olabilmesi için Allah-u Teala'ya karşı bazı görevlerimizi yerine getirmemiz lazım. Bu yanlış anlaşılan bir gerçek sevgili seyirciler. Yine beş şartla, İslam'ın beş şartıyla bunu başarmamız mümkün değil. Bunlar araç. Namaz kılmak, oruç tutmak, kelime-i şehadet getirmek, hacca gitmek, zekat vermek. Bunlar beş tane araç. İbadetlerimiz, fizik vücudumuzun ibadetleri. Bunun yanında bir zikir var Allah-u Teala'nın en üst ibadet olarak söylediği. Bundan önceki sohbetlerimizde belirttiğimiz gibi Ankebut suresinin 45. ayet kerimesinde "Utli uhiye ileyke minel kitabi ve ikimis salat innen salate tenhe anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber." Allah Teala diyor ki sana diyor önderdiğimiz kitaptan oku, namaz kıl. Senin namazın fuhşiyattan, kötülükten kurur. Ama diyor ve le zikrullahi ekber. Allah'ın zikri en üstündür. Allah Teala diyor ki Müzzemmil suresinin 8. ayet kerimesinde "Feskür ismi rabbike." Allah'ın ismiyle, Rabbinin ismiyle zikret diyor. Yetmez, Ahzab suresi 40. ayet kerimesinde Allah'ı çokça zikretmemizi emrediyor. Yetmez, Nisa suresinin 103. ayet kerimesinde "Feskurunallaha kıyamen kuden ve ala cunubim" yatarken, otururken, ayaktayken hep Allah-u Teala'yı zikretmemizi istiyor Allah-u Teala. Bu zikir bu kadar önemliyken bugün İslam'ın 5 şartı arasında göremiyoruz. O yüzden 6. şart olarak bu var. Yetmez, en önemli şey ölmeden önce Allah-u Teala'nın buyurduğu gibi mülaki olmayı, ölmeden önce Allah-u Teala'ya ulaşmayı istememiz lazım. Ruhumuzu teslim etmeyi. Sadece ölümle ayrılmıyor ruhumuz sevgili seyirciler. Öldüğümüz için ruhumuz ayrılmıyor. Daha doğrusu şöyle söylemek lazım ki ruhumuz ayrıldığı için biz ölmüyoruz. Azrail aleyhisselam enerji üretimini bitirdiği için Allah-u Teala diyor ki bizim diyor ölüm meleğimiz gelecek sizi öldürecek. Yani enerji üretimi bitecek sonra bize döndürecek. O zaman ruhumuz fizik vücudumuzdan ayrılıyor. Dolayısıyla bunu yanlış olarak insanlara öğretildiği için hiç kimse ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşabileceği kavramını anlayamıyor. Allah-u Teala ölmeden önce bana ulaşmanız lazım. Fizik vücudumuzla ulaşamayız, nefsimizle de ulaşamayız. Ama ruhumuz Allah-u Teala'dan üfürülmüş. Ona tek dönme kabiliyetinde, kapasitesinde olan bir vücudumuz. O yüzden Allah-u Teala'nın ölmeden önce onun bir elmiş evliya olma isteğiyle ruhumuzu Allah'a teslim etmeyi emretmesi Kur'an-ı Kerim'in en önemli gerçeklerinden bir tanesi. Olmazsa olmaz şartı. O olmadan o yüzden nefsimizin tezkiye olması da ruhumuzun Allah'a ulaşmasına bağlı. Eğer nefsimizi tezkiye etmezsek bu dünyada mutlu olmamız mümkün değil. Hep şeytanın telkinlerine açığız. Çünkü nefsimizdeki 19 afetten kıskançlık, kibir, nefret, dedikodu, iptilalar 19 tane Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın söylediği afetlerden dolayı hep huzursuzuz. İstediğimiz kadar paramız olsun, istediğimiz kadar mevkimiz olsun. Şeytan bunlardan girip bizi hep huzursuz ediyor. İşte bu afetlerin temizlenmesi Allah-u Teala'ya ruhumuzu ölmeden önce ulaştırmayı dileyip ona teslim olmayı dileyip bu afetlerin zikir denilen Allah-u Teala'nın en büyük ibadetiyle temizlenip o zaman Allah-u Teala'ya ruhumuzu ulaştırıp ilk başta daha sonra fizik vücudumuzu teslim edip daha sonra nefsimizi en son olarak da irademizi teslim edip gerçek manada İslam olup Allah-u Teala'nın bu dünyada bize cennet saadetini yaşatması mümkün. O yüzden Allah-u Teala ölmeden önce ölün dediği, ölmeden önce teslim olun ondan sonra ölün diyor. Allah-u Teala buyuruyor ki mesela Bakara suresinin 132. ayet kerimesinde İbrahim de bunu kendi oğullarına vasiyet etti.
Yakup da ey oğulları muhakkak ki Allah bu dini sizin için seçti. İnne dine indallahi İslam. Allah Teala katında İslam'dan başka bir din yok. Teslim dininden başka bir din yok. Hazreti İsa'ya, Hazreti Musa'ya, Hazreti İbrahim'e hepsine Hanif dini. Yani teslim dinini göndermiş. Ve diyor ki artık siz ölmeyin. Ancak Allah'a teslim olarak ölün. Allah Teala Ali İmran suresinin 102. ayet kerimesinde aynısını söylüyor. O diyor hakkıyla takva sahibi olmuşlar gibi bir hakkın takva yani en üst seviyede takva sahibi olmuşlar gibi diyor takva sahibi olun. Siz ölmeyin önce teslim olun ondan sonra ölün diyor Allah Teala. Ve bakın Allah Teala fela temutunne illa ve entum muslimun. Ölmeyin Allah'a teslim olduktan sonra ölün. Yoksa Allah Teala zaten bizi bu dünyada eğer bu güzellikleri yaşayamayacak olursak, Allah-u Teala bu emirlerini yerine getirmeyecek olursak bizi bir ölü olarak kabul ediyor sevgili seyirciler. Mesela diyor ki Allah-u Teala muhakkak Nem suresinin 80. ayet kerimesinde sen diyor muhakkak ki sen ölülere işittiremezsin ve arkasını dönüp kaçan sağırlara da davetini işittiremezsin. Allah-u Teala'nın daveti, kendisine ulaşma daveti, kendisine teslim davetini sen ölülere işittiremezsin. Kimdir bu ölüler? Sağır, dilsiz ve kördürler. Onlar Rablerine dönmezler. Onlar Rablerine ulaşmayı istemezler diyor. Bakara suresinin 18. ayet-i kerimesinde. Sümmün, bükmün, ümyün diyor Allah-u Teala. Ve sen yine Nem suresinin 81. ayet-i kerimesinde. Sen körleri delaletlerinden hidayete erdiremezsin. Sen ancak ayetlerimizi inananlara iştirebilirsin. İşte onlar teslim olanlardır. Yani Allah-u Teala bu dünyada ölü olarak kabul ediyor bazı insanları. Çünkü Allah-u Teala'nın ayetlerine inanmıyorlar. Kim bunlar? Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerini gördük. Onlar diyor bize ulaşmayı istemezler. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyor Allah-u Teala. Ancak Allah'a teslim olmaya isteyenlere işittirebilirsin diyor Allah-u Teala. Kur'an-ı Kerim o kadar mükemmel şekilde ölümü her şeyi açıklamış ki sevgili seyirciler. İşte bunları öğrenebileceğimiz Allah-u Teala'nın üst düzeyde kalplerini tamamen nefsin afetlerinden temizlemiş, Kur'an-ı Kerim'deki Allah-u Teala'nın buyurduğu müteşabi yani gizli anlamı, ruhu olan ayetlerini bize açıklayabilecek saf, muhlis, salih kullarına ihtiyacımız var sevgili seyirciler. İşte onlar ki bize Allah-u Teala'nın bu derin anlamı olan müteşabi ayetlerini açıklayabilir. Allah-u Teala Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki فَسْأَلْ اَهْلُ زِكْرَ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor. Zikir ehli işte daimi olarak zikir ulaşmış. Çünkü ancak onlar Allah'ın müteşabih ayetlerini tezekkür edebiliyor. Allah Teala buyuruyor ki Ali İmran Suresi 7. ayet kerimesinde benim kitabım diyor mükemmel müteşabih ayetlerden oluşur. Mükemmel ayetleri herkes anlayabilir. Mesela namaz kılın, oruç tutun gibi. Ama diyor benim müteşabih ayetlerimi kimse tezekkür edemez. Ve ma yezekkeru illa ulul elbab. Ancak diyor ulul elbab kullarım tezekkür eder. Hiç kimse tezekkür edemez. Kim ulul elbab kulları Allah Teala'nın? Ali İmran suresinin 190 ve 191. ayet kerimesinde Yu ulul elbab ellezine yeskunullaha kıyamen kuden ve ala cunubuhum diyor Allah Teala. Benim ulul elbab kullarım ki yatarken, otururken, ayaktayken hep beni zikrederler diyor. Yani Allah Teala'nın daimi zikre ulaşmış kalplerindeki afetler tamamen temizlenmiş kulları var sevgili seyirciler. Onlar bizim aramızda. Ben her devirde diyor Allah Teala li kulli ümmetin hidayen. Bütün ümmetler için hidayetçi vardır diyor. Çünkü Peygamber Efendimiz Hatemil Enbiya, Nebilerin sonuncusu. Ondan sonra bir daha peygamber gelmeyecek. Ama Allah'ın hidayetçileri, Allah'ın imamları, Allah'ın mürşitleri gelecek. Allah'ın Resulleri gelecek. Yine sevgili seyirciler, yine üzerine basarak söylüyorum. Yanlış anlaşılan kavramlardan bir tanesi Resul ve Nebi kavramı. Nebi peygamber demek, Resul peygamber demek değil. Her Nebi bir Resuldür ama her Resul bir Nebi değildir. Bu yanlış anlaşılan kavramlar dolayısıyla bugün halkımızın Kur'an-ı Kerim'i yaşanması engellenmeye çalışıyor. İnsanlar diyor ki Resul sadece eskidendi, peygamber zamanındaydı yani peygamber demektir. Dolayısıyla Allah'ın bir mürşidini, bir Resulünü aramaya gerek yok diyorlar. Allah-u Teala da diyor ki ben her devirde kendi lisanıyla gönderirim diyor. Eğer Resul göndermezsem azap etmem diyor. Her kavmin bir hidayetçisi vardır. Her kavmin bir Resulü vardır diyor sevgili seyirciler. Bunları başka sohbetlerimizde de açıklamıştık. Allah-u Teala bütün hepsini Kur'an-ı Kerim'de koymuş. Ne yazık ki yanlış anlaşılan çok çok önemli bir kavram. Bugün akaidde söylenilen her Resul peygamberdir. Her Nebi ise ayrıyetten her Resul kendisine kitap verilen bir peygamberdir. Her Nebi de Resul'e verilen kitapla zamandaki
görevini yerine getiren insandır diye. Aslında peygamber Allah-u Teala Ali İmran Suresi 80. ayet kerimesinde bütün peygamberleri topladığını ve size kitap verdik diyor. Sizden sonra bir Resulümüz gelecek, sizdekini tasdik eden. Ona yardım edeceğinize dair bana diyor misak veriyor musunuz diyor. Ve Allah-u Teala misak alıyor. Ve Ahzab 7'de diyor ki o gün diyor misak aldığım zaman diyor peygamberlerinden, nebilerinden onların arasında sen de vardın diyor peygamber. Demek ki o Resulün peygamber efendimiz olması mümkün değil. Ve Ahzab 81 Allah-u Teala Ali İmran 81'de kitap verdiğini söylüyor nebilerine. Bugün akaidde nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdi deniyor. Yani bakın Allah-u Teala'nın ayetlerine ters düşüyoruz sevgili seyirciler. O kadar Allah-u Teala'nın güzelliği, her şey unutulmuş. Kur'an-ı Kerim'in duvarlara asılmış. Hayat kitabımız. Biz bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık diyor Allah-u Teala. O yüzden Allah-u Teala ölümü o kadar güzel açıklamış ki sure 3 defa üfürüldü. Hayat filmimizle nasıl seyredeceğimiz, derecat sistemimiz, derecelerimiz azsa cennete gideceğimiz, derecelerimiz yüksekse cennete gideceğimiz ve ebediyen. Çünkü herkes oranın standartlarına, cennet veya cehennem standartlarına göre yaratılıyor sevgili seyirciler. Dolayısıyla oradan oraya geçiş olması mantıken de mümkün değil. Ve Allah-u Teala 49 tane ayet-i kerimde bunun olmadığını, bu birkaçını söyledik size inşallah. Derecat sistemine göre gidip gitmememiz ve o derecatımızın pozitif olabilmesi, nefsimizi hüsrana düşürmemek, Allah-u Teala'ya teslim olmayı dilememiz de mümkün sevgili seyirciler. Bu çok basit bir dilek sevgili seyirciler. Niye bu kadar negatif yönde insanlara anti propaganda yapılmış ve bunun zor olduğu, daha doğrusu böyle şey olmadığı hep empoze edilmeye çalışmış. Allah-u Teala'nın bu kadar evliyası, Yunus Emre'ler, Hacı Bayram Veli, Akşemseddin Hazretleri, hepsi Allah-u Teala'nın bütün bu güzelliğini yaşayan evliyası, hepsi ermiş. Yani ruhları Allah-u Teala ermiş. Bütün teslimlerini yerine gerçekleştirmişler ve hepsi teslim İslam olmuşlar en üst seviyede. Yani 7 safhayı yaşayarak, 4 teslim yaşayarak İslam bugünkü Kur'an-ı Kerim'deki birinci safhası Allah'a ulaşmayı dilemek çok önemli. Bu olmadan olmuyor, hiçbir şey başlatmıyor Allah-u Teala. Ondan sonra bu kişi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediği zaman Allah-u Teala onun kalbindeki engelleri kaldırıyor, bir sürü işlem gerçekleştiriyor ve kişi mürşidine, yani Allah-u Teala'nın ezelde onun için tayin ettiği, İsra suresinde buyurduğu gibi o gün hepinizi imamlarınıza çağıracağız dediği imamına karşı veya imamlara karşı Allah-u Teala bir o kişinin kalbine bir sevgi veriyor. Bu kişi ondan sonra hacet namazını kılıyor. Peygamberimizin tarif ettiği gibi Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece 4 rekatlık yatsı namazından sonra kılınan bir namaz. İlk rekatta Subhaneke'den sonra Fatiha 3 defa Ayet-el Kürsi okunuyor. İkinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas Felak Nas okunuyor. Üçüncü ve dördüncü rekatlarda yine Fatiha'dan sonra İhlas Felak ve Nas okunuyor. Kimseyle konuşmadan kalbimizi kulağımızda hissedecek şekilde yan yatarak Allah-u Teala'nın Kur'an'ın bunu yanımız üzerine yatmamızı emrediyor. Kıbleye doğru yatağımızı dizayn ediyoruz ve uyuyoruz. Allah-u Teala'ya yalvarıyoruz ki ya Rabbim benim için ezelde tayin ettiğin mürşidim bana göster deyip ondan sonra Allah-u Teala bize müşidimizi gösteriyor ve ikinci safhada Allah-u Teala bizi müşidimize ulaştırıyor. Ondan sonra ilk teslimimiz işte ruhumuzu teslim ediyoruz Allah-u Teala'ya. Bunu nasıl yapıyoruz? Nefsimizi tezkiye ederek. Daha sonra fizik vücudumuzu tezkiye ediyoruz. Peygamber Efendimiz sahabesinin bütün bunların hepsini gerçekleştirmiş. Mesela Ali İmran Suresinin 20. ayet-i kerimesinde ben ve bana tabi olan hepimiz diyor fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik diyor Allah Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra kişi ulul elbap oluyor. Daimi zikre ulaşıyor. Yani nefsini Allah-u Teala'ya teslim ediyor. Ondan sonra kişi muhlis oluyor. Yani irşada ulaşıyor kişi. Daha sonra iradesini teslim ediyor. Salah makamında oluyor kişi. İşte bu 7 safha. Bu arada içinde 4 tane teslim var. Fizik, nefs, ruhumuz. Ondan sonra fizik vücudumuz. Ondan sonra nefsimiz. Ve son olarak da irademizi Allah-u Teala'ya teslim edip işte o zaman gerçek manada İslam oluyoruz. Ve Allah-u Teala bu dünyayı bize bir cennet yapıyor sevgili seyirciler. Buna herkes... Hepimiz ulaşabiliriz sevgili seyirciler. Allah-u Teala çünkü hepimizi hani fırtratıyla yaratmış. Herkes bu mutluluğa ulaşmak için yaratılmış. Ve Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bütün bu güzelliklerini açıklamış. Ama şeytanın etkisiyle bunları elimizin tersiyle iteliyoruz. Hayır, ben bu mutluluk reçetesini istemiyorum. Allah-u Teala'nın davetini kabul etmiyorum. Ve o garantiyi de istemiyorum deyip bu dünyada ne yazık ki bu mutsuzluğu yaşıyoruz sevgili seyirciler.
huzursuz oluyoruz. Hayatımız devamlı bir çabalama, bir kargaşa, bir mutsuzluk içerisinde. Ailemiz içinde mutsuzluk, işimizde mutsuzluk, diğer insanlarla olan ilişkilerimizde mutsuzluk, Allah ile olan ilişkilerimizde mutsuzluk. Ama bunları Allah Teala'nın bu emirlerini yerine getirse seyirciler, namazı Allah Teala o zaman bir zevk yapıyor. Orucu bir zevk yapıyor. Bütün ibadetleri zevk yapıyor. Peygamber Efendimiz sahabesinin kıldığı gibi geceleri uzun uzun teheccüd namazı

İnsanları bu beş şartla kandırmış. O yüzden zevk alamıyoruz yaptığımız ibadetlerimizden. Eğer zevk alsak bırakabilir miyiz? Geceleri Peygamber sahabesinin kıldığı gibi saatlerce teheccüd namazı kılmadan bırakabilir miyiz? Veya namazı Allah Teala ile beraber olsak o büyük zevki yaşarken bir daha sonraki namaza ulaşabilmek için iple çekmez miyiz sevgili seyirciler? O oruç bize zevk verirse Peygamber ve sahabesinin yaşadığı gibi her perşembe oruç tutmayı istemez miyiz? Onların yaptığı gibi. Büyük zevk verirse. Ama öyle bir hale getirmiş ki şeytan Kur'an-ı Kerim değiştiremiyor. Allah Teala garantilemiş ama Kur'an-ı Kerim'in tatbikatını değiştirmiş. Öyle emaniye sokmuş ki insanlara artık tamamen Kur'an-ı Kerim'den uzaklaşmış. O kadar büyük bir mutluluğu yaşarken sonunda insanlarımız bu hale gelmiş. Osmanlı Allah-u Teala'nın ilahi kelimetullahını yaymak için her yere adaletini götürmüş. İnsanları hep mutlu yapmış. Osmanlı'yı bile bize kötülemişler. Çünkü o güzellikleri onlar yaşamışlar. Onlar gibi yaşanmasını istememişler. Peygamber sahabesinden sonra Osmanlı en üst düzeyde İslam'ı yaşamış. Bu herkesin ve ülkemizde ve bütün dünyada en üst boyutta İslam demokrasiyi verirken İslam'ı sanki bir demokrasi karşıtı olarak gösterilmiş. Çünkü İslam aslında saptırılmış. Bugün dünyanın birçok yerinde İslam ülkesi adı altındaki ülkelerde İslam yaşanmıyor ne yazık ki. Tamamıyla Kur'an-ı Kerim tatbikatından uzaklaşılmış, teslimlerden uzaklaştırılmış ve Müslümanların birbirini öldürür hale geldiği bir dünya, inananların birbirini öldürür hale geldiği dünya olmuş. Allah-u Teala Hristiyanların da, Musevilerin de, Allah-u Teala'nın sizin gibi diyor onlar arasında diyor ibadet edenler vardır diyor. Çünkü onlara da Allah-u Teala teslimliğini göndermiş. Başka bir şey göndermemiş. Şura suresinin 13. ayet kelimesinde Allah-u Teala aynı şeriatı Hazreti İsa'ya, Hazreti Musa'ya, Peygamberimiz aynı şeriatı indirdiğini söylüyor. Hiçbir değişiklik yok. Şeytan onların kitaplarını değiştirmiş. Allah-u Teala diyor ki ben Hicr suresinin 9. ayet kelimesinde bu kitabı biz indirdik. Biz koruyacağız diyor. Şeytan onu değiştirmiyor ama ne yapmış? Tatbikatını değiştirmiş işte bugünkü hale getirmiş. Hepimiz bu güzellikleri yaşama ehiliz. Allah-u Teala bizi bu fıtratta yaratmış sevgili seyirciler. Ama aklımızı kullanmamız lazım. Allah'ın o güzelliğini yaşayan o evliyası nasıl yaşamış? Nasıl saltanatlarını, tahtlarını bırakıp da Allah-u Teala'ya hayattan adamışlar ve hep mutlu olmuşlar? Nasıl Allah-u Teala onları en zor şartlarda en mutlu insanlar yapmış. Biz bugün her şey var elimizde yine mutsuzuz. Demek ki bir şeyler eksik sevgili seyirciler. Hayatımızı değiştirmemiz lazım. Ölüm de işte o zaman Allah'ın evliyasına hiç korkulması gerekmeyen bir olay olarak geliyor. Allah Teala buyuruyor ki Yunus suresinde Ela inne evliyallahu la hafun aleyhim ve lahum yehsenun ellezine amenu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayate dünya ve fil ahire. O Allah'ın evliyası var ya diyor Allah Teala. Onlar için mahzun olmak ve korku yoktur diyor. Onlar amin olmuşlardır. Gerçek manada Allah Teala'ya teslim olmaya inanarak, ölmeden önce ruhlarını Allah Teala'ya ulaşmaya inanarak inanmışlar ve takva sahibi olmuşlardır. Nasıl takva sahibi olmuşlar? Allah Teala diyor ki Allah'a ulaşmayı dile. Rum suresinin 31. ayet kerimesi ve takva sahibi ol. Münibine ileyhi ve yettekuhu. Ancak Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilersek, teslim olmayı, onun bir ermiş evliyası olmayı dilersek takva sahibi oluyoruz. Bu da yanlış anlaşılmış, değiştirilmiş kavramlardan. Allah'tan korkmak olarak anlatılıyor takva sahibi olmak. Değil. Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemeden takva sahibi olamıyoruz. İşte Allah'ın evliyası Allah'a ulaşmayı dilemiş. Amin olmuşlar. Ve ondan sonra takva sahibi olmuşlar. Onlar için bu dünyada da ahirette diyor Allah-u Teala mahzun olma korku yok. Çünkü onlar ne zaman ölürlerse ölsünler her şeyin Allah-u Teala'dan geleceğini biliyor. Bu dünyada Allah-u Teala onları en üst boyutta mutluluğu yaşatıyor. Öldükten sonra da en üst boyutta mutlu yaşayacak. Onlara diyor Ela inne evliyallahu la hafun aleyhim ve lahum yesun ellezine amenu ve kanu yetekun lehumul büşra fil hayati dünya ve fil ahireti. Onlara bu dünyada ve ahirette müjdeler vardır diyor. Müjdenin olduğu, çok güzelliklerin yaşayacağı bir yerden niye korksunlar? Ölümü de Allah-u Teala açıklamış. Ve öldükleri zaman da Allah-u Teala'ya karşı hiçbir parmak ısırma gibi olay olmuyor. Çünkü Allah-u Teala buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'inde bazı insanlar için böylece diyor mesela Mümin Suresi'nin 99. 100. ayet kerim. Onların birine ölüm geldiği zaman Rabbim beni geri döndür dedi. Böylece geri gönderdiğin takdirde terk ettiğim salih amelleri yani nefsi tezki edici amelleri işlerim.
Hayır, muhakkak ki onun söylediği söz

yapacağız. Sadece boş bir kelimedir. Ve beas edilecekleri güne kadar onların arkasında berzah engeli vardır. Yani berzah alemine gönderiyor Allah-u Teala, öldükten sonra tekrar dirilteceği zamana kadar orada kalıyorlar. Artık geri dönüş yok. Parmaklarını ısırıyorlar. Diyorlar ki o gün zalim ellerini ısırır. Keşke Resul'le beraber Allah'a giden bir yol ittihad etseydim. Allah-u Teala'nın o yol göstericisi, o mürşidiyle. Bakın sadece Nebi değil peygamber, sevgili seyirciler. Yine açıkladık Nebi ile Resul farkını. Her devirde Nebi yok. Her devirde Resul var sevgili seyirciler. İşte Allah-u Teala'nın evliyası için böyle bir şey söz konusu değil. Vefat ettiği zaman elini ısırmayacak, niçin o Resul'le beraber veya niçin nefs eskiyesi yapmadım demeyecek. Çünkü hali hazırda yapmış, o güzellikleri yaşamış, belki de en üst düzeyde teslimlere ulaşmış. Çünkü Allah-u Teala bu dünyada da müjdeler var diyor. Onlar bu dünyada da cennet hayatını yaşamışlar. Bu dünyalarda mutluluk dolu, ondan sonraki hayatlarda mutluluk dolu. İşte ölüm aslında hiç korkulacak bir şey değil sevgili seyirciler. Allah-u Teala'ya teslim olmayı dileyip de onun Kur'an-ı Kerim'deki reçetesini uygularsak bu dünyada bize bir cennet hayatı olacak. Öldükten, vefat ettikten sonra da ve Allah-u Teala ölüp de gönül gözümü açtığı zaman zaten elimizi ısırmaya gerektirecek bir negatif yaşantımız olmadığı için hiçbir şekilde bu insanların yaşadığı bu ne yazık ki kötülük, bu hoş olmayan olayları, ne yazık ki cehenneme gidecek olayları yaşamamıza gerek kalmayacak Allah-u Teala'nın evliyası olunca. Allah-u Teala bunun evliyasının kesinlikle bu dünyada ve ahirette müjdeler olduğunu Kur'an-ı Kerim'de açık açık söylüyor sevgili seyirciler. Hepimiz bu güzelliklere ulaşıp Allah-u Teala'nın evliyası olup bu dünyada da ve ahirette de Allah-u Teala'nın en üst boyuttaki mutluluğunu yaşayabiliriz. Ve o zaman mahzun ve korku olmasına gerek yok, ölümden korkmaya da gerek yok sevgili seyirciler. Allah-u Teala'nın bütün güzellikleri Kur'an-ı Kerim'de açıklanmış. İnşallah hepimizin bu güzelliklere ulaşıp Allah-u Teala'ya teslim olmayı dileyip ölmeden önce ruhumuzu ulaştırıp ondan sonra fizik vücudumuzu, nefsimizi ve en son olarak da irademizi teslim edip bu dünyada da Allah-u Teala'nın cennet saadetini yaşayan ve öldükten sonra ölümden hiç korkmadan Allah-u Teala'nın en üst boyuttaki 7. kat cennetlerine giden kullarından olmamızı Yüce Rabbimizden dileyerek İnşallah bugünkü sohbetimizi burada bitiriyoruz. Sizlerle beraber olmak çok büyük bir zevkti. İnşallah bir dahaki sefere Kur'an Nuru'ndan programda bir arada gelmek üzere huzurunuzdan saygıyla ve hürmetle ayrılıyorum. İyi günler sevgili seyirciler.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir sohbette birlikteyiz. Hadi gelin sizinle biraz sohbet edelim. Allah'ı çok mu seviyorsunuz? O zaman Allah'a çok şükredin, çok hamd edin. Çünkü siz Allah'ı ne kadar çok severseniz, Allah Teala sizi onun kim bilir kaç bin katı daha çok sever. Sevgiye karşı sevgi vardır Allah'ta. Ama Allah'tan nefret eden bir kişiden Allah nefret etmez. Onu gene sever ama sevgisinde büyük azalmalara sebebiyet verir nefret. Sevgili kardeşlerim, Allah hiç kimseyi cezalandırmak istemez. Allah hiç kimsenin üzülmesini istemez. Ama insanlar başkalarına öyle kötü, haksız davranışlarda bulunurlar ki Allah'ın kanunları onları mutlaka cezalandırmak açısından devreye girerler. Çünkü sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerde Allah kişisel bir taraf tutmaz. İnsanlar Allah ile olan ilişkilerinde ya Allah'ı severler ya da sevmezler. Ama Allah kendisini sevmeyenleri de sever. Fakat sevgisi çok düşük seviyede olur. Allah'ın yardımı en çok Allah'ı seven insanlarıdır. Eğer insanlar Allah'ı sevmiyorlarsa Allah'tan gerekli yardımı yeterli seviyede alamazlar. Allah'ın bütün insanlara olan davranışı onlara olan sevgisiyle paraleldir. Bu ise kişinin hak ettiği seviyeyi ifade eder. Herkes Allah'a karşı davranışlarıyla Allah'a bir şeyler ulaştırmış olur. Allah Teala hem herkesin kalbinden geçenleri bilir, hem de onların vücuda getirdiği fiilleri şeytanın o kişi üzerinde ne kadar hakimiyet sahibi olduğunu da, hangi seviyede hakimiyet sahibi olduğunu da. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, tavsiyemiz odur ki Allah'ı sevin. Tavsiyemiz odur ki insanları sevin. İşte böylece hem Allah'ı seveceksiniz, hem Allah Teala tarafından sevileceksiniz. Allah insanları seveni sever. İnsanları seven Allah'ı sevdiği için insanları sever. Bunun farkındadır veya değildir. Ama insanları seven bir kişinin Allah'ı sevmemesi mümkün olmadığı gibi Allah'ı seven bir kişinin de insanları sevmemesi mümkün değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sevgiden davet eden ne var ki? O sizi tahmin etmeniz mümkün olmayan bir hüviyette seviyor. O kadar çok seviyor ki size her şeyi karşılıksız vermeye hazır. Üç kat cenneti hiçbir karşılık istemeden vermeye hazır. Diyor ki, duyduk duymadık demeyin diyor. Ey insanlar diyor, eğer siz diyor bana ulaşmayı dilerseniz, tek bir dileğin sahibi olursanız,
Ben sizi mutlaka o hedefinize ulaştırırım diyor. Bana ulaştırırım diyor. Sizi ulaştırırım demekten muradı ruhunuzu ulaştırırım demesi. Ve sevgili kardeşlerim, böyle olduğu zaman ne olur? Böyle olduğu zaman hepiniz için Allah'ın bir güzelliği oluşur. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci cennetin sahibi olursunuz. Birinci kat cennet. Allah Teala sizi mutlaka huşu sahibi kılacaktır. O kılacaktır. Siz huşu sahibi olmayacaksınız. O sizi huşu sahibi yapacak. Ve mürşidinize ulaştıracaktır. Tabi oldunuz. Tabi olduğunuz anda Allah'ın büyük bir nimetine sahip olacaksınız. İkinci kat cennetin sahibisiniz. Ne yaptınız? Bir dilekte bulundunuz Allah-u Teala'dan. Birinci kat cennetin sahibi kıldı sizi. Ya Rabbi dediniz, ben ruhumu sana hayattayken ulaştırmak istiyorum. Ölümden sonra değil. Nasıl senin ermiş evliyaların, asırlar boyunca, insanlık tarihi boyunca hep sana ulaşmayı dinlemişler ve sen de onları nasıl ulaştırmışsan kendine ve Kur'an-ı Kerim'de söz verdiğine göre siz bana ulaşmayı dileyin, ben sizi kendime ulaştırırım dediğine göre Yüce Allah'ım, biliyorum ki beni de ulaştıracaksın. Öyleyse ben sana ruhumu ulaştırmayı diliyorum, beni de ulaştır. Tabiatıyla Allah Teala sizin dilinizle söylediğiniz ben sana ulaşmayı diliyorum sözüne pek itibar etmez. Onun itibar ettiği şey burası ne söylüyor sevgili kardeşlerim? Kalbiniz ne söylüyor? Kalbiniz. İşte o sizin kalbinize bakar. Şayet kalbinizde böyle bir dilek varsa, şayet kalbinizde Allah'a ulaşmayı dilemek varsa, o zaman hepiniz için bir olay vardır sevgili kardeşlerim. Hepiniz için. Allah'a ulaşmayı dilemek varsa, olay cehennemden cennete atlamanızdır. Cehennemden kurtulmanız ve cennetlik olmanızdır. Bir tek dilek sizi mutlaka bu noktaya ulaştırır. En çok üzüldüğüm şey ne biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Size anlattığımız bu Kur'an hakikatleri onlar tarafından bilinmiyor. Din ilmi asırlardan beri İslam'da Kur'an'ın dışında bir seyir takip etmiş. Ve insanlar Kur'an'ın temel gerçeklerini, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşanan gerçeklerini, İslam'ın yedi safhasını unutmuşlar. Kur'an-ı Kerim öyle bir Kur'an'dır ki, yedi safhanın yedisinde farz olduğunu söylüyor. Yani Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmak, üçüncü basamak ve 14. basamak. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, 22. basamak. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek, 4 oldu, 4 safha oldu fizik vücudu Allah'a teslim etmek. 25. basamak. Nefsi Allah'a teslim etmek, 26. basamak, 5. safha. Teslimlerden de ruhu, veçi ve nefsi Allah'a teslim ettiniz. Sonra muhlis olmak, 6. safha ve iradeyi Allah'a teslim etmek, ihlas makamında iradeyi Allah'a teslim etmek, 7. ve son safha. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bunlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler birinci kat cennetin sahipleri olurlar. Mutlaka Allah-u Teala onları Allah'a ulaşmayı dileyip ölse bir kişi onu mutlaka birinci kat cennete alır Allah-u Teala. Bu kişi eğer Allah'a ulaşmayı dilerse
O kişinin bir şey yapması gerekmiyor artık. Onun Allah'a ruhunu ulaştırma görevini Allah üzerine alacaktır. Ve Allah o kişiyi kendisine ulaştıracaktır. Allah yapacaktır bunu. Kişiyi kendisine ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın insanları kendisine ulaştırması, insanların ruhlarını kendisine ulaştırması, Allah'ın kainatta en çok sevdiği varlık olan, kulları olan, yaratıkları olan insanlara vaadidir. Şartlar ne olursa olsun Allah bunu gerçekleştirecektir. İşte Allah Teala'nın söylediği şey Rad Suresi'nin 27. ayet-i kerimesinde Allah dalalette olanları bırakır. Neden? Zaten bütün insanlar dalalettedir. Dalalette olanlarla Allah Teala ilgilenmez. O dalalette olanların hangisi bir gün Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği takdirde mutlaka Allah onu kendisine ulaştıracaktır. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracaktır sözü var. İşte Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi, Allah dalalette olanları bırakır. Çünkü herkes dalalettedir. Ama diyor onlardan, o dalalette olanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse bir dilek, ruhu Allah'a ulaştırmayı dilemek, karşılığı Allah tarafından gerçekleştiriliyor. Ruhun Allah'a ulaşması. Bu Allah'ın öylesine büyük bir nimeti ki sevgili kardeşlerim. Ve insanlar Allah'ın kendilerini ne kadar çok sevdiğini öylesine unutmuşlar ki bunların hiçbirisi bugünün din öğretisinin içinde yer almıyor. Sevgili kardeşlerim, insanlar da hiç düşünemiyorlar. Yahu bu adam bunları nereden biliyor? Adamın bir ilahiyat fakültesiyle falan hiç ilişkisi olmamış. Eski yazıyı doğru dürüst okuyamayan birisi. Hayatının 30 senesini dinin dışında tamamen dine ters bir insan olarak yaşamış. Ve de ahkam kesiyor. İlk akla gelen şey bu mutlaka bir sahtekardır. İyi, çok güzel. Ama tahkik etmek gerekmez mi? Ne söylüyor bu adam? Kendisine deli denilen, şeytan tarafından öğretiliyor diyen adam ne söylüyor? O kendisine öğreten şeytanın insanlar tarafından nasıl alt edileceğini söylüyor. Şeytanın nasıl yenileceğini, nasıl mağlup edileceğini söylüyor. Şeytanın en çok içerlediği şey insanların cennete gitmeleridir. Bu deli insanları Allah'ın cennetine mutlak olarak ulaştıracak formülleri veriyor. Hem de bugünün din adamlarının hiçbirinin bilmediği Kur'an gerçeklerini. Bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek ve evet. Evet, bir dilek mukabili
Mutlaka birinci kat cennetin sahibi olmak. Söylediği kişi ertesi gün öldü. Kalpten bir dilekte bulundu Allah'a. Ya Rabbi dedi, beni ermiş evliyalarından biri kıl. Ben ruhumu sana hayattayken ulaştırmak istiyorum. Sen demişsin ki, kim bana ruhunu ulaştırmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Ben bunları bilmem. Ama bana madem ki bu söylendi, ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Benim de ruhumu sana ulaştır. Beni de ermiş evliyandan birisi kıl ya Rabbi. Kim böyle bir talepte bulunursa, şuradan kalpten bir talepte bulunursa, Allah Teala o talebi mutlaka kabul edeceğini söylüyor. İşte diyor ki Allah dalaleti olanları bırakır. Herkes dalaleti zaten. Ama dalaleti olanlardan ki herkesten yani hangisi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır diyor. Allah'a ulaşmayı dileyen birinci kat cennetin sahibi olur. Bu kişi mutlaka Allah Teala tarafından mürşidi, onun talebi üzerine, gene kişi kendi kalbinden bir taleple talep edecektir mürşidini. Mutlaka Allah Teala gösterecektir. Mutlaka gösterecektir. Aksi alternatif yok. Bunun alternatifi yok. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka Allah onu %2 nefsinin kalbindeki rahmet birikimine huşu sahibi kılacak ve kişi Allah'tan mürşidini istemek hakkına kavuşacaktır. İstediği zaman da mutlaka Allah onu mürşidine ulaştıracaktır. Sonra sevgili kardeşlerim, sonra Allah mürşide ulaştırdığı zaman o kişinin vücudundan ayrılıp da ana dergaha ulaşan ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Allah bunları hep söz vermiş insanlara, mutlaka sözünü gerçekleştirir. Hiçbir kuvvet kainat üzerinde Allah'ın hedeflerine engel oluşturamaz. Engel teşkil edemez. Sevgili kardeşlerim, her gün biraz daha hakikatler aydınlanıyor. Ak ile kara ortaya çıkıyor. Ve hakikatleri örtmeye çalışanlar, şeytanın tuzağına düştüklerinin adım adım farkına varıyorlar. Çok uzakta değil af dileme günleri. Sevgili kardeşlerim, şunu unutmayın. Hidayet çağında yaşıyoruz. Bu karşınızda gördüğünüz kişi, o hidayetin Allah-u Teala tarafından sahibi kılınmış kişidir. Bugüne kadar söylediklerimizin aksini kimse ortaya koyamadı. Bütün söylediklerimizin, her inceleyen bütün söylediklerimizin doğru olduğunu ve ortaya koyduğumuz şeyin insanları cennet saadetine de dünya saadetine de ulaştıran Kur'an gerçekleri olduğunu öğrendiler. Sevgili kardeşlerim, bizim görevimiz bu ülke için değildir sadece. Bizim görevimiz evrenseldir. Bu görev üç kitaplı dinin birbirinden farkı olmadığını ispat etmeyi de içine alır. Ve onu ispat etmiş durumdayız. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da 7 safhanın 7'si farz kılınmış. Ve 3 kitapta gösteriyor ki Hazreti Musa zamanında 7 safhanın 7'si de yaşanmış. Ona tabi olanlar ve Hazreti Musa tarafından. Hazreti İsa zamanında da 7 safhanın 7'si de yaşanmış. Hazreti İsa ve ona tabi olanlar tarafından. Ve Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem zamanında o ve onun sahabesi, yani ona tabi olanlar
Onlar da yedi safhasının yedisini de yaşamışlar ki Allah Teala bütün sahabenin, sahabe adını verdiğimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin birinci derecede etrafında bulunanlar, ona tabi olanlar sahabe adını alıyor. Tabi olanlar birinci derecede etrafında bulunanlardır. Onların dışında surete tabi olanlar var. Aslında tabi olmamış, kendisini tabi olmuş olarak gösteren kişiler var. Münafıklar. Nifak sokanlar. Sahabeyi parçalara ayırmayı düşünenler, bunu gerçekleştirmeye uğraşanlar. Sevgili kardeşlerim, bütün sahabe ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Etmişler mi? Kesin. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki o sabikunel evelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. İşte ensar ve sahabe, ensar ve muhacirin sahabeyi teşkil eder. Bir kısmı Medine'deki yardımcılar, ensar, bir kısmı Mekke'den Medine'ye göç edenler, muhacirin. İki grupta sahabedir ve hepsi irşat makamına ulaşmıştır bunların. Münafıklar bunların aralarında yok. İrşat makamına ulaşmışlar, onlara tabi olanlar da tabi'in adını alıyor. Ve tabi'inin de irşat makamına ulaştığını görüyoruz. Çünkü onların fevzül azimin sahibi olduğunu söylüyor Allah Teala. Ne zaman sevgili kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'de bir grup için azim ifadesi kullanılmışsa, onlar fevzül azimin sahipleridir kullanılmışsa, ecrül azimin sahibidir kullanılmışsa, hazrül azimin sahibidir kullanılmışsa, bunlar mutlaka adın cennetlerinin sahipleridir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, 14 asır evvel sahabenin yaşamakta olduğu, yaşadığı İslam'ı Allah Teala bugün de yaşatmak üzere bizi vazifeli kıldı ve Kur'an'da biz ve bize tabi olanlar da geçiyoruz. Sabikunel ahirin, onlar bizleriz. Kur'an'da geçen sabikunel evvelin, bir kısmı ensar, bir kısmı muhacirin, bir kısmı ensar ve muhacirine tabi olanlar. Ama Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de sabikunel ahirinden de bahsediyor. Onların sayıları azdır diyor. İşte onlar bizleriz. Nereden, nasıl bu kadar çok düşmanımız oluyor? İnanılır gibi değil sevgili kardeşlerim. Allah'a karşı bütün dünya üzerinde bir savaş veriliyor. Allah'ın dostları tecrit ediliyor. Hakkında olmadık iftiralar yapılıyor. Nasıl iblis insanları bu kadar nefretle doldurabiliyor Allah'ın dostlarına karşı? Gerçekten konu çok ilgi çekici. Sevgili kardeşlerim, düşünemiyorlar insanlar. Onlara gidecekleri yerin öğrendikleri ilimle sadece cehennem olduğu kesinlikle ispat ediliyor bizim tarafımızdan. Bırakınız üst seviye işlemleri. Ama bir olay var. Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemek. Dilemeyen insan için
Allah Teala diyor ki onların gidecekleri yer cehennemdir diyor. Onlar bizim Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde Allah Teala diyor ki innellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatme ennu biha ellezinehum an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru bima kanu yeksibun. Diyor ki onlar muhakkak surette, kesin surette bize mülaki olmayı dilemezler diyor. Kendisinden bahsediyor çoğul olarak. Bize, Allah'a ulaşmayı dilemezler. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Cehennemdir diyor. Ölçüsü bir tek ölçü. Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyenler. Ne kadar garip bir tecelli değil mi sevgili kardeşlerim? Hayatımızın 30 senesini insanlara onları nasıl cehennemden kurtarmak üzere Allah'ın reçetelerini vermekle geçirmiş bir insan. İblis İnsanların zihinlerini nasıl doldurmuş ki o insan aklı başında zannettiğimiz insanlar tarafından bile bir sahtekar olarak tanınıyor. Halbuki olaylar ne kadar net olarak çıkarmış hakikati ortaya, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Ne oldu ceviz kabuğu rezaletinde? Onlar bizim şeytandan vahiy aldığımızı iddia ettiler. Ve insanların çok büyük bir kısmı onlara inandı. Onlar söylediklerimizden ibret almadılar. Orada kaç defa onlar kamerayı değiştirdiler, yüzümüzü başka taraflara kamerayı çevirdiler biz onu söylerken. Allah'a ulaşmayı dileyin. Yoksa gideceğiniz yer cehennemdir, cehennemdir dedik. Allah'a ulaşmayı mutlaka dileyin. Cehennemden kurtulamazsınız dedik. Buraya bunun için geldik dedik. Bunun bir tuzak olduğunu biliyorduk. Buraya bunun için geldik size. Allah'a ulaşmayı, dilemeyi söyleyebilmek için geldik. Hiç kimse sözlerimizi anlamamış sevgili kardeşlerim. Hiç kimse ibret almamış. Belki onu dinleyip de birkaç kişi aramıza katılmıştır. Ama çoğunluk bunun farkında bile değil. Söylediğimiz, defaatle söylediğimiz ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyin. Yoksa cehenneme gidersiniz. Öyleyse ne diyorlar bizim için? Diyorlar ki bu şeytandan ibret alıyor. Şeytandan vahiy alıyor. Yani şeytan tarafından öğretiliyor. Sonra bunun dediler deli raporu var. Gerçekten var. Sevgili kardeşlerim bizim deli veya akıllı olduğumuzu öğrenecek olan kişiyle konuşuyoruz. Diyor ki senin gök katlarını gördüğün söyleniyor.
Tamam diyoruz. Yedi tane gök katı var. Hepsini gördük. Başka bir şey sormama gerek yok diyor. Yedi tane gök katını gören kişi onlara göre deli. Sevgili kardeşlerim, onun bir deli olduğu geçiyor Doğan Suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayetlerinde. Dört tane faktör. Deli olduğu, bir, şeytandan vahiy aldığı, iki, sözlerinden ibret alınmadığı, üç ve insanlığına karşı düşman olduğu bunlar orada ispat edildi insanlara. Yani insanlar onların söylediklerine inandılar. Bu kişi şeytandan vahiy alıyor dediler. Bizim onca gayretimize rağmen Allah'a ulaşmayı dileyin, yoksa cehenneme gidersiniz sözümüzden hiç kimse ibret almadı. Ve delidir dediler. Deli olduğumuzu herkes inandı. Ve ondan sonra da insanlar bizden yüz çevirdiler. Aramızdan birçok kişi ayrıldı. 14 asır evvel Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e Doğan Suresi'nin 10, 11, 12, 13, 14. ayetlerinde bunları koymuş. Onlara apaçık bir Resulümüz geldi de ona şeytandan vahiy alıyor dediler. Deli dediler. Sözlerinden ibret almadılar ve ondan yüz çevirdiler. Dört faktörün dördü de herkes biliyor ki gerçekleşti. O zaman Allah-u Teala'nın bir sözü kimsenin aklına gelmiyor mu? Onlar Allah'ın dostlarına karşı, Allah'a karşı hile yaparlar, mekir yaparlar. Ama bilmezler ki Allah'ın mekri onların mekrinden daha kuvvetlidir. Ne yapmış Allah-u Teala? 14 asır evvel bizim bir Resul olarak bu olayları yaşayacağımızı oraya yazmış. İşte o Resulün geldiği de Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde ifade buyuruluyor. Diyor ki Allah-u Teala ey nebiler, yani peygamberler, biliyorsunuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son peygamberdi. Size kitap verdik ve hikmet verdik. Sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. Buradaki ifadeye dikkat buyurun. Allah-u Teala nebilerden bahsediyor. Açık nebi sadece peygamberlere nebi denir. Peygamber olmayan Resuller nebi kelimesiyle anılamazlar. Son nebi de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Allah-u Teala onun son nebi olduğunu kesinleştiriyor. Diyor ki Allah-u Teala Ashab suresinin 40. ayet-i kerimesinde Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür. Ve nebilerin sonuncusudur. Nebilerin mührüdür, hatemidir. Nebilik müessesesi onunla hitam bulmuştur, sona ermiştir diyor. O Allah'ın Resulüdür diyor. Ama nübüvvetin son temsilcisidir. Biliniyor ki bütün nebiler, peygamberler
aynı zamanda mutlaka Allah'ın elçisidir, Allah'ın Resulüdür. Ama bütün Resuller Nebi değildir. Bir kısım Resuller kavim Resulüdür. Her kavimde bir Resul vardır. O kendi kavmi için görev yapmakla görevlendirilmiştir. Onların lisanıyla gelir. Bir de bütün kainat için gelen Nebiler vardır. Alemler için vazifeli kılınır. Bütün kainat için. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların sonuncusuydu. Seni Habibim diyor, seni alemlere rahmet olarak yarattık. Seni alemlere rahmet olarak yarattık. Şimdi bir sonuçla karşılaşıyoruz. Ali İmran Suresi'nin 81. ayet kerimesinde Allah Teala diyor ki ey nebiler, yani peygamberler, size kitap verdik ve hikmet verdik. Bir defa kitapların, şeriat kitaplarının sadece nebilere verileceği bu ayette kesinlik kazanıyor. Ama olay o kadar değil. Sizlerden sonra diyor ey nebiler, sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin son nebi olduğunu söylüyor. Ve Allah Teala bütün nebilere seslenseydi o nebilerin hepsinden sonra gelecek olan bir Resul'den bahsedecekti. Ama bütün nebilere değil sadece ulul azm peygamberlere seslendiğini görüyoruz. Ashab suresinin 7. ayet kelimesinde Allah Teala buyuruyor ki o günkü Hazreti Nuh'tan, Hazreti İbrahim'den, Hazreti Musa'dan, Hazreti İsa'dan ve senden 5 tane ulul azm peygamber adı sayıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ağır bir misak almıştık diyor. İşte Ali İmran 81'de de o misakın ağır bir misak olduğu ifade ediliyor. Misaken galizan diyor Allah Teala. Ağır bir misak. Nebilerden alınıyor ve son nebinin Peygamber Efendimiz olduğu demin söylediğimiz ayette kesinlik kazanıyor. Ondan sonra diyor ki Allah Teala ey nebiler sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. Bütün nebilerden sonra gelecek olan bir Resul. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme söyleniyor bu ifade. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onunla beraber olan o ulul azm 4 peygamber kendisiyle beraber 5 oluyor. Onlara söylüyor. Ve son nebi olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onların arasında onlardan sonra gelecek olan bir Resul. Bu Resul'e Allah-u Teala bir şeriat kitabı vermeyecek. O sizlerin elindekini tasdik eden bir Resul olacak diyor Allah-u Teala. Biz neyi inceledik? Allah-u Teala bize neyi öğretti? Tevrat'ı öğretti. Zebur'u öğretti. İncil'i öğretti, Kur'an-ı Kerim'i öğretti. Zebur sadece sayfalardan ibaret olduğu için ve Hazreti Davud da peygamber olmadığı cihette hadi onu devre dışı bırakalım. Ama diğer kitaplardaki sırrı Allah Teala bize öğretti. Üç kitabın üçü de Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de üçü de 7 safa ve 4 teslimi anlatıyor. Farz olduğunu anlatıyor. Ve Hz. Musa ve ona tabi olanlarında, Hz. İsa ve ona tabi olanlarında, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de ve ona tabi olanlarında üzerlerine farz olan bu 7 safanın 7'sini de yaşadıklarını söylüyor Allah-u Teala. Ve bizim dışımızda sevgili kardeşlerim hiç kimse böyle bir şeyi bilmiyor. Ve insanların kurtuluşu sadece bizim sizlere anlattığımız bu çerçeve içerisinde mevcut. Din alimleri İslam'ı, İslam'ın 5 şartına indirgemişler. Hiç kimse
Birer vasıtadan ibaret olan namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmekle Allah'ın cennetine giremez. Bunlar hedefler değildir, bunlar vasıtalardır. Bu vasıtaları ve bu vasıtalara ilaveten Allah-u Teala'yı zikretmeyi ve Allah'a ulaşmayı dilemeyi de ilave ederek bu vasıtalara 7 safa ve 4 teslime ulaşmak neticesine varılır. İşte Allah'ın emri bütün insanların ruhlarını da veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim etmeleridir. Ve bizden başka hiç kimse bu hakikatlerin hiçbirini bilmiyordu biz bunları söyleyinceye kadar. İddia edebilen birisi varsa hesaplaşalım. Sevgili kardeşlerim, bu kadar açıkken şartlar, Allah-u Teala ceviz kabuğu olayında 4 tane faktörü de Türkiye'deki bütün insanların huzurunda gerçekleştirmişse, Allah'ın Resulüne deli denildiğini, şeytandan vahiy alıyor denildiğini, sözlerinden ibret alınmadığını kesinlikle ispat etmedi mi ceviz kabuğu olayı? Ve ondan sonra insanlar ondan yüz çevirmedi mi? Tam olarak Allah-u Teala Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesiyle Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayet-i kerimelerinde bu çerçeveyi son derece net olarak çiziyor. Hiç kimsenin itiraz edemeyeceği bir standartta çiziyor. Hala insanların gözleri açılmıyor. Bu nasıl bir uyku ki sevgili kardeşlerim? Biz insanları hidayete çağırıyoruz. Biz insanları Allah'a çağırıyoruz. Allah-u Teala kimliğimizi en açık şekilde ve o kadar milyon insanın gözü önünde ortaya koyuyor, ispat ediyor. İnsanlar hala gaflet uykusundan uyanabilmiş değiller ve topyekun cehenneme doğru yol alıyorlar. Ne dersiniz? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri o kadar çok seviyoruz ki bu sevgi bizim hayatımız boyunca devam edecek. Son nefesimize kadar. Ama bir müjdeyi vermeden geçemeyiz. İnsanların kurtuluşa ulaştıklarını göreceğiz. Sizler de göreceksiniz. Biz de göreceğiz. Bunu net olarak biliyoruz. Öyleyse diyorlar ki nasıl bu kadar emin? Sevgili kardeşlerim, bunları biz söylemiyoruz ki, o söyletiyor, farkında değil misiniz? O söyletiyorsa nasıl emin olmayız ki? Elbette eminiz. Her söylediğimizden %100 eminiz. Biz konuşmuyoruz, biz bir aynayız. Konuşturan o. Ne zaman en sevgili kardeşlerim, ne zaman hakikatleri anlayabileceksiniz? Ne zaman Allah'ı baş tacı edeceksiniz? Ne zaman bütün dünyayı sülhe sükuna ulaştıracağız? Bunların hepsi sizlerin Allah'ın hakikatlerini yerli yerine oturtmanızla mümkün. Yetmez, yakın gelecekte bunların hepsinin gerçekleşeceğini müjdesini de size vermek istiyoruz. Dünya sülhü mutlaka kurulacaktır. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Konumuz hurafeler. İslam dinine bir hurafe olarak yerleştirilen bir konuda cehenneme girenler cehennemde bir süre kaldıktan sonra eğer kalplerinde zerre kadar iman varsa, onlar mutlaka cehennemden çıkıp cennete gireceklerdir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir şey kesinlikle söz konusu değildir. Bir kişi cehenneme girdikten sonra cehennemde ebediyen kalacaktır. Allah-u Teala'nın koyduğu kanunlar muvaciyesinde bir insanın cennete veya cehenneme girmesi hükme bağlanmıştır. Müminin suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevapları ağır gelirse, sevapları günahlarını aşarsa, kazandığı dereceler, kaybettikleri dereceleri, kaybettiği dereceleri aşarsa, onlar felaha erenlerdir diyor Allah-u Teala. Felaha erenlerin de cennete gireceği kesinlik kazanıyor. Müminin 103'te de diyor ki, kimler de diyor, kıyamet günkü mizanlarında kaybettikleri dereceler, kazandıkları dereceleri aşarsa, onlar hüsranda olanlardır. Gidecekleri yer cehennemdir ve cehennemde ebediyen kalacaklardır diyor Allah-u Teala. İki nevi insanın iki grubu da verilmiş. Müminin 102'de cennete gidecek olanların kazandıkları derecelerin kaybettikleri derecelerden fazla olanlar olduğu ve müminin 103'te de kaybettikleri derecelerin kazandıkları derecelerden fazla olması halinde o insanların hüsranda olduğu ve hüsranda olanların da ebediyen cehennemde kalacağı açıklanıyor. Öyleyse Allah'ın ölçüsü budur. İnsanlar salih amel işlerler, zikir yaparlar, derecat kazanırlar ve de güzel davranışlarda bulunurlar. Allah'ın emrettiği şeyleri yaparlar, namaz kılarlar, oruç tutarlar, zekat verirler, hacca giderler, kelime-i şehadet getirirler, başkalarına iyilik ederler. Bunlar hep onlara derecat kazandıran müesseselerdir ve derecat kazanırlar. Ama aynı kişiler yaptıkları yanlışlar

filmidir. Neden Allah Teala düşüncelerimizi de filme alıyor? Filme aldırıyor kiramen katibin meleklerine. Çünkü işlediğimiz bütün günahlarda taammüt miktarımız ortaya çıkar böylece. Hangi kötü davranışı bizler birbirine hedefe gitmek üzere yerleştirmişiz? Hangi kötü davranış bizim için bir başkasını rahatsız edecek bir davranış şeklinde tecelli etmiş? Biz bunu acaba isteyerek mi yapmışız, yoksa bir kaza eseri mi olmuş? İsteyerek yaparsak cezası başka, kaza eseri yaparsak cezası çok daha az olacaktır. Bir misal verelim, bir kişi tabancasını temizliyor. Temizlerken silah elinden düşüyor. Silahta bir tek mermi var. Tetik bir yere takılıyor ve de bir kişi yoldan geçerken vurulup ölüyor. Bu kişinin kaybettiği derecatla şimdi anlatacağımız ikinci kişinin kaybettiği derecat eşit değildir. İkinci kişi de gecenin saat 2'sinde pusu kuruyor, bekliyor düşmanını. Oradan o saatte geçeceğini biliyor ve geçerken çekiyor tabancasını, bütün kurşunları adamın kalbine boşaltıyor ve onu öldürüyor. İkincisi tahammüden bir cinayet işlemiştir. Birincisi de cinayet işlemiştir. Ama tahammüden değil, kazaen bir cinayet işlemiştir. Düşünceleri birincisinde bunun tasarlandığını, ikincisinde tasarlanmadığını ve kişinin elinde olmaksızın gerçekleştiğini ifade ediyor. İşte böyle sevgili kardeşlerim, bunların farkını ancak o mizandaki derecede düşüncelerimizin de görünmesi sebebiyle anlarız. Bu sebeple bir mizan vardır ama iki görüntü vardır. Düşüncelerimizin görüntüsü ve kazandığımız veya kaybettiğimiz derecelerin görüntüsü. Öyle bir dikkatle, intizamla ve adalete öyle bir riayet ederek gerçekleştirilmiştir ki bu derecat sistemi, hayat filmlerimizi kıyamet günü hepimiz göreceğiz. Gördüğümüz zaman bize asla kıl kadar bile zulmedilmediğini kesin olarak tespit edeceğiz. Çünkü elimize verdikleri mizanda bizim fiilimize uyan ceza miktarı, kaybettiğimiz derecat miktarı açık bir şekilde görünecektir. Gördüğümüz zaman taammüt derecesini de elimizdeki mizan vermektedir. O zaman Allah-u Teala'nın kiramen katibi meleklerinin pozitif veya negatif dereceleri amel defterimize, yani o rakamlı kitabımıza birer birer yerleştirirken ne kadar adalete riayet ettikleri, hiçbir yanlış yapmadıkları kesin şekilde ortaya çıkacaktır. Çünkü onlar da dereceleri kendilerinden vermezler. Ellerindeki o mizana göre verirler. Her fiil, her türlü şart altında hangi miktarda derecat kaybına veya derecat kazancına sebebiyet verecekse o rakamlar aynen rakamlı kitabımızda yer almıştır. Sevgili kardeşlerim, konumuz cehenneme giren insanlar, cehennemde bir süre leblebi gibi kavrulduktan sonra oradan çıkıp cennete girerler mi? Yoksa cehennemde kalacak olanlar cehenneme girdiklerinde ebediyen cehennemde mi kalırlar? Cehennemin yerleri ve gökleri çatlayıncaya kadar, yani kainat yok oluncaya kadar cehennemde mi kalırlar? Yoksa kısa bir süre sonra cehennemde hafif tertip kavrulduktan sonra cehennemden çıkarlar mı? Kur'an-ı Kerim cehenneme girip de cehennemde kalacaklar.

Gelecek olanların ebediyen orada kalacağını söylüyor. Asla çıkamayacağını söylüyor. Öyleyse cehennemin muhtevasına baktığımız zaman iki tür insan görüyoruz cehennemde. Bir, cennete gidecek olanlar cehenneme gelmişlerdir. Uçarak içeri girmişlerdir. Cehennem katlarını süratle dolaşarak Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek cehennemden ayrılırlar ve gidecekleri yer cehennemden sonra doğru cennettir. İki, cehenneme girerken uçarak giremeyenler kapı yerden kaldırılarak bu insanların içeri girişleri burunları yere sürtünerek gerçekleştirilir. Ve de orada kapının yanında dizüstü biraz bekletilirler. İşte Allah Teala Meryem Suresi'nin 70 ve 71. ayetlerinde diyor ki içinizde kıyamet günü cehenneme uğramayacak hiç kimse yoktur diyor. Hepiniz mutlaka cehenneme uğrayacaksınız. Ama diyor biz cehennemde kalacak olanlar dizüstü çökmüş vaziyetteyken takva sahiplerini cennete göndeririz diyor. Takva sahipleri kimlerdir? Takva sahipleri Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah Teala bunu açık bir şekilde koyuyor ortaya. Takva sahiplerinin Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu. Allah Teala sadece amene olanların yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin takva sahibi olduğunu ifade ediyor. Diyor ki Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde münibine ileyhi vettekuhu Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı takva sahibi ol. Eğer olmazsa ne olur kişi? Olmazsa takva sahibi olamaz. Öyleyse Allah Teala sadece takva sahiplerinin cennete girebileceklerini, cehennemde kalanların takva sahibi olmadıklarını söylüyor. İşte Kaf suresinin 31-32 ayetleri. Ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri bayit hâzâ mâ tuâdûne li kulli evvâbin hafîz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz cennet budur. Buyurun. Allah Teala cennetin takva sahipleri için hazırlandığını söylüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu sebeple Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibidir ve cehennemin kapısından burunları sürtünerek girenler dizüstü çökmüş vaziyetteyken Allah cehennemi bir anda dolaşan ve Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederek cehennemden ayrılacak olan takva sahiplerini, Allah'a ulaşmayı dileyen herkes takva sahibidir, oradan cennetine göndereceğini söylüyor. Bu vesileyle Sırat Köprüsü diye bir köprünün de mevcut olmadığını Kur'an-ı Kerim ayetleriyle bir defa daha bu konudaki açıklamayı yaparak söyleyelim. Sevgili kardeşlerim, mizanlarımıza baktığımız yer indi ilahidir. Mahşer meydanında toplanırız. Herkes indi ilahiye ulaşır. Allah-u Teala'nın huzurundaki kendisine ait olan
amel defterini gösterecek olan üç boyutlu filme ulaşır. Orada bütün hayatını seyreder, görür ve de eğer kazandığı dereceler fazlaysa kitabı, filmi sağ taraftan teslim edilir ve boynuna asılır sağ tarafa. Eğer kaybettiği dereceler fazlaysa rakamlı kitabı yani hayat filmi bu sefer de sol tarafına asılır. Bu ikinci kişi de birinci kişi de oradan ayrılarak mutlaka önce cehenneme girerler. Kitabı, rakamlı kitabı yani hayat filmi sağ taraftan verilen cehenneme uçarak girer. Kapıdan geçmek mecburiyeti yoktur. Oradaki şeffaf olan duvar onu iç tarafa geçmesinde engelleyemez. Ve cennetin bütün katlarını gördükten sonra da gene engellenemediği cihetle o şeffaf yüksek duvardan 10 metre 12 metre yüksekliğinde bir şeffaf duvardan bahsediyoruz. Belki 100 metre uzunluğunda. Burada sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın söylediği açık ve kesindir. Hiç kimse cehenneme bir defa girdikten sonra cehennemden çıkamaz. Eğer o kişi cehennemlikse, bir başka ifadeyle kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden çoksa, mutlaka cehennem bekçileri, zebaniler ona kapıyı açacaklardır. Kapı biraz yükseltilecektir. O kişi burnu sürtülerek cehenneme girecektir. Ve orada ebediyen kalacaktır. Öyleyse cehennemde bir süre cezasını çektikten sonra hiç kimse cehennemden çıkamaz. Ama hurafelerden birisi bunu ifade eder. Derler ki insanlar biz müminleriz. Kendileri Allah'a inanan kişi Allah'a inanıyor diye cennete girebilecek olan bir mümin olduğunu zannediyor. Cennete girebilecek olan bir mümin sadece Allah'a inanan bir mümin değildir. Hakiki mümindir. Hakiki mümin Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Allah'a inanan ve Allah'ın mutlaka kendisine ulaştırılmasını ruhumuzun emretmesi cihetiyle ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen kişidir. Öyleyse iki nevi insan var. Hak müminler, bunlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Dileyen müminlerdir Allah'a ulaşmayı dileyen ve Allah'a inananlardır. Diğerleri de Allah'a inanır. Onlar da müminlerdir. Ama hak mümin değildir. Hak mümin olmayanlar Allah'ın cennetine giremez. Enfal suresinin 2. ayet-i kerimesi hak müminlerden bahseder. O hak müminler Allah Teala'nın dizaynında cennete girebilecek olan özellik taşıyan müminlerdir. Özellikleri ise Allah'a ulaşmayı dilemektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kimler derse ki size biz Allah'a inanıyoruz, bu sebeple müminiz, biliyoruz ki günahkarız, Allah'ın emirlerini yerine getiremedik ama biliyoruz ki gene Allah Teala bizi bir süre levlevi gibi cehennemde kavurduktan sonra oradan çıkaracaktır ve cennetine alacaktır. Onlara deyin ki sevgili kardeşlerim, hayır aziz kardeşim, sen Allah'a ulaşmayı dilemedikçe asla Allah'ın cennetine giremezsin, cehennemde ebediyen kalırsın. Alimler öyle söylemişlermiş. Demişler ki alimler,
zerre kadar imanı kalbinde olan kişi, cehennemde bir süre yandıktan sonra mutlaka Allah-u Teala onu cehennemden alır, cennetine koyar. Gerçekten öyle mi? Kur'an-ı Kerim'de tam 29 tane ayet-i kerime cehenneme giren insanların cehennemden bir daha çıkmayacağını söylüyor. Bir ayet-i kerime çıkacağını söylüyor. O da söylediğimiz ayet-i kerime. Yani cehenneme iki nevi insanın gireceğini, cehenneme gideceklerin dizüstü orada kalacağını, cennete gidebilecek olanlarınsa cehennemi dolaştıktan sonra çıkıp oradan cennete ulaşacağını, takva sahipleri olduğunu onların söylüyor. Takva sahiplerinin cehenneme girmesi cehennemde yanmak için değil sevgili kardeşlerim. Cehennemi görüp Allah-u Teala'ya hamd etmek ve şükretmek için. Onların dışında olanların da cehenneme girmesi söz konusudur. Ama onlar cehennemi terk edene kadar, yani cennete girecek olanlar, takva sahipleri cehennemi terk edene kadar dizüstü vaziyette kalacağını söylüyor Allah-u Teala. Meryem suresinin 70 ve 71. ayetlerinde. İşte 29 ayet-i kerime. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. 1. ayet-i kerime Araf 36. Diyor ki Allah-u Teala ve ayetlerimizi yalanlayan kişiler ve onlara karşı kibirlenenler, işte onlar ateş ehlidirler ve onlar orada devamlı kalacaklardır. Hüm fiha halidun diyor Allah-u Teala. Devamlı kalmakla alakalı kesin bu. Hüm onlar fiha orada halidun, devamlı kalacaklardır. 2. ayet-i kerime. Ahzab suresinin 64. ayet-i kerimesi. Muhakkak ki Allah kafirleri lanetlemiş ve onlar için çılgın bir ateş hazırlamıştır. Ahzab 64. Ahzab 65'te de konuya giriyor Allah Teala. Halidine fiha ebeda diyor. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. İlave etmiş, onlar ne bir veli, ne bir yardımcı bulamazlar diyor. Öyleyse, 1. ayet-i kerimede Araf 36'da Allah-u Teala ve ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara karşı kibirlenenler, ayetlere karşı kibirlenenler, işte onlar ateş ehlidirler ve onlar orada cehennemde devamlı kalacaklardır diyor. Burada da halidine fiha ebeda diyerek Allah-u Teala onlar orada ebedi olarak kalacaklardır diyor. Ashab 64'te kafirlerden bahsediyor. Ashab 65'te de orada devamlı kalacaklarından bahsediyor. 3. ayet-i kerime Ali İmran 116. Diyor ki Allah-u Teala, muhakkak ki o kafirlerin ne malları ne de evlatları onlara Allah'tan bir şeye, bir cezaya, Allah'tan gelecek bir cezaya karşı koymaya yetmez diyor Allah-u Teala. İşte onlar ateş ehlidirler ve orada devamlı kalacaklardır diyor. Ali İmran suresinin 116. ayet-i kerimesi. Bu 3. ayet-i kerimemizde. Şimdi 4. ayet-i kerimeyi söylüyoruz. Cehenneme giren bir kişinin cehennemden çıkmasının mümkün olmadığına dair 4. ayet-i kerime Bakara suresinin 39. ayet-i kerimesi.
Allah Teala buyuruyor ki Bakara 39'da ve bizi inkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince işte onlar ateş halkıdırlar ve orada ebedi kalacaklardır. Allah'ı inkar edip eden ve Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar. Beşinci ayet-i kerime Bakara 81. Allah Teala buyuruyor. Bela men kesebe seyyiyeten ve ahatat bihi hatiyetuhu fe ulaike ashabun nar hum fiha halidun. Hayır. Öyle değil diyor Allah Teala. Kim günah kazanmış da hataları kendisini kuşatmışsa işte onlar ateş halkıdır. Ve orada devamlı kalacaklardır diyor Allah Teala. Altıncı ayet-i kerime Bakara suresinin 217. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki sana haram aydan ve onun içinde yapılan savaştan soruyorlar. De ki o ayın içinde savaşmak büyük bir günahtır. Fakat insanları Allah yolundan saptırmak ve onu inkar etmek, Allah'ı inkar etmek, müminlere Mescid-ül Haram'ı yasaklamak, kendi halkını oradan Mekke'den sürüp çıkarmak ise Allah katında daha da büyük günahtır. Fitne adam öldürmekten daha da büyük bir suç ve günahtır. Eğer onların güçleri yetse sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaktan geri durmazlar. Sizden kim dininden döner de bu halde ölürse, o kafir olarak ölmüştür. O takdirde onların amelleri dünyada ve ahirette boşa gitmiştir. İşte onlar ateş halkıdırlar ve onlar orada cehennemde ebedi olarak kalacaklardır. Sekizinci ayet-i kerime Bakara 275. O kimseler ki faiz yerler. Onlar kabirlerinden ancak şeytan çarpmış gibi kalkarlar. İşte onların bu duruma düşmeleri şüphesiz ki alışveriş faiz gibidir demelerindendir. Oysa ki Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Artık yani bundan sonra Rabbinden bir öğüt gelir de faizden vazgeçerse artık geçmişi kendisine, işi de Allah'a kalmıştır. Yani Allah Teala dilerse onu affeder. Kim de faize döner ise işte onlar ateş ehlidir ve onlar orada ebediyen kalacaklardır. Öyleyse bu 8. ayet-i kerime sevgili kardeşlerim. Cehenneme girenlerin cehennemden birden çıkamayacaklarına dair 8. ayet-i kerime. 9. ayet-i kerime Beyyine suresinin 6. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki İnnellezîne keferû min ehlil kitâbi vel müşrikîne fîn nâre cehenneme hâlidîne fîhâ. Ülâkühüm şerrül beriyeh. Şüphesiz
ki kitap ehlinden ve müşriklerden inkar edenler içinde sürekli kalıcılar olmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar yaratılmışların en kötüleridir diyor Allah Teala. Bu 9. ayet-i kerimeydi. 10. ayet-i kerime Cin suresinin 23. ayet-i kerimesi. İlla belagan minallahi ve risalatihi ve men yasullâhe ve resûlehu fe inne lehu nâre cehenneme halidine fîhâ ebedâ. Allah tarafından olan tebliğ ve onun verdiği risaleti hariç her kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse, isyan ederse onun cezası cehennem ateşidir. Orada ebediyen kalırlar diyor Allah Teala. Nâr-ı cehenneme cehennem ateşi. Orada ebediyen kalacaklarını söylüyor Allah Teala. Cehennem ateşinde ebediyen kalmak. 11. ayet-i kerime. Enbiya 99. Levkâne hâulâ'i âliheten ve mâ verâdûhâ ve kullün fîhâ hâlidûn. Eğer onlar gerçekten ilah olsaydılar, oraya yani cehenneme girmeyeceklerdi. Ve onların hepsi orada ebediyen kalacak olanlardır diyor Allah Teala. 12. ayet-i kerime Haşr suresinin 17. ayet-i kerimesi. Fekâne akubetehuma ennehuma fînnâri hâlideyni fîhâ. Ve zâlike cezâhüz zâlimîn. Sonunda onların akıbetleri şüphesiz ateşin içinde ikisinin de süresiz olarak kalıcı olmalarıdır. Yani cehenneme girecekler ve ebediyen cehennemde kalacaklar. İşte zalim olanların cezası budur diyor Allah Teala. On üçüncü ayet-i kerime, Mücadele 17. Diyor ki Allah Teala ne malları ne çocukları onlara Allah'a karşı hiçbir şeyle yarar sağlamaz. Onlar ateş halkıdır, içinde süresiz kalacaklardır. Hüm fîhâ hâlidûn diyor. Ülâike ashâbün nâru hüm fîhâ hâlidûn. 14. ayet-i kerime Muhammed 15. Takva sahiplerine vaat edilen cennetin misali şudur. İçinde bozulmayan sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içenler için lezzet veren şaraptan ırmaklar, yani sarhoşluk yapmayan şarap ve süzme baldan ırmaklar vardır. Ve orada onlar için meyvelerin her türlüsünden ve Rablerinden bir mağfiret vardır. Hiç ateşin içinde ebedi olarak kalan ve bağırsaklarını parça parça koparan, kaynar sudan içilen kimseler gibi bu kişiler olur mu hiç diyor Allah-u Teala. Ve men hüve halidun finnâri. O kişi ki ateşte devamlı olarak kalandır. Ateşin içinde ebedi olarak kalan. 15. ayet-i kerime müminin 103 ve men haffet
mevazinuhu ve ulaikellezine hasiru enfisehum fi cehenneme halidun. Ve kimin mizanı, sevap tartıları hafif gelirse, işte onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Onlar cehennemde ebediyen kalacak olanlardır. Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesi. Mizanı sevap tartıları hafif gelen, günah tartıları ağır gelen kişilerdir. İşte onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir diyor Allah Teala. Onlar cehennemde ebediyen kalacak olanlardır. 16. ayet-i kerime. Müminin 76. Udhulu evvabe cehenneme halidine fiha. Ve bise mesvel mütekebbirin. İçinde ebediyen kalıcılar olarak cehennemin kapılarından girin. Artık mütekebbirlerin, kibir sahiplerinin konaklama yeri ne kötüdür diyor Allah Teala. İçinde ebediyen kalıcılar olarak on yedinci ayet-i kerime, cehennemden çıkmanın mümkün olmadığını gösteren 17. ayet-i kerime, Nâr suresinin 29. ayet-i kerimesi bu. Fethulü ebvâbe cehenneme halidîne fîhâ. Haydi orada ebediyen kalmak üzere cehennemin kapılarından girin diyor Allah Teala. Devamında da diyor ki, kibirlenenlerin kaldığı yer ne kötüdür. 18. ayet-i kerime, Nebe suresinin 21. ayet-i kerimesi. İnne cehenneme kânet mirsâda. Gerçekten cehennem bir gözetleme yeridir. Nebe 22. İttâgîne ve âvâ, taşkınlık edip azanlar için son bir varış yeridir. Nebe 23. Lâbisîne fîhâ ahkâbâ, bütün zamanlar boyunca içinde kalacaklardır diyor. Cehennemin içinde kalacaklardır. Bütün zamanlar boyunca. Ne zamana kadar? Cehennemin gökleri ve yeri çatlayıncaya kadar. Aynı zamanda cennetin de gökleri ve yeri aynı zamanda çatlayacaktır. 19. ayet-i kerime, Nisa 14. Kim Allah'a ve peygamberine isyan eder ve onun Allah'ın sınırlarını aşarsa, daimi kalmak üzere ateşe atılır. Yuthinhu naren haliden fiha. Daimi kalmak üzere ateşe ithal edilir, ateşin içine sokulur. Ve lehu azabun muhin, onlar için alçaltıcı bir azap vardır. 20. sıradaki ayet-i kerimenin Nisa suresinin 93. ayet-i kerimesi olduğunu görüyoruz. Ve kim bir mümini taammüden, yani kast ederek öldürürse, onun cezası içinden ebediyen kalacağı cehennemdir. Ve Allah'ın gazabı ve laneti onun üzerinedir. Allah onun için büyük azap hazırlamıştır. Nisa 169'da da şöyle söylüyor Allah Teala 21. sıradaki 21. ayet-i kerime. İlâ talika cehenneme haldine fiha ebeda ve kâne zâlike alâllâhi yesîrâ. Sadece Allah onları cehennem yoluna ulaştırır.
Onlar orada ebediyen kalacaklardır ve bu Allah için kolaydır. 22. ayet-i kerime, Rad suresinin 5. ayet-i kerimesi. Ve in ta'ceb fe acabun kavluhum e izâ kunnâ turâben. Ayet-i kerime böyle başlıyor. Türkçesi şöyle, eğer acayip buluyorsan, şaşıyorsan, bil ki asıl onların biz toprak olduğumuz zaman mı, gerçekten mutlaka o zaman mı yeniden halk edileceğiz, yaratılacağız sözleri acayiptir. İşte onlar Rablerini inkar eden kimselerdir. Ve işte onlar boyunlarında demir halkalar olanlardır. Ve işte onlar ateş ehlidir. Onlar orada ebedi kalanlardır. Hüm fiha halidunla bitirmiş Allah Teala ayet-i kerimeyi. Onlar orada ebediyen kalanlardır. 23. ayet-i kerime Tegavün suresinin 10. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki: "Vellezine keferu ve kezzebu bi ayatina ulaike ashabun naru halidine fiha." Ve bisel masir. İnkar edip onlar ki ayetlerimizi yalanlarlar. İşte onlar ateş halkıdırlar. Orada ebediyen kalacaklardır. Ne kötü bir dönüş yeridir o. Sıradaki 24. ayet-i kerime, Tövbe suresinin 17. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor, مَا كَانَ لِلْمُشْرِك۪ينَ اَنْ يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ شَاهِد۪ينَ عَلَى اَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ اُلَٰئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ ف۪يهَا حَالِدُونَ. Müşriklerin Allah'ın mescitlerini imar etmeleri olmaz. Kendilerinin küfürlerine şahitler iken. İşte onların amelleri heba olmuştur. Ve onlar ateşte ebediyen kalacak olanlardır. Finnari hum halidun diyor Allah Teala. 25. ayet-i kerime, Tövbe suresinin 63. ayet-i kerimesi. Elem ya'lemu ennehu men yuhadidillahi ve resulehu fe enne lehu nâre cehenneme haliden fiha zâliket hizül azîm. Allah ve onun Resulüne karşı kim haddi aşarsa artık onun için mutlaka orada ebediyen kalacağı cehennem ateşinin olduğunu bilmiyorlar mı? İşte bu büyük rüsvalıktır, rezilliktir diyor Allah Teala. 26. Tövbe suresinin 68. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor, Allah münafık erkeklere ve münafık kadınlara ve kafirlere orada ebedi kalacakları cehennem ateşini vaat etti. Nâre cehenneme hâlidine fîhâ. Orada ebediyen kalacakları cehennem ateşini vaat etti diyor. O cehennem onlara yeter ve Allah onlara lanet etti ve onlar için ikame edilmiş olan devamlı kılınan bir azap vardır. 27. ayet-i kerime Yunus 27. Seyahat kazanan kimselerin seyahatlerinin cezası onun misli kadardır. Ve onları bir zillet kaplar ve onların Allah'a karşı bir koruyucusu yoktur. Onların yüzleri karanlık geceden bir parçayla kapanmış gibidir. İşte onlar ateş halkıdır. Onlar orada devamlı kalanlardır. İlâike ashabun nâru hüm fîhâ hâlidûn.
devamlı kalanlardır. Yani devamlı kalacak olanlardır diyor Allah Teala. 28. ayet-i kerime Zümer suresinin 72. ayet-i kerimesi. Dediler ki içinde ebedi kalıcılar olarak cehennemin kapılarından girin. Görünüyor ki gene Allah Teala ebedi kalıcılar olmak üzere diyor. 29. ayet-i kerime İnnel mücrimine fî azâbi cehenneme hâledûn, şüphesiz suçlu günahkarlar cehennem azabı içinde süresiz kalacaklardır. Şimdi insanların tereddüdü mucib olan ayet-i kerimeye, Meryem 71'e bakıyoruz. Ve sizden biriniz bile hariç olmak üzere hepiniz, hariç olmamak üzere hepiniz, illa muhakkak ona, yani cehenneme varacaksınız. Bu senin Rabbinin üzerine aldığı kesinleşmiş bir hükümdür. Herkes mutlaka cehenneme varacak diyor. Biriniz bile hariç olmayacaksınız diyor. Meryem 72. Sümme nüneccillezînet tekav ve nezerüz zalimîne fîhâ cisiyâ. Sonra takva sahiplerini kurtaracağız ve zalimleri dizüstü çökmüş olarak bırakacağız. Öyle ki zalimler daha yerlerinden kalkmadan evvel cehenneme giren ama cenneti cehennemi görmek üzere giren cennetlikler oradan Allah-u Teala tarafından çıkarılacaktır.

Allah Teala cehennemin de cennetin de sonunda yok olacağını, insanların hepsinin de onunla beraber yok olacağını şu iki ayette anlatıyor. Rahman 26 ve 27. Kullu men aleyha fan. Bütün insanlar, herkes fani olacaktır. Onların üzerine fani olma müessesesi mutlaka oluşacaktır. Rahman 27. Ve yebka ve çurabbüke zülcelali vel ikram. Sadece zülcelali vel ikram olan Allah'ın zatı, Rabbinin zatı baki kalacaktır. Enam suresinin 128. ayet-i kerimesinde de Allah Teala şöyle diyor. Ve onların hepsini bir araya topladığı gün Allah Teala diyecektir ki en cin topluluğu insanlarla sayınızı arttırdınız. Yani tağutların arasına insanları da kattınız. Onlara dost olan insanlardan bir kısmı şöyle dedi. Rabbimiz, biz birbirimizden faydalandık ve senin bize takdir ettiğin zamanın bitiş noktasına eriştik. Yani öldük. Allah Teala Allah'ın dilediği şey, yani cehennemin yok olma zamanı gelmesi hali hariç, sizin barınacağınız yer ateştir. Orada ebedi olarak kalacak olanlarsınız. Öyleyse her şeyle beraber, herkesle beraber Allah Teala cehennemi de enerjiye çevirecek ve böylece yok edecektir. Ama Allah Teala'nın cehennemi enerjiye çevirdiği sırada insanları da enerjiye çevirmek söz konusu. Bu ebediyen kalmanın sonunda Allah Teala'nın mutlaka gerçekleştireceği bir olgu. Yani 29 ayet-i kerimedeki cehenneme girenlerin ebediyen Allah Teala'nın bütün kainatı yok ettiği o sonsuz zaman ötesindeki o noktaya kadar ebediyen cehennemde kalması kesinleşmiş bir hüküm olarak çıkıyor karşımıza.

Allah Teala cehennemin semaları ve gök yerleri durdukça ebediyen insanların cehennemde kalacağını Hud 106-107 ve 108'de söylüyor. Şaki olanları gelince artık onlar ateştedirler, cehennemdedirler. Onlar orada çok zor bir şekilde soluk soluğa nefes alıp verirler. Hud 107. Onlar semalar ve gök yeryüzü durdukça orada ebedi kalanlardır. Yani Rabbinin dilediğin şey cehennemin semaları ve arzını yok etmek hariç. Muhakkak ki senin Rabbin dilediği şeyi yapandır diyor Allah Teala. Hud 108'de diyor ki fakat mutlu olanlar, sait olanlar, onlar cennetlidirler. Ve cennetlerin semaları ve arzı durdukça Rabbinin dilediği şey yani cenneti yok etmeyi dilemesi hariç onlar orada ebedi kalanlardır. Öyleyse her şeyin yok olacağı bir güne ulaşılıyor. O gün hariç diyor Allah Teala. Ama Allah Teala her şeyle beraber cenneti de, cehennemi de, kainatı da yok edecektir. Sadece Allah'ın zatı vaki kalacaktır. Bu sonsuz bir zaman parçasının sonunda gerçekleşecek olan bir olaydır. Ve sonsuza kadar cehenneme giren insanların hepsi cehennemde kalacaklardır. Öyleyse bunca ayetin içerisinde insanların cehennemden çıkıp da cennete bir süre cehennemde yandıktan sonra cehenneme gideceğine dair hiçbir işaret Kur'an-ı Kerim'de mevcut değildir sevgili kardeşlerim. Cehennem yok edildiği zaman, semaları yok edildiği zaman cehennemde kalanların hepsi yok ediliyor. O cennetten çıkıp cehenneme gitmek anlamına hiçbir zaman gelmez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde cehenneme girenlerin bir daha cehennemden çıkmasının imkansız olduğu bahsinde birlikte olduk. 29 ayet-i kerime ispat etti ki cehenneme giren ve cehennemde kalmak üzere giren hiç kimse cehennemden çıkamaz, ebediyen cehennemde kalmak mecburiyetindedir. Cehennemi görüp de oradan cennete girmek üzere girenlerse, defterleri sağ taraftan verilenlerse, onlar da cehenneme girerler. Ama cehennemi gezip oradaki olayları gördükten sonra cehennemi gezdikten sonra onlar cehennemden ayrılacaklardır. Mutlaka Allah'ın cennetine ulaşacaklardır. Cehenneme uğramayacak olan hiç kimse yoktur. Ama cehennemde kalanlar daha dizüstü çökmüş vaziyettelerken Allah cennete ulaşacaklarını cehennemden uzaklaştırıp cennetine alacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki yanlış bilinen bir konuyu da, bir hurafe olan bir konuyu da Allah Teala'nın 29 ayet-i kerimeyi de açıklamak imkanına ulaştık. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Can cana, gönül gönüle bir beraberlik sevgili kardeşlerim. Allah Teala sizler ve biz inşallah birlikteyiz. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle görünüyor? Ne diyorsunuz? Allah Teala biz her şeyi diyor zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Yaşamak Allah Teala'nın bir büyük nimeti. Şu anda yaşamayabilirdik. Ölü olabilirdik. Ve bu konuşmayı yapamazdık. Sizlere mutluluktan bahsetmenin o büyük mutluluğunu yaşayamazdık. Mutluluktan bahsetmek de bir mutluluk değil mi sevgili kardeşlerim? İşte size mutluluktan bahsediyorum. Evvela şunu açık yüreklikle, net, samimi göğsümüzü gererek söyleyebiliyoruz ki mutluluk hepinizin hemen uzanıp yakalayabileceği kadar yakın bir yerde sizi bekliyor. Hiç de ulaşamayacağınız bir şey değil. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Mutluluk Allah'ın öğretisidir. Kur'an-ı Kerim bütün boyutlarıyla bir saadet rehberidir. Bir hidayet rehberidir. Bir mutluluk rehberidir. Nurdur. Öyleyse ne diyor Allah Teala? Diyor ki size bir sual sormak istiyorum diyor. Mutlu olmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Haber verin ki diyor siz ona göre bir yaşantı yaşayacaksınız. Eğer mutlu olmak istiyorsanız mutlaka saadete ben sizi ulaştırırım diyor. Ama her şeyin bir bedeli vardır diyeceksiniz. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Madem ki mutlu olmak istiyoruz, buna bir bedel ödemek mecburiyetindeyiz. Yaşayacağınız mutlulukla milyarlarcasına sürecek olan bir cennet mutluluğuyla ödeyeceğiniz bedel arasında biz bir denge göremiyoruz. Bedavadan alıyorsunuz mutluluğu. Bir hiçle. Peki, yani ne demek istiyorsunuz? Mu diyorsunuz? Şunu demek istiyoruz. Siz sadece Allah-u Teala'dan bir dilekte bulunacaksınız. Tamam, bitti. Geri kalan her şeyi siz yapmayacaksınız. O yapacak ve size de o yaptıracak. Öyleyse benim canım dostlarım, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, daha kolay ne var ki? Bir dilek eşittir cennet. Ama
arkasında bir de bir kelime daha kullanıyoruz. Mutlaka cennet, muhakkak cennet. Neden bu kadar eminiz? Çünkü Allah Teala diyor ki Allah'ın sözünde hilaf yoktur, hulf olmaz diyor. Allah sözünü değiştirmez. Mutlaka tutar. Şu kainatı yaratan o değil mi sevgili kardeşlerim? Hem de bu alemlerden bir tanesi. Bunun ötesinde iki tane asıl, beş tane de karşıt olmak üzere tam altı tane alem yaratmış. Bu alemlerden bir tanesinde, zahir alemde biz insanları hükümran kılmış. Burada yaşatmış. Gayb aleminde cinler yaşıyor. Sevgili kardeşlerim, o diyor ki, siz mutlu olmak istiyor musunuz? Bunun için bir dileğiniz yeterli. Diyeceksiniz ki, Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. Ben ruhumu ölmeden evvel sana mülaki kılmak istiyorum. İlka etmek istiyorum, ulaştırmak istiyorum. Tamam. Hepsi bu kadar. Şimdi bana diyeceksiniz ki bundan daha kolay ne var? İşte söylüyorum. Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Tamam. Hadi beni göndersin bakalım Allah Teala cennete. Böyle mi diyorsunuz? Böyle diyorsanız cennete giremezsiniz. Siz dilemediniz ki. Diliniz sadece o cümleyi mırıldandı. Buradan. Kalpten. Şuradan söyleyeceksiniz. Yani Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum dediğiniz zaman dininizin söylediği bu şeyi kalbiniz de söyleyecek. O isteyecek. Allah'a ulaşmayı gönülden dilemek. Sadece iki çeşit dileme vardır. Bir gönülden dilemek, bir de dille söylemek sadece. Dille söylemek Allah'ı tatmin etmiyor. Orada iradeniz devrede değildir. Dilinize birkaç kelime söyletiyorsunuz sadece. Orada talep yoktur. Sadece bir konuşma söz konusudur. Ama ne zaman kalbiniz isterse Allah'a ulaşmayı dilemeyi, o zaman cennet mutlaka sizindir. İyi ama etrafımızda bir takım insanlar var. Biz Allah'a ulaşmayı diledik diyorlar ama mutlu olamadık. Sorun bakalım onlara. Namaz kılmak onlara zevk vermeye başlamış mı? Sorun bakalım onlara. Oruç tutmak açlık hissetmeyen, açlık hissetmedikleri bir olay haline gelmiş mi? Sorun bakalım onlara zikir yapıyorlar mı? Yaparken hoşlarına giden bir olay mı bu? Öyle mi değil mi? Sorun çünkü sualinizin cevabı bunun içinde. Çünkü kim buradan kalbinden Allah'a ulaşmayı dilerse, bu dilek kalpten gelen bir dilekse, orada sizin cüz'i iradeniz, kişisel iradeniz devreye girmiştir ve Allah'tan gerçekten bir talepte bulunmuştur. Allah bunu mükafatsız bırakmaz. Sizi mutlaka namaz kılmayı seven, oruç tutmayı seven, zikir yapmayı seven,

Şimdi dinleyin. Kurt tilkiyi yanına çağırmış, demiş ki şu karşıdaki beyaz atı görüyor musun? Kurt demiş, tilki demiş ki görüyorum. Şimdi demiş bir atlayacağım demiş o kurtun üzerine. Affedersiniz, kurt diyor. Atın üzerine. Atı diyor lahsa da yere yıkacağım. Ondan sonra onu beraberce yiyeceğiz. Sen kanını içersin, ben de yerim. Hazır mısın diyor. Hazırım diyor. Tilki, sen hazır mısın? Kurt diyor, hazır olup olmadığımı şimdi anlayacaksın diyor. Gözlerim diyor, çakmak çakmak oldu mu diyor. Tilki şöyle bir bakıyor, yok diyor, ben öyle bir şey görmüyorum. Peki diyor, kulaklarım dikildi mi? Kulaklarında da bir dikilme yok diyor şu anda. Peki diyor, kuyruğum dikildi mi? Kuyruğunda da diyor, bir dikilme falan bir şey yok diyor, bir değişiklik göremedim ben. Kurt diyor ki sen diyor doğru dürüst göremiyorsun diyor ama şimdi bak neler olacak diyor. Kurt bir sıçrıyor yerinden atın üzerine doğru. At bütün söylenenleri işitmiş, tetikte bekliyor. Kurt onun üzerine doğru havadan gelirken kurta bir çifte yerleştiriyor. Bir çifte atıyor at. Kurt 3-4 metre yukarı çıktıktan sonra sırt üstü yere düşüyor baygın kurt. Tilki su getirip ayıltmış kurdu. Kurt demiş ki tamam mı demiş, atı yemeye başlıyor muyuz? Tilki demiş ki hayır demiş. Yemeye başlamıyoruz ama demiş hani demiş bana bir şeyler soruyordun. Gözlerim demiş çakmak çakmak oldu mu diyordun. Tam demiş şimdi gözlerin çakmak çakmak. Kulakların da dikilmiş durumda. Kuyruğun da demiş dikilmiş durumda. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'tan bedava talepte bulunmak olmaz. İradeniz var ya, hani sizi kötülüklerden koruyan, kötü şeyleri yapmanıza engel olan yetmez. Allah'ın emirlerini yerine getirmeniz için de sizi zorlayan şu iradeniz. Sakın iradeyi inatla karıştırmayın. Nefsinizin güzellikleri yapmaktan sizi engelleyen, yasak fiillere doğru sizi iten müessesesinin adı inattır. Ama hangi kuvvet sizi Allah'ın yasak ettiği fiillerden men ediyorsa, hangi kuvvet sizi Allah'ın emrettiği fiilleri yapmak istikametinde icbar ediyorsa, mecbur kılıyorsa size, onları yap, mutlaka yaptırıyorsa işte o iradedir. İradenizin mutlaka devreye girmesi lazım. Kişisel iradeniz Allah için son derece önemli. O kişisel iradenizle Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediniz mi bitti. Gözlerinizde çakmak çakmak, kulaklarınızda dimdik kuyruğunuzda. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, neden bu fıkrayı anlattık? Nasıl fıkranın sonundaki o olaylar varsa, kim Allah'a ulaşmayı diliyorsa o değişiklikleri yaşayacaktır. Allah ona mutlaka oruç tutmayı sevdirecek, oruçta açlık hissettirmeyecektir. Namaz kılmayı sevdirecek, namazı kişi zevkle kılacaktır. Zikir yapmak ona büyük zevk verecektir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin hepsi mutlaka bu noktaya ulaşır. Öyleyse dilemeyenler hiçbir zaman bunları yaşamayacaklardır, bu zevkleri. Onlar sureta namaz kılacaklardır. Allah bana bu vazifeyi vermiş. Hadi kılayım şöyle namazını da yakamdan bu namaz düşsün. Akşam namazını da kılayım, bir an evvel üstünden yük kalksın. Namaz bu değildir sevgili kardeşlerim. Namaz kılmak bir zevktir. Bir gün kalp gözünüz açılacak. Önünüzde duvar değil, Allah'ın size gösterdiği şeyler oluşacak. Gök katlarını göreceksiniz. Bütün güzellikler sizin olacak. İşte onlar doyulmaz zevklerdir.
Öyleyse

bütün bunlar size Allah Teala tarafından adeta bir iş karşılığı verilecek. Sadece bir tek dileğiniz Allah'a ulaşmayı dilemeniz sizi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştıracak. Öyleyse dileyen kişi namazdan, oruçtan, zikirden, Allah'ın ibadetlerinden zevk almaya başlayan kişidir. O Allah'a ulaşmayı dilemiştir ki Allah onda bu değişikliği vücuda getirmiştir. Eğer dilememişse ama ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum demişse bu bir dilek değildir. Bu dilin söylediği bir sözdür. Kalbin söylediği ve iradenin devreye girdiği, iradenin talebini Allah-u Teala'ya belirttiği, sağlam bir isteğin var olduğu bir isteme. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutlu insanlar görürsünüz, mutsuz insanlar görürsünüz. Sakın geçici zevkleri mutluluk zannetmeyin. Mutluluk devamlı bir vesiledir. Allah'ın mutluluğa ulaştırdığı kişi, daimi zikre ulaşmış olan kişi her zaman mutludur. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Kavganın bittiği bir zeminde yaşanır. İç dünyadaki kavga bitmiş olacak. Nefsle ruh arasındaki kavga bitmiş olacak. Nefsin bütün afetleri kişi daimi zikre ulaştığı için yok olacak. Yani Allah'ın emirlerine şiddetle karşı çıkan, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek isteyen nefsin afetlerinin yerinde yerler esecek. Onların yerine ruhun hasletlerine paralel bir yapıda Allah-u Teala tarafından yaratılmış olan fazıllar gelecek, nefsinizin kalbini tamamen dolduracak. %2 rahmet, %98 fazıl nefsinizin kalbini bütünüyle dolduracak. Ne olacak nefsinizin kalbi? Nasıl ruhunuzdaki hasletler Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorlarsa, mutlaka yerine getiriyorlarsa, yasak ettiği hiçbir fiili asla istemiyorsa, hiçbir zaman işlemesi mümkün değilse, ruhunuzun bu muhtevasının paralelinde olan, ruhunuzun hasletlerinin paralelinde olan fazıllar, nefsinizin kalbini tamamen işgal ettiği zaman siz artık fazilet sahibi biri olursunuz. Nefsinizin afetleri yoktur. Afetlerin hepsi yok olmuştur. Yerine fazıllar almıştır. Tıpkı ruhunuzun hasletleri gibi bütün nefsinizdeki muhteva Allah'ın emirlerini yerine getirmek isteyen, yasakları ise asla işlemek istemeyen bir hüviyet gösterir. Yani sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, yani o zaman mutluluğu yaşamaya başlarsınız. Allah'ın emirlerini yerine getirmek size zevk veriyorsa, yasaklarını işlemek istemiyorsanız, hem nefsiniz hem de ruhunuz aynı şeyi söylüyorsa, şeytanın nefsinizdeki hakimiyetini sona erdirmişseniz, o zaman siz çok mutlu bir insan olursunuz. Bu mutluluk daimi zikir devresindeki bir mutluluktur. Ama oraya gelmeden çok evvel de bu mutluluğu yine yaşarsınız. Allah'a ulaşmayı dilediğinizden
itibaren Allah Teala sizi iradi yapısıyla, yani ilahi iradesiyle kontrolü altına alır. Tağutla insan ve cin şeytanlarla aranıza adeta bir perde çeker. Artık tağutun, insan şeytanların, cin şeytanların size bir zarar vermesi, Allah'a ulaşmaktan sizi men edebilmesi mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren artık siz tağutun kulu, insan ve cin şeytanların kulu değilsiniz, Allah'ın kulusunuz. Allah Teala Zümer Suresinin 17. ayet-i kerimesinde diyor ki وَالَّذ۪ي نَشْتَنَوُ تَعْبُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لِهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَاد۪ي. Onlar diyor, sahabeden bahsediyor Allah Teala, tağuta kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler, Allah'a yöneldiler. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele buyuruyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, ne olmuş sahabe? Tağuta kul imişler. Herkes öyledir. Doğuşundan itibaren tağutun kuludur ve tağutun dostudur. Allah'ın kulu da değildir, Allah'ın dostu da değildir. Birçok insan zanneder ki herkes Allah'ın kulu olarak yaratılır. Hayır. Allah Teala tam aksini söylüyor. Biz hepinizi başka bir şey için değil, bize kul olasınız diye yarattık. Hem insanları hem cinleri diyor. Zariyat 56'da şöyle buyuruyor. وَمَا حَلَكْتَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ اِلَّا لَيَابُدُونَ. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Yani yarattığımız zaman bizim kulumuz değillerdi. Tağut'un kuluydular. Ama biz onları bize kul olsunlar diye yarattık. Yani akil bali olduğu zaman kişi biluğa erdiği ve doğruyu yanlıştan ayırt edebilecek bir furkana sahip olduğu gün, yani rüşte ulaşma noktası böyle olduğu zaman o artık teklife muhataptır, mükelleftir. Böyle olan kişi ya Allah'ın yolunu seçecektir ya da seçmeyecektir. Öyleyse bakınız sevgili kardeşlerim, ne kadar basit bir sebep. Bir tek dilek. Kalbinizden bir tek dilekle ben ruhumu Allah'a ulaştırmayı diliyorum. Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. Ruhumu sana ulaştırmak istiyorum diyeceksiniz. Hepsi bu kadar. Derseniz dedikten bunu kalpten söylemişseniz, gerçek anlamda talep etmişseniz, ertesi gün ölseniz, hayır bunu söylediğinizden, Allah Teala da bunu işittikten bir saat sonra ölseniz, gideceğiniz yer cehennemdir. Allah Teala diyor ki, ne kadar büyük günahlarınız olursa olsun, biz o büyük günahlara rağmen eğer bize ulaşmayı derseniz sizi cennetimize alırız diyor.
Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Zümer Suresinin 65. ayet-i kerimesinde Allah'ın büyük günahları olanların da olmayanların da Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin amellerinin boşa gittiğini söylüyor. Kim diyor amini olmazsa, Allah'a ulaşmayı dilemezse onların amelleri boşa gitmiştir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse biz size mutluluktan bahsediyorsak, bunun cennet kanadı var, dünya kanadı var. Cennet kanadını adeta bir hiç karşılığı kolayca elde edersiniz. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeniz yeter. Dilediniz mi mutlaka Allah'ın cennetinin sahibi olursunuz. Ama Allah Teala sizi orada bırakmaz. Dilediğiniz zaman söylediğim standartlarda bir deneme sizin mutluluk için ilk adımı attığınızı gösterir. Sevgili kardeşlerim, bu adımı attığınızdan itibaren çok değil 5-6 dakika, 6-7 dakikalık bir zaman parçasında Allah size 7 tane Furkan verir. Bütün günahlarınızı da örter. İşte günahların, sevaplarınızın kazandığınız derecenin heba olması burada artık mümkün değildir. Siz o kaybettiğiniz derecelerden daha fazlasını mutlaka kazanmış oluyorsunuz. Çünkü bütün günahlarınızı Allah Teala örtüyor. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman, hiçbir zaman Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi öldüğünde onun günahları sevaplarından fazla olamaz. Tam aksine böyle bir kişi ölürken onun mutlaka sevapları günahlarından fazladır. Gideceği yer cennettir. Ebediyen kalmak üzere. Öyleyse size Kur'an'ın ruhunu anlatıyoruz sevgili kardeşlerim. Can dostlarım, gönül dostlarım, Kur'an-ı Kerim, her şeyin en güzeli bu standartlarda size Allah-u Teala tarafından sunulmuş. Bir tek dileğiniz Allah için yeterli. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu kadar kolay mı? Garanti mi? Evet, garanti. İşte Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki, Allah'u yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehte ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır diyor Allah-u Teala. Allah'ın sözünde hulf olmayacağı için mutlaka diyoruz biz. Allah Teala, Allah onu kendisine ulaştırır diyor. Ama biz de diyoruz ki mutlaka ulaştırır. Çünkü söz verdiği zaman sözünü yerine getirmemesi mümkün değildir. Öyleyse bu Allah'a ulaşmayı dileme konusunda Kur'an-ı Kerim'de iki tane kavram var. Birisi ameni olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek. Birisi de münib olmak, gene Allah'a ulaşmayı dilemek. Ama münib olmanın lügat manası yönelmek, Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ama her ikisi de Allah'a ulaşmayı dilediği anda, amin olanlar da Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a yönelenler de, münib olanlar da Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Her ikisi de ilk takvayı bununla kazanıyor. İşte Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Münibine ileyhi ve yettekuhu. Ona yönel. Yani ona, Allah'a ulaşmayı dile ve
ona karşı takva sahibi ol. Neymiş? Allah'a yönelen takva sahibi oluyormuş. Ve kumus salat ve namaz kıl ve la tekunu minel müşrikin, ve müşriklerden olma. Hangi müşriklerden? O müşriklerden olma ki diyor Allah Teala. Onlar fırkalara ayrılmışlardır. Hizipler oluşturmuşlardır. Gruplar, fırkalar oluşturmuşlardır. Her hizip kendi elindekiyle ferahlanır. Ben doğrusunu yapıyorum zanneder. Ama hepsi Allah'a ulaşmayı dilemeyen, Allah'a yönelmeyen o kişilerin hiçbirisi takva sahibi değildir. Hepsi şirktedir. Ve şirkte olanların Allah katındaki ifadesi onlar fırkalara ayrılmışlardır diyor Allah Teala. Şimdi burada münip kelimesini kullanıyor ve görüyoruz ki kişiyi şirkten kurtarıyor. Yani kişi şirkteyken oradan hidayete adım atıyor. Allah'a ulaşmayı dilediği anda şirkten kurtuluyor. Mümin oluyor kişi. Peki kimdi bu? Bu münip olan kişiydi. Allah'a yönelen ve bu kelimeyle ifade edilen bir yönelmenin sahibi şirkten yani cehennemden kurtuluyor. Kısaca birinci takvanın sahibi oluyor. Kim cehennemden kurtulmuşsa o dalaletten kurtulmuştur. O fısktan kurtulmuştur. O şeytana, tağuta kul olmaktan kurtulmuştur. Tağuta dost olmaktan kurtulmuştur. Cehennemden kurtulmuştur. Allah'ın ayetlerinden gafil olmaktan kurtulmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şimdi gene kişiyi cehennemden kurtaran bir başka ayet grubuna bakıyoruz. Yunus suresi 62, 63, 64. ayet-i kerimeler. Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun. Ellezine aminu ve kanu yettekun. Lehumul büşra fil hayatid dünya. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar amini olmuş ve takva sahibi olmuşlardır. Ne diyor Allah Teala? Onlar amini olmuş ve takva sahibi olmuşlardır. Ellezine aminu ve kanu yettekun. Onlar aminurlar, Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir ve takva sahibi olmuşlardır. Lehumul büşra fil hayatet dünya fil ahirete. Onlara dünya hayatında da ahirette de cennette de müjdeler vardır. Yani mutluluklar vardır. Onlar dünya hayatında da mutlu olacaklardır. Cennette de mutlu olacaklardır diyor. Kim bu insanlar? Amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse her iki grup ayette de korkudan kurtulmak, cehennemden kurtulmak söz konusudur. Cehennemden kurtaran takva, cehennemden cennete geçiş sağlayan takva, ilk takvadır. İlk takvanın sahipleri, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin takvasının sahipleri, iki kelimeyle ifade ediyor. Bir, amin olanlar, Yunus 63, iki, münip olanlar, Rum 31. Ama her ikisi de cehennemden kurtuluyor. Yani her ikisi de ilk takvayı veriyor. Yedi takvanın birincisi. İkincisi, irşat makamına ulaşıp tabiyet gerçekleştiği zaman. Üçüncüsü, ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman. Sevgili kardeşlerim, herkesin kafasında bir imaj vardır. Tasavvuf ehli
aşırı dincidirler. Aslında Allah onların yaptığını emretmez ama onlar yaparlar bunu. Cennete gidecek olanlarsa orta yolu seçenler, yani İslam'ın 5 şartını yerine getirenler. İşte size hayatınızın en büyük yanlışı. Ve böyle yaptıkları için cennete gireceğini zanneden milyonlarca insanın gideceği yer ne yazık ki cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için cehennemden kurtulmaları mümkün değildir. Gerçekten öyle mi? Allah'a ulaşmayı dilemeyenin gideceği yer cehennem midir? Hadi gelin bakalım, bir tek ayet söyleyeceğim sadece, yeterli. Yunus suresinin 7. ayeti, cehenneme gideceği de 8. ayet kerimesinde belirtilmiş. Hadi gelin beraber bakalım ne diyor Allah Teala. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُوا بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا. Onlar ki bize mülaki olmayı, yani ruhlarını bize diyor Allah Teala ulaştırmayı dilemezler. Böyle bir niyetleri, talepleri yoktur. Ve diyor Allah Teala onlar dünya hayatından, dünya hayatıyla meşgullerdir. Dünya hayatından razıdırlar ve dünya hayatıyla mutmain olurlar diyor. Onları mutmain eden, tatmine ulaştıran şey dünya hayatıdır diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bu insanlara dikkatle bakın. Dünya hayatıyla mutmain olan insanlar, dünya hayatından tatminleri doğan insanlar, Allah Teala diyor ki ellezinehum an ayatina gafilun. Onlar bizim ayetlerimizden gafildir. Allah'a ulaşmayı onlar bize mülaki olmayı dilemezler. Dünya hayatından razıdırlar. Ve razı bil hayat et dünya. Vatmeyennü biha. Dünya hayatından razıdırlar ve onunla, o dünya hayatıyla mutmain olurlar. Ellezinehum an ayatina gafilun diyor Allah Teala. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ülaike mevahümün narı bima kânû yeksibûn. Onlar o kişilerdir ki kazandıkları dereceler itibariyle, iktisap ettikleri dereceler itibariyle gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'ın ayetlerinden gafil, gidecekleri yerde cehennem. Ama kim amin olursa o Allah'ın dostu oluyor, kurtuluşa ulaşıyor. Amin olmayanlar da kafirler olarak kalıyorlar ve tağutun dostu oluyorlar. İşte Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesi. Allahu veliyyüllezine aminu yuhricuhum minezzulümati ile nuri vellezine keferu evliyahümüt tağute yuhricunehum minen nuri ile zulümati. O Allah Teala diyor ki o amin olanlar var ya, Allah amin olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Kapkaranlık olan kalplerini pırıl pırıl nurla doldurur. Ama kafirlere gelince diyor, onlar tağutun dostlarıdır. İnsan ve cin şeytanların dostlarıdır. Tağut da onları eğer nura ulaşmışlarsa tekrar kalplerini karartır. Nurdan zulmete götürür diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, bir neticeye ulaşıyoruz. Görüyorsunuz ki mutluluk sizin elinizde.
Ben falanca falanca falanca sebebiyle mutsuzum demeyin. Onlar size zulüm yapsa da siz gene mutlu olabilirsiniz. O zulmü size zulüm olarak hissettiren şey nefsinizin afetleridir. Öyleyse nefsinizin afetlerine kapıları kapatın. Onların sizi kontrol altında tutabildiği devre sizin Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz devredir. Şu dünyada ilim adına, din adına hangi bilgilerin sahibi olursanız olun. Hangi üniversiteden mezun olmuşsanız olun. Hangi üniversitede profesör olursanız olun. Sözün özü budur ki eğer siz Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer mutlaka cehennemdir. Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hadi gelin biz kendi dünyamızda yaşayalım. Onlar da kendi dünyalarında. Herkes kendisini cennete veya cehenneme götürecek adımı kendisi atar. Herkes kendinden mesuldür. Öyleyse işte size doğruların doğrusu Allah'ın emri. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, öyle bir huzura kavuşacaksınız ki, siz bana ulaşacaksınız telefonlarla, e-maillerle. Her gün yüzden fazla kardeşimiz ulaşıyor bize. Artık yetişemiyoruz. Onun için cevaplarımız gecikiyor. Kusura bakmayın sevgili kardeşlerim. Sayımız hızla çoğalıyor. Öyleyse görüyorsunuz ki mutluluk mu söz konusu olan şey? Mutluluğu size yaşatmayan başka birisi değil, kendinizsiniz. Mutluluk mu söz konusu ve siz mutlu musunuz? O zaman siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. İşte Kur'an-ı Kerim bunları apaçık bir standartta insanların gözlerinin önüne sermiş. Elbette Allah Teala'nın cennetleri sadece birinci kat cennet değildir. Yedi katta yedi ayrı tür cennet var. Yedinci katta ise cennetler var. Adın cennetleri çoğul olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Diğerleri her katta birer cennet söz konusu. Arzları yerler ve gökler kadar olan cennet diyor Allah Teala. Arzları yerler ve gökler kadar olan cennet. Yedi kat cennet ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetinin birinci katına girer. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemesi onun Allah'ın cennetine girmesi için kafidir. Ama ya dilemiyorsa, sevgili kardeşlerim, kendinize zulmedecek misiniz? Bakınız, birçok insan o kadar çok şeyi yanlış biliyor ki, doğrular size ulaştığı zaman onları tahkik edin. Yanlışları o zaman rahat yakalarsınız. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi cennete girebilecek olan sadece O'dur. Dilemeyen
Allah'ın cennetine giremez sevgili kardeşlerim. Ama dileyen mutlaka girer. Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin anahtarıdır. Cehennemin de kilididir. Öyleyse hiç üzülecek, sıkıntıya girecek bir husus yok. Sadece bir tek dileğiniz sizi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Bir tek dilek, o kadar. İyi ama ben namaz kılmayı sevmiyorum, oruç tutmayı sevmiyorum, zikir yapmayı da sevmiyorum. Ve Allah'a ulaşmayı dilesem bile Allah beni yine cennetine almaz. Çünkü ben bunları sevmiyorum. Siz sevmeyeceksiniz. Allah size sevdirecek. Siz ibadetleri yapmayacaksınız. Allah size öyle bir sevgi verecek ki o ibadetler size sadece bir zevk olacak sevgili kardeşlerim. İşte o şartlar içinde bir dizayn düşünün. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sonra kainatın en büyük mürşidine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaşıp tabi olmuşlar. Sonra ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Sonra fizik vücutlarını Allah'a ulaştırmamışlar. Teslim etmişler. Yani fizik vücutları Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyete gelmiş. Sonra nefslerini de tasfiye etmişler. Nefslerindeki afetler de yok olmuş. Yani nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Sonra irşada ulaşmışlar. En sonra da iradelerini Allah'a teslim etmişler. Sevgili kardeşlerim, hala Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Kurtulmayı yoksa istemiyor musunuz? Allah Teala sizi, hepinizi kulu olarak görmek istiyor. Ama gördünüz ki Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde tağuta kul olmaktan kurtuluyorsunuz. Allah'a kul oluyorsunuz. Öyleyse tereddüdünüz ne? Bu sizin mutluluğunuz. Eğer böyle bir dileğin sahibi olursanız, o zaman mutlaka saadet sizin olacaktır. Cennet saadeti başlangıçta birinci kat Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda, sonra Allah Teala size mürşidinizi sevdirecek. İkinci safhaya ulaşacaksınız. Tabiiyetinizle. Kalbinize iman yazılacak. Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte sizinle güneşli bahçelerde bir gezi yaptık. Allah'tan bahsettik. Sizin kurtuluşunuzdan bahsettik. Bu kadar kolay bir şey. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda mutlaka cehennemden kurtulursunuz. Mürşidinize ulaştığınız zaman ikinci kat cennetin sahibi olursunuz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman üçüncü kat cennet olursunuz. Allah'ın garantisi burada biter. Ama bu kadarı da yetmez mi sevgili kardeşlerim? Üçüncü kat cennetin sahibi olmak ve nefsinizin afetlerinin yarısı yok olduğu için dünya saadetinin yarısını yaşayabilmek,
yarı yarıya mutlu bir hayatı yaşayabilmek Allah'ın size bedavadan hediyesi. Sadece Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için mutlaka sizi oraya ulaştıracağını garanti etmiş. Öyleyse ne duruyorsunuz? Hadi siz de koşun güneşli bahçelere. Koşun Allah'ın cennetine. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gene vakit tamamlandı. Sizlerden ayrılmak kolay olmuyor, biliyor musunuz? Şu beraberlik var ya, bizim ömrümüze ömür katıyor sevgili kardeşlerim. Sizlerle beraberken mutluluğu yaşıyoruz. Sizlere bir nebze bir şeyler verebildiysek, bugüne kadar kurtulabilen o binlerce insana kurtuluşu Allah Teala nasip etmişse, biz sadece naçiz bir vasıtayız. Öyleyse ne duruyorsunuz? Hadi koşun Allah'ın cennetlerine. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat.

0: şey.
1: Her şey ne kadar güzel. Ne kadar harika değil mi anne?
2: Evet, çok güzel sevgili kızım. Bunun için Allah'a çok şükretmeliyiz. Çünkü bütün bunları bizim için O yarattı.
1: Bizim için mi yarattı?
2: Evet, bizim için yarattı. Sen mutlu olasın diye, bütün çocuklar mutlu olsun diye, gördüğün bütün bu güzellikleri O yarattı.
1: O zaman ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum.
2: Bütün bu gördüğün kuşlar, kelebekler, çiçekler, hepsi Allah'ı çok seviyor. O kadar çok seviyorlar ki, devamlı Allah'ın şarkısını söylüyorlar.
1: Allah'ın şarkısını mı söylüyorlar? Allah'ın şarkısı mı var?
2: Elbette var. Yerler, gökler, her şey, her şey onun şarkısını söyler.
1: Peki, bu şarkıyı ben neden duymuyorum anne?
2: Duyarsın kızım. Yeter ki şuranla, kalbinle dinle.
1: Gerçekten mi?
2: Elbette. Kalbinle dinlersen her şeyi duyabilirsin. Senin kalbini de Allah dinliyor.
1: Oo, öyle mi? Allah benim kalbimi mi dinliyor?
2: Evet kızım. Devamlı senin kalbini dinliyor.
1: O zaman hep güzel şeyler düşünmeliyim. Allah benim kalbimi dinliyorsa ona her şeyi anlatabilirim.
2: Neler anlatacaksın bakalım?
1: Ona bütün kalbimle onu ne kadar çok sevdiğimi söyleyeceğim. Ona annemi ve babamı, bana verdiği için teşekkür edeceğim. Ona bu güzel çiçekleri, kelebekleri, kuşları verdiği için teşekkür edeceğim.
2: Aferin benim kızıma. Sen çok güzel kalpli bir kızsın.

0: güzel kelebekler.
1: Kalbinle dinle kızım. Kalbinle dinle.
0: Peki anne. Harika. Duyabiliyorum. Duyabiliyorum. Duyabiliyorum. İnanamıyorum. Harika. Duyabiliyorum.
2: Duyabiliyorum anne, duyabiliyorum. Allah'ın şarkısını söylüyorlar. Kalbimle dinleyince duydum anne. Bütün bu kuşlar, çiçekler, her şey bu şarkıyı mı söylüyor?
1: Elbette sevgili kızım. Her şey bu şarkıyı söyler.
0: Allah,
1: kainatın en büyük şarkısı. Bu şarkı söyleyene mutluluk verir, sevgi verir, güzellik verir. Canlılık verir.
0: Ne güzel. Ne güzel bir şarkıymış bu. Ha, o zaman ben de bu şarkıyı söyleyeceğim. Mutlu olmak, sevgili olmak, güzel olmak, iyi olmak. Hem de Allah'a sevgimi göstermek için.
1: Elbette. Şimdi gidip bu şarkıdan haberi olmayanlara bunu duyuracağım. Onlar da mutlu olsunlar istiyorum çünkü.

0: öyle güzel kelebek. Sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Evet söylüyor. Şuna bak.
1: Sevimli bal arısı, sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Hah. Ne güzel. O da söylüyor. Her şey onun adını söylüyor.
0: Allah.
1: Ne güzel, ne müthiş bir şey. Bayıldım bu şarkıya.

0: Baba, baba, ben bugün çok güzel bir şey öğrendim.
1: Sevgili kızım, neymiş bu öğrendiğin güzel şey? Söyle bakalım.
2: Allah'ın şarkısını öğrendim baba. Çiçekler, kelebekler, kuşlar, her şey.
0: Ama her şey Allah'ın şarkısını söylüyormuş. Ne güzel bir şey değil mi? Harika değil mi?
1: Evet, bu gerçekten çok harika bir şey. Çok güzel bir şey.
0: Sen de duymak ister misin baba? Kalbinle dinleyeceksin. Kalbinle dinleyeceksin. Dinle baba. Duyuyor musun? Şarkılarını duyuyor musun?

0: güzel.
1: Evet, duyabiliyorum. Harika.
0: Ne kadar güzel. Her şey Allah şarkısı söylüyor, öyle değil mi baba?
2: Elbette kızım. Bütün her şey Allah şarkısı söyler. Çünkü her şey onunla güzel. Aferin benim kızıma. Çok güzel öğreniyorsun.
0: Ben şimdi gidip bu öğrendiğim şarkıyı bütün herkese anlatacağım baba.
3: Hmm. Şimdi izninle baba. Ya büyük baba. Büyük baba.
2: Oo. Elif kızım gelmiş. Nasılsın benim güzel torunum? Hoş geldin.
3: Hoş buldum büyük babacığım. Çiçekler için su getirdim.
2: Çok iyi etmişsin Elif kızım. Bu çiçeklere su verelim ki bir an önce büyüsünler. Büyüsünler ki onlar da diğerleri gibi mutluluktan Allah'ın şarkısını söylesinler.
0: Allah'ın şarkısını mı? Büyük baba, sen de mi o şarkıyı biliyorsun?
2: Elbette, biliyorum. Bu biz insanların da mutluluk şarkısıdır, sevgimizin şarkısıdır. Bu şekilde bizleri yaratan ve bizlere bu güzellikleri veren Allah'a teşekkür etmiş oluruz.
0: Harika, ne güzel. Ben de Allah'a teşekkür etmek için hep bu şarkıyı söyleyeceğim. Ne güzel şeyler öğreniyorum. Çok mutluyum.
2: Elbette sevgili Elif kızım. Kim bu şarkıyı söylerse o çok mutlu olur. Böylelikle içindeki o güzel kalbi neşeyle, sevgiyle dolar. Beyaz nurlarla dolar. Ve kalbin Allah'ın sana verdiği mutluluklarla pırıl pırıl olur. Allah'a

0: Bugün ne güzel şeyler öğrendim anne. Mutluluğun şarkısını, Allah'ın şarkısını öğrendim. Ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum. Hep onun şarkısını söyleyeceğim.
1: Aferin sana sevgili kızım. Sen çok iyi bir çocuksun. Çok akıllısın. Allah'ın şarkısını söyledikçe mutluluğun artacak, sevgin artacak ve Allah seni daha da çok sevecek.
0: Yaşasın. Bugün ne güzel bir gün. Her şey ne kadar güzel.
2: Böylelikle sen de Allah'ın çok sevdiği insanlardan bir ermiş evliya olursun inşallah.
0: Ermiş evliya ne demek anne?
1: Sevgili kızım, çok tatlısın. Allah'ın şarkısını çok söyleyen, içindeki güzel ruhunu Allah'a ulaştıran kişiye denir.
0: Allah'ın şarkısını söylersen ruhum Allah'a mı ulaşır?
1: Elbette. Allah buna çok sevinir ve sana içinde daha güzelini verir. Seni ruh gibi tertemiz, saf, güzel sevgiyle dolu melek yapar.
0: Öyle mi? Gerçekten mi? Melek gibi mi olacağım? Yaşasın. O zaman ben hep Allah'ın şarkısını söyleyeceğim anne. Allah'ı çok seveceğim.

0: Meryem odasında bebekleriyle oynuyordu. Akşam olduğunu fark etmemişti. Pencereden dışarı baktı, ay çıkmış, yıldızlar gökyüzünü süslemişti. Sahibimiz Allah her şeyi güzel yapmıştı da, acaba neden kötü şeytanı yaratmıştı? Çok merak ediyordu. Şeytan neden insana düşman olabilirdi ki? Onu öyle bir düşünüyordu ki, çizgi filmlerdeki canavarlar gibi çirkin yüzler geliyordu gözünün önüne ve çok korkuyordu. Bu konuyu hemen öğrenmeliydi. Anneannesinin yanına gitti.
1: Canım anneciğim, çok merak ediyorum. Şeytan neden bize düşman? Şeytan nasıl bir varlık?
0: Anneannesi güldü.
2: Canım yavrucuğum, şeytandan korkman için sebep yok. Şeytan çok akıllı. Tilki gibi kurnaz bir varlık. Sana anlatayım. Allah, insanı yaratmadan önce melekleri ve cinleri yarattı. Cinler dumansız ateşten, yani enerjiden yaratılmış. Şeytan da cinlerdendir. İnsan topraktan yaratıldı. İlk yaratılan insan Hazreti Adem babamızdır. Allah insana ruhundan üfürdü. Bu yüzden onu meleklerden ve cinlerden üstün tuttu. Meleklere ve cinlere Adem'in önünde secde edin emrini verdi.
1: Anneanneciğim, sizin namazda yere yattığınız gibi mi?
2: Aynen öyle. Bütün melekler ve cinler Adem Aleyhisselam'ın önünde secde etti. Sadece şeytan secde etmedi. Şeytan Allah'ın insanı kendisinden üstün yaratmasını ve onu daha çok sevmesini kıskandı. Allah'a dedi ki, beni enerjiden yarattın, insanı ise topraktan yarattın. Ateş topraktan üstündür. Topraktan yarattığın bir varlığın önünde ben secde etmem. Allah da bunun üzerine onu katından kovdu. Bana dünyanın sonuna kadar izin ver. Hani ruhların sana ulaşacakları yol, sırat-ı müstakim var ya, o yolun üzerine oturacağım, onların bu yola

0: Allah ona izin verdi. Cezasını hemen vermedi.
1: Şeytan, insanın Allah'ın sevgisini kaybetmesini ister. Allah'ın yap dediklerini yapmamasını, yapma dediklerini de yapmasını ister.
2: Meryem,
0: peki bunu nasıl yapıyor?
1: Hani sana üç bedenden yaratıldığımızı söylemiştim. Hatırlıyor musun?
0: Ruh, fizik, beden, nefs.
1: İşte ruh, Allah'tan üfürüldüğü için hiçbir yanlış şeyi yapmaz. Nefs ise içindeki 19 kötü huy sebebiyle hep Allah'ın yap dediklerini yapmaz, yapma dediklerini de yapar özelliktedir. Şeytan da bu özellikte olduğu için çok iyi anlaşan iki arkadaş gibidir. Bu yüzden şeytan bize nefsimizi kandıracak şekilde söyler. Biz de doğru yapıyoruz zannederek yanlış davranışlar sergileriz. Şeytan bize yol gösterici olabilir. Örneğin, annenin yardıma ihtiyacı var. İçinde ses, haydi kalk, anneni mutlu et diyor. Başka bir ses ise, boş ver, sen daha küçüksün. İşleri annen yapsın. Sen oyun oyna, çocuklar oyun oynar diyor. Bu seslerden bir tanesi şeytanın sesi. Sence hangisi?
0: Yardım etme, oyun oyna diyen ses.
1: Heh, şimdi öğrendin. Peki bu durumda sence hangi sesi dinlemelisin?
0: Annene yardım et diyen ses.
1: Harika. Gördün mü? Bak şeytan senin de yol göstericin oldu. Yaptığın her işin sonunda içinde bir sevinç duyuyorsan bil ki ruhunun sesine cevap verdin. Yok eğer için fena şekilde sıkılıyorsa şeytanın sesine kulak verdin. Hemen tersini yap. Tamam mı yavrucuğum?
2: Meryem.
0: Tamam. Tamam anneciğim, seni çok seviyorum. Hiç de artık şeytandan korkmuyorum. Güzel Allah'ım, seni göremiyorum ama çok seviyorum. İnanıyorum sen de beni çok seviyorsun. Çünkü beni bir böcek olarak yaratabilirdin ama insan olarak yarattın. Sana çok teşekkür ederim. Allah'ım, beni şeytanın yalanlarından koru. Beni senin istediğin gibi uslu, güzel bir çocuk yap. İçimi iyiliklerle doldur.
2: Diyerek amin dedi ve anneannesine iyi geceler dileyip onu öperek uyumak için odasına yöneldi.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu formda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah'a güvenmek. Birinci sual, yaşadığımız en küçük olayda bile Allah'a güvenmeyi nasıl başarabiliriz? İnsanların Allah'a güven duyması, Allah'ı tanımalarına, yavaş yavaş ondan hoşlanmalarına, sevgi duymalarına, Allah'a aşık olmalarına ve Allah'a hayran olmalarına, duymalarına bağlıdır. Allah'a güven duygusu, kişinin Allah'a teslim olma süreci içerisinde giderek gelişir. Tevekkülün boyutlarını yücelten, hedefe ulaştıran şey kişinin zikir faaliyetidir. Bu faaliyet yükseldikçe, daimi zikre doğru yaklaştıkça kişinin Allah'a olan güven, tevekkülü artacaktır. Allah-u Teala 7 safa tevekkülü bize görüyor. Yani kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an kişi tevekkülü

0: Mürşidine tabi olan zamanki tevekkül, ruhun teslimindeki tevekkül, bunlar hepsi farklı farklı boyutları içeriyor. Ali İmran 159 ve 160'ta Allah şöyle buyuruyor. O zaman Allah'tan bir rahmet sebebiyle onlara yumuşak davrandı. Eğer sen kaba ve katı yürekli olsaydın, mutlaka senin etrafına dağılırlardı. Artık onları affet, onlar için mağfiret dile. İşler konusunda onlarla müşavere et. Eğer Allah'tan bir rahmet onlara yumuşak davrandı, eğer sen kaba ve katı yürekli olsaydın, mutlaka senin etrafında dağılırlardı. Artık onları affet, onlar için mağfiret dile. İşler konusunda onlarla müşavere et. Azmettiğin zaman artık Allah'a tevekkül et. Muhakkak ki Allah tevekkül edenleri gönüllü sever. Eğer Allah size yardım ederse o zaman sizi yenecek yoktur. Ama eğer size yardımsız yüz yüzü bırakırsa ondan sonra size kim yardım eder? Öyleyse müminler Allah'a tevekkül etsinler. Allah'a olan güven duygumuzun artışında irşat makamı rolü nedir? Nisa 80'de men yutuğurlar söyle fakat at Allah. Resul'e itaat Allah'a itaattir. Şuara 215'te sana tabi olanlara kanatlarını ger. Allah-u Teala'nın yolculuğu muhafaza altında gerçekleşen bir durumdur. Bu yolculuğu tahakkuk ettiren, muhafaza eden Allah-u Teala'nın yakın dostlarıdır. Onlar müşriklerdir. Bir insan eğer koruma altında değilse bu yolda sapıtması her zaman mümkündür. Öyleyse güven duyması lazım gelen makam Allah'tır. Güven duyması lazım gelen makam irşat makamıdır. Sahabeye bakın, onlar güvendiler. Resullerine güvendiler, Allah'a güvendiler ve güvenlerinin bedenini Allah-u Teala'dan aldılar. Asıl saadeti yaşadılar. Hadis-i şerifte öyle Allah'ın sevgili kulları vardır ki onlar Allah'ın kullarına Allah'ı sevdirirler. Allah'a da kulları sevdirirler. Allah'ın öyle sevgili kulları vardır ki onlar Allah'ın kullarına Allah'ı sevdirirler. Allah'a da kullarını sevdirirler. Neyse, baştan sona bizimle Allah arasındaki ilişki sevgiye dayalı bir muhteva taşır. Sevgi yoksa din yoktur. Evvela Allah'tan hoşlanmak, sonra Allah'ı sevmek, sonra Allah'a aşık olmak, sonra da Allah'a hayran olmak. Hayran olmak iradenin teslimiyle, aşık olmak nefsin teslimiyle, sevmek fizik vücut teslimiyle ve ruhun teslimiyle hoşlanmakla gerçekleşir. Her devirde ardı arkası kesilmesin Allah'ın Resulleri ve Resulleri var. Ve bunlar arasında seçilen vekaleten devrin imamı var. Nitekim kim mürşidine tabi olursa, tabi olduğu andan itibaren devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşir ve o kişiyi muhafaza eder. İşte Kaf 31-32'de وَاُزَّبِتَ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوَعَدُونَ لِكُلِّ اَوَامٍ حَفِيزٍ Cennet takva sahibi için uzak olmakla yaklaştırıldı. İşte vaat olunan şey cennettir. Bütün evap ruhu Allah'a ulaştırır. Sığınmış, hafiz olan başların üzerine devrin imamın ruhu ulaşmış olanlar için. Gayret, himmet ve nusret. Üçüncü sual, günümüz insanlarının Allah'a değil de kendilerine güvenmesi şeytanın bir tuzağı mıdır? Allah'a güvenmeyen kişi kendisine güvendiğini zannediyorsa aslında bu güven o kişinin kendisine olan güveni değildir. Bunun arkasında nefsindeki afetler ve onlara tesir edebilen iblis var. O şeytandan aldığı telkinlerle kendisinin üstün olduğunu düşünür. Kişi eğer Allah'ı devreden çıkartırsa zayıflayacaktır. İblis onu kolayca ele geçirir. Eğer şeytanın uğraşağıysanız Allah'a asla edemezsiniz. Ondan korkarsınız, onu cezalandıran bir Allah olarak tanırsınız. Bu insanların hiçbir zamanda saadete ulaşmaları mümkün değildir. Allah razı olsun. Öyleyse Ali İmran Suresi'nin 112. ayet-i kerimesinde insanların üzerine zilletten, kasırda Allah'tan bir ip ve insanlarından bir ip. İşte bu Allah'a güvenmek ve insanlardan da Allah'ın bize şiddet ettiği Resul'e, Müşri'de güvenmek asıldır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala tüm insanların Allah'a güvenmesini istiyor. Ve Kur'an'a baktığımızda Allah'a güvenenlerin başında Allah'a ulaşmayı dileyenleri görüyoruz. Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Bence kalbimizi, imanımızı her Kur'an türlü, her yönde Allah'a karşı saf ve temiz tutmamız lazım. Kalbimizi ne kadar temiz tutarsak, dinimizi en güzel şekilde yaşarsak, Allah-u Teala'ya bir nevi gerçekten tasavvuf bir şekilde kendimizi bırakırsak, tevekkül edersek ulaşırız.
3: Yani Allah her yerde olduğu için istediğim bir yerde dua etmek veya Allah'a işte sohbet etmek gibi bir şeydir Allah'a dua etmek. Veya Kur'an-ı Kerim okuyup daha çok Allah'a samimi olmak için ferahlığı namaz kılınca.
4: Allah'a ulaşmak deyince onun bize indirdiği kitaba göre, emirlerine göre yaşamamız gerek. Günah işlemememiz gerek. Dolayısıyla onun verdiği emirlere uyarsak ibadetimizi, kelime-i şehadeti, duamızı eksik etmeden helal harama dikkat ederek yaşarsak zaten manevi olarak Allah'a ulaşmış oluruz. Yüce Allah'ım.
2: Emanet verdiğin ruhumuzu
3: ölmeden önce sana ulaştır, bizi de dostlarından eğer. Amin.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak için onun bize indirdiği kitaba göre, birilerine göre yaşamamız gerek. Günah işlemememiz gerek. Allah'a ulaşmak isteyen bir kişinin günah işlememesi gerekir. Allah-u Teala'nın günahlar konusunda son derece açık bir ifadesi var. Diyor ki, ey sahabe, eğer sizler hiç günah işlemeyen bir kavim olsaydınız, Allah sizi ortadan kaldırdı günahlar işleyen ama bu günahların karşısında da zaten mutlak af dileyen bir kavmi getirir. Bu aslında çok açık bir olay. Çünkü biz insanlar her zaman Allah'a muhtacız. Günah işlemeyen insan belki de ne düşünür? Ben günah işlemiyorum. Maşa, Allah'a ihtiyacım yok. Allah'a ulaşmak isteyen kişinin hiç günah işlememesi mi gerekir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tam tersi, eğer siz günah işlememiş olsaydınız Allah sizi giderir. Sizin yanınıza günah işleyen ama Allah'tan mağfiret talep eden bir kavim getirirdi. Öyleyse günahların örtülmesi açısından biz Allah'a muhtacız. Günahlarımızın sevaba çevirmesi açısından biz Allah'a muhtacız. Ve Allah-u Teala bu ihtiyacımızı Allah'tan taleple yerine getireceğini beyan ediyor. İşte nasılsa benim günahım yok. Ne gerek var Allah'tan Allah'a ulaşmayı dileyim, müşride tabi olun diye. O zaman bu insanlar kaybedenlerdir. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'a güven duygumuzu artırıp Allah'ın da güvenini kazanmamıza vesile olacak en önemli ibadet zikir ibadetidir. Yani Allah'ın adını Allah Allah diye tekrar etmemiz. Sence zikir yapmak insana ne sağlar?
3: Allah'a yakınlaştırır, içini ferah tutar ve iş, olacak şey olur. Bir de yani atıyorum abdestsiz falan diğer dünyaya gittiğinde en azından Allah der abdestli yerle.
4: Zikir... Allah'a ulaşmanın en kısa yolu zikir. Ağzımızdan eksik etmesek muhakkak Subhanallahi ve bihamdihi la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin kulhu vallahu ahad suresini İhlas suresini sürekli okuyarak zikir çekerek elhamdülillah Allahu ekber bu zikirleri çekerek aslında benim hanım daha da iyi biliyor. O da sürekli ağzından düşürmez zikiri. Biz sürekli yapıyoruz. İnanıyoruz ki o zikirle Allah'ı unutmuyoruz. Unutmamamız gerek.
2: Hani benim için zikir çekmek bütün kötülüklerden korunmak anlamına gelir. Başka bir şey yok yani. O gün bütün gün olan olumsuzluklardan olsun, bütün kötülüklerden olsun, kazalardan, belalardan olsun. Yani kendimizi korumaya almak demek.
3: Evet. Zikir çekmeye başladığımda böyle kalbimde coşku doluyor ve çok güzel rüyalar görüyorum.
0: Misafirimiz zikir Allah'a ulaşmanın en kısa yoludur. Allah'a ulaşmamız konusunda diğer ibadetlerinden farkı nedir? Allah'ın zikirden muradı, zikrin Allah'ın katına indirdiği rahmet, fazıl, selavat ismi nurlardır. Eğer bir yüzde dür, yedi nur birikimi, fazilet birikimi nefsin kalbinde oluştuğu zaman ruh birinci gök katına ulaşır. İkinci yüzde yedi defa nur birikimiyle ruh ikinci gök katına ulaşır. Ve böylece artan oranda kalbimizdeki nurlar birikmesiyle 19.000'de %7 nur, 21.000'de %7 nur, 23.000'de %7 nur, 25.000'de %7 nur ve 33.000'de %7 nur, toplam %49 fazıl, %2 rahmet. Bu hepimizin 7 kademedeki nefs tezkiyesiyle ruhun Allah'a ulaşmasını ifade ediyor. Allah'a verdiğimiz nefs tezkiyesini, yeminini zikirden başka hiçbir ibadetlerle gerçekleştiremeyiz. Öyleyse mürşide tabi olmadan daha zikirle nefs tezkiyesi yapabilir miyiz? Hayır. Hem mürşide tabi olmak hem de onun verdiği zikir emrini bir hakkın yerine getirmek suretiyle ancak hedeflerimize ulaşabiliriz. Kur'an-ı Kerim'de zikri farz kılmış. Allah Teala çok zikri de farz kılmış ve daimi zikri de farz kılmış. Zikirle ruhun teslimi, çok zikirle fizik vücut teslimi, daimi zikirle nefsin teslimini Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kayıt altına almış. Allah razı olsun. O halde her halükarda hedeflerimize ulaşmak istiyorsak Allah'a ulaşmayı dilemek bu mutlaka bizi mürşide ulaştırır. Mürşide tabiyet bir vasıta emirleri bize sevdirdiği gibi bunların başında da zikri Allah bize sevdiriyor. Zikir yoksa nefs tezkiyesi yok ancak mürşide tabiyetle zikir, nefs tezkiyesi başlıyoruz. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
5: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhterem Cappar Hocam. Hasretle, hürmetle, mübarek ellerinizden öpüyorum ve sizleri çok ama çok seviyorum. Muhterem hocam, izninizle bir soru arz edecektim. Başarısızlık karşısında tevekkül anlayışı nasıl korunur? Allah razı olsun. Tekrardan hasretle, hürmetle, mübarek ellerinizden öpüyorum. Bursalı kardeşler olarak sizleri çok ama çok seviyoruz inşallah. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Selamun Rahmetullahi ve Berekatuhu. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, başarısızlık karşısında tevekkül anlayışı nasıl korunur? Bir olayı da başarısızsanız bu önemli değildir. Hangi şartlar için önemli değildir? Eğer o başarısızlığın muhasebesini yaptıysanız, ondan gereken dersi aldıysanız, o zaman bu olay size faydalı bir olaydır. Başarısızlıklarınız sizi başarıya ulaştıran bir köprü olacaktır. Unutmayın Allah sizi hiç dünyanın dertleriyle üzülmeniz için yaratmadı. Siz Allah'a yöneldiğiniz zaman o dertlerin size en ufak bir tesiri kalmaz. Beklemediğiniz yerlerden Allah-u Teala kapılar açar. Allah'a ne kadar güvenirseniz o sizi o kadar iyi şartlar içinde alır. Öyleyse ne yapmamız lazım? Devamlı olarak Allah'a müracaat etmemiz, talepte bulunmamız ve bu talebin gereği olan gayreti göstermemiz gerekir inşallah. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre güven duyulması lazım gelen bir makam da irşat makamıdır. Yani Allah'ın vazifeli kıldığı resuller mürşitlerdir. Mürşit konusunda ne düşünüyorsunuz? Bu Yunus Emre gibi, Abdülkadir Geylani gibi hakiki Allah dostları, hani yolu gidip bir de öğretmek için, talebe yetiştirmek için dönen mürşitler var, evliyalar. Onlar hakkında ne düşünüyorsunuz?
4: Onlar hakkında tabii ki iyi şeyler düşünüyoruz. Onlar bize rehber olmuşlardır. Onlar olmasaydı hadisler olmazdı. Belki Peygamber Efendimiz'in zamanından beri birçok şey unutulurdu. Eski kavimlerin saptığı gibi belki saptırdık bugüne. Biz şu anda eğer bir şeyler biliyorsak, dediğin gibi Mevlana, Celaleddin Rumi'den, işte evliyalardan, Yunus Emre'den, Abdülkadir Vazkeylani'den, İbnül Arabi'den, onlardan gelen hadislerden ve gelen bize bırakılan mirastan dolayı biz şu anda belki gidiyoruz.
1: Evet. Peki sence de bu zamanda böyle Mevlana gibi, Yunus Emre gibi insanlar yaşıyor mu? Varsa onları nasıl bulabiliriz?
3: Varsa Allah eninde sonunda karşınıza bir kötü durumda çıkarır diye umarım. Evet. Söylüyorum yani. Başka bir şekilde Allah'a dua ederek yani.
1: Dua ederek.
3: Dua etmeden olmaz.
1: Tabii. Hani olsaydı öyle yaşayan Allah dostları, tabi olmak ister miydiniz onlara?
2: Tabii ki. Tabii ki onlardan ilimi, irfanı, birebir onlardan öğrenmeyi çok isterdim.
0: Misafirimiz mürşit konusunda, onlar olmasaydı Peygamber Efendimiz zamanında birçok şey unutulurdu. Eski kavimlerin saptığı gibi biz de sapıtırdık. Dinin gelecek nesillere aktarılması mürşitler aracılığıyla mı gerçekleşiyor? Evet. Fussilet suresinin 4. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, eğer onu, kitabı yabancı bir dil Kur'an kılsaydık, mutlaka onun ayetleri açıklanmalı değil miydi? Herkes için yabancı bir dille gelen kitap mıdır? Evet. Kur'an-ı Kerim vahiydir ve insanlar vahiyi bilmiyorlar. İşte yabancı bir Kur'an kılsaydık, mutlaka onun ayetleri açıklanmalı değil miydi? Vahiy bilen kişiler tarafından bize bu kitabın açıklanması lazım derlerdi. Araba yabancı dil mi? Evet, Kur'an-ı Kerim Arapça ama yabancı dil mi? Evet, vahiy dili. De ki, o ameni olanlar için hidayet ve şifadır. Kimdir ameni olanlar? Allah'ın gönderdiğine itaat edenler. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Umin olmayanların kulaklarında vakra vardır. O Kur'an onlara karşı körlüktür, şifa ve hidayet değildir. İşte onlara uzak bir yerden seslenilir. Öte yandan Ali İmran suresinin 7. ayet-i kerimesinde "Huvellezi enzel aleyke kitabe min ayatin muhkematin min nebul kitab ve hukaru muteşebiat. Fe emmellezine fi kulubin zeyn fe te'mine ma teşabiyeh minhum tiga fitnete ve btiga tevili. Ve ma ya'lemu tevili Allah. Errasikhuna fil ilmi yekulun emennâ bihi kullun min indi rabbina ve ma yezekkeru illâ ulul albâb." Kitabı sana indiren odur. Onun bir kısım muhkem ayetleri, manası açık belli ayetlerdir. Onlar kitabın esasıdır. Diğerleri müteşabihtir. Fakat kalplerinde eğrilik, batıla meyil bulanlar, bu sebeple müteşabih onlara yorum getirerek tabi olurlar. Onlar fitne çıkartmak için onun tevhirini yapmak isterler. Onun tevhirini Allah'tan başka kimse bilmez. İlimde ruhsu sahipleri ise biz ona iman ettik. Hepsi Rabbimiz katındandır. Ama onlar da tezekkür edemezler. Sadece ulel bab. Öyleyse kimdir Kur'an-ı Kerim'i bilen? Kur'an-ı Kerim'in lisanı vahiy ise, ulel bab da Allah'tan vahiy alıyorsa, onlar ancak Kur'an-ı Kerim'i açıklayabilirler. Her devirde öğrenenler var ve öğretenler var. Öğrenenler vahiy bilmeyenlerdir. Öğretenler de vahiy bilenlerdir. Her devirde kitabın geleceğe uzantısına muhafaza edilmesi lazım gelen hükümleri vardır. Bu hükümlerin temeline indiğimiz zaman orada takvayı görüyoruz. Orada itaati görüyoruz. Orada teslimi görüyoruz. Orada Allah'a kul olmayı görüyoruz. Bu sebeple bütün devirlerde Allah Teala bütün kavimlerde mutlaka o kavme ait olan bir Resulü hayatta bulunduruyor. Ve insanları hidayete, teslime, Allah'a kul olmaya davet ediyor. Hadis-i şerifte Yakında koyu gece karanlıkları fitne olacak. Ondan kurtuluş Allah'ın kitabı olan Kur'an'ıdır. Ondan sizden öncekilerin, sizden sonrakilerin var. Kendi aranızdakinin hükmü vardır. Her devirde beni temsil eden bir kişi var. Hazreti İsa kardeşimi temsil eden 3 kişi. Hazreti Musa'yı temsil eden 7 kişi ve Hazreti İbrahim temsil eden 40 kişi var. Öyleyse buradan bir sonuca ulaşıyoruz. Evet, mutlaka Allah'ın tayin etmişine ulaşmak, ona tabi olmak asıldır. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem hocam. Hürmetle, hasretle ilgili kokularla enzal ediyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. İzinde size bir soru arz etmek istiyorum. İnşallah, Allah razı olsun. Allah'a güvenmek plan yapmaya engel midir? Tekrar ellerinize hürmetle, hasretle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatü. Hepinizi çok ama çok seviyorum kalbimizden. Suali tekrar edecek olsak, Allah'a güvenmek plan yapmaya engel midir? Allah'ın yardımı sizin mutluluğunuz içindir. Ve siz başkalarına mutluluk oluşturmak üzere planlarınızı yapmaya başladığınız andan itibaren mutluluğu yaşarsınız. Başkalarına mutluluk saçmak üzere harekete geçtiğinizde onun planlaması da bir nimettir. Planlama aşamasında, tatbikat aşamasına geçmesi de bir nimettir. Hepsi sizin mutluluğunuzun bir parçası. Ayrıca örneğin bir insanın sağlığını korumak için hayat sigortası yaptırması veya en basitinden salgın enfeksiyon hastalıklarına karşı rutin olmayan aşılar yaptırması tevekkülsüzlük değildir. Bütün bunları gerçekleştirmek aklı olan bir insanın yapacağı şeydir. Allah-u Teala'nın dininde buna tevekkülsüzlük denmez, alınması gereken tedbirler mutlaka alınmalıdır. Hadis-i Şerif'te bir adam, ey Allah'ın Resulü, devemi bağlayıp da mı Allah'a tevekkül edeyim yoksa bağlamadan mı diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, önce onu bağla sonra tevekkül et buyurdu. Bir adam, ey Allah'ın Resulü, devemi bağlayıp da mı Allah'a tevekkül edeyim yoksa bağlamadan mı sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, önce onu bağla sonra tevekkül et buyurdu. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Ramazan Kur'an-ı Kerim sonuna geldik. Başka bir forumda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, tüm güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda gene birlikteyiz. Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Her şey sizlerle güzel. Sizler varsınız. Sizler hayatımızın bir parçası oldunuz. Allah'a şükürler olsun ki yalnız değiliz. Evvela sadece Allah'la birlikteydik. Şimdi Allah, biz ve sizler sevgili kardeşlerim, hepiniz bütünün bir parçasısınız. Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle, geliyor? İşte hepinizin bunu söyleyebileceği günler gelecek. Aranızdan birçok kardeşimiz bunu söyleyebiliyor. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor diye. Sevgili kardeşlerim, gün ola harman ola, nefsinizin kalbindeki afetler azaldıkça her şey size de güzel görünmeye başlayacak. Sonra bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. Bütün afetler yok olacak. O zaman her şey daha da güzel olacak. Bir gün irade teslimini gerçekleştirdiğinizde güzellerin en güzeli olacak. İşte bu zikir seviyesi yükselmesine paralel olarak ahlak meselesi de davranış biçimlerinin bütününü oluşturur. Ahlak. Davranış biçimleriniz herkesin imreneceği bir dizayna oturacak. Sevgili kardeşlerim, öyle bir gün gelecek ki sadece onun için, Allah için yaşayacaksınız. Hayatınızda o olacak sadece. Sadece onunla güzellikler yaşanacak. O bütün hayatınızı renklendirecek. Hayattan kâm almanızı temin edecek. İnsanlar kafayı çekerler. Ne yapıyorsunuz diye sorarız. Hayattan kâm alıyoruz derler. Hayır, kâm almıyorlar. Gam alıyorlar hayattan. Alkol beyin hücrelerini zedeleyen ve sayısız beyin hücreleri sayısını azaltabilen tek faktördür. Bu sebeple Allah Teala damlasını bile haram kılmıştır. İnsanlar hayattan kâm alıyoruz diye içki içiyorlar. Sarhoşluğun tesiri altında başka insanlara zarar verebiliyorlar. Sonra diyorlar ki sarhoşluk ne yaptığımızı bilmiyorduk. Ama başkası o zarara muhatap olmuştur. Sevgili kardeşlerim, evvela şunu mutlaka en güzel şekilde yer yerine oturtalım. O Allah. Hepimizi yaratan Allah, her şeyi yaratan yine Allah ve eğer bazı şeyleri yasak etmişse o ilahi bir emirdir.
onları da yaratan, o insanlara zarar veren şeyleri de yaratan gene Allah'tır. Ama bir emrettikleri var, bir de nehyettikleri, yani yasak ettikleri. İşte beyin hücrelerinin sayısını azaltabilen kainattaki tek faktör alkoldür. Öyleyse neden Allah'tan bahsetmek daha büyük bir zevk değil mi? Biz hayatımızı Allah'la iç içe bir dünya içerisinde geçiriyoruz. Her an o bizimle beraber. Her an biz onunla beraberiz. Her an Allah'ın bir güzel işlevini gerçekleştiriyoruz. İşte şu anda sevgili kardeşlerim, dünyadaki en büyük zevkimiz sizlerle hasbihal etmek, sizlerle konuşmak, hal hatır sormak, Allah'ın bize emrettiği herhangi bir konuyu sizlere onun ağzından nakletmek. O zaman biz sormaz mıyız yani? Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor diye? Neden hayat bu kadar güzel sevgili kardeşlerim? Bunu söyleyen 74 yaşında bir insan. 1933 doğumluyuz. Ama Allah Teala bize hayatı güzel gösteriyor. Hayatı yaşatıyor. Onun için olan bir hayat. Sadece Allah için yaşayan bir ceset. İşte bu ceset. Hayat vermiş Allah Teala uzun bir ömür. Bu ömrü Allah için yaşayacağız. Bu büyük zevkleri ömür boyunca yaşayarak hayatımızı tamamlayacağız. Allah'ın huzur verici her an mutluluğu yaşattığı bir dünya hayatı. Sevgili kardeşlerim, iç aleminizde mutlu olacaksınız. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitecek. Dış aleminizde mutlu olacaksınız. Başka insanlarla kavganız bitecek. Allah ile olan ilişkilerinizde en güzeli ulaşacaksınız. Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştiren, yasak ettiklerini işlemeyen bir hayata sahip olacaksınız. Daha ötede Allah'ın irade tesliminden sonraki hakimiyeti altında bir hayat söz konusu. Herkes için olay orada biter. Bizim için bitmez. Biz onun tasarrufundayız. Öyleyse biz sadece o bize neyi yaptırırsa onu yapmış oluruz. O ne söylerse onu yaparız demiyoruz sevgili kardeşlerim. O ne söylerse onu gerçekleştiriyoruz demiyoruz. O yaptırır bize. O söyletir. İkisi birbirinden çok farklı iki husus. Birisi Allah'tan emirleri almak ve yerine getirmek. Öteki ise her şeyi Allah'ın o kişiye yaptırması, bunun adı tasarruftur. İşte bu devrin imamı Allah'a sonsuz bir ömür boyudur. Şükrediyoruz, hamd ediyoruz ki bu devrin imamı biziz. Görevimizin ne olduğunu yakın gelecekte bütün dünya ölçüsünde göreceksiniz. Biz sadece
onun söylettiğini söyleyen bir ağzın, bir dilin sahibiyiz. O söyletir. Biz kendiliğimizden konuşamayız. Sevgili kardeşlerim, muhtevaya dikkatle bakın. Neden Allah-u Teala insanların mutlu olmasını istiyor acaba? Önemli olan mutluluk sevgili kardeşlerim. Mutluluk, huzur. Allah-u Teala'nın hepinizden istediği şey, hepinizin mutluluğudur. İnsanlar hayatı kendilerine zehir ederler. Başkalarına kötülük yaptıkları zaman ya intikam hissiyle ya da başka bir sebeple nefsleri onları bunu emreder, onlar da gerçekleştirirler, başkalarına zarar verirler. Arkasından bir iç huzursuzluğu mutlaka devreye girer. Neden başkalarına kötülük yaparak arkadan iç huzursuzluğunu yaşamak, daha arkadan Allah'ın verdiği azabı yaşamak? Neden sevgili kardeşlerim? Sadece başkaları için yaşarsanız, sadece onlara hizmet ederseniz, bunun sadece yarısını, yani yalnız mutluluk tarafını yaşarsınız. Huzursuzluk sizin kafanızdan içeri giremez. Çünkü siz o zaman Allah için oldunuz demektir. Ne zaman hayatınızı başkalarının mutluluğuna adarsanız, işte güzel ahlak odur. Bütün davranış biçimleriniz başkalarının mutluluğunu oluşturacak bir dizayn içinde cereyan eder. Her an nerede olursanız olun, etrafınızdaki insanları mutlu etmek için yaşarsınız. Herkesin gönlünü alırsınız. Herkese güzel sözler söylersiniz. Herkes sizden memnun olur. Etrafınızdaki herkes huzur içinde bir dünya hayatının mümessili olurlar. Öyleyse arkasında ne var? Arkasında Allah var. Sonra Allah'ın insanlara yaşattığı güzel davranışlar. O zaman siz de sorarsınız, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor diye. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz ki? Herkese güzel davransanız, o insanların istedikleri şeyler belli değil mi? Sizden güzel bir davranış bekler herkes. Onları sevmenizi ister herkes. Ne kaybedersiniz ki onları sevseniz? Yetmez, sevdiğinizi belirtseniz, onlara karşı en güzel davranışları oluştursanız, o zaman onların sizi çok ama çok sevdiğini göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Neden dostluk varken, neden sevgi varken düşmanlık, nefret? İyi ama onlar bize kötü davranıyor. Biz de istesek de istemesek de onlara kötü davranıyoruz diyeceksiniz. Bunun arkasına saklanacaksınız, öyle değil mi? Neden? Birinci safhada onlar size kötülük etmiş. Tamam. Ne olmuş yani? Asıl sizi mutlu edecek olan şey, size kötülük yapanlara sizin iyi davranmanızdır. Asıl mutluluk onun arkasında gizlidir. Çünkü bu fedakarlık gerektirir. Adam size kötü davranmış, bir kötülük yapmış. Siz ona iyi davranıyorsunuz. Peki ne kazanırsınız? Onu kazanırsınız, o kişiyi kazanırsınız. O kişi yaptığı kötülüğün arkasından muhtemelen utanç duymuştur. Hele sizin ona yaptığınız kötülüğün arkasından onun size beklemediğiniz bir güzel hareket sergilemesi,
davranışlarıyla sizden nefret etmediğini, tam aksine ona kötü davranmanıza rağmen sizi sevdiğinizi, sizi sevdiğini hissettiğiniz zaman işte orada mutluluğu yaşarsınız sevgili kardeşlerim. O kişi size bir kötülük etmiş. Siz de bu kötülüğe en güzel davranışla bir fırsat çıkmış karşınıza. Ona yardım etme fırsatı elinizi uzatmışsınız. Ona yardımcı olmuşsunuz. Ona size karşı kötü davranan o kişiye en güzel bir şekilde karşılık vermişsiniz. Sizi bir şeyle suçlamış diyelim. Suçu kabul etmişsiniz. Ve ondan af dilemek büyüklüğünü göstermişsiniz. Kişi o kabahatinizi yüzünüze vurup sizi fırçalamak istiyor. Size kötü davranarak hıncını alacak. Ama eğer siz hatanızı kabul edip ondan af dilemek büyüklüğünü gösterirseniz, bu sizin uzattığınız bir dostluk elidir. Onu sıkmaktan başka çaresi yoktur. Onun kavga edebilmesi için gerekli olan bütün kapıları kapatmışsınızdır. Orada onun filmi biter. Artık size bir dost olmak onun için bir zarurettir, bir mecburiyettir. İyi ama benim öfkem ne olacak mı diyorsunuz? Biraz tutun. Birazcık tutabilirseniz onun ne büyük ferahlıklara sebebiyet verdiğini görürsünüz. Sevgili kardeşlerim, hani demişler ya hatasız insan olmaz. Herkes hata yapabilir. Ama hatanın arkasından kişi yaptığı şeyin farkına bile varmadan karşı tarafa hata şeklinde intikal ettiğini yakaladığı zaman yapması lazım gelen şeyi zaten istemeyerek yapmıştır. Yani onun hata olduğunu bilmeden yapmıştır. Eğer aklı başında birisi ise, Allah yolundaysa, asıl ifademizi kullanalım, güzel ahlakın sahibi ise, Allah'ın eğitimini almışsa bu bapta. Ey benim sevgili kardeşlerim, o zaman o kişi ona zarar verdiği kişiye bunu zaten isteyerek yapmamıştır. İşte böyle bir hatanın vücut bulduğunu düşünelim. Hatayı hissetmez kişi hemen gidiyor, af diliyor. Hatayı vücuda getirdiği kişiden af diliyor. Bağışlanma istiyor ondan. Sevgili kardeşlerim, farklı bir dizayn. O kişi kendisine kötü davranıldığı için size kızgın. Bekliyor ki yeniden bir kötü bir davranış olsun da size lazım gelen dersi versin, ağzına geleni söylesin. Ama siz hatanızın farkındasınız. Gitmişsiniz ondan af diliyorsunuz. Sevgili kardeşim, beni bağışla. Gerçekten ben sana karşı şu davranışta bulundum. Sonradan yaptığım şeyin çok ayıp olduğunu, Allah'ın emirlerine uygun olmadığını ve daha kötüsü bu davranışımla seni üzdüğümü gördüm. Hadi Allah-u Teala'nın emirlerine uygun olmadığı için Allah beni lazım gelen şekilde mutlaka ikaz edecektir. Ama bu sana bir zarar vermekle noktalandı. O zaman sevgili kardeşim, ben yapılmaması lazım gelen bir şey yapmış durumdayım sana. Ben kendimi sana borçlu hissediyorum. Beni affettiğin güne kadar ben hep sana karşı kendimi borçlu hissetmekle devam edeceğim. Eğer beni affetmek büyüklüğünde bulunursan bu benim için huzur verici bir şey olacaktır. Sevgili kardeşlerim,
Ne kaybedersiniz ki? Tevazu bir insan için Allah'ın standartlarındaki güzel ahlakın temelidir. Tevazu bir insanın ait olduğu noktadan çok daha aşağılarda bir mahfiyet içerisinde hayatını sürdürmesidir. Tevazu, kişinin sahip olduğu vasıfların daha altında bir davranış biçimi sergilemektir. Başkaları için yaşamanın temelinde tevazu vardır. Kişinin kibirsizliği, kişinin kibirden el etek çekmesi, kibir kelimesi, tekebbür kelimesi büyük manasına gelir. Tekebbür, büyüklük taslamaktır. Yani asıl ifadesiyle üstünlük taslamaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı tanımadan evvel biz de öyleydik. Herkesten üstün olmak üzere bir yarışa girmiştik. Bu yüzden öğrenmemiz lazım gelen ilmi çok iyi öğrenmek gereğini duymuştuk. Başarmıştık da. Ama bunun başkalarının karşısında başarının bir simgesi olduğunu görmenin sadece nefsimize bir lezzet vermesi olduğunu çok sonra öğrendik. İşte sen bu ekonomiyi nereden öğrendin diye soranlara işte şu şu şu kitapları okudum. Oradan öğrendim. Ama bunları birleştirebilmek de bir Allah Teala'nın verdiği dizayn. Belki herkes o kitaplardan bir kısmını okumuştur. Ama onların ortaya çıkardığı makro ekonomi konusundaki çözümler herkesin harcı değildir. Peki ne olur öyle olursanız? Öyle olursanız kendinize övünç payı çıkarmış oluyorsunuz. Üstünsünüz. Onların sahibisiniz. İşte Devlet Planlama Teşkilatı'nda 29 araştırmasıyla birinci safta olan birisi, bir ukala. O bizdik. Sevgili kardeşlerim, ne oldu yani? Kendimizi başkalarından üstün bir noktaya koymak için uğraşmışız. Neden? Neden onlardan daha aşağıda bir noktada olmak konusunda değil yarış? Neden tevazu yarışı değil? Çünkü o noktada biz Allah'ı henüz tanımıyorduk. Ömrümüz hep ateist öğreti içerisinde geçti bize. Hep onu öğrettiler. İlkokuldan birinci sınıftan itibaren bizim okulumuzun kütüphanesindeki bütün kitaplar Allah'ın mevcut olmadığına dairdi. Öğretmenlerimiz de ona öğretirlerdi. Sene 1940, ilkokulun birinci sınıfındayız. Hiç unutmuyorum o günleri. Allah ile bu kadar yakin hasıl ettikten sonra bize yapılan büyük haksızlığı, büyük adaletsizliği ve madde uğruna mananın yok edildiği bir devri hatırlıyoruz. O devir ki Büyük Millet Meclisi'nin üç yetkinin birden kendi bünyesinde toplandığı bir devir.
Yasama, yürütme ve yargı. Üçü de Büyük Millet Meclisi'ndeydi. Sonuç mu? Sonuç korkunç sevgili kardeşlerim. ...1500'den fazla insanın, din adamının idam edilmesi. Sevgili kardeşlerim, o devirleri yaşadık. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bütün tekkelerin, zaviyelerin, bu tasavvuf erbabının hepsinin ipe çekilmesiydi bunun manası. Öyle yaptılar. Tekkeleri, zaviyeleri, manevi ilmin okunduğu bütün müesseseleri kapatma kanunu çıkardılar ve kapattılar. Sevgili kardeşlerim, o günlerden geliyoruz. O günlerde biz de onlardan biriydik. Hangilerden biriydik? O asıl onlar cephesinden olan birisi mi? Hayır, tam karşısı. O korkunç öğreti bize de dişlerini geçirmişti. Biz de onlar gibiydik. Allah'la hiçbir ilişkimiz yoktu. Namaz kılmazdık, oruç tutmazdık, zekat vermezdik. Allah'ın bütün emirleri bizim için bir hiçti. Hayatımızın 30 senesi böyle geçti. Ondan sonraki 10 senesi ortada geçti. Bir mürşide tabi olduk ama gereğini yerine getirmedik. Sevgili kardeşlerim, güzel ahlakın sahibi olamamıştık. Nefsimiz duruma her zaman hakimdi. Kimsenin sözünün altında kalmazdık. Sonra mı? Sonra günlerden bir gün Fener Yolu Şubesi'ni teftiş ediyorum, müfettişim. Bir yaşlı zat geldi. Adı Dayı Bey'miş. Bana dedi ki, ben seni yeğenliğe kabul ettim dedi. Sen beni dayı olmaya kabul ediyor musun dedi. Ben de baktım, tabii dedim, kabul ediyorum. O da cebinden şeker çıkardı, verdi bana. Sonra gitti. İşte sevgili kardeşlerim, manevi hayatımız böyle başladı. 10 sene süreyle Dayı Bey, adı Dayı Bey'di, bütün Fener Yolu, Fener Yolu Şubesi'ni teftiş ediyordum, Vakıflar Bankası'nı teftiş ediyordum. Onu tanıyordu. Herkes ona karşı bir sevgi besliyordu. İşte manevi yola adım atışımız o zaman başladı.

Hayatınızı başka insanların mutluluğuna adamak. Herkes için gayret etmek. Karşınıza çıkan ihtiyacı olana yardım etmek. Onların size istemesine müsaade etmeyin. Siz verin, halinden bellidir ihtiyaç sahibi insan. Güzel ahlakın bir bölümü ihtiyaç sahiplerine onların istediklerini vermektir. Sevgili kardeşlerim, gözlerindeki o parıltıyı görmelisiniz. İhtiyaç sahibi ise bunu size söylemekten utanan bir sürü insan var. Onlara hallerinden anlayıp eğer yardım elinizi uzatırsanız size karşı minnet duyarlar. Onun da gözlerinde yaşlar oluşur, sizin de. Bu güzel ahlakın bir parçasıdır. İnsanları sevin. Onlara her halükarda yardım edin. Öyle olsun ki o insanlar bir ihtiyaçları olduğu zaman bilsinler ki siz varsınız. Size gelsinler. Allah'ın size verdiklerinden onlara verdikçe sizin Allah tarafından size verilen bölümünüz azalmaz. Devamlı büyük bir ölçüde artar. Deneyin. Böyle olduğunu göreceksiniz. Siz başka insanlar için yaşadıkça Allah Teala size sadece onlara değil, onlar gibi 100 insan gelse hepsine yetecek kadar imkan verir. Bütün mesele sizin elinizdekini onlara vermek konusundaki iştiyakiniz, talebiniz. Sevgili kardeşlerim, güzel ahlak mutluluktur. Almakla değil, vermekle mutlu olursunuz. Mutluluğun ölçüsü sizdekini başkalarıyla paylaşmaktır. Hele onlar ihtiyaç sahibi ise. Sevgili kardeşlerim, hayat aslında çok güzel bir şey. Ama bunları yapıyor musunuz? Eğer yapmıyorsanız bize ne söyleyeceğinizi biliyoruz. Neresi bunun güzel? Ben açlık çekiyorum, sıkıntı çekiyorum. Ve de sen bana kalkmışsın, ahkam kesiyorsun. Bir de, benim sevgili kardeşlerim, bizi dışarıdan dinleyenler, aramızdan olmayarak dinleyenler, bizim aramızdakiler mutlu insan olmayı öğrendiler. Ama dışarıdaki sevgili kardeşlerimiz, deneyin bakalım söylediklerimize doğruluk payı ne kadar? Ancak yaşadığınız zaman anlayacaksınız. O güne kadarki felsefenizin, hayat felsefenizin ne kadar yanlış bir şey olduğunu. İçkiyle, kumarla hayatın zevk haline dönüşmediğini, tam aksine insanı sefalete, korkunç bir girdaba sürüklediğini o zaman anlayacaksınız. Kumarda, içkide ahlakın düşük olduğu bir dizaynı gösterir. Kişi nefsine ve iradesine hakim değildir. Şeytan onu kontrolü altına almıştır. Kumarda da, kumar da şeytan işidir, içki de. Öyleyse, benim sevgili kardeşlerim, bizim dışımızdaki kardeşlerimiz, kendinize yazık etmiyor musunuz? Mutlu olmak varken, evet, çok az bir kazançla da insan mutlu olabilir. Allah ile dostluğu kurun. Allah-u Teala bakın size ondan sonra neler veriyor. Nereden, nasıl mutluluğun oluştuğunu siz değişin, ondan sonra gelin bana anlatın. Çok dinledik.

hareketleri. Hayır, her şey size öyle gelmiyor. Her şey çok güzel, bana da öyle geliyor diyen çok insan tanıdık. Sadece Allah'ın verdiği dizayn içerisinde bu kardeşlerimiz kendilerinin düşeni yaptılar. Arkası mutlak olarak saadet. Sevgili kardeşlerim, verirseniz Allah Teala'nın size daha çok verdiğini, daha çok verirseniz daha çok verdiğini yaşayacaksınız. Üstelik de o verdiğiniz insanların mutluluğu, bunun sizin tarafınızdan hissedilmesi, güzel ahlakın en güzel sonucu. Sevgili kardeşlerim, yaşamak Allah Teala'nın bir dizaynı olarak güzel bir şey. Bu hayatı yaşarken daha güzellikleri yaşamak, ne kadar Allah'a yaklaşırsanız o kadar mümkündür. Güzel ahlakın temelinde bir tek faktör var. Başkalarını mutlu kılmak. Bunun daha tasavvufi tabiri, başkaları için yaşamak. Hayatınızı onlara vakfetmek. Bu Allah için yaşamanın ikinci cephesidir. Bir insan ya kendisi için yaşar ya da Allah için yaşar. Allah için yaşayanlar kendisi için yaşayanlardan her zaman çok üst seviyede daha mutludurlar. Onlar her zaman mutluluğu yaşarlar. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki Allah Teala her şeyi onu tanıyanlar için, Allah'ı tanıyanlar için, Allah için olanlar için öylesine güzel bir hale getiriyor ki sadece hayranlık duyuyorsunuz. Onu seviyorsunuz. Ona aşık oluyorsunuz. Ona hayran oluyorsunuz. O size hayat felsefesini öğretiyor. Sana ait olanları diyor, ver. Verirsen biz sana daha fazlasını veririz. O zaman daha çok insana yardım edersin. O zaman daha çok veririz. Daha çok insana yardım edersin. Sevgili kardeşlerim, ne olur, ne kaybedersiniz? Bir deneseniz. Allah Teala'nın size siz yokluk halindeyken verdiğiniz şeylerin çok daha fazlasını vermeye başladığını hayretle göreceksiniz. Açılmaz zannettiğiniz kapıları Allah açar. Sizin için açar. Siz başkalarını mutlu ettikçe Allah Teala size kat kat mutlu eder. Her şeyi öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Allah Teala öylesine güzel dizayn etmiş ki güzel ahlak bir bütündür. Güzel ahlakı bir başka ifadeyle anlatıyoruz. Başkaları için yaşamak bu güzel ahlaktır. Hayatınızda ne zaman başkaları sizden öndeyse o zaman Allah da sizden önde. Ne zaman nefsiniz varsa Allah sizinle birlikte değil. Nefsiniz için var olduğunuz sürece, ben dediğiniz sürece, başkalarını
menfaatler için kullandığınız sürece siz mutlu olamazsınız. Mutluluğu yaşayamazsınız sevgili kardeşlerim. Ama Allah Teala herkesin mutlu olmasını ister. Öyleyse neden mutlu olmadığınızı kendi kendinize sorun. Aldığınız cevap ne zaman başkaları için yaşarsan mutlu olursun tarzında size geri dönerse işte o zaman anahtarı yakaladınız demektir. O mutluluğun anahtarıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Başkaları için yaşayın. Başkaları için yaşayın. Ve başkaları için yaşayın. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın huzurunda hepinizi selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Bir mutluluk sohbetinde hamdolsun ki Allah-u Teala bizleri birlikte kıldı. En çok aklımızda kalması lazım gelen hakikat odur ki Allah-u Teala bütün insanları mutlu olsunlar diye yaratmıştır. Çünkü söz konusu olan Allah'a kul olmaktır. Kulluksa mutluluğun ta kendisidir. Zariyat 56'da Allah Teala buyuruyor ki ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Bunu bize ibadet etsinler diye yarattık şeklinde Türkçeleştirenler de var. Burada söz konusu olan ibadet etmek değil, Allah'a kul olmaktır. İşte eğer Allah-u Teala insanları ibadet etsinler diye yaratmış olsaydı, Allah'ın temel hedeflerine hiç kimse ulaşamazdı. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i 7 safhadan bahsediyor. Ondan evvel indirdiği İncil 7 safhadan bahsediyor. Ondan evvel indirdiği Tevrat 7 safhadan bahsediyor. Ondan evvel Hazreti İbrahim'e verdiği din 7 safhadan bahsediyor. İbadetleri şu anda gerçekleştirenler var. İslam'ın 5 şartı vardır diyorlar. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Evvel Allah diyorlar, biz bunların hepsini yaparız. Gideceğimiz yerde evvel Allah mutlaka Allah'ın cennetidir diyorlar. Halbuki hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla kendisini kurtaramaz sevgili kardeşlerim. İşte bu insanlar ibadet yapıyorlar ve kendilerini kurtarmaları mümkün değil. Nereden biliyoruz? Daha başlangıçta film kopuyor. Allah Teala diyor ki biz bize ulaşmanızı isteriz. Bize ulaşmak için de bize ulaşmayı dilemeniz söz konusu. Kim bize ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir. Olay bitti mi sevgili kardeşlerim? Ömürleri boyunca İslam'ı bu 5 şartını yerine getiren hiç kimsenin Allah'ın cennetine girmesi mümkün değildir. Sırf Allah'a ulaşmayı dilemediler diye. İşte net ve açık ispatı konunun Yunus suresi hangi ayetler? Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Allah Teala buyuruyor: İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdû bil hayâted dünyâ ve tme'ennü bihâ. Ellezînehum an âyâtinâ gâfilûn. Ülâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn. Diyor ki Allah Teala, onlar mutlak surette bize ulaşmayı dilemezler. Muhakkak ki onlar bize ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Bize mülaki olmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar
bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. 1. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardandır. 2. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Yani cehennemdir diyor Allah Teala. Ne demek istiyor? Allah Teala diyor ki Zümer suresinin 65. ayet-i kerimesinde kim Allah'a mülaki olmayı dilemezse onların amelleri heba olur. Allah'a ulaşmayı dilemeyenin amelleri heba olur. Amelleri heba olursa, amellerinden kazandığı dereceler sıfırlanırsa o kişinin mutlaka kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazladır. Olay bitmiştir. Kazandığı derece yok ki. Kazandığı bütün dereceler heba olmuş. Kaybettiği derece ise olmaması mümkün değil kişinin. Sevgili kardeşlerim, ne çekiyorsak ilimsizlikten çekiyoruz. Ve de insanlar konuları inceleyeceklerine insanlarla uğraşıyorlar. İşte sevgili kardeşlerim, onlar uğraşa dursunlar. Gelin biz sizinle birlikte Allah'ın bizlere nasip kıldığı şu mutluluğu bir defa daha enine boyuna yaşayalım. Madde 1, biz sizi çok seviyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Biliyoruz ki anlatabildiklerimiz, bizim söylediklerimizi anlayabilenler de bizi çok ama çok seviyorlar. Her gün yenilenen yüzlerce, binlerce insan bize ayrı ayrı bizi ne kadar çok sevdiğini söylüyor. Biz de onları, en az onların bizi sevdiği kadar seviyoruz. Allah da hem bizi seviyor, hem sizleri seviyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluğumuz için o kadar büyük bir sebep var ki, biz bir sevgi çağlayanı içinde yaşıyoruz. Bir sevgi gölündeyiz, bir sevgi denizindeyiz. Allah'ın dünyası sevgi üzerine kurulur. Şeytanın dünyası nefret üzerine kurulur. Şeytan nefreti, düşmanlığı önerir. Allah sevgiyi, sulh ve sükûnu önerir. Şeytanın öğretisi mutlaka mutsuzlukla neticelenir. Allah'ın öğretisi mutlaka mutlulukla neticelenir. Öyleyse Allah'ın hedefi bütün insanları o büyük mutluluk çemberinin içine almaktır. Şeytanın da hedefi bütün insanları mutsuzluk çemberinin içine almaktır. Apsis ile ordinat eksenlerinin kesiştiği sıfır noktasının alt tarafı şeytana aittir. Orada nefret vardır, kin vardır, düşmanlık vardır, haset vardır. Ve mutsuzluk vardır. Orası negatif alemdir. Ama onun yukarısı, orası Allah'ın ülkesidir. İşte bizler, sevgili kardeşlerim, bizi dinleyen sizlerle birlikte oradayız. Bizler Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah'ın dostlarıyız. Başka ne isteriz ki sevgili kardeşlerim? Bizler Allah'ın dostuyuz. Allah bizleri dostluğuna kabul etmiş. Daha güzel ne var ki? Onun dostu olmanın başladığı yeri hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an başlıyor sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler varsa şu anda bizi dinleyenler arasında
Allah'a ulaşmayı edinemeyenler varsa onlara sesleniyoruz. Ne duruyorsunuz? Bir tek dileğiniz sizi mutlaka cennet ehli yapacak. Şaka etmiyoruz. Bizi ilk defa dinleyen sevgili kardeşim. Şaka etmiyoruz. Kur'an ayetlerinden bahsediyoruz size. Allah'ın bize öğrettiği ve başkalarına öğretmediği Kur'an'ın o ayetlerinden bahsediyoruz ki o ayetler kurtuluşun temelidir. İblis kozasını örmüş, örümcek ağlarını örmüş, insanları Kur'an'ın indirilen bu tarafa geçen 14 asırda o örümcek ağlarına hapsetmeyi başarmış. Kur'an'ın temelini insanlara unutturmayı başarmış. Düşünün bir defa, Kur'an'ı değiştirmesi mümkün değil. Çünkü Allah Teala Hicr suresinin 23. ayet-i kerimesinde diyor ki bu zikri, bu Kur'an'ı biz indirdik biz ve onun muhafızı da biziz, biz diyor Allah Teala. 4 defa biz kullanmış. Na kullanmış, 2 defa nahnu da kullanmış. Öyleyse Kur'an'ı indiren Allah ve muhafızı da biziz diyor. Kimseye Kur'an'ı ellettirmeyiz diyor. Kimsenin, şeytan da dahil hiç kimsenin Kur'an'ı değiştirmesine müsaade etmeyiz diyor Allah-u Teala. Bugün dünya üzerinde binlerce Kur'an cildi var. 10 binlerce Kur'an cildi var. Belki 100 binlerce. Hiçbiri de diğerinden farklı değil. İşte o Kur'an'ın temel faktörlerini iblis insanlara unutturmayı başarmış. Kur'an'ı değiştiremeyeceğine göre yapabileceği bir tek şey vardı. Unutturmak. Sevgili kardeşlerim, şeytanı küçümsemeyin sakın. Korkunç derecede zeki bir mahluk. Ve bunu çok kolay bir şekilde size ispat eder. Nereden anlayacaksınız? Bir konuda karar vermek mecburiyetindesiniz. Diyelim ki 2 tane alternatifiniz var. Düşündünüz, düşündünüz, bir tanesini en sonunda iki tarafın da pozitif tarafları, onları seçmenizi icap ettirecek tarafları çok ve birbirine yakın seviyede ve tercihinizi bir türlü yapamıyorsunuz. A'yı mı seçseniz, B'yi mi seçseniz diye şeytan bekliyor. A'yı seç, düşündünüz, düşündünüz, ne derler, düşündünüz, taşındınız ve de A'yı seçtiniz. A'yı seçmenizde amil olan ne kadar faktör varsa, onların ötesinde bir şeyleri size empoze etmeye çalışarak iblis mutlaka fikrinizi değiştirmenizi ister. Dikkat edin. Her kararınızda bunu yaşayacaksınız. Hemen şimdi bir konuda bir karar verin, neler olacağını görün. O kadar düşünmenize rağmen aklınıza gelmeyen başka alternatifler de vardır. Onları mutlaka o bulur ve size onları da verir ki fikrinizi değiştiresiniz. Değiştirmemeyi başarırsanız şeytanı yendiniz sevgili kardeşlerim. Yenik düştü. Buna fena halde içerler, öfkesinden kudurur. Ve bunu her zaman yapabilirsiniz. Karar verin ve sabit kalın. Allah-u Teala diyor ki karar vermeden önce onlarla, sahabeyle müşavere et diyor Allah-u Teala. Ama kararını verdiğin zaman diyor, sakın değiştirme. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin karar vermesi kimle olur? Allah'la olur. Allah ona dilediğini yaptıracaktır. Ve de onun da bütün gönlüyle ona iştirak etmesini ister. Karara. Yani Allah devreye girdiği zaman şeytanın
Aküs üzerindeki tesiri sıfırlanır. Diyelim ki sizi ikna etti, birinci alternatiften vazgeçtiniz, ikinci alternatife meylettiniz, kararınızı değiştirdiniz. Siz misiniz değiştiren? O ana kadar size bahsetmediği, sizin de aklınıza gelmeyen daha nice deliller çıkaracaktır, faktörler ortaya koyacaktır, ispat vasıtaları ortaya koyacaktır. Sırf sizi bu ulaştığınız ikinci karardan tekrar birinci karara döndürmek için. Bir defa daha başlangıçta partiyi kaybettiniz. Şeytan sizi kullandı. Şeytanın emrini yapmış oldunuz. Fikir değiştirdiniz. Ama burada sizin ne kadar kararsız olduğunuzu, ne kadar zayıf iradeli olduğunuzu size ispat etmek için o durmayacaktır. Bu ikinciden sonra da, ikinciye karar verdikten sonra da birincinin pozitif taraflarını, sizi birinciye çekecek olan başka tarafları da devreye sokar. Dikkat edin, hep aynı anda başlar. Ne zaman karar verirseniz hemen arkasından o verdiğiniz kararın yanlış olduğu konusunda, daha evvelki kararınızın doğru olduğu konusunda birçok faktörü birden size hatırlatacaktır. Eğer üçüncü defa verdiğiniz kararı da üçüncü defa da karar verirseniz, yani ilk kararınıza geri dönerseniz, bu sefer de ikincinin o ana kadar aklınıza gelmeyen alternatiflerini devreye sokacaktır. Özelliklerini devreye sokacaktır. Gayesi sizi parmağında oynatmaktır. Sevgili kardeşlerim, sakın şeytana kul olmayın. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Bu işte şeytanın adımlarına tabi olmaktır. Devamlı fikir değiştirmek. Zekasının hangi ölçüde işlediğini size ispat etmek istiyorum. Hemen deneyin. Şimdi bir karar vermek mecburiyetinde olduğunuz bir konuda karar verin. Ondan sonra neler olacağını görün. Fikir değiştirirseniz birincinin ne kadar önemli olduğunu size anlatmak için ne diller döktüğünü göreceksiniz. İblisi tanımanız çok kolay. Ayrıca dünyadaki en kıymetli doğruluk öğretmenidir. Evet, şeytan bir şartla ne söylerse tersini yapmanız kaydıyla. İçinizdeki ses ne zaman Allah'ın bir emrine karşı gelmenizi, içinizdeki ses ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemenizi söylüyorsa o şeytandır. Sizin için de hiç problem yok. Sadece onu dinlemeyeceksiniz. Tersini yapacaksınız dediklerinin. Üstelik de bunu onun gözüne sokarak yapın. Sen bana ne dedin? Şu Allah'ın yasak ettiği fiili işle dedin. Öyle değil mi? İşlemiyorum diyeceksiniz. Sen iblis olarak bana bunu söylediğin için işlemiyorum. Belki de sen söylemeseydin işlerdim. Ama şimdi sen söylediğin için işlemeyeceğim. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Hadi gelin hep beraber el ele verelim, gönül gönüle verelim, iblisi çatlatalım. Yapabiliriz sevgili kardeşlerim. Her an o sizinle iç içedir. Her an hepinizle meşguldür. Binlerce, milyarlarca şeytan şu anda bütün insanların yanında her birini Allah'ın yolundan ayırmak için büyük gayretler sarf etmektedirler. Unutmayın, doğruların doğrusu size anlatılıyor. İşte o doğruların doğrusunda 7 safa var. Ne demiştik? Hazreti İbrahim'e verilen o kitap, neyse kitap yok ortalıkta, ama Kur'an'da Hazreti İbrahim'e de 7 safın öğretildiği kesin olarak var. Tevrat'ta ve Kur'an'da, hem Kur'an'da Hazreti Musa'ya öğretilen 7 safa var. Ayrı ayrı yazılmış. Hepsi ayrı ayrı ayetlerde teşekkür etmiş. Hem de Tevrat'ta var. Hem Kur'an'da Hazreti Musa'dan sonra gelen peygamber olan Hazreti İsa'ya 7 safanın öğretildiği Kur'an ayetleriyle sabit, yetmez. İncil'i incelediğiniz zaman orada da o 7 safayı görüyorsunuz. Kur'an, Tevrat'ı da, Kur'an kendisinden evvelki İncil'i de, ondan evvelki Tevrat'ı da muhtevasını almış.
ve tasdik ediyor. İncil kendisine evvelki Tevrat'ı da kendisinden sonraki Kur'an-ı Kerim'i de tasdik ediyor. Tevrat kendisinden evvel Hazreti İbrahim'e indirilen kitabı ve kendisinden sonra Hazreti İsa'ya indirilecek olan İncil'i de muhafaza altına almış, tasdik ediyor. Sevgili kardeşlerim, bir sonuca ulaşıyoruz. Dinler yok. Sadece bir tek din var. O Hazreti Adem'in dini, Hazreti Nuh'un dini, Hazreti İbrahim'in dini, Hazreti Musa'nın dini, Hazreti İsa'nın dini ve nihayet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dini. Kainatın son peygamberi, çünkü peygamberlik ve şeriat kitaplarının indirilmesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte son bulmuş. Öyleyse o kitap Kur'an-ı Kerim madde bir, bir saadet davetiyesidir. Madde iki, bir saadet reçetesidir, rehberidir, kılavuzudur. Mutlaka saadete ulaştırır. Üçüncüsü, saadeti garanti eder. Cennet saadetini de garanti eder, dünya saadetini de garanti eder. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Hadi bakalım şimdi söyleyin. Var mısınız benimle beraber bir yolculuğa, bir mutluluk yolculuğuna? Allah Teala bize öğretiyor, biz de size öğretiyoruz. Nasıl başlayacak yolculuk? Gemi nerede demir alacak? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şimdi bizim anlayamadığımız bir taraf var. Mutlu olmak varken mutsuz olmak niye? Arkasında ne var? Arkasında bu alçak iblis var, şeytan var. Bütün insanları mutlaka ve mutlaka mutsuz etmek konusunda kararlı. Sırf orada indi ilahide Adem Aleyhisselam'ı Allah-u Teala'nın kendisine tercih etmesi sebebiyle, Adem Aleyhisselam'ın önünde ona secde emrini vermesi sebebiyle, İblis diyor ki ben onun önünde secde etmem. Sen beni enerjiden yarattın, ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın. Ben ondan üstünüm. Burada başlıyor iblisin sahtekarlığı. Neden başlıyor? Şuradan başlıyor sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın emri şöyle. Ben ona hayat verdim. Ben ona, Adem'e ruhumdan üfürdüm. Şimdi onun önünde secde edin. Ne diyor Allah-u Teala? Ben Adem'e kendi ruhumdan üfürdüm diyor. Allah'ın ruhundan üfürmüş Allah-u Teala. Hepimizde ruhumuzu Allah'a göndermeden evvel Allah'ın ruhu vardı. Hepimize üfürdü. Ve ruhlarını Allah'a göndermeyenlerin ruhları hala vücut, şu anda da vücutlarının içinde. Öyleyse Allah Teala Adem Aleyhisselam'a secde edin derken Adem Aleyhisselam'ın topraktan yaratılmış olan vücuduna değil, o vücudun içinde bulunan Allah'ın ruhuna dayalı olarak söylüyor. Bütün bu dünya üzerindeki, kainat üzerindeki varlıkların hiçbirisinin içinde Allah'ın ruhu üfürülmüş değildir. Ruh sadece insana has bir vetiredir. İnsana has bir hediyedir, nimettir. Ve Adem Aleyhisselam'ın şeytandan da bütün meleklerden de üstün olmasının arkasında Allah'ın Adem Aleyhisselam'a üfürdüğü ruh gelir. Bu sebeple Adem Aleyhisselam üstündür. Bu sebeple insan bütün kainattaki bütün varlıklardan üstündür. Çünkü muhtevasında Allah'ın ruhunu taşıyor. Bu ruh hep devam eder mi? Evet. Ruhunuzu Allah'a gönderseniz de ikinci bir ruh başınızın üzerine gelip devrin imamının ruhu, bu devirde bizim ruhumuz
gelip başınız üzerine mutlaka yerleşecektir. Allah'a ruhunuzu yola çıkarttığınız an gelip Devrin İmamı'nın ruhu başınız üzerine yerleşecektir. Çünkü Devrin İmamı'nın ruhu sizin ruhunuza, senin Allah'a ulaşma günün, Allah'a mülaki olma günün, yevmit talakın geldi demedikçe hiçbir ruh vücudu terk ederek Allah'a doğru yola çıkamaz. Mutlaka Devrin İmamı'ndan bu talimatı almak, bu emri almak mecburiyetinde. Mümin Suresi 15. ayet-i kerime. Ancak o takdirde vücudunuzdan ayrılabilir. Ayrıldığı anda da Devrin İmamı'nın ruhu önden arkaya doğru uzanarak başınız üzerinde yer alır. Onun da başının üzerinde salah nuru vardır. O noktadan itibaren nurlandınız. Sevgili kardeşlerim, unutulmuş Kur'an hakikatlerini sizlere hatırlatmak için vazifelendirildik. Öğrendiğiniz ilmi değerlendirin. Ne öğrendiniz? Ondan sonra da bizim size gösterdiğimiz İslam'ın 7 safhasını düşünün. 1. safha Allah'a ulaşmayı dilemek. Mutlaka dileyeceksiniz. Bütün sahabe dilemiş. Hepsi dilemiş sevgili kardeşlerim. Hepsi tağuta kul olmaktan kurtulmuş, Allah'a kul olmuş. İşte Zümer Suresinin 17. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: "Vellezîne eştenebû tağûte en yâbudûhâ ve enâbû ilâllâhi lehumül büşrâ febeşşir ibâdî." Onlar tağuta, yani insan ve cin şeytanlara, kul olmaktan İçtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Neden? Çünkü Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilediler. Allah'a mülaki olmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. Hem cennet saadeti, hem dünya saadeti. Ve Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlere cennet saadetinin 3 katını, 1. kat cenneti değil, 2. kat cenneti değil, 3. kat cenneti nasip kılıyor. Hem de dünya saadetinin de yarısını nasip kılıyor. İkisini de garanti ediyor. Ne diyor? Söylediği şey 2 ayet-i kerimede de açık. Birisi Şura 13. Diyor ki Allah Teala, Allah dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a yönelirse, yani Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah onları, yani onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Şura 13. Rad 27'de de Allah-u Teala diyor ki, Allah dilediğini dalalette bırakır. Kim de Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah'a yönelirse, Allah onları kendisine ulaştırır. İşte bu kadar sevgili kardeşlerim. Sadece dileyeceksiniz, Allah da kendisine ulaştıracak. Allah'ın kendisine ulaştırması 28 basamaklık bir İslam merdiveninde ya da bir kainatın tek dininin 28 basamaklık merdiveninde 21. basamağı ifade eder. İnsan ruhu 21. basamakta Allah'ın zatına ulaşır. Ulaştığı zaman da Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın zatı kişinin ruhuna mehap olur. Allah'ın ruhuna zaten
Allah'ın ruhundan üfürmüştü Allah o kişiye. Allah'ın ruhuna aynı ruh, Allah'ın ruhu ulaşır ve Allah'ın zatında Allah'ın ruhunun bir parçası olur. Baştan da öyleydi. Emanet olarak verilmişti bize ve Rabbine geri döndü. Emanet sahibine iade edildi. Emri yerine getirdiniz. Ne diyordu Allah Teala? İnallaha ya'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Nisa 58. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine, sahiplerine demiyor. Emaneti emanet olarak kullanıyor çoğul ama ehliha diyor. Onların ehline diyor. Ehillerine demiyor. Onların bütün emanetlerin ehline belli ki manevi bir açıdan değerlendiriyor Allah Teala. Emanetleri o emanetlerin sahibine teslim etmenizi Allah emreder diyor. Tuaddül iade kelimesi, iade etmenizi, geriye vermenizi emreder diyor. Adde. Bu tevdi kelimesi, mevdu kelimesi bankalarda kullanılan bir kelimedir. Bankaya parayı yatırdığınız zaman o para mevduat adını alır. Paranın üzerine tasarruf hakkı, emanet olan bu parayı kullanma hakkı bankaya geçer. Banka size o parayı borçludur ama kullanma hakkı onundur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu dünyada Allah-u Teala'nın söylediğini yaparak mutlu olmak varken, insanların nasıl olup da bu kadar kendilerine zulmettiklerini bir türlü anlayamıyorum. Anlamamız mümkün değil sevgili kardeşlerim. Öyle enteresan olaylar var ki biliyorsunuz her şehirde konferans veriyoruz ve her haftada bir konferansımız var. Bütün şehirlerde, kazalarda, her yerde bu konferansı vereceğiz. Oradakilerin suallerini alacağız, o suallere cevaplar vereceğiz. Oranın insanına, bütün Türkiye'de bunları gerçekleştiriyoruz, Avrupa'da da gerçekleştiriyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, herkes Allah'ın hakikatlerini ben bunlardan haberdar değildim diyemeyecek bir tarzda öğrenmiş olacaktır. Çünkü Allah-u Teala'nın ezelde bütün insanları toplamasının ardında bu gerçek var. İşte Araf suresinin 172. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor, biz Adem Aleyhisselam'ın, Adem oğullarının zahrından, arkalarından, sırtlarından onların zürriyetlerini çıkardık da hepsine birden dedik ki Elestü bi Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galu bela. Galu dediler ki bela, evet. Evet dediler, sen bizim Rabbimizsin. Acaba bunun maksadı ne? Maksadı anlatıyor Allah Teala. Kıyamet günü ben bundan haberdar demesin diye, haberdar değildim demesin diye. Kim der bunu? Ben bundan haberdar değildim. Ruh, fizik vücut ve nefs üçlüsünden sadece nefs der. Şeytanın en çok tesiri altında olan ve doğuş, varoluşundan itibaren afetlerle donanmış olan nefs. Nefsinizde tam 19 tane afet var. Öfke, kin, kıskançlık, haset, İsyan, nefret, düşmanlık, bütün negatif faktörler nefsinizin afetlerindedir. Bu nefsinizin afeti
aslında sizin şeytana kulluk edecek olan yönünüzdür. Ona müsaade etmemekle vazifelisiniz. Öyleyse Allah Teala bütün insanları mutlu olsunlar diye yaratmış ve de bu mutluluğu yaşamakla herkes vazifeli ve konferansları veriyoruz. Diyoruz ki Allah Teala sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğinizle, Allah'a ulaşmayı dilemenizle size üçüncü kat cenneti mutlak olarak garanti ediyor. Yetmez, dünya saadetinin de yarısını garanti ediyor. Ve bize ne diyorlar biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah Teala diyorlar bunu söyleyerek haksızlık etmiyor mu? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim buna? Bir insanın Allah Teala cehenneminden onları kurtaracağına, cennetine alacağına ve bunun için sadece bir tek dileklerinin yeterli olduğunu söylemesine rağmen bütün insanlara, onların arasından birisinin bu haksızlıktır demesine ne buyurursunuz sevgili kardeşlerim? Hani bir söz vardır ya, ölür müsün öldürür müsün diye. Düşünebiliyor musunuz şimdi? Bu insan ömrü boyunca bu İslam'ın 5 şartını yerine getirse, namaz kılsa, oruç tutsa, zekat verse, hacca gitse, kelime-i şehadet getirse, sözüme dikkat edin sevgili kardeşlerim. Ömrü boyunca bunu yapsa, 15 yaşında başlasa, 80 yaşına kadar yaşasa, 65 yıl bunları gerçekleştirse, bu kişinin gideceği yer cehennemdir. Ve Allah Teala diyor ki, niyet amelden üstündür. Ve bir niyetiniz diyor, bana ulaşmayı dilemeniz, bana mülaki olmayı dilemeniz benim için yeter diyor. Kim diyor bana mülaki olmayı dilemezse, femen, ne diyordu Allah Teala? Muhakkak ki onlar bize mülaki olmayı dilemezler. Dünya hayatından razıdırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Gidecekleri yer kazandıkları derece itibariyle ateştir. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse o üçüncü kat cennete mutlaka ulaşır ve dünya saadetinde yarısı onun olur. Allah Teala onu kendisine ulaştıracağına dair söz vermiş. Mutlaka ulaştırır. Ulaştırırsa ne olur? Ulaştırırsa o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman üçüncü basamakla yedinci basamağın arası 6-7 saniyedir sadece. Yedinci basamakta o kişi birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Bütün günahları örtülmüştür. Sevapları günahlarından fazla olduğu için hemen ertesi gün ölse mutlaka Allah'ın birinci kat cennetine girebilecek olan bir özelliğin sahibi olur. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman ruhunu Allah'laştırmadan ölse dahi mürşidine ulaşıp tabi olduğu için ikinci kat cennetin sahibi olur kişi 14. basamakta. Ve bu noktadan itibaren nefs tezkiyesi başlar. 21. basamakta ruhu Allah'a ulaştığı zaman ve Allah'ın zatında yok olduğu zaman bu kişi nefsinin kalbinde %49 fazıl, %2 de rahmet olmak üzere %51 nur birikimini sağlamıştır. Bu konuyu tamamlamıştır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde bir insanın mürşidine ulaştıktan sonra ruhunu Allah'laştırması, nefsinin kalbindeki %51 nur birikimi onun dünya saadetinin yarısına ulaştığını gösterir. %100 olsa
nur birikimi dünya saadetinin bütününe ulaşacak. Her an mutlu bir insan olacak. Ama cennet saadetlerinin bu kişi üçüncüsüne ulaşmıştır, üçüncü kat cennet saadetine. Ve Allah-u Teala tarafından buraya kadar olan garanti edilmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a çok hamd edin, çok şükredin ki siz bizlerle birliktesiniz. Allah-u Teala, biz ve sizler, biz bir bütünüz. Ve Allah-u Teala bize mutluluğu yaşatıyor. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyorum sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, hepinizin mutlaka Allah'laşmayı dilemenizi ve kurtulmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Sevgili kardeşlerim, bu müjde bizim müjdemiz. Allah'ın sizlere bizim elimizde ulaştırdığı bu kainatın en büyük müjdesi. Hidayet çağının en büyük haberi. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka hidayete erdirir, kendi zatına ulaştırır ve o kişi cennetlerden üçüncü kat cennetin sahibi olur sadece bir tek dilekle. Allah'a ulaşmayı dileyerek. Bu kadar. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Ama bu kişinin hiç ameli yok. Hiç mi hiç namaz kılmamış, hiç mi hiç oruç tutmamış, hiçbir güzellik işlememiş ömrü boyunca. Ama bir gün ona demişler ki, yahu kardeşim sen cennete gitmek istiyor musun? İstemez olur muyum ama benim gibi günahkar Allah Teala cennetini alır mı be kardeşim? Onlar da demişler ki, alır, alır, alır. Yalnız senden bir tek şey ister. Ne isterse ben onu yaparım. Öyleyse zaten istediği şey inanılmaz derecede kolay. Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Hepsi bu kadar. Hadi canım sen de. Olacak iş mi bu ya? Biz ömrümüz boyunca bunca günah işledik. Günahlarımız şu dünyayı tuttu. Hiç de Allah'ın ibadetini yapmadık. Şimdi yani biz Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Hop Allah Teala bizi cennetine alacak. Öyle mi? Evet sevgili kardeşlerim, aynen öyle, tam olarak öyle. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, şuradan kalbinden sıcacık bir talebin Allah'a mutlaka ulaşması söz konusu olur. Allah kalpteki bu dileği görmek ister. Bizden evvel asırlarca hiç kimse böyle bir şeyden bahsetmemiş sevgili kardeşlerim. Neden bahsetmemiş biliyor musunuz? Laf aramızda, yaklaşın. Çünkü iblis mani olmuş. Mani olmuş iblis. İnsanların Kur'an-ı Kerim'e ulaşmasını, Kur'an-ı Kerim'i incelemesini engellemiş. O alimler aracılığıyla demiş ki siz Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız. Anlayan bunca alim var. O alimlerin öğrendiğini siz de öğrenin. Size yeter. Orta yoldan gidin ha. Öyle tarikatmış, tasavvufmuş. Onlar masaldır, palavradır. Sizin için orta yol var. İslam'ın 5 şartı. 5 şartı tamamladınız mı? Tamam. Doğru cennet. Ve bu masallarla geçmiş kaç nesil sevgili kardeşlerim. Bugüne gelinceye kadar kaç nesil böyle geçmiş hayatları. Allah Teala Rum 31'e diyor ki, Münibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Yönelmezsen takva sahibi olamazsın. Evet sen de, sen de, sen de, hepiniz takva sahibi olamazsınız. Allah'a inanıyorsunuz, Allah'a yetmiyor. Allah'a inanmanız Allah'a yetmiyor. İnanmanın ötesinde bir şey istiyor sizden. Daha kolay bir şey var mı? Sadece bir tek dileğiniz. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Şuradan kalbinizden bir dilek. Dilinizle de ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum. Ya Rabbi beni kendine ulaştır. Ruhumu sana ulaştırmamı temin et. Sana ulaştırmakta bana yardımcı ol. Ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Bakın size 2 tane seçenek var. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek, mutlaka cennete gidecek kişi. 2. Allah'a ulaşmayı dilememek, mutlaka cehenneme gidecek. Cennet ve aşağıda cehennem. Seçim sizin. Öyleyse hidayete gelin. Arzı yerlerle gökler kadar olan cennetlere koşuşun. Allah'a ulaşmayı dileyin ve hidayete adım atın. Görüşünüze ulaşın, 2. kat cennetin sahibi olun. Ruhunuzu Allah'a ulaştırın, 3. kat cennetin sahibi olun. 3 kat cennet de Allah Teala tarafından.

Bismillahirrahmanirrahim. Allah, kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayet edenin kadının sözünü işitmişti. Ve Allah, sizin konuşmalarınızı işitir. Muhakkak ki Allah, en iyi işitendir, en iyi görendir. İçinizden, sizden kadınlarına sırt çevirenler, arkalarını dönenler ki, onlar, eşleri kendilerinin anneleri değildir. Onların anneleri sadece onları doğuranlardır. Ve muhakkak ki onlar gerçekten inkar edici, çirkin ve günaha sokan ağır bir söz söylüyorlar. Muhakkak ki Allah mutlaka affeden ve mağfiret edendir. Onlar ki kadınlarına sırt çevirip sonra söyledikleri şeyden geri dönerler. O takdirde temas etmeden önce bir köleyi azat etsin, serbest bıraksın. İşte size bu vaaz ediliyor, yapmanız gerekenler öğüt veriliyor. Ve Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır. Artık kim azat edecek köle veya cariye bulamazsa, o takdirde eşlerine temas etmeden önce 2 ay devamlı ard arda oruç tutsun. Fakat kimin oruca gücü yetmezse, o zaman 60 miskini çalışmaktan aciz yaşlı kimseyi doyursun. İşte bu Allah'a ve onun Resulüne iman ettiğiniz içindir. Ve bu Allah'ın hudududur ve kafirler için elim azap vardır. Muhakkak ki Allah'a ve onun Resulüne onların koyduğu hudutlara muhalefet edenler, onlardan öncekilerin alçaltıldığı gibi alçaltıldılar. Ve açıklanmış ayetler, açık deliller indirmiştik ve kafirler için alçaltıcı azap vardır. O gün Allah hepsini beyaz edecek, yeniden diriltecek. Sonra onlara yaptıkları şeyleri haber verecek. Allah onların unuttuklarını tek tek saydı, kaydetti. Allah her şeye şahittir. Allah'ın göklerde ve yerde olan her şeyi bildiğini görmedin mi? 3 kişi arasında gizli bir konuşma olmaz ki, onların 4.'sü o Allah olmasın. Ve 5 kişi arasında gizli bir konuşma olmaz ki, onların 6.'sı o Allah olmasın. Ve bundan daha azı veya daha çoğu, nerede olurlarsa olsunlar, mutlaka o Allah onlarla beraberdir. Sonra kıyamet günü yaptıklarını onlara haber verecektir. Muhakkak ki Allah her şeyi en iyi bilendir. Gizli konuşmaktan nehyedilenleri, men edilenleri görmedin mi? Sonra nehyedildikleri şeye dönüyorlar. Aralarında günah, düşmanlık ve Resul'e isyan konularında gizli gizli konuşuyorlar. Ve sana geldikleri zaman Allah'ın selamlamadığı bir şekilde seni selamladılar. Ve kendi aralarında, öyleyse o gerçekten peygamber ise, Allah söylediklerimizden dolayı bize azap etmeli değil mi? Diyorlar. Onlara cehennem yeter. Ona yaslanacaklar, atılacaklar. İşte o varılacak yer ne kötü. Ey amenu olanlar! Allah'a inananlar, İman edenler, aranızda gizlice konuştuğunuz zaman artık günah, düşmanlık ve Resul'e isyan konusunda gizli gizli konuşmayın. Bir ve takva konusunda aranızda müşavere edin, görüşün. Ve kendisine haşrolunacağınız, huzurunda toplanacağınız Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki necva, gizli fısıldaşma şeytandandır. Amenü olanları ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenleri mahzun etmek içindir. Ve Allah'ın izni olmadıkça onlara bir darlık, sıkıntı verecek değildir. Öyleyse müminler Allah'a tevekkül etsinler. Ey amenü olanlar! Meclislerde size oturmak için yer açın denildiği zaman o takdirde yer açın. Allah da size yer açar, genişlik verir. Ve kalkın denildiği zaman hemen kalkın. Allah sizden amenü olanların ve ilim verilmiş olanların derecelerini yükseltir.

yükseltir. Ve Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Resul'e gizli bir şey söylediğiniz zaman, gizli konuşmanızdan, görüşmenizden önce sadaka takdim ediniz, veriniz. Bu sizin için daha hayırlıdır ve daha temizdir. Fakat bir sadaka bulamazsanız, o takdirde muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Gizli görüşmenizden önce sadaka vermekten korktunuz mu? Öyleyse yapamadığınız zaman Allah sizin tövbenizi kabul etti. O takdirde namazı ikame edin, zekatı verin, Allah'a ve onun Resulüne itaat edin. Ve Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah'ın kendilerine öfkelendiği, gadaplandığı kavme, Yahudilere dönenleri, onları dost edinen münafıkları görmedin mi? Onlar sizden değildir ve onlardan da, Yahudilerden de değildir. Bilerek yalan yere yemin ederler. Allah onlara, münafıklara şiddetli azap hazırladı. Muhakkak ki onların yapmış oldukları şey çok kötü. Yeminlerini siper edindiler. Böylece insanları Allah'ın yolundan men ettiler. Artık onlar için alçaltıcı, rüsva edici azap vardır. Onların malları ve evlatları Allah'tan bir şeye, azaba karşı onlara asla fayda vermez. İşte onlar ateş ehlidir, orada ebediyen kalacak olanlardır. O gün Allah hepsini beyaz edecek, yeniden diriltecek. O zaman size yemin ettikleri gibi ona da yemin edecekler. Ve kendilerinin bir şey üzerinde olduklarını sanırlar. Gerçekten onlar yalancı değil mi? Şeytan onları kuşattı. Böylece Allah'ın zikrini onlara unutturdu. İşte onlar şeytanın taraftarlarıdır. Şeytanın taraftarları gerçekten hüsranda olanlar onlar değil mi? Muhakkak ki Allah'a ve onun Resulüne karşı haddi aşanlar, işte onlar zillet içindedirler. Allah, ben ve elçilerim mutlaka galip gelecek diye yazdı. Muhakkak ki Allah kavidir, kuvvetlidir, azizdir. Allah'a ve ahiret gününe, ölmeden önce Allah'a ulaşmaya iman eden bir kavmi, Allah'a ve onun Resulüne karşı gelenlere muhabbet duyar bulamazsın. Ve onların babaları, oğulları, kardeşleri veya kendi aşiretleri olsa bile. İşte onlar ki Allah onların kalplerinin içine imanı yazdı. Ve onları kendinden bir ruh ile destekledi. Orada eğitilmiş olan devrin imamının ruhu onların başlarının üzerine yerleşir. Ve onları altından nehirler akan cennetlere dahil edecek. Onlar orada ebediyen kalacak olanlardır. Allah onlardan razı oldu. Ve onlar da ondan, Allah'tan razı oldular. İşte onlar Allah'ın taraftarlarıdır. Gerçekten Allah'ın taraftarları, onlar felaha erenler değil mi? Haşr Suresi Medine'de nazil olmuştur. 24 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Göklerde ve yerde olanlar Allah'ı tesbih etti ve etmekte. Ve O azizdir, hakimdir. Kitap ehlinden inkar edenleri ilk defa sürgün için diyarlarından çıkaran O'dur. Siz onların diyarlarından çıkacağını zannetmediniz. Ve onlar da kalelerinin Allah'tan gelecek bir şeye mani olacağını sandılar. Oysa Allah onlara hesap etmedikleri bir taraftan geldi ve onların kalplerine korku verdi. Evlerini kendi elleriyle ve müminlerin elleriyle harap ediyorlardı. Ey basiret sahipleri! Artık ibret alın. Ve eğer Allah
onların üzerine topluca sürgün yazmamış olsaydı, onlara mutlaka dünyada azap ederdi. Ve onlar için ahirette de ateşin azabı vardır. İşte bu, onların Allah'a ve onun Resulüne muhalefet etmeleri sebebiyledir. Ve kim Allah'a muhalefet ederse, o takdirde muhakkak ki Allah, ikabı, cezası şiddetli olandır. Hurma ağaçlarından kestikleriniz veya kökleri üzerinde kaim kılarak, dikili olarak bıraktıklarınız da ancak Allah'ın izniyledir. Ve bu, fasıkların perişan olmaları içindir. Ve onlardan, onların mallarından Allah'ın Resulüne fey olarak verdiği şey, savaşsız elde edilen ganimet için o zaman onların üzerine at ve deve koşturmadınız, savaşmadınız. Ve lakin Allah, Resullerini dilediklerine musallat eder. Ve Allah her şeye kadirdir. Allah'ın o şehir halkının malından Resulüne fey olarak verdiği şey, savaşsız elde edilen ganimet, artık Allah'ın, Resulünün, peygamberinin, ona yakınlığı olanların, yetimlerin ve yoksulların ve yolcularındır. Bu, içinizden zengin olanların arasında elden ele dolaşan bir mal, servet olmaması içindir. Ve Resul, size ne verdiyse o zaman onu alın. Ve o, sizi neden nehyettiyse o takdirde ondan vazgeçin. Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah, ikabı, azabı şiddetli olandır. Fey, hicret eden fakirler içindir ki onlar, yurtlarından çıkarıldılar ve mallarından uzaklaştırıldılar. Onlar, Allah'tan fazıl ve rıza ararlar. Ve Allah'a ve onun Resulüne yardım ederler. İşte onlar, sadıklardır. Ve onlardan önce Medine'yi yurt edinmiş olup, kalplerinde iman yerleşmiş olanlar, kendilerine hicret eden kimseleri severler. Ve onlara verilenlerden, dağıtılan ganimetlerden dolayı, kendileri onlara muhtaç olsa bile, gönüllerinde bir hacet, kaygı, haset bulunmaz. Ve onları kendi nefslerine tercih ederler, üstün tutarlar. Ve kim nefsini cimrilikten korursa, o takdirde işte onlar, felaha, kurtuluşa erenlerdir. Ve onlardan sonra gelenler, Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman ile geçmiş, göç etmiş olan kardeşlerimizi mağfiret et. Ve kalplerimizde ameni olanlara karşı kin bırakma. Rabbimiz, muhakkak ki sen raufsun, rahimsin derler. Nifak çıkaranları, münafıklık yapanları görmüyor musun? Kitap ehlinden inkar eden kardeşlerine, eğer siz gerçekten yurdunuzdan çıkarılırsanız, biz de mutlaka sizinle beraber çıkarız. Sizin aranızdaki size karşı olan bir kimseye hiçbir zaman itaat etmeyiz. Ve eğer sizinle savaşırlarsa, mutlaka size yardım ederiz derler. Ve Allah, onların gerçekten yalancı olduklarına şehadet eder. Eğer gerçekten yurtlarından çıkarılsalar, onlarla beraber çıkmazlar. Ve eğer gerçekten savaşsalar, onlara yardım etmezler. Ve gerçekten onlara yardım etseler bile, mutlaka arkalarını dönerler, savaştan kaçarlar. Sonra onlar yardım olunmazlar. Siz gerçekten onların yüreklerinde korku bakımından daha şiddetlisiniz. Allah'tan çok sizden korkuyorlar. Bu onların Allah'ın azametini, kudretini fıkıh edemeyen bir kavim olmaları sebebiyledir. Onlar korunmuş şehir içinde veya duvarlar arkasında, surlar içinde olmadıkça sizinle toplu olarak savaşamazlar. Onların kendi aralarındaki çarpışmaları şiddetlidir. Sen onları toplu sanırsın, oysa onların kalpleri dağınıktır. Bu, onların akıl etmez bir kavim olmaları sebebiyledir. Onların durumu, kendilerinden yakın zaman önce yaptıkları işlerin sonucunu tatmış olanların durumu gibidir. Ve onlar için acı bir azap vardır.
Münafıkların size vaatleri, şeytanın vaatlerinin durumu gibidir. İnsana, inkar et, kafir ol demişti. Fakat inkar ettiği zaman, muhakkak ki ben senden uzağım. Elbette ben alemlerin Rabbi Allah'tan korkarım dedi. Böylece ikisinin, münafıkların ve şeytanın akıbeti orada, ateşin içinde ebediyen kalmak oldu. Ve işte bu, zalimlerin cezasıdır. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve her nefs, yarın için ne takdim ettiğine baksın. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah, yaptıklarınızdan haberdardır. Allah'ı unutan kimseler gibi olmayın. Böylece Allah da onlara kendi nefslerini unutturdu. İşte onlar fasık olanlardır. Ateş ehli ile cennet ehli bir, eşit değildir. Cennet ehli, onlar kurtuluşa erenlerdir. Eğer biz bu Kur'an'ı dağa indirseydik, onu mutlaka Allah'ın korkusundan huşu ile boynunu bükmüş, parça parça olmuş görürdün. Ve insanlar için bu misalleri veriyoruz. Umulur ki böylece onlar tefekkür ederler. O Allah ki ondan başka ilah yoktur. Gaybı görünmeyeni ve görüneni de O bilir. O Rahmandır, Rahim'dir. O Allah ki ondan başka ilah yoktur. Meliktir, hükümrandır, Kuddüstür, mukaddestir, selamdır, selamete erdirendir, mümindir, emniyet verendir, müheymindir, koruyup gözetendir, azizdir, yücedir, cabbardır, cebredendir, mütekebbirdir, pek büyük olandır. Allah, şirk koşulan şeylerden münezzehtir, uzaktır. O Allah ki, yaratandır, baridir, yokken var eden, musavvirdir, şekil verendir, güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar O'nu tesbih eder. Ve O azizdir, yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Mümtehine Suresi Medine'de nazil olmuştur. 13 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim.

Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Benim ve sizin düşmanlarınızı dostlar edinmeyin. Ve onlar haktan size geleni inkar etmiş oldukları halde onlara muhabbet besliyorsunuz. Dostluk ilka ediyorsunuz. Rabbiniz olan Allah'a inanmanızdan dolayı Resulü ve sizi yurdunuzdan çıkarıyorlar. Şayet siz benim yolumda, benim rızamı aramak için cihada çıktıysanız, buna rağmen niçin onlara sevgi gösterip sır veriyorsunuz? Ve ben sizin gizlediğinizi de, açıkladığınızı da bilirim. Ve sizden kim onu, bunu yaparsa, o takdirde doğru yoldan, Allah'a ulaştıran yoldan, sırat-ı mustakimden sapmış olur. Şayet sizi yakalasalar, onlar size düşman olurlar. Ve ellerini ve dillerini size kötülük ile uzatırlar. Ve sizin için keşke inkar etseniz diye temenni ettiler, istediler. Kıyamet günü akrabalarınız ve evlatlarınız asla size fayda sağlamaz. Onlarla sizin aranızı ayıracaktır. Ve Allah yaptıklarınızı en iyi görendir. Hazreti İbrahim ve onunla beraber olanlar sizin için güzel bir örnek olmuştur. Onlar kavimlerine şöyle demişlerdi: muhakkak ki biz sizden ve sizin Allah'tan başka taptığınız şeylerden uzağız, sizi inkar ediyoruz. Ve siz Allah'ın tek oluşuna inanıncaya kadar sizinle bizim aramızda ebediyen düşmanlık ve öfke başladı. Hazreti İbrahim'in babasına, senin için mutlaka istiğfar edeceğim, mağfiret dileyeceğim. Ancak Allah'tan sana gelecek bir şeyi önlemeye malik değilim sözü demesi hariç. Rabbimiz, biz sana tevekkül ettik ve sana yöneldik ve masir, varış, dönüş, ulaşma sanadır. Rabbimiz, bizi kafirlere fitne kılma ve bizi mağfiret et Rabbimiz. Muhakkak ki sen azizsin, hakimsin. Andolsun ki sizin için onlarda Allah'ı, Allah'ın zatına ulaşmayı ve ahiret gününü dilemiş olan kimselere güzel örnek vardır. Ve kim dönerse o takdirde muhakkak ki Allah, o ganidir, hamiddir, hamd edilendir. Allah'ın sizinle ve onlardan düşman olduğunuz kimseler arasında dostluk yaratması umulur. Ve Allah kadirdir, her şeye gücü yetendir. Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Allah din konusunda sizinle savaşmamış ve sizi yurdunuzdan çıkarmamış olan kimselere iyilik etmenizden ve onlara adaletle davranmanızdan sizi nehyetmez, yasaklamaz. Muhakkak ki Allah, adaletli olanları, adaletle davrananları sever. Fakat Allah, din hususunda sizinle savaşmış ve sizi yurdunuzdan çıkarmış olan ve sizin çıkarılmanıza arka çıkmış, yardım etmiş olan kimselere dönmenizden, onlarla dostluk kurmanızdan sizi nehyeder, yasaklar. Ve kim onlara dönerse, o takdirde işte onlar zalimlerdir.''

Ey amenu olanlar! Hicret etmiş olan mümin kadınlar size geldikleri zaman onları imtihan edin. Hicret sebeplerini sorun. Allah onların imanını çok iyi biliyor. Artık onların mümin hanımlar olduğunu bilirseniz, mümin olduklarından emin olursanız, bundan sonra onları kafirlere geri döndürmeyiniz. Onlar mümin hanımlar, diğerlerine kafir erkeklere helal değildir. Diğerleri de kafir erkekler de onlar için, mümin hanımlar için helal değildir. Onlara kafir erkeklere infak etmiş oldukları şeyi mümin olarak size gelen kadınlara daha önce vermiş oldukları mehirlerini geri verin. Ve kendilerine mehirlerini verdiğiniz takdirde onlara nikah yapmanızda sizin üzerinize bir günah yoktur. Ve kafir kadınları nikah ile tutmayın. Ve siz ne infak ettiyseniz, mehir olarak ne verdiyseniz geri isteyiniz. Ve onlar da infak ettiklerini istesinler. İşte bu Allah'ın hükmüdür. Aranızda hüküm vermektedir. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm sahibidir. Ve eğer sizin zevcelerinizden dolayı bir şey, mehir, sizin elinizden çıkıp kafirlere geçtiyse, kafirler sizden kendilerine gelen kadınların mehirlerini bıraktıkları eşlerine geri ödemezlerse, sonra da kafirlerden size gelip iman eden kadınların bıraktıkları eşlerine mehirlerini geri ödeme sırası size gelince, o zaman eşleri kafir erkeklere gitmiş olanlara infak ettikleri kadar mehri siz elinize geçen ganimetten verin ve siz kendisine iman etmiş olduğunuz Allah'a karşı takva sahibi olun. Ey Nebi Peygamber! Mümin kadınlar, Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zinada bulunmamak, evlatlarını öldürmemek, elleri ve ayakları arasında bir iftira uydurmamak, maruf bir iş konusunda sana asi olmamak üzere, sana tabi olmak için geldikleri zaman, artık onların biatlerini kabul et ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, günahları sevaba çevirendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'ın kendilerine gadaplandığı, rahmetinden terk ettiği bir kavme dönmeyin, dostluk kurmayın. Kafirlerin kabirdekilerden ümitlerini kesmiş olduğu, tekrar diriltileceğine inanmadığı gibi onlar da ahiretten ümitlerini kesmişlerdir. Ahiret hayatına inanmazlar. Saf Suresi Medine'de nazil olmuştur. 14 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Göklerde ve yerde olanlar Allah'ı tesbih etti ve etmekte. Ve O azizdir, hakimdir. Ey amenu olanlar! Yapmayacağınız şeyi niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız bir şeyi söylemeniz Allah'ın katında büyük suç oldu. Muhakkak ki Allah kendi yolunda saf bağlayarak savaşanları sever. Onlar sanki birbirine birleştirilerek kuvvetlendirilmiş binalar gibidir. Ve Hazreti Musa kavmine şöyle demişti: Ey kavmim! Muhakkak ki ben sizin için Allah'ın Resulüyüm. Böyle olduğumu bildiğiniz halde niçin bana eziyet ediyorsunuz? Artık onlar haktan dönünce Allah da onların kalplerini döndürdü. Allah fasıklar kavmini hidayete erdirmez. Ve Meryem oğlu İsa aleyhisselam şöyle demişti: Ey İsrail oğulları! Muhakkak ki ben elimdeki Tevrat'ta olan her şeyi tasdik eden ve benden sonra gelecek İsmi Ahmet olan Resul ile müjdeleyen, size gönderilmiş Allah'ın Resulüyüm.
Fakat onlara beyineler, mucizeler, deliller getirdiği zaman onlar, bu apaçık sihirdir dediler. İslam'a, teslime davet olunurken, Allah'a karşı yalan uyduran kimseden daha zalim kim vardır? Ve Allah, zalimler kavmini hidayete erdirmez. Onlar, ağızları ile Allah'ın nurunu söndürmeyi istiyorlar. Ve Allah, kafirler kerih görseler bile nurunu tamamlayacak olandır. Resulünü hidayet ile ve esasları unutulmuş olan dinlerin hepsinin üzerine izhar etmek, açıklayıp doğrusunu ispat etmek için hak din, Allah'ın ezeli ve ebedi olan dini ile gönderen O'dur. Ve müşrikler kerih görseler bile. Ey amenü olanlar! Sizi elim azaptan kurtaracak bir ticaret için size yol göstereyim mi? Allah'a ve O'nun Resulüne iman edersiniz ve Allah'ın yolunda canlarınızla ve mallarınızla cihad edersiniz. İşte bu sizin için hayırdır. Keşke bilseniz. Sizin günahlarınızı mağfiret eder ve sizi altından nehirler akan cennetlere koyar ve sizi adın cennetlerinde güzel meskenlere yerleştirir. İşte bu fevzül azimdir, büyük kurtuluştur. Ve seveceğiniz başka bir şey, Allah'tan yardım ve yakın bir fetih. Ve müminleri müjdele. Ey amenü olanlar! Allah'ın yardımcıları olun. Meryem oğlu İsa aleyhisselamın havarilere, kim Allah'a ulaşmak için benim yardımcılarım olur dediği zaman havarilerin, biz Allah'ın yardımcılarıyız dediği gibi. Bunun üzerine İsrail oğullarından bir grup iman etti, bir grup inkar etti. O zaman iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik. Böylece onlar üstün geldiler. Cuma Suresi Medine'de nazil olmuştur. 11 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Göklerde ve yerde olanlar Allah'ı tesbih eder ki, O maliktir, mülkün sahibidir, kuddüstür, mukaddestir, azizdir, üstündür, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ümmiler arasında kendilerinden bir Resul beyaz eden, görevlendiren O'dur. Onlara O'nun Allah'ın ayetlerini okur, onları tezkiye eder, nefslerini temizler, onlara kitabı, Kur'an-ı Kerim'i ve hikmeti öğretir. Ve daha önce Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel elbette onlar sadece açık bir dalalet içindeydiler. Ve henüz kendilerine ilhak olmamış, katılmamış olan onlardan sonrakilere de. Ve O azizdir, üstündür, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte bu Allah'ın fazlıdır. Onu dilediği kişiye verir. Ve Allah büyük fazıl sahibidir. Kendilerine Tevrat yüklenip de, Tevrat'ın farzları okunup da, sonra onu taşımayanların, onunla amel etmeyenlerin hali, ciltlerle kitap taşıyan merkebin hali gibidir. Allah'ın ayetlerini yalanlayan kavmin durumu ne kötü. Ve Allah, zalimler kavmini hidayete erdirmez. De ki, ey Yahudiler! Eğer siz insanlardan ayrı olarak yalnız kendinizin Allah'ın dostu olduğunuzu zannettiyseniz, şayet siz doğru söyleyen kimseler iseniz, ölümü temenni edin. Ve ebediyen onu ölümü temenni edemezler. Elleriyle takdim ettikleri, yaptıkları şeyler sebebiyle. Ve Allah, zalimleri en iyi bilendir. De ki, muhakkak ki O, sizin kendisinden kaçtığınız ölüm, işte O mutlaka size mülaki olacak, siz ölümle karşılaşacaksınız. Sonra, görünmeyeni ve görüneni bilen Allah'a döndürüleceksiniz.
O zaman Allah yapmış olduklarınızı size haber verecek. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Cuma günü namaza nida olunduğu zaman, çağrıldığınız zaman hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. İşte bu sizin için daha hayırlıdır. Keşke bilseniz. Artık namazı kaza ettiğiniz, kılıp bitirdiğiniz zaman yeryüzüne yayılın ve Allah'ın fazlından isteyin ve Allah'ı çok zikredin. Umulur ki böylece siz felaha, kurtuluşa erersiniz. Ve ticaret veya eğlenceyi görünce ona yönelip dağıldılar ve seni ayakta bırakıp gittiler. De ki, Allah'ın katında olan şeyler eğlence ve ticaretten daha hayırlıdır. Ve Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Münafikun Suresi Medine'de nazil olmuştur. 11 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Münafıklar sana geldikleri zaman, biz şehadet ederiz. Muhakkak ki sen gerçekten Allah'ın Resulüsün dediler. Ve Allah muhakkak ki senin gerçekten kendisinin Resulü olduğunu biliyor. Ve Allah şehadet eder ki, münafıklar gerçekten yalancıdırlar. Yeminlerini kendilerine siper ettiler, böylece Allah'ın yolundan saptılar ve saptırdılar. Muhakkak ki onların yapmış oldukları kötü bir şey. Bu, onların önce âmenû olmaları, Allah'a ulaşmayı dileyerek hidayete ermeleri ve ruhlarını Allah'a ulaştırdıktan sonra küfre düşmeleri sebebiyledir. Bu sebeple onların kalplerinin üzeri tab edildi, mühürlendi. Artık onlar fıkıh edemezler, idrak edemezler. Onları gördüğün zaman onların cesameti, görünüşleri seni hayran bırakır. Ve eğer konuşurlarsa onların sözlerini dinlersin. Onlar sanki duvara dayalı kütükler gibidirler. Her sayhayı, gürültüyü kendi üzerlerine, aleyhlerine sanırlar. Onlar düşmandırlar. Artık onlardan hazer et, sakın. Allah onları helak etsin, kahretsin. Nasıl da döndürülüyorlar. Ve onlara, münafıklara, geliniz, Allah'ın Resulü sizin için mağfiret dilesin denildiği zaman, başlarını alay ederek iki yana salladılar. Ve sen onların yüz çevirdiklerini, ayrıldıklarını gördün. Ve onlar kibirlenen kimselerdir. Onlar münafıklar için mağfiret dilesen de dilemesen de birdir. Allah onlara asla mağfiret etmez. Muhakkak ki Allah fasıklar kavmini hidayete erdirmez. Onlar münafıklar, Resulullah'ın yanında bulunanlara infak etmeyin, bir şey vermeyin ki onlar dağılıp gitsinler diyenlerdir. Ve semaların ve arzın, göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Ve lakin münafıklar fıkıh idrak edemezler. Eğer biz şehre dönersek mutlaka daha aziz, güçlü olan, daha zelil, güçsüz, zayıf olanı oradan, şehirden çıkarır diyorlar. İzzet Allah'ın ve onun Resulünün ve müminlerindir. Ve lakin münafıklar bilmiyorlar. Ey âmenû olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ın zikrinden alıkoymasın. Ve kim bunu yaparsa o takdirde işte onlar hüsranda olanlardır. Ve sizden birisine ölüm gelmesinden o zaman Rabbim, keşke beni yakın bir zamana kadar ertelesen de böylece ben sadaka versem ve salihlerden olsam olmaz mı demesinden önce sizi rızıklandırdığımız şeylerden infak edin. Ve Allah hiçbir nefsi, hiçbir kimseyi eceli geldiği zaman asla tehir etmez
ertelemez ve Allah sizin yaptıklarınızdan haberdar olandır. Tegabun Suresi Medine'de nazil olmuştur. 18 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ı tesbih eder. Mülk O'nundur ve hamd O'nadır. Ve O her şeye kadirdir, gücü yetendir. Sizi yaratan O'dur. Buna rağmen sizin bir kısmınız kafir ve bir kısmınız mümin. Ve Allah yaptıklarınızı en iyi görendir. Gökleri ve yeri hak ile yarattı. Ve size suret, şekil verdi. Sonra sizin suretlerinizi ahsen yaptı. Ve varış, ulaşma O'nadır. Ulaşılacak makam O'dur. O'nun zatıdır. Göklerde ve yerde olanları bilir. Ve gizlediklerinizi, açıkladıklarınızı bilir. Ve Allah, sadırlarda, gönüllerde olanı en iyi bilendir. Daha önce inkar edenlerin haberi size gelmedi mi? O zaman onlar işlerinin vebalini tattılar ve onlar için elim azap vardır. İşte bu onlara resulleri beyineler, açık deliller getirdiği zaman bir beşer mi bizi hidayete erdirecek demeleri sebebiyledir. Böylece inkar ettiler ve yüz çevirdiler. Ve Allah müstani olduğunu, kendisinin hiçbir şeye ve de onların imanlarına da ihtiyacı olmadığını gösterdi. Ve Allah ganidir, hamiddir. İnkar edenler asla beyaz edilmeyecekleri, tekrar diriltilmeyecekleri zannında bulundular. De ki, hayır, Rabbime and olsun, elbette beyaz edileceksiniz. Sonra yaptığınız amelleriniz mutlaka size haber verilecek. Ve bu Allah için kolaydır. Artık Allah'a, O'nun Resulüne ve indirdiğimiz nura iman edin. Ve Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır. Sizi toplanma günü için bir araya toplayacağı gün, işte o aldanma günüdür. Ve kim Allah'a iman eder ve salih amel, nefs tezkiyesi yaparsa, O'nun seyyiatini, günahlarını örter. Ve orada ebediyen kalmak üzere altından nehirler akan cennetlere koyar. İşte bu fevzül azimdir, büyük kurtuluştur. Ayetlerimizi inkar edenler ve yalanlayanlar, işte onlar ateş ehlidirler, orada cehennemde ebediyen kalacak olanlardır. Ve o ne kötü varış yeri, ulaşılacak yer. Allah'ın izni olmadıkça bir musibet isabet etmez. Ve kim Allah'a iman ederse, amenu olursa, Allah onun kalbine ulaşır. Ve Allah her şeyi en iyi bilendir. Ve Allah'a itaat edin. Ve Resul'e itaat edin. Eğer hala yüz çevirirseniz, bundan sonra Resulümüzün üzerinde olan sorumluluk sadece apaçık tebliğdir. Allah, ondan başka ilah yoktur. Ve müminler artık Allah'a tevekkül etsinler. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Muhakkak ki sizin zevcelerinizden ve evlatlarınızdan size düşman olanlar vardır. Artık onlardan sakının. Ve eğer onları affeder, kusurlarına bakmazsanız ve bağışlarsanız, o takdirde muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Oysa sizin mallarınız ve evlatlarınız fitnedir, imtihandır. Ve Allah ki, ecrun azim, en büyük mükafat onun indindedir, katındadır. Artık Allah'a karşı gücünüzün yettiği kadar en üst seviyede takva sahibi olun. Dinleyin ve itaat edin. Ve kendiniz için hayır olarak infak edin, verin. Ve kim nefsinin cimriliğinden kendini korursa, sakındırırsa, o takdirde işte onlar
Onlar felaha, kurtuluşa erenlerdir. Eğer Allah'a güzel bir borç verirseniz, onu size kat kat arttırarak öder ve sizi mağfiret eder. Ve Allah şekurdur, şükredilendir, şükrün karşılığını verendir, halimdir. Gaybı görünmeyeni ve şehadet edileni, görüleni bilendir. Azizdir, hakimdir. Talak Suresi Medine'de nazil olmuştur. 12 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim.

Ey Nebi! Kadınları boşadığınız zaman o takdirde onların iddetlerini sayarak iddetlerinde boşayın. Ve Rabbiniz Allah'a karşı takva sahibi olun. Onları evlerinden siz çıkartmayın. Size açıkça bir fahişelikle gelmedikçe onlar da evlerinden çıkmasınlar. Ve bunlar Allah'ın hudutlarıdır, sınırlarıdır. Ve kim Allah'ın hudutlarını aşarsa, o takdirde kendi nefsine zulmetmiş olur. Bilemezsin, belki Allah bundan sonra bir iş, yeni bir durum husule getirir, başka bir kapı açar. Böylece onların, boşadığınız hanımlarınızın bekleme süreleri tamamlandığı, iddetleri sona erdiği zaman, artık onları marufla, örfe uygun olarak güzellikle ve iyilikle tutun, barındırın. Veya marufla onlardan ayrılın, onları iyilikle serbest bırakın. Ve sizden adalet sahibi iki kişi şahitlik etsin, şahit olsun. Şahitliği Allah için yapın. Allah'a ve ahir güne, Allah'a ulaşma gününe inanan kimseye, işte bununla vaaz edilir, böyle yapması istenir. Ve kim Allah'a karşı takva sahibi olursa, Allah ona bir çıkış yeri nasip kılar. Ve hesap etmediği, aklına gelmeyen bir yerden onu rızıklandırır. Kim Allah'a tevekkül ederse, artık ona o Allah kafidir. Muhakkak ki Allah, emrini, işini yerine getirendir. Allah, her şey için bir kader tayin etmiştir. Ve eğer hayızdan, adetten kesilmiş olan kadınlarınızdan şüphe ederseniz, o takdirde onların iddeti, müddeti 3 aydır ve henüz hayız, adet olmamış kadınların da iddeti 3 ay. Yüklü olan, hamile kadınların müddetleri ise, yüklerini bırakıncaya, doğum yapana kadardır. Ve kim Allah'a karşı takva sahibi olursa, Allah işinde ona kolaylık sağlar. İşte bu Allah'ın size indirdiği emridir. Ve kim Allah'a karşı takva sahibi olursa onun günahlarını örter ve onun ecrini azami artırır. Sizin ikamet ettiğiniz yerin bir kısmında gücünüz yettiği kadar onları oturtun. Ve onları sıkıntıya düşürmek için onlara zarar vermeyin ve eğer onlar yüklü, hamile iseler o takdirde yüklerini bırakıncaya, doğum oluncaya kadar onlara infak edin, nafakalarını verin. Ve eğer bundan sonra sizin için emzirirlerse, o zaman onların ücretlerini verin. Ve maruf ile aranızda görüşün. Ve eğer bir güçlüğünüz olursa, zorlanırsanız, o takdirde onu bir başkasına emzirteceksiniz. Geniş imkan sahibi olan, geniş imkanlarından infak etsin, nafaka versin. Ve kim üzerindeki rızkı az ise, o takdirde Allah'ın ona verdiğinden infak etsin. Allah kimseyi ona verdiğinden fazlası ile mükellef, sorumlu tutmaz. Allah zorluktan sonra kolaylık verecektir. Ve nice ülkeler Rablerinin ve onun Resullerinin emrine itaat etmediler, haddi aştılar. Bu sebeple onları şiddetli bir hesaba çektik ve onları çok korkunç azapla azaplandırdık. Böylece o ülke halkları işlerinin vebalini tattı ve onların işlerinin sonu hüsran oldu. Allah onlar için çok şiddetli azap hazırladı. Ey amenü olan ulul elbab! Öyleyse Allah'a karşı daha üst takva ile takva sahibi olun. Allah size zikri, Kur'an'ı indirmiştir. Resul, aminu olanları, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenleri ve amilus salihat, salih amel, yani nefs tezkiyesi yapanları, karanlıklardan nura çıkarmak için size Allah'ın ayetlerini açıklayarak okur. Ve kim Allah'a iman ederse ve salih, nefsi ıslah eden amel işlerse onu içinde ebediyen kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere dahil eder, koyar.
Allah'ın zatı onun Resul için en güzel rızık olmuştur. O Allah ki 7 kat gökleri ve yerden de onların misli kadarını 7 kat yerleri yarattı. Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve Allah'ın her şeyi ilmen, ilmiyle ihate etmiş olduğunu, kuşattığını bilmeniz için emir, onların arasında gökler ve yerler arasında devamlı iner. Tahrim Suresi Medine'de nazil olmuştur. 12 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Nebi! Zevcelerinin rızasını arayarak Allah'ın sana helal kıldığı şeyi sen niçin kendine haram ediyorsun? Ve Allah gafurdur, rahimdir. Allah gereksiz yeminlerinizi kefaretle çözmenizi size farz, meşru kılmıştır. Ve Allah sizin dostunuzdur ve O alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Nebi, bazı zevcelerine sır olan bir sözü gizlice söylemişti. Fakat onu o sırrı başkasına haber verince Allah, ona durumu izhar etti, peygamberine bildirdi. Nebi de bazısını açıkladı ve bazısını bildirmekten vazgeçti. Ona, zevcesine onu bunu bildiğini haber verdiği zaman zevcesi, "Bunu sana kim haber verdi?" dedi. Nebi, "Bana alim, en iyi bilen ve habir, her şeyden haberdar olan bildirdi." dedi. Siz ikiniz de Allah'a tövbe etseniz, ki mutlaka etmelisiniz, çünkü ikinizin de kalbi kaymıştı. Ve eğer ona, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı yardımlaşırsanız, o takdirde muhakkak ki Allah, onun Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Mevlasıdır. Cibril aleyhisselam ve müminlerin salih olanları ve bunlardan başka melekler de ona zahirdirler, yardımcıdırlar. Eğer o sizi boşarsa, onun Rabbinin onun için sizin yerinize sizden daha hayırlı olan Müslüman, Allah'a teslim olmuş kadınlar, mümin kadınlar, kanitin olan kadınlar, tövbe eden kadınlar, kul olan kadınlar, oruç tutan kadınlar, dul ve bakire olan kadınlardan zevceler, eşler ile değiştirmesi umulur. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten kendinizi ve ailenizi koruyun. Onun üzerinde çok güçlü ve çok sert, acımasız melekler vardır. Allah'ın onlara emrettiği şeyde Allah'a asi olmazlar ve emrolundukları şeyi yaparlar. Ey inkar edenler! O gün özür beyan etmeyin. Siz sadece yapmış olduğunuz şeylerin karşılığı olarak cezalandırılacaksınız. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'a nasuh tövbesi ile tövbe edin. Umulur ki Rabbiniz sizin günahlarınızı örter ve sizi altından nehirler akan cennetlere koyar. O gün Allah, Nebileri ve onunla beraber olanları mahzun etmez. Onların nurları önlerinde ve sağlarında koşar. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla ve bize mağfiret et. Günahlarımızı sevaba çevir. Muhakkak ki sen her şeye kadirsin derler. Ey Nebi! Kafirlerle ve münafıklarla cihad et. Ve onlara galiz, sert davran. Onların mevası, barınacağı yer cehennemdir. Ve ne kötü varış yeri. Allah, kafirlere Hazreti Nuh'un ve Hazreti Lut'un hanımını örnek verdi. İkisi de salih kullarımızdan 2 kulumuzun nikahı altındaydı. Fakat ikisi de ihanet etti. Bu yüzden ikisine de Allah'tan bir şeye azaba karşı onlardan eşlerinden bir fayda olmadı, onları kurtaramadılar.
ve onlara ikiniz de ateşe girenlerle beraber ateşe girin denildi. Ve Allah amenu olanlara Firavun'un eşini örnek verdi. Rabbim, senin katında cennette benim için bir ev inşa et ve beni Firavun'dan ve onun yaptıklarından kurtar ve zalimler kavminden beni kurtar demişti. İmran'ın kızı Meryem ki onun iffeti ahsendi. Bu sebeple onun içine ruhumuzdan üfledik ve o Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını tasdik etti ve o kanitin olanlardan oldu.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Kur'an tefsiri dersinde inşallah birlikteyiz. Bir defa daha söyleyelim ki Kur'an tefsiri Kur'an'ın lafzının değil ruhunun öğretilmesi işidir. Eğer söz konusu olan şey tefsirse o zaman insanların başka insanlardan öğrendiği bilgiler yetmez. İlmin Allah'tan alınması gerekir. Ahzab suresi 55. ayet-i kerimeyle inşallah başlıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. La cünaha aleyhinne fi abaihinne ve la ebnaihinne ve la ihvanihinne ve la enba ebnai ve la ebnai ihvanihinne ve la ebnai ehava tihinne ve la nisa ihinne ve la ma meleket eymanuhunne ve te ki nallah innallâhe kâne alâ kulli şeyin kadîr alâ kulli şeyin şehida alâ kulli şeyin şehida la cünaha günah yoktur aleyhinne onların üzerine fi da konusunda hususunda abaihinne onların babaları ve la ve yoktur değildir ebnaihinne onların oğulları ve la ve yoktur değildir ihvanihinne onların kardeşleri ve la ve yoktur değildir ebnai oğullar ihvanihinne onların erkek kardeşleri ve la yoktur değildir ebnai oğullar ehavatihinne onların kız kardeşleri ve la ve yoktur değildir nisaihinne onların kadınları ve yoktur

babalarına diye başlıyor ifade. Peygamber eşlerinin babalarına, oğullarına, kardeşlerine, erkek kardeşlerinin oğullarına, kız kardeşlerinin oğullarına, kadınlara ve ellerinin altında malik oldukları cariyelere görünmeleri hususunda onların üzerine günah yoktur. Babalarına, oğullarına, kardeşlerine, tabi erkek kardeşlerine ve erkek kardeşlerinin oğullarına, kız kardeşlerinin oğullarına, kadınlara ve ellerinin altına malik oldukları cariyelere görünmeleri hususunda onların üzerine günah yoktur. Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah her şeye şahittir. Burada peygamber eşlerinin kimlere görünebileceği konusundaki fıkhi bir kaide yer alıyor. Muhakkak ki fıkıhçılar bu konuyu çok daha iyi değerlendirirler. Ve bu konuda bizim ilave edebileceğimiz bir şey söz konusu değil. Kur'an'ın lafzından bir safha anlatılıyor. Ayet 56 Bismillahirrahmanirrahim. İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne âlen nebiyyi. Ya eyyühellezîne âmenû sallu aleyhi ve sellimu teslima. İnallahi muhakkak ki Allah ve melaiketehu ve onun melekleri yusallimine salat ederler alen nebiyi peygambere. Ya eyyuha ey ellezine onlar o kimseler aminu amin oldu Allah'laşmayı diledi. Sallu salat edin ona aleyhi ve sellimu ve selam verin salat edin teslimen teslim olarak selam ederek. Muhakkak ki Allah ve melekleri nebiye peygambere salat ederler. Ey amin olanlar yani ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler, siz de ona salat edin. Ve teslim olarak salat edin.

peygamber Allah adına teslim alan en üst boyuttaki insandır. Bütün nebiler, ki son nebi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Peygamberleri ifade eder Türkçedeki anlamıyla ve kendilerine teslim olması farzdır. Tabiyet teslimin işaretini taşır. Ve bütün sahabenin ona teslim olduğunu söylüyor. Fetih Suresi 10. ayet-i kerime. Ne diyor Allah Teala? Diyor ki sana tabi olmak Allah'a tabi olmak demektir. Tabi oldukları zaman

ellerin üzerinde Allah'ın eli vardı. Onlar Fazlülazim'in Ecrülazim'in sahipleridir diyor Allah Teala. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz Hazretleri'ne tabi olmuşlar. Yani Allah adına ona teslim olmuşlar. Tabiyet bir teslimiyet işaretidir. Ayet 56. Şüphesiz Allah ve melekleri muhakkak ki Allah ve melekleri Nebi'ye, Peygamber'e salat ederler. Ve Allah-u Teala'nın emri siz de salat edin, hem de teslim olarak salat edin.

Ashab suresi 57. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne yu'zûnallâhe ve resûlehu lânehumullâhu fid dünya vel ahireti ve e'adde lehum azaben muhina. İnne muhakkak ki ellezine, onlar, o kimseler, yüzünullahi,

Allah ve Resulühü ve onun Resulü. Lanehumullahı, Allah onlara lanet etti. Fi dünya, fi dünya, dünyada ve ahireti ve ahirette ve ahiret. Ve eadde ve hazırladı lehüm onlar için azaben, azap muhinen, küçültücü, alçaltıcı bir azap hazırladı.

elçisine eziyet edenler, Allah onları dünyada ve ahirette lanet etti. Allah'ın Resulüne eziyet edenler, Allah'a eziyet etmiş manasına geliyor. Ve onlar için lanet söz konusu. Ve onlar için alçaltıcı bir azabın hazırlanması söz konusu. Allah ve Resulü. Allah, Resulüne yapılan bir hakareti, kendisine yapılmış bir hakaret kabul ediyor. Ona yapılan bir kötü davranışı, onu üzen bir davranışı, Allah kendisine yapılmış kabul ediyor. Ve kim Allah'a ve Resulüne eziyet ederse onlar için mutlak olarak bir azap söz konusu, alçaltıcı bir azap. Ve Ashab suresi 22. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذ۪ينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مُكْتَسَبُ فَكَدِ اِحْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَاِسْمًا مُب۪ينًا وَالَّذ۪ينَ ve onlar, o kimseler, yuzune eziyet eder, el müminine mümin erkekler ve el müminatim ve mümin kadınlar. Bir gayri olmaksızın olmadığı halde, mektese bu, ma ektese bu, kazandıkları şey. Ve bu takdirde kat oldu, olmuştur, ihtemelu, yüklendiler, buhtanen, buhtan, iftira ve ismen ve günah, mubinen, ap açık. Mümin erkek ve mümin kadınlara iktisap etmedikleri, hak etmedikleri, bir suç işlemedikleri halde eziyet edenler, bu takdirde buhtan, iftira yani ve apaçık günah yüklenmiş oldular.

mümin erkek ve mümin kadınlara iktisap etmedikleri, yani hak etmedikleri, bir suç işlemedikleri halde eziyet edenler, bu durumda buhtan, yani iftira, ve apaçık günah yüklenmiş oldular. Her zaman, her devirde bu mutlaka olmuştur. Ve Allah Teala oradaki dizayna mümin erkek ve mümin kadınlara iktisap etmedikleri, hak etmedikleri suç isnat edenler iftira etmiş oluyorlar. Ve Allah Teala bu konudaki sonucu söylüyor. Onlar apaçık bir günahı yüklenmiş durumdadırlar diyor. Ve 59. ayet-i kerime, ya eyyühen nebiyyü kul li ezva cike ve benatike ve nisa il mu'minine yudnine aleyhinne min cela bi hin cela bi bihin cela bi bihin zalike edna en yurefne fe la yuzeyn ve kânallâhu gafûren rahîmâ. Ya eyyuha, ey ennebiyyü nebi, peygamber, kul, de, söyle, li ezvacike, senin zevcilerine, eşlerine ve benatike, ve senin kızlarına ve nisai ve kadınlar. Senin kızların. Ve nisai ve kadınlar, el müminine, mümin, yudnüne, sarınsınlar, örtünsünler, aleyhinne, onların üzerine, min celabihinne, cilbaplarından, dış giysilerden. Zalike, işte bu, edna, en yakın, daha uygun, en yurefne, tanınmaları, fe, böylece, la yuzeyne, eziyet görmezler, eziyet görmemeleri. Ve kânallâhü, ve Allah olduğu olandır, gafuren, mağfiret eden, günahları sevaba çeviren, rahimen, rahmet eden, rahmet nuru gönderen, rahim esmasıyla tecelli eden. Ey Nebi, ey Peygamber, zevcelerine, yani hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına, mümin kadınlara, yani söyle. Cilbaplarına sarınsınlar, örtünsünler. Bu onların cariye olmadıklarının, hür ve iffetli kadın olduklarının bilinmesi ve onlara eziyet edilmemesi için daha uygundur.

Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında hür olan insanlar ve esir olanlar, cariyeler var. Ve Allah Teala

bu o devirde kadınların, yani köle olmayanların, esir olmayanların başlarını örtmelerini emrediyor. Böylece kölelerle, esirlerle hanımlar arasında, mümin hanımlar arasında bir farklılık oluşuyor. Zamanımızda ise başörtülü hanımlar küçük görülüyor, onlara eziyet ediliyor. Okullarda, her yerde onlara eziyet var. Zulmediliyor. Başörtüsüyle gelenlerin üniversiteye alınmaması gibi, imtihana girememesi gibi, başörtüsüyle çekilen fotoğrafların kabul edilmemesi gibi her türlü zulüm reva görülüyor.

Ahzab suresinin 60. ayeti kerimesi. Allah Teala buyuruyor, Bismillahirrahmanirrahim. Le in lem yentehi yentehil münafıkune vellezine fi kulubihim meradun vel mürcifune fil medineti le nuriyenneke bihim summe la yüca virûneke fîhâ illâ kalîlâ. Kelimelere geçiyoruz. Le, gerçekten, mutlaka, elbette, in, eğer, ise, lem yentehi, vazgeçmezler, son vermezler, el münafıkîne, münafıklar, ve ellezîne, vellezîne, ve onlar, o kimseler, fi içinde, kulubihim, onların kalpleri, maradun, maraz, hastalık, ve el mürcifune, ve yalan, kötü haber yayanlar, fi el medineti, şehirde, nugriyenneke, mutlaka seni saldırtırız, bihim, onlara, sümme, sonra, la yücavirüneke, sana komşu olamazlar, fiha, orada, illa, ancak, hariç, kalilen, az. Şöyle bir sonuç çıkıyor. Eğer münafıklar ve kalplerinde maraz, hastalık bulunanlar ve şehirde yalan ve kötü haber yayanlar vazgeçmezlerse, elbette seni mutlaka onlara saldırtırız. Sonra az bir zaman hariç orada sana komşu olamazlar. Orada kalamazlar. Yani düşmanlık girerse araya, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ve onunla beraber olanların saldırması söz konusuysa, diğerlerinin orasını terk etmeleri de söz konusu olacaktır manası çıkıyor. Demek ki Allah-u Teala'nın bir ölçüsü var. O ölçüye insanlar ulaşırlarsa, o zaman İslam'ın da saldırması söz konusu oluyor. Yani Allah'ın genel kaidesi, İslam'a bir saldırı olmadıkça oradan karşı tarafa bir saldırının olmaması istikametinde. Ama saldırı varsa, kötülük yapılıyorsa, o zaman onların da önlenmesi İslam'ın üzerine farz olur. Ve 61. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Mel'unin eyne ma sukifu uhizu ve kuttilu takdila. Mel'unine, mel'unlar, lanetlenenler, rahmetin uzaklaştırılanlar. Eynema, nerede? Sukifu, bulundular. Uhizu, yakalandılar. Ve kuttilu, ve öldürüldüler. Takdilen, şiddetle, kıyasıya, acımasızca.

melunlar, yani melun, lanete uğramış olan demek. Melun kelimesi, lain kelimesi, lanet kelimesi aynı kökten geliyor. Melun, lanete muhatap olmuş demek. Lanete uğramış olanlar nerede bulunursa yakalanırlar ve şiddetle öldürülürler. Şiddetle yani öldürüldükçe öldürürler.

Bunlar Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin karşında olanlar, Allah'ın lanetine uğramış olanlar. Onlar için Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin saldırması ve onları öldürmesi söz konusu oluyor. Ve 62. ayet, Bismillahirrahmanirrahim. Sünnetallahi fillezine halev min kabl ve len tecide li sünnetillahi tebdila. Sünnetillahi, Allah'ın sünneti, kanunu, fi konusunda, hakkında, ellezine, onlar, o kimseler, halev, gelip geçti, min kablu, önceden, ve len tecide, ve asla bulamazsın, li sünnetillahi, Allah'ın sünnetinde, kanununda, tebdilen, değişiklik. Daha önce geçmiş olanlar hakkında da Allah'ın sünneti, kanunu budur. Ve Allah'ın sünnetinde asla bir değişiklik bulamazsın.

Yani kim nebilere, resullere bir saldırıda bulunursa, yalan haber yayarsa, kalplerinde onlar maraz olunanlar, onlar hakkındaki Allah-u Teala'nın kanunu her zaman budur diyor Allah-u Teala. Geçmişte de aynı şeyler olmuştur diyor. Kanun her zaman, her devirde geçerli. Ve Ashab Suresi 63. ayet-i kerime. Es'elu kennâsü anissâh kul innemâ ilmuha indallâh ve mâ yudrike leallez sa'ate tekûnu kariba. Es'elûke, sana sorarlar, soruyorlar. Ennâsü, insanlar, ani saati, o saatten, yani kıyametten. Kul, de, söyle. İnnemâ, sadece, yalnız, ilmuha, onun ilmi, bilgisi, indallâhi, Allah'ın katında. Ve mâ yudrike, ve sana bildirilmedi, sen bilemezsin. Leale, umulur ki belki, es saate, o saat, tekuni olur, kariben, yakın. İnsanlar sana o saati, kıyameti soruyorlar. De ki, onun ilmi sadece Allah'ın indindedir. Ve sana bildirilmedi.

Belki de o saat yaklaşmış olabilir. Kıyamet ne zaman kopacak suali bütün nebilere sorulmuştur, Resullere sorulmuştur. Onlar da hep aynı şeyi söylemişlerdir. Onun bilgisi Allah'ın katındadır. Allah'ın kinetik enerjisi, gezegenlere verdiği kinetik enerji sona erdiği zaman kıyamet kopacak. Onun da ne zaman tahakkuk edeceği konusunda kimse bir fikrin sahibi değildir. Biliyorsunuz kıyametin kopması için Allah Teala'nın zaman adamına verilen faktörü durdurması lazım. Kıyamet zamanın durmasıyla kopacaktır. Zamansa geçmişten geleceğe doğru uzanan bir dizayndır ve bir noktadan ayrılan bütün partiküllerin kainatı yaratmasından sonra da zamanın devam etmesi için Allah Teala gezegenlere kinetik enerji vererek onları da birbirinden uzaklaştırmak suretiyle kainatı büyütüyor. Yani o tek noktadan ayrılanlar hala yolculuklarına devam ediyorlar. Zaman da geçmişten geleceğe doğru uzuyor. Ama bir gün bu kinetik enerji, ışık enerjisi sona erecek. Sona erdiği zaman ne olacak? Sona erdiği zaman artık büyüme devam edemeyecek. Yani bir noktadan ayrılan sistemler yoluna devam edemeyeceği için zaman durmuş olacak. Ama onunla kalmayacak. Gravitasyon başlayacağı için, büyük kütlelerin küçük kütleleri çekme özelliği başlayacağı için ay dünya tarafından çekilecek. Ay ve dünya da güneş tarafından çekilecek. Güneş sisteminin etrafındaki bütün gezegenler güneş tarafından çekilecek. Sonra güneşler birbirini çekecekler. Ve neticede bir tek noktaya doğru devamlı bir küçülme söz konusu olacak. Bu zamanın gelecekten geçmişe geri dönmesidir. Ve 64. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim İnnallâhe li'anel kafirine ve e'adde lehum sa'ira. İnnallâhe muhakkak ki Allah lanetledi el kafirine, kafirleri, kafirler ve e'adde ve hazırladı lehum onlar için, onlara se'iren, alevli ateş, yani cehennem. Allah'ın kafirleri, tâvel meyl onlar dediği, Allah'ın lanetine uğrayanları lanetlemiş ve onlar için alevli ateş hazırlamış. Kıyamette onları içine atacağı bir alevli ateş. Ve 65. ayet-i kerime Halidine fiha ebeda. Orada ebediyen kalacaklardır. La yecidune veliyen ve la nasira. Halidine halit olanlar, kalıcı olanlar fiha orada. Ebeden, ebediyen. La yecidune bulamazlar. Veliyen, bir veli, bir dost. Ve yoktur. Ve la nasiren, yardımcı. Onlar orada ebediyen kalıcılardır, kalacak olanlardır. Orada bir dost ve bir yardımcı bulamazlar.

Cehenneme girenler, bir defa daha altı çizilerek söyleniyor. Cehenneme girenler orada ebediyen kalırlar. Oradan çıkmaları, cennete girmeleri mümkün değildir. Ve 66. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Yevme tukallebu vücuhuhum finnâri. Yekulûne ya leytena etanallâhe ve etaner resûle. Yevme gün tukallebu bir taraftan bir tarafa çevrilir, çevrilecek. Vücuduhum onların yüzleri, vücuhuhum onların yüzleri, fi içinde ennari ateş. Yekulüne derler diyecekler, ya leytena yazıklar olsun bize, keşke biz etanallâhe Allah'a itaat ettik ve etana itaat ettik er-resulen resul elçi. Onların yüzlerinin ateşin içinde bir taraftan bir tarafa çevrileceği gün keşke biz Allah'a ve Resul'e itaat etseydik diyecekler. Hep aynı ses, aynı söz söyleniyor sevgili kardeşlerim. Keşke biz Allah'a ve Resul'e itaat etseydik. Allah-u Teala diyor ki biz onlara bir Resul göndermemiş olsaydık, kıyamet günü cehenneme giren hiç kimseye bir Resul göndermeden cehenneme kimseyi almayız diyor Allah-u Teala. Eğer onları biz Resul göndermeseydik, bize diyeceklerdi ki diyor Allah-u Teala, keşke bize bir Resul gönderseydin de biz Resul'e tabi olsaydık ve senin cennetine girebilseydik. Halbuki hiçbir kavim yoktur ki Allah-u Teala onlara Resul göndermesin. Her kavmi mutlaka Resul gönderir. Bütün zaman parçalarında gönderir. Ve herkes mutlaka Resul'ün davetine muhatap olur. Ama insanların büyük kısmı davete icabet etmezler. Ve o zaman Resul'ün kıymetini bilirler. İşte Ahzab suresinin bu 66. ayet-i kerimesi, iki tane altı, 66. ayet-i kerime, keşke biz Allah'a ve Resul'e itaat etseydik derler. Yani tabi olsaydık ve Allah'a ulaşmayı dileseydik, Allah'a ulaşmayı dileselerdi ne olacaktı? Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman Resul'e ve Allah'a itaat etmiş olacaklardı. Ve gidecekleri yer cehennem değil, Allah'ın cenneti olacaktı. Ne yazık ki onlar ancak kıyamet günü akılları başlarına gelenler olacaklar. Ve ayet 67, Ahzab 67, Bismillahirrahmanirrahim. Ve kalu Rabbena inna etana saadetena ve küberaena fe edallunes sebila. Ve kalu ve dediler, Rabbena Rabbimiz, inna muhakkak ki biz etana itaat ettik, saadetena saadetlerimiz, dinde ileri gelenlerimiz ve küberaena ve büyüklerimiz ve artık böylece bu sebeple dalüne saptırdılar es-sebilen yol ve dediler ki Rabbimiz muhakkak ki biz saadatlarımıza yani dinde ileri gelenlerimize ve büyüklerimize itaat ettik. Bu sebeple bizi sebilden, sırat-ı müstakimden saptırdılar. İşte sevgili kardeşlerim, Ahzab suresinin
67. ayet-i kerimesi. Kim bu insanlar? Cehenneme gidenler. Bir evvelki ayet-i kerime onların gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Onların yüzlerinin ateşin içinde çevrileceği gün keşke biz Allah'a ve Resulüne itaat etseydik diyecekler. Şimdi itaat etmeyenlerin durumu. Kim bu itaat etmeyenler? Onlar din konusundaki ileri gelenlere saadat, her konunun ileri gelenlerine saadatlar deniyor. Bu saadat müessesesi din içinde geçer tabi. Biz din konusunda ileri gelenlere tabi olduk. İtaat ettik. Din konusunun ileri gelenlerine itaat ettik. Ve bu yüzden Allah'ın yolundan, sebilinden, sırat-ı müstakimden onlar bizi saptırdılar. Bütün devirlerde aynı şey olmuştur. Allah Teala'nın meleği dediği şehrin ileri gelenleri, eğer konu dinse dinin ileri gelenleri, idare edenler, büyükler olarak geçiyor burada, onlar insanların her açıdan şekillenmesine sebebiyet verenlerdir. Din konusundaki saadatlar da dinin ileri gelenleri ve onlara itaat etmişler. Dikkat edin, tabiiyet kelimesi geçmiyor. İtaat etmek geçiyor. Onlara itaat ettik diyorlar ve böylece sevilden bizi saptırdılar. Bu sözleri söyleyenler kimler? Keşke Resul gelseydi de, keşke gelseydi diye Resul mutlaka gelmiş. Keşke biz Allah'a ve Resul'e itaat etseydik diyecekler. Her zaman böyle olmuştur sevgili kardeşlerim. Bir tarafta mutlaka Resul, diğer tarafta da o şehrin, o ülkenin din konusunda ileri gelenleri. İleri gelenlerin büyük kısmı mutlaka Resul'e karşı olmuştur her devirde. Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, biz bütün kavimlere Resul gönderdik. Arda arda gönderdik. Hangi ülkeye Resul gönderdiysek, bütün ülkeler Resullerini inkar ettiler. Hiçbir kavim Resulünü kabul etmemiş. Yani kavmin büyük kısmı mutlaka ona karşı çıkmış. Bunun sebebi onların alıştıkları din statüsündeki işleme. Din deyince insanlar ne anlıyorlar? Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Dinin, İslam'ın 5 tane şartı var diyorlar. İslam teslim olmak demek. Biz bu şartı, 5 tane şarttan ibaret olduğuna göre biz bu 5 şartı yerine getiririz. Mutlaka Allah Teala bizi cennetine alır. İşte bu saadatlara tabi olmak demektir. Din asırlardan beri bir yozlaşmanın içinde 14 asırda buraya kadar gelmiş. Artık ne Allah'a ulaşmayı dilemek var, ne irşat makamına ulaşıp tabiiyet var, tabi olmak, ne ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, ne fizik vücudu teslim etmek, ne nefsi Allah'a teslim etmek, ne irşada ulaşmak,
ne de iradeyi Allah'a teslim etmek, bunların hiçbirisi kalmamış. 14 asır evvel bütün sahabe bu 7 safhanın 7'sini de gerçekleştirdiler. Kur'an 7 safhayı da üzerimize farz kılmış. Sahabe 7 safhayı da yaşamış. Öyleyse Kur'an sahabenin 7 safhayı da yaşadığını açık açık yazdığına göre bugün de bu Kur'an tefsirinin yapıldığı, bugün de Allah'ın Kur'an'da mevcut olan ama yürürlükten kaldırmış olan farzların insanları dünya ve cennet saadetine ulaştıracak olan farzların 7 tane safhanın mutlaka tatbik edilmesi gerekir. Allah razı olsun. Ashab suresi 68. ayet-i kerime Rabbena atehim dıfeyni minel azabi vel anhum lanen kebira. Rabbena Rabbimiz atihim onlara ver dıfeyni iki misli iki kat minel azabi azaptan ve el anhum ve onlara lanet et lanen lanet ederek kebiren büyük. Rabbimiz onlara iki kat azap ver ve onları büyük bir lanetle lanetle. İşte başkaları tarafından yoldan çıkarılanların söyleyecekleri şey budur. Kendilerinin mahfına sebebiyet veren o dinin ileri gelenleri için bunu söyleyecekler Allah'a o gün, kıyamet gününde. Sevgili kardeşlerim, aslında insanlar her zaman aldatılmışlardır şeytan tarafından. Ve Allah'ın dostları hep büyük kitlelerin karşılarına aldığı kişiler olmuştur. Büyük kitleler mutlaka her devirde Allah'ın Resullerine karşı çıkmışlardır. İnsanlık tarihinin her devrinde, zamanın her parçasında ve hayat olan bütün şehirlerde, bütün ülkelerin bütün şehirlerinde insanlar mutlaka o ülkenin Resulü hakkında gerekli bilginin mutlaka sahibi olmuşlardır. Ve davet mutlaka herkese ulaşmıştır. Çünkü kıyamet günü size Allah'ın Resulü gelip de sizin Allah'a ulaşmayı dilememeniz sebebiyle buraya geleceğinizi size söylemediler mi? Zümer 71'de bu olay cereyan ediyor. Bütün insanlar, insanların %90'dan fazlası cehenneme gidecek. Gidenlerin hepsine bu soru sorulacak, hepsi de cevap verecek. Evet, geldiler ama azap üzerimize hak oldu diyecekler. Ashab suresi 22. ayet-i kerime. Ya eyyühellezine aminu la tekunu kellezine azev Musa ve berreehullahu mimma kalu ve kâne indallahi veciha. Ya eyyuha ey ellezine o kimseler onlar aminu amin oldular. La tekunu siz olmayın ke ellezine o kimseler gibi azev eziyet ettiler Musa, Musa aleyhisselam. Fe artık berreehullahu onu beri kıldı, temize çıkardı Allah. Mimma şeylerden kalu onlar dediler ve kâne ve oldu indallahi inde Allah'ı Allah'ın katında vecihen, vecih yüzü ak şerefli itibarlı. Ey amin olanlar,
Allah'a ulaşmayı dileyenler, Musa aleyhisselama eziyet edenler gibi olmayın. Ve Allah onu, Musa aleyhisselamı, onların söyledikleri şeylerden beri kıldı, temize çıkardı. Ve o Allah'ın katında vecihti, yüzü aktı, şerefliydi.

Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerle dilemeyenler arasındaki farkı belirtiliyor. Siz de sakın onlar gibi olmayın diyor. Yani Musa'ya eziyet edenler gibi olmayın. Siz Allah'a ulaşmayı dileyenlersiniz. Öyleyse olmanız lazım gelen yerde olun. Peygamberinize, Resul'e izahat, eziyet etmeyin manası çıkıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Kur'an tefsiri burada tamamlandı. Hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ya ken estain ihtina sıratel müstakim sıratel lezzin aynam talihim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Yüce Rabbimiz bizleri bir araya getirdi. Bir defa daha Allah'ın güzelliklerinden bahsetmek üzere. Bir defa daha mutluluktan bahsetmek üzere. Sevgili kardeşlerim, insanlar bir hedef uğruna bir ömür getirirler. Bu hedef mutlu olmaktır. Allah Teala ne istiyor? Allah Teala bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Şeytan ne istiyor? Şeytan da bütün insanların mutsuz olmasını. Öyleyse sevgili kardeşlerim, eğer mutsuzsak, mutluluğu yakalayamıyorsak, arkasında şeytan yok mu? İnsanların mutsuzluğundan zevk alan, haz alan, bundan haz duyan bir iblis var ortalıkta. Ve de herkesin etrafında birkaç tane şeytan faaliyette. İstedikleri bir tek şey var, biz insanları mutsuz etmek. Sevgili kardeşlerim, onlara bu fırsatı verecek miyiz? Eğer Allah'ın Tevrat'ta, İncil'de ve en son Kur'an-ı Kerim'de verdiği üç kitapta da aynı standartları taşıyan emirleri yerine getirdiğimiz takdirde bir insanın mutlu olmaması mümkün değildir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, İslam'ın beş şartı, kimseyi cehennemden kurtaramaz. Buna mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeyi ve Allah'a teslim olmayı ilave etmemiz lazım. Sevgili kardeşlerim, teslim deyince ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi dört ayrı hüviyette teslim olarak karşımıza çıkıyor. Allah-u Teala ruhun teslimini bütün insanlara garanti ediyor. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Yani kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi üçüncü kat cennet için, dünya mutluluğunda yarısı için yeterli. Nefsin kalbindeki afetlerle mutluluk paralel bir seyir takip eder. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah-u Teala o kişiye mürşit sevgisi verir. Yani hacet namazı kıldığında ona mürşidini gösterir. Ona en uygun hüviyette olan mürşidi gösterir. Sonra ona tabiyetini gerçekleştirir. Kişi ne olduğunu bile anlayamadan bir de bakmıştır ki mürşide tabi olmuştur. Tabi olmak onun mutluluğunun başlangıcıdır. Böyle bir Allah'a ulaşmayı dileme talebi Allah-u Teala tarafından mutlaka
kabul görür. Kalpten bir talep olmak kaydıyla. Allah o kişiyi her halükarda 7-8 aylık bir zaman parçası içerisinde kendisine ulaştırır. O kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Çünkü ruh Allah'ın ruhudur. Diyor ki ve nefaha fihi min ruhihi. Allah ona ruhundan üfürdü. Ve nefaha üfürdü fihi onun içine, insanın içine min ruhihi ruhundan. Allah Teala ruhundan insanın içine üfürmüş. Öyleyse insanlar başka mahluklara benzemiyor. Bunca mahlukatın arasında ki bunlar arasında cinler de var ama kendilerine ruh üfürülmüş başka mahluklar yok.

Ruhun Allah'a ulaşması için 7 tane gök katını aşması lazım. Her gök katında %7'lik bir nur birikimi tahakkuk eder. Bir insanın kalbinde ilk %7 nur birikimi gerçekleştiği zaman kişi zemin kattan birinci kata yükselir. İkinci defa %7'lik nur birikimi onun ruhunun ikinci gök katına ulaşmasını ifade eder. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci nur birikimleri o kişinin ruhunun yedinci kata ulaşmasını sağlar. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci katlara, yedinci katta yedi tane alemden geçen ruh Sitet-ül-Müntaha'ya ulaşır. Zikir hücrelerinde zikrini tamamlar, Sitet-ül Müntaha'ya ulaşır ve oradan Allah'ın zatına vasıl olur. Allah'ın zatında neticede yok olur. Ruh, Allah'ın ruhuydu. Allah tarafından üfürülmüştü. Ve sahibine o kişi hayattayken geri dönmüş olur. Bu o kişiye 7 kere 7 %49, başlangıçta da %2 rahmet nuru, 49 artı 2 eder 51. %51'lik bir nuru sağlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki bütün insanlar ruhlarını da veçlerini de, yani fizik vücutlarını da, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etsinler de dünyadaki en büyük sonsuz mutluluğu yaşasınlar. Ama insanların çoğu mutsuz diyeceksiniz. Evet sevgili kardeşlerim, haklısınız. İnsanların çoğu mutsuz. Çünkü insanların manevi yolda tekamül etmelerini şeytan ve insan ve cin şeytanlar önlüyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala herkesi mutlu etmek istiyor. Şeytan da herkesi mutsuz etmek istiyor. Ve bütün insanlarla beraber mutlaka ona tesir etmeye çalışan birkaç tane şeytan vardır. En az bir şeytan. Bir de bu cin şeytanlar insanların mutsuz olması için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Ona göre dizayn edilmişlerdir. Hedefleri insanları mutsuz etmek. Sevgili kardeşlerim, aslında her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah'a hayran olmamak mümkün değil. Allah Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım.

Yani Allah Teala bütün insanlara bir garanti veriyor. Kalpten olmak kaydıyla bana ulaşmayı dileyin diyor. Gerisini bana bırakın diyor. Ben sizi kendime ulaştıracağım. Ve siz ulaşmışsınız gibi sizi mutlulukla mükafatlandıracağım. Mutluluğu sağlayan ne? Nefsimizin kalbindeki afetlerin ruhumuz Allah'a ulaşana kadar 7 defa %7, %49 artı bunlar fazıl nurları, %2 de başlangıçtaki rahmet nuru. Böylece nefsimizin kalbi %51 nurlarla doluyor. Başlangıçtaki denge nasıldı? Ruhumuz vardı, %100 nurlarla kaplı. Nefsimiz vardı, %100 afetlerle kaplı. O zaman 100'e karşı 100, yani aynı seviyede, belki %51'e karşı %49 demek daha doğru. Başlangıçta olay nefsin kalbi %100 afetlere dolu. Ruhun kalbi %100 hasletlerle dolu. Bu noktada tam bir denge söz konusu. Ama Allah Teala o kişinin mutluluğu yakalayabilmesi için ona verdiği fırsatta ruhun kendisine ulaşmasını istiyor. Ruh Allah'a ulaşıncaya kadar da başlangıçtaki denge yeniden kuruluyor. Ne zaman bozuluyor? Ruh vücuttan ayrılınca %100 hasletlerle dolu olan ruh vücuttan ayrılmış oluyor. O zaman ruhun o hasletleri kişiye artık fayda vermez hüviyete giriyor. Ama yeni bir devir başlıyor kişinin iç dünyasında. Kişi zikir yaptıkça nefsinin kalbine hasletler, fazıllar halinde geliyor, yerleşiyor. Ve %2'lik o fazıl girişinden sonra rahmetler o kişinin kalbine ilk %7 girdiği zaman o kişinin ruhu birinci gök katına ulaşıyor. İkinci defa %7'lik bir nur birikimi ikinci gök katı ve böylece katlar yükseliyor. Sevgili kardeşlerim, sizler bütün insanlara örnek olmak mecburiyetindesiniz. Çünkü sizler devrin imamının dergahındasınız. O zaman ilminiz elbette başkalarından farklı ve Kur'an ilmi olacak. Allah Teala bize Kur'an'ı öğretti. 19 ciltlik bir Kur'an-ı Kerim tefsirini bizlere nasip etti. Kardeşlerimizin de yardımlarıyla oluştu olay. Ve 8536 sayfalık bir Kur'an tefsirini Allah Teala bize nasip etti. 19 ciltten 8536 sayfadan oluşan bir Kur'an-ı Kerim tefsiri. Sevgili kardeşlerim, o zaman iki ayet-i kerime, birisi innel hüda hüdallah, ikincisi inne hüdallahi hüvel hüda. Bu iki ayet-i kerime, Kur'an-ı Kerim meallerine baktığımız zaman çok ilginç bir şekilde değiştirilmiş. İnne muhakkak ki
El hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. İnne muhakkak ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak, hüve, işte o, el hüda. Bu iki ayet-i kerime

insanlara bir büyük hakikati, Allah'ın asli hedefini gösteriyor. Hidayet Allah'a ulaşmaktır. Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. İnsan ruhunun vücudundan ayrılması halinde insanın öleceğini zanneden bizim sevgili din alimlerimiz Kur'an-ı Kerim tefsirlerinde bu iki ayet-i kerimeyi kendi kafalarına göre değiştirmişler. Bütün Kur'an-ı Kerim meallerine innel hüda hüdallah, muhakkak hidayet Allah'a ulaşmaktır. Hidayet doğru yoldur demişler. İnne hüdallahi hüvel hüda. Hidayet var ya, işte o. Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir ifadesi. Gene tüm Kur'an-ı Kerim meallerinde hidayet doğru yoldur şeklinde yorumlanmış. İçlerinde bir korku, ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür korkusu. Sevgili kardeşlerim, bilmiyorlar ki ruhları vücutlarından her an ayrılıyor. Dilediği an ayrılıyor. Tekrar giriyor, tekrar çıkıyor. Ama onların ruhu bile duymuyor. Sevgili kardeşlerim, bunlar devir. Allah Teala insan adı verilen mahlukunu en üstün mahluk olarak yaratmıştır. Çünkü bunun ispatı yarattığı bütün mahlukatın içinde kendisine ruh üfürdüğü ikinci bir mahluku yoktur. Sadece İnsan adı verilen bu mahlukuna, yani bizlere, insanlara Allah ruhundan üfürmüştür. Bu da insanın Allah katında ne kadar çok değeri olduğunu gösterir. Hepimiz Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bizleri insan olarak yaratmış. Böyle bir şerefe layık görmüş. İşte insan olarak doğmuşuz, insan olarak yaşıyoruz. Bizi dinleyen sizler insan olduğunuz için Allah'a çok hamd edin, çok şükredin. Allah'a en yakın mahluk muhakkak ki insanlardır. Aslında Resuller cinlerde de var. Cinlerin de Resulleri var. Ama cinlerin ruhları yok. Allah cinlere ruhundan üfürmemiştir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman o Yüce Rabbimiz bizleri ne kadar çok seviyor bunu anlıyoruz. İstiyor ki herkes mutlu olsun. Herkes çok mutlu olsun. Çünkü Allah-u Teala'nın dizaynında sadece ruhu Allah'a teslim etmek yok. Fizik vücudun teslimi de farz, nefsin teslimi de farz, iradenin teslimi de farz. Ruhun, için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Böyle bir ortamda sevgili kardeşlerim, insanlara ulaştığınızda
Hep onlara, Allah'a ulaşmayı dilemelerinin üzerlerine farz olduğunu ve bunun sadece bir tek dilekle gerçekleştiğini, böyle bir dileğin, Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum şeklindeki kalpten bir dileğin mutlaka Allah-u Teala tarafından kabul gördüğünü ve o kişinin ruhunu, o kişiye 7-8 aylık bir ömür vermişse Allah-u Teala mutlaka Allah'ın kendisine ulaştırdığını Kur'an-ı Kerim anlatıyor. Allah da söylüyor. Allah'ın muradı ne? Kendisine ruhundan üfürdüğü tek mahluk olan insan adı verilen bu mahlukunun mutlu olmasını istiyor. Sevgili kardeşlerim, Allah mutlu olmanızı istiyor. Madde 1. Siz de mutlu olmak istiyorsunuz. Madde 2. Buraya kadar çok güzel. Ama insanlara baktığımız zaman insanların çoğunun mutsuz olduğunu görüyoruz sevgili kardeşlerim. Acaba insanlar neden mutsuz? İnsanların mutsuz olmasının arkasında şeytanlar var. İnsan şeytanlar ve cin şeytanlar. İnsan şeytanlar insan olarak yaratılmışlar ama kalpleri kapkaranlık kalmış, Allah'a ulaşmayı dilememişler ve de Allah ile ilişkilerin lüzumsuz şeyler olduğu karşısındalar, kendilerini dünyaya adamışlar ve nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapmadıkları, yapmalarının da mümkün olmadığı cihetle bu insanlar hangi şartların içinde yaşarlarsa yaşasınlar, hep mutsuz olmaya mahkumlar. Bir taraftan Allah'a ulaşmayı dileyen bütün insanlar 7-8 aylık bir hayatları var ise mutlaka ruhlarını Allah'a, Allah ulaştırır. Bu dünya mutluluğunun yarısıdır. Bütün insanlar buna layık kabul edilirler Allah-u Teala tarafından. Allah-u Teala ister ki herkes Allah için mutluluğu yaşasın. Allah için olsun ve böyle olunca da otomatik olarak mutluluğu yaşamak söz konusu olduğu cihetle mutluluğu yaşasın. İşte sevgili kardeşlerim, her şey bu kadar basit, bu kadar güzel. Bir tek dilek, Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Böyle bir talep, Allah-u Teala'nın o kişiye hacet namazını kıldırmasıyla sonuçlanır. Kişi hacet namazını kıldığı zaman Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. Kişi ne olur mürşidine giderse, tabi olursa, ne olur tabi olmazsa? Tabi olmazsa olduğu yerde sayar. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın kalbinden Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın mürşidine ulaşmaması mümkün değildir. 7-8 aylık bir ömrü varsa
ruhunu Allah'a ulaştırmaması da mümkün değildir. Çünkü Allah Teala buraya kadar olayı, buraya kadar vücuda gelecek olan bütün olayları kendi kontrolü altına almıştır ve sözü vardır. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştıracağım. Öyleyse Allah Teala mutlaka sözünü tutar. Kişi kim olursa olsun, eğer Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah ona mutlaka hacet namazını kıldırır. Kişinin içine bu talebi veren Allah'tır. Kişi zevkle, büyük bir aşkla, istekle hacet namazını kılar. Allah ona mürşidini gösterir. Kişi gider mürşidine tabi olur. Tabi olmak hayatının en önemli olayıdır. Çünkü tabiyet oluştuğu anda o kişinin ruhu vücudundan ayrılıp hangi mürşide tabi olmuşsa o mürşidin emrinde bulunan, o sırada seyri sürüklü olan ruhların arasına katılır. Her mürşide tabi olan, tabi olduğu anda ruhu vücudundan ayrılacağı cihetle artık ruhu Allah'a doğru yola çıkmıştır ve mutlaka Allah'a ulaşacaktır. O kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa kişi hidayete ererek yaşamaya devam edecektir. Bu hidayet ruhun hidayetidir. Ama olay burada bitmiyor. Kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi de farzdır. Burada da bitmiyor. Kişinin nefsini de Allah-u Teala'ya teslim etmesi farzdır. Burada da bitmiyor. Kişinin iradesini de Allah'a teslim etmesi farzdır. Mutlulukla teslimlerin alakası, her sonraki mutluluk o kişinin mutluluğunu belli ölçüde mutlaka arttıracaktır. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi onun mutluluğa adım atmasıdır. Artık yeni bir hayata başlamıştır. O kişi heyecan içinde mutlulukla Allah'a ulaşmayı dileyen kişi olarak mutlulukları, huzuru yaşar. Ve zikir yapmak ona bir zevk olarak ulaşır. Zikrini yapar. Zikrini yaptıkça nefsinin kalbindeki afetlerin azalması söz konusu olur. Neden? Çünkü o kişi zikir yaptıkça Allah'ın katından gelen nurlar kalbine ulaşır. Kalbine o nurlar girince karanlıkların kalbi terk etmesi söz konusu olur. Böylece kişinin kalbinin başlangıçta %2 rahmet birikimi, sonra 7 defa %7 fazıl birikimi, 7 kere 7 49 eder, 2 daha %51 eder. O kişinin kalbinin %51 nura ulaşmasını sağlar. Sevgili kardeşlerim, istiyoruz ki herkes, ama herkes bunu gerçekleştirsin de evvela herkes cehennemden kurtulsun, sonra da mutlaka cennete giden bu kişi eğer ruhunu Allah-u Teala'ya ulaştırırsa üçüncü kat cennetini mutlaka sahibi olur. Allah'a ulaşmayı dileyen ölen bir kişi birinci kat cennete girer. Yani daha mürşidine ulaşmadan ölen bir kişi. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiş de mürşidine ulaşmış da ondan sonra ölmüşse ikinci kat cennete girer. Bu yaşarsa mutlaka Allah-u Teala'nın ruhunu kendisine ulaştırmış olacağından, ruhu Allah'a ulaştıktan sonra ölmüşse
hidayete ermiştir. Ruhu Allah'a ulaşmış olmak, hidayete ermek demektir. Bu ruhun hidayetidir. Daha sonra fizik vücudun hidayete gelir. Nefsin kalbi %80'den fazla nurlarla dolar. Daha sonra nefsin hidayeti gelir. Nefsin kalbi %100 nurlarla dolar. Daha sonra iradenin hidayeti gelir. Gene nefsin kalbi %100 nurlarla doludur. Sevgili kardeşlerim, İnsan öyle bir mahluk olarak yaratılmış ki insanın Allah ile olan ilişkisinde başka hiçbir mahlukta olmayan bir özellik var. O insan doğduğu an Allah'ın ruhu kendisine üfürüldüğü için bünyesinde Allah'ın ruhunu taşıyan tek mahluktur. Onun için sevgili kardeşlerim, insan olarak yaratıldığımız cihetle ne kadar Allah-u Teala'ya hamd etsek, şükretsek azdır. Bizi daha doğar doğmaz bir ruh ile teçhiz ediyor Allah-u Teala. Nefsimizin afetlerine karşı, ki nefsimiz %100 afetlerle doludur başlangıçta, ruhun %100 hasletlerle dolu hüviyeti dengeyi sağlar. İnsan hep denge üzerine kurulu bir dünyada yaşayacaktır. Hayat dengelerden ibarettir. Sonra bu kişi Allah'a ulaşmayı denedikten sonra mürşidine ulaşacaktır. Ruhu vücudundan ayrılacaktır. Allah'a doğru yolculuğa çıkacaktır. Ve o kişinin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Mürşide tabiyetle beraber ruhun ayrılması kişinin bundan sonraki noktalara ulaşmadan evvel ölmesiyle sonuçlanmışsa bu kişi ikinci kat cennet hak etmiştir. Geçerse ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. O zaman üçüncü kat cennet hak eder. Allah bu kişiye daha çok zikir sevgisi verir. Zikrini kişiyi çok arttırır. Ve fizik vücudun teslimi gerçekleşir. Daha sonra bu nokta %80 üzerinde nur birikimine tahakkuk eder. Daha sonra %100 daimi zikre ulaştığı için kişi %100 nur birikimiyle nefsinde Allah'a teslim edilmesi söz konusudur. Nefsin teslimine en son iradenin teslimi takip eder. Görüyorsunuz ki hayat teslimlerden ibaret. Ama her teslim kişiyi daha saf yapar. Kişinin kalbini daha saf kılar. Afetlerden temizleyerek saf nurlardan ibaret olmasını sağlar. Daimi zikirde ise o kişinin nefsinde hiç afet kalmayacaktır. O zaman o kişi kimseye düşman olamaz. Kimseye düşmanlık edemez. O da düşmanlık edebilirler. Ama o başkalarına düşman olamaz. Nefsinin kalbinde afet olmadığı cihetle bu tabiaten mümkün değildir. Bu noktada kişinin daimi zikirde nefsinin kalbinde hiç afet kalmayan bir kişinin afetleri olan bir kişiyle mukayesesi mümkün değildir. Birinin kalbi %100 hasletlerle, %2 rahmet, %98 fazla nuruyla dolmuştur. O kişinin kalbinde afetlerden eser bile kalmamıştır. O kişi yalnız Allah'ın emirlerini yapmak ister. Yasaklarını da işlemeyi asla istemez. Allah Teala da ona
bir ömür boyu yardım edecektir. Bu muhteva içerisinde mutluluğu yaşamaya devam etsin diye. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bizden ne istiyor diye düşündükse o zaman şuna varmışızdır. Allah Teala bizden sadece mutluluğumuzu istiyor. Teslimler birer bahanedir mutluluğumuzun gerçekleşmesi için. Nefsimizin %51 afetten kurtulması lazım ki ruhumuzu Allah'laştıralım. %81 afetten kurtulması lazım ki nefsimizi Allah'a teslim edelim. %100 nurlardan oluşması lazım ki %100 afetlerden kurtularak böylece %100 nurlardan oluşması söz konusu olmalı ki o kişiyi nefsini de Allah'a teslim etsin. Daha sonra iradesini de Allah'a teslim etsin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her seferinde sizlere bizi ilk defa duyacak olan insanlara da bir fayda temin etsin diye onlar da Allah'a ulaşmayı dileyip Allah'ın o müstesna zevklerini yaşasınlar diye konunun asli unsurlarını sizlere anlatıyoruz. İnsanlar İslam'ı İslam'ın 5 şartından ibaret zannettikleri için mutsuzlar. Ama söylediklerimizi dikkatle takip edenler için eğer söylediklerimize uymak söz konusuysa onlar Allah'a ulaşmayı mutlaka dilerler. Dilerlerse mutlaka Allah Teala hacet namazını kılmalarını temin eder. Mutlaka mürşitlerini gösterir. Mutlaka onlara o mürşide tabi olmak konusunda kalplerine istek verir, talep verir. Mürşitlerine tabi olurlar. Bu ikinci kat cennettir. Tabi olunca vücutlarından ayrılan ruhu mutlaka Allah kendisine ulaştırır ve o kişiyi mutlaka üçüncü kat cennetinde sahibi kılar. Bu kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten sonra, mürşidine tabi olduktan sonra 7-8 aylık bir ömrü varsa bu mutlaka gerçekleşir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

0: Kitap Evi'nden yepyeni bir kampanya. Sahabe gibi mutluluğu yaşamak isteyen herkes için Doktor Abdülcabbar Boran, Kur'an-ı Kerim ayetlerine dayalı bir büyük ilmin kapılarını bizler için aralıyor. Birinci kitap, Hadislerle 28 Basamak İslam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bir gün benim hadislerim tartışma konusu olacaktır. Tartışma konusu olduğu günlerde Kur'an-ı Kerim'e bakınız. Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir hadisim olamaz buyurmuştur. Nebiler Sultanı'nın hadisi şeriflerini Kur'an-ı Kerim ayetleriyle bu kitapta bulacaksınız. İkinci kitap, Kur'an'ın şifresi Ahzab 40. Kur'an'da açık ve net olmasına rağmen asırlardır çözümsüz hale getirilen Nebi-Resul denklemi Kur'an'ın şifresi Ahzab 40'la çözülüyor. Üçüncü kitap, Bid'atler. Dine sonradan sokulmuş 19 temel hurafe Kur'an ayetleriyle gözler önüne serilirken İblisin asırlardır süre gelen korkunç tuzağının farkına varacaksınız. Dördüncü kitap, Hidayet Çağı. Allahu Teala'nın nurunu tamamlamak, 7 safha ve 4 teslimden oluşan Kur'an ahlakını tüm kainata hakim kılmak için vazifelendirdiği Mehdi Resul önderliğinde Hidayet Çağı'nın nasıl yaşanacağına sizler de tanıklık edeceksiniz.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

yeniden çiçekler açacak tomurcuk tomurcuk. Yeniden yapraklanacak yemyeşil ve meyve verecek dut ağacıları. Yıldızlar kayacak göylerde, yeni bir şafaka açılacak gökyüzü. Ve yeniden güneş doğacak bütün karanlıkların üstüne. Hadi gelin, koşun, atılın. Ne duruyorsunuz öyle suskun, ümitsiz, bitkin, hüzünle dolu? İslam güneşidir doğan evrende, yaprak yaprak açılan, aydınlık yarınlara, zaferlere.

İslam güneşidir doğan evrende. Yeniden çiçekler açacak tomurcuk tomurcuk ve meyve verecek dut ağacıları.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Güneş ve Ay Derneği'nin düzenlediği, tasavvufu öğrenmek ve yaşamak federasyonu da dışarıdan desteklediği, Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ona tabi gülen olan Güzide sahabesinin yaşadığı Kur'an'daki İslam konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Biz insanoğluna Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar şu dünyada Rabbimizin bize bahşettiği en üst seviyedeki nimet bilmelisiniz ki Kur'an'daki İslam'dır. Kur'an'daki İslam Allah'ın insanoğluna garanti ettiği mutluluğun yegane kaynağıdır. Kur'an öyle bir mucize-i baki ki Allah dostunun ifadesiyle söylüyorum. Kur'an gibi bir mucize-i baki varken başka kaynak aramak aklıma zahit gelir. Fakülteyi lisans bölümünü 73 yılında bitirdim. 75'te master. Daha sonraki doktora hayatımda bütün tahsil hayatımın, bu dünyadaki tahsil hayatım bana kazandırdığı şey Kur'an'daki fiziği öğrenmek oldu. Diyeceksiniz ki Kur'an'da fizik mi var? Sevgili kardeşlerim, Kur'an'da kainat var. Bir gün bunu net olarak anlayacaksınız. Allah sözünün diğer sözlere üstünlüğü, Allah'ın mahlukatına olan üstünlüğü gibidir. Hiç unutmayın, Kur'an sizi anlatıyor. Adem Aleyhisselam'ın zürreti bay ve bayan herkesi anlatıyor. Kur'an cennetliklerin de kitabıdır. Kur'an cehennemliklerin de kitabıdır. Bütün insanları Allah Teala Kur'an'da özetliyor. Öyle olunca sizden istirhamım mümkün olduğu kadar ayetleri öğrenmeye çalışın. Kim ki Kur'an'ı bilmedi, sanki bu dünya hiç gelmedi. Kur'an nasıl tarif ediyor? Evvela bunu anlayabilmemiz için Kur'an'ı okuduğumuz zaman asr-ı saadeti yaşayan sahabenin yaşadığı mutluluğu yaşayabilmemiz için mutlak surette Kur'an'ı bir Allah dostundan öğrenmemiz lazım. İşte kendinizi anlamak ki inanıyorum bu dünyada hepiniz ama hepiniz mutluluğu, huzuru arıyorsunuz. Bilmelisiniz ki peşinden koştuğunuz mutluluk evinizde sahip olduklarınızda değil, elde ettiğiniz makamda değil, dünyadaki sahip olduğunuz hiçbir zenginlikte değil. Peşinden koştuğunuz mutluluğun adresi Kur'an. Nasıl olacak? İşte Rabbimiz bütün kainatı sizin için yaratmış. Her biriniz için. Belki şu anda diyorsunuz ki ya hocam bilmiyorsun benim hayatımı, o kadar günahkarım. Benden ne köy olur ne kasaba diyorsunuz. Ama Allah tarafından o kadar seviliyorsunuz ki Allah'ın sizi ne kadar sevdiğini bilseniz hiçbiriniz ama hiçbiriniz ama hiçbiriniz Allah'ın rahmetinden ümit kesmezdiniz. Resulullah'ın hadiste zikrettiği gibi kafirler Allah'ın rahmetini idrak etselerdi hiçbirisi Allah'ın cennetinden ümit kesmezdi. Ama müminler de Rabbimizin azabını bilselerdi o kadar her şeyden emin olmazlardı. Burada devamlı Rabbimiz hayatımızı kendisiyle birlikte yaşamamızı istiyor. Hayatımızda hep Allah olmalı. Muhterem misafirler, tabii hepiniz belli yaşta büyüklerimizsiniz, küçüklerimizsiniz. Hepinizin yaşı farklı. Kur'an-ı Kerim hepinize hitap ediyor. Ama bugüne kadar alışa gelmediğiniz bir tarzda bugün size Kur'an'ı anlatacağım. Hiçbir yerde görmediğiniz, hiçbir yerde duymadığınız ama dikkatle incelerseniz %100 bu gece hayatınız değişebilir. %100. Nasıl mı? O zaman müsaade edin. Kur'an'daki hak aynasında Allah sizi size nasıl tarif ediyor ona beraberce bakalım. Allah Teala bay ve bayın Adem Aleyhisselam'ın zürriyeti kim olursanız olun diyor ki ey beşer, ey insanoğlu. Hicr 26'da seni bu dünya hayatını yaşayabilmen için bir fizik bedenle halk ettim. İşte şu anda ekranda görüyorsunuz. Et ve kemikten oluşan, iç organlarla mücehhez, beyinle kaim, aklın kumandasında çalışan doktorların ihtisas alanı. Şimdi izniniz olursa dünyanın peşinden koşan insanlar ne yazık ki doğumundan ölümüne kadar sadece bu kalıp için çalışıyorlar. Ama onların hiçbir zaman öğrenmeyeceği, sadece öldüğü zaman kabirde farkına varacağı iki vücudu daha var. İşte Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde وَالنَّفْسِنْ وَمَا سَوَاهَا Allah buyuruyor ki ey insanoğlu seni bir nefse dizayn ettim. Nefsimiz berzah alemine ait. Nefsimizin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne fesat. Şimdi salonda ne kadar kardeşimiz varsa, akil ve bali olup da sosyal hayata bugüne kadar karşılaştıkları bütün negatif problemlerin kaynağı bu nefs. Nefsinize dikkat edin. Hepinizde bu nefs var ve hepinizdeki nefsin afetleri, dağılımları farklı. Ve hiç unutmayın, uğruna Allah'ın kainatı yarattı. Levlâke levlâke lemâ halakta leflâke sen olmasaydın ey Resulüm ben felekleri yaratmazdım dediği o iki cihan serveri dış düşmanlarla yaptığı bir savaştan dönünce bir mola yerinde sahabesine diyor ki küçük cihattan döndük büyük cihada başlıyoruz. Sahabe irkiliyor. Ey Allah'ın Resulü bundan daha büyüğü ne acaba? İşte Resulullah cevap veriyor. Bundan daha büyüğü kişinin nefsine karşı cihad-ı ekberi kazanmasıdır. Öyleyse şu dünya üzerinde Adem Aleyhisselam'ın zürriyetinin karşılaştığı en büyük mücadele nedir? Kişinin kendi nefsiyle olan mücadelesi cihadıdır, savaşıdır. Ya kazanırsınız, bu dünya %100'se cennet olur. Ne olursa olsun, sualim var size. Şartlar ne olursa olsun, nerede olursan olsun, bu dünyada cenneti yaşamak istiyor musunuz? İşte Allah'ın size verdiği emir şu. Tekrar o slaytımıza döneceğiz. Fizik bedenin içerisinde bulunan, 19 afetten malum olan nefsimizin bu afetlerden temizlenmesini istiyor. Bütün peygamberlerin görevi bu. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Lütfen can kulağıyla bizi dinleyin. Ne kadar peygamber gelmişse, Adem aleyhisselam, Nuh aleyhisselam, Musa aleyhisselam, Süleyman aleyhisselam, Hud aleyhisselam, Lut aleyhisselam, İsmail aleyhisselam, Niyas, ne kadar peygamber gelmişse bu dünyada, Allah'ın o peygamberleri görevli kıldığı alan bu nefsin kalbinin temizlenmesidir. O zaman sualim var size. Siz de bu konferansı temel alarak karar verip ben de o peygamberlerin getirdiği davete uyarak ben nefsimin kalbindeki hastalıkları temizlemek istiyorum diyor musunuz?
1: Evet.
0: Diler mi kalpten mi?
1: Evet.
0: O zaman bakın kalpten olmanın bir sağlaması var. Benim asıl branşım fizik ama matematik de yardımcı branşımdır. Matematikte her şeyin bir sağlaması var. A diyorsanız bunun sağlaması mutlaka vardır. Şimdi dilden mi kalpten mi olmanın sağlamasını kendiniz üzerinize test edebilirsiniz. Kendinizi check edebilirsiniz. Kendinize şu suali sorun. Bir kere daha tekrar edeyim. Gerçekten siz de sahabe gibi. Bundan sonraki hayatınızın daimi mutluluk içinde geçmesini istiyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? İşte şu anda kalpten olup olmadığınızı siz kendinizi test edin. Kim şu saniyede Allah, Allah, Allah, Allah diyorsa o gerçekten kalptendir. Ama kim ben istiyorum ama asla bu zikri yapmıyorsa o zaman o da dildendir. İkisine de bizim sözümüz şu. Kalpten olana zikre devam et. Dilden olana başını secdeye koy, Allah için ağla ve ya Rabbim de. Bu dileği kalbime indir. Çünkü sevgili kardeşlerim, biz insanlarla Allah arasındaki ilişki her saniye, her an dua üzerinedir. Hiç unutmayın, bir gün öğreneceksiniz. Gökler ve yerler dua ile kurulmuştur. Bundan emin olun, gökler ve yerler dua ile kurulmuştur. Ve en sevdiği varlık olan insandır. Ve insanın Rabbi ile bağlantıya geçti. Hani uzaya peyder fırlatıyorlar. O fırlatma noktasında yerdeki kontrol sistemi yörüngeye girdi mi diye hep söylüyorlar. İşte sizin de Allah'ın yörüngesine girdiğiniz nokta bu taleptir. Kalpten ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Kalptense Allah'ın yörüngesine girdiniz ve 99 esmanın sahibi Rabbimiz Rahim esmasıyla tecelli ediyor ve susuz toprakların suya hasreti gibi siz de Rabbinizin rahmetine hasretsiniz. O zaman kalpten dileyenlerin içinden Allah'ın onlara verdiği o zikir sevgisiyle Allah, Allah, Allah demeye başlıyorlar. İşte sizi her saniye, her an Allah'a yaklaştıracak, Allah'a en yakın dost kılacak olan vasıta bu zikirdir. İki tane sebep var. Allah bizi yaratan dostumuz, düşmanımız olan şeytan. Ne zaman zikretmezseniz, bilin ki şeytanla birliktesiniz. Ne zaman zikrederseniz, bilin ki Allah'la birliktesiniz. E hocam, Allah sonsuzlukta, biz de buradayız. Nasıl ulaşacağız mı diyorsunuz? Çok basit, çok kolay. Siz diyor kalpten dileyeceksiniz, gerisini bana bırakacaksınız. Bir gün anlayacaksınız sevgili kardeşlerim, sadece biz talep etme makamındayız. Rabbimizden isteyeceğiz. Mesela şu anda sorsam sizlere, cenneti istiyor musunuz? Kim istemez ki diyeceksiniz. Ama şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir kere daha sualim var size. Cenneti istiyor musunuz? Kim istemez ki diyorsun hocam? Tabii ki cenneti istiyorum. Ama bakın Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? İsteyen cennete gider, istemeyen gitmez. Sahabe hemen sual soruyor. Ey Allah'ın Resulü, kim cenneti istemez ki? Beni istemeyen cenneti istememiştir. O zaman bir kere daha sualim var size. Bunu anlamayıp kalbinize yerleştirmeniz lazım. Cennete gitmek istiyor musunuz? Gidemezsiniz. Niçin gidemezsiniz? Cennetin bedeli Allah'a ulaşmayı dilemektir. Yani Allah'ı isteyeceksiniz. Neden Allah'ı isteyeceksiniz? Şu anda dükkanda bir işe ihtiyacınız var. Bir şey alacaksınız. Gidip dükkan sahibine ücretini verip istediğiniz malı alabiliyor musunuz? Evet. Bu kainatın mülkünün sahibi kim? Siz dükkandan, dükkan sahibi bana ne? Ben bildiğime göre okurum, kafama göre takılırım, ben bunu alır giderim diyebiliyor musunuz? Diyemiyorsunuz. Mutlaka dükkan sahibinin rızasını alıyorsunuz, öyle mi değil mi? Mülkün sahibi kim? Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu dünyada neyi istiyorsanız, onun rızasına ihtiyacınız var. Onu razı etmeniz lazım. Rızasını kazanmadıkça Allah'tan almanız mümkün değil. Şimdi birinci kalp cennet bu gece burada olanlar. Cennete gitmek istiyor musunuz? Hocam ben zaten o kadar istiyorum ki ama kainat kadar dolu günahım var. Bu günahlarla ben nasıl giderim? İşte Allah diyor ki onu bana bırak. Ben seni o kadar seviyorum ki bir bilsen, senin günahın kainat kadar ama benim affım da kainatı da kuşatmıştır. Ve sadece senden istiyorum Ahmet, Mehmet, Hasan, Ayşe, Fatma, Hatice, sizden sadece bir şey istiyorum. Bana ulaşmayı dileyin. E ne olur dilersek? Allah Rahim esmasıyla tecelli ediyor ve söz vermiş Enfal 29'a göre, o güne kadar işlediğimiz bütün günahları örtüyor. Günahların sıfırlanması demek ne demek? Geri kalan sevaplarımızla tek bir dileğimizin karşılığında Allah'ın bize cenneti garanti etmesi demek. İşte Kur'an size bunu söylüyor. Sadece bize değil sevgili kardeşlerim. Hristiyanlara aynı sırrı veriyor. Sadece onlara değil, Yahudiler aynı. Şu an dünya üzerinde, Birleşmiş Milletler'de dinle ilgili olan bölümün yaptığı envanter araştırmasında dünyada yaşayan 8,5 milyar insan arasında birbirinden farklı 72 tane ayrı inanç türü var. Hepsinde kurtuluşa ulaşan küçük bir grup var. Ama onları kurtuluşa ulaştıran şey ne? Bir dilek. Kalpten ulaşmayı dilemek. Bu gece bu dileğin hepinizin kalbine yerleşmesi için tekrar tekrar bunu söylüyorum. Ve diyorum ki el açıyorum, siz de el açın. Ey yüce Allah'ım,
1: ey yüce Allah'ım.
0: Mevlana,
1: Mevlana,
0: Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli, Şeyh Edeb Ali, Hacı Bayram Veli, Eşref Rumi ve bunun gibi havariler, sahabeler, Allah dostları nasıl sana ulaşmayı diledilerse ben de sana ulaşmayı diliyorum. Sen onların ruhunu nasıl kendine ulaştırdıysan benim de ruhumu kendine ulaştır. Bu talebi benden kabul buyur ya Rabbim. Beni de dostların arasına al. Seni çok seviyorum ya Rabbim. Mahlukatın sayısı kadar seni seviyorum. Biliyorum ki sen de beni çok seviyorsun. Bu günahkar kulunun talebini kabul et ya Rabbim. Ve kabul edelim ki bu dilek kalbinize indi. O zaman siz de kim gibi oldunuz biliyor musunuz? Mevlana gibi. Dili kalbe indirdim, döndüm Mevlana gibi. O zaman şu anda siz de hepiniz Allah'ın dostu oldunuz mu? Evet, işte herkesin çok büyüttüğü, ben kim, Allah'ın dostu olmak kim? Halbuki Kur'an-ı Kerim'i öğrenirseniz, Allah'ın dostu olmak kadar kolay bir şey yok. Neden? Çünkü kainatın sahibi Allah bizi kendisine dost kılmak üzere yaratmış. Başka bir gayesi yok. Ona dost olalım, onun bize sağladığı bütün mutlulukları yaşayalım. İşte birbirinin can düşmanı bedeviler. 14 asır evvel her sene kanlı bıçaklı ama 23 senede Resulullah'ın kendisine indirdiği Kur'an-ı Kerim'le Resulullah'ın öğretisiyle çok kısa süre içerisinde sahabe oldular. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim dikkatinizi çekmek istiyorum. Şu an dünya üzerinde herkesin övüne övüne orada burada anlattığı, reklamını yaptığı MIT'ler, Oxford Üniversiteleri, daha başka neler neler, o bütün fakirlerin hepsinden, üniversitenin hepsinden bitirin, diplomanızı alın, hepsini bir kenara koyun terazinin kefesine, bir Hazreti Ömer yetiş.

hidayetçilerin en hayırlısı Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Dikkat edin, Hazreti Musa da peygamberdir, Hazreti İsa da peygamberdir, diğer bütün peygamberler de peygamberdir. Ama Allah Teala'nın Peygamber Efendimiz için söylediği şey şu: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Seni sadece bu dünya için değil, seni bir kavim için değil, seni bir ümmet için değil, seni alemlere rahmet olarak olasın diye gönderdik. Öyleyse sadece bu alem için değil. Yani Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz cinlerin de, meleklerin de, hayvanların da, canlı ve cansız bütün mahlukat için bir hidayet rehberi. Hiç unutmayalım. O zaman sevgili kardeşlerim, o bize diyor ki, isteyen cennete gider, istemeyen gitmez. Kim istemez ki? Beni istemeyen. Şimdi eğer izniniz olursa, iki vücudunuzdan bahsettim şu ana kadar. Ve şu dünya üzerinde şu anda yaptığımız araştırmalarda bulduğumuz sonuçlar şöyle. İnsanların %90'dan fazlası şu anda fizik vücuduyla, nefsiyle ve diğer vücuduyla huzursuz ve mutsuzluğu yaşıyorlar. Nefsimizin manevi kalbinde 19 afeti görüyorsunuz. Ama şeytanı böyle yabana atmayın. Şeytan da zulmani leduni ilmin sahibi. Şeytanın transatal meditasyonu var. Şeytanın yogası var. Şeytanın astral seyahati var. Şeytanın reenkarnasyonu var. Şeytanın her türlü zulmani tatbikatı var. Ve o şeytan dediğimiz varlık nefsimizin 19 afetine tesir ediyor. Ve dikkatinizi çekmek istiyorum. Başlangıç noktasında hepimiz cahil bir kişi olarak annemizin karnından dünyaya geliyoruz. Nahl suresinin 78. ayet-i kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor: Vallahu ahrecu min butuni ummahatikum la ta'lemun şeyen. Manası şu: Allah sizi bir şey bilmiyor halde annelerinizin karnından çıkarttı. Öyleyse hiçbirimiz Kur'an'ı bilerek dünyaya gelmedik. Kur'an'ı bilmiyoruz. Ya hocam, Kur'an'ı bilmesek ne olur mu diyorsunuz? Tekrar ediyorum şimdi, fizik vücudunun kenarına, Kur'an'da yapmış olduğumuz araştırmalarla Kur'an'ı bilmediğiniz takdirde 19 negatif özelliğin sahibisiniz. Evet, 19 negatif özellik. Öyleyse bir tarafta bütün negatif üstüne şu anda ekrana geldi. Bütün negatif üniversiteleri bitiren bir iblis düşmanımız var. Öbür tarafta nefsimizin manevi kalbinde 19 afet var. Ve öbür tarafta da Kur'an'ı bilmediğimiz için, bakın dikkat edin, Kur'an'ı bilmediğimiz için 19 negatif özelliğin sahibiyiz. Özellikle gerçekten öyle mi değil mi düşünen kardeşlerimiz varsa, kenarına o ayetlerin, o negatif özelliklerin karşısında hangi ayette geçiyor onları da izah ediyoruz. İsterseniz bunun resmini çekin, gidin evinizde Kur'an'la karşılaştırın. Neden Kur'an'la karşılaştırın diyorum? Çünkü Allah Teala Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde bize bir sual soruyor. وَالَّذ۪ينَ يَسْتَمُونَ الْقَوْلَ وَيَتَبُونَ الْاَحْسَنَ. Onlar sözü dinlerler, ahsen olanına tabi olurlar. Öyleyse hepinizin vazifesi şu: sözü dinleyeceksiniz. Herkesi dinleyeceksiniz. Ahmet'i, Mehmet'i, Hasan'ı, şeytanı, mürşidi, herkesi dinleyeceksiniz. Ama Allah size bir şey emrediyor: ahsen olanına tabi olun. İşte o ahsen kim derseniz, o iki cihan serveri Peygamber Efendimiz. Ve onun için sahabe, o negatif koşulların sahibi iken, Resulullah'ın söylediği her sözün üzerine söz olmadığının bilinci içerisinde, ya Resulullah, annem babam sana feda olsun. Ve şunu demişler: her sual soruşunda hiçbirisi ben biliyorum diye öne atılmamış. Ben bilmem, kim bilir? Allah ve Resulü bilir. Allah ve Resulü bilir ve Allah ve Resulü'nün açıklamalarına tabi olmuşlar Zümer 18'e göre. Onlar sözü dinlerler ve ahsen olanına, yani ahsen söz Nebiler Sultanı Peygamber Efendimizin sözü.

0: Biz de dikkat ederseniz söylüyoruz söylüyoruz ama ahsen söze geliyoruz. İki cihan söyleyir Peygamber Efendimiz. Bu Kur'an-ı Kerim'i nasıl yaşadı? Biz de bugün tasavvufla o yaşantıyı size anlatmak üzere huzurunuzdayız. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Can kulağıyla bizi dinleyin. Dinlerken içinizden, kalbinizden hep Allah desin. Allah, Allah, Allah. Niye diyeceğim diye onun cevabını vermek istiyorum. Çünkü şeytan dediğiniz mahluk şu anda her birinizin etrafında 4-5 kişisi var. Şeytanlar var mı? Var diyorum. Hangi ayet bunu söylüyor? Araf suresinin 27. ayet-i kerimesi. Bak Araf 20'de de ne diyor Rabbimiz? Diyor ki Allah Teala şeytan muavvanesi muhakkak ki onun kabilesi, onun kendisi sizin onları göremeyeceğiniz yerden görürler. Öyleyse devamlı insanların etrafında birkaç tanesi var ve zihninize ve kalbinizi devamlı meşgul etmek suretiyle tek hedefleri var, sizi Allah'tan kopartmak. Sizi kendisiyle birlikte cehenneme götürmek, size bu dünyada cehennemi yaşatmak. Biz de diyoruz ki, evvela düşmanın ikmal yolunu keseceksiniz. Nefsinizin manevi kalbinin iki kapısı var. Birisi fücur kapısı, diğeri takva kapısı. Fücur kapısından şeytan kalbinize karanlıklarını gönderiyor. Takva kapısından Allah nurlarını kalbinize gönderiyor. Öyleyse kalbinize nur girmeden önce şeytanın karanlık kapısını kilitleyeceksiniz. İki cihan serveri Peygamber Efendimiz bunun cevabını veriyor. Şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz. Allah deyin bakalım. Allah, Allah deyin. Bir tevhiye bunu diyeceksiniz. Bir tevhiye bunu dediğiniz an şeytanın kapısı kilitli, oradan karanlık kalbinize ulaşmaz. Ama Allah'ın kapısı açık, devamlı nurlar kalbinize dolar. Nurlarla Kur'an'ı okuyacaksınız. Şeytanın karanlıklarıyla değil. Ve bakın size bir ayet göstereceğim. Bugüne kadar kimseden duymadınız. Bu öğretiyi bu gece çok kısa özet olarak size sunacağım. Siz unutmayacaksınız ve hepiniz burada Allah'ın dostu olarak evinize gideceksiniz. Ve ben eminim bundan sonra hayatınızda, kalbinizde Allah'ı hiç eksik etmeyeceksiniz. Neden? Çünkü Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala zikri bize farz kılıyor. Veskur ismi rabbike. Rabbinin ismiyle zikir. Rabbimizin ismi ne?
1: Allah.
0: Allah. Devamlı Allah diyor beni an. Allah, Allah, Allah, Allah. Bu 3 saatlik bir zikir. Ama Rabbimiz ötesine de geçiyorum. Ashab 41. Rabbinin ismini çok zikret. Ya eyyühellezine aminu zkurullah zikren kesire. Çok zikir 12 saat ve daha fazlası. Yetmez Allah Teala diyor bana. Şimdi dikkat edin. Rabbimizin bizim zikrimize ihtiyacı var mı? Hayır. O zaman Allah Teala neden bize farz kılıyor? Bizi sevdiği için. Sevgili kardeşlerim, Kur'an dediğimiz kitap, mutluluğumuzun yegane kaynağı, bizimle Allah arasında Rabbimizin o sonsuz sevgisini kalbimize yerleştirmek üzere indi. Sahabe bunun farkına vardı. Resulullah'ın ayak izini takip etti. Her konuda Resulullah'a itaat ettiler. Ve hayatları boyunca devamlı Allah'ın katından nurlar kalplerine doldu. Ve öyle bir yere ulaştılar ki, Hazreti Ali'nin ifadesi şu, ey insanoğlu, derdin var sende, onu bilmiyorsun. İşte şimdi tekrar o hastalığımıza dönerim. Derdimiz ne? Derdimiz nefsimiz. Dermanın var sende, onu görmüyorsun. Şimdi dermanımızı söyleyeceğim size. Üçüncü vücudumuz, Allah'ın zatından bize üfürülen ruh. Dikkat edin, Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de meleklere ve cinlere, onlar bizden önce yaratılmışlar. Ben yeryüzünde bir halife, insan yaratacağım. Onu yarattığım zaman, ey melekler ve cinler, ona secde edeceksiniz. Ve dikkat edin, secde sadece Allah'a yapılır. Ama Allah'ın secde etmesine layık gördüğü tek varlık o kimdir? O insan. Ama bizi secdeye layık kılan nedir? O Allah'ın zatından üfürülen ruhumuz. O zaman sevgili kardeşlerim, siz öyle kimselersiniz ki kendinizi küçük zannediyorsunuz. İşte Hazreti Ali onun için Ey insanoğlu, derdin var sende, onu bilmiyorsun. Hemen gelelim nefsimize. Nefsimiz derdimiz. Dermanın var sende, onu görmüyorsun. Allah'ın zatına üfürülen bir ruhumuz var. Ve bir şey daha söylüyorum. Ey insanoğlu, bütün kainat senin içine yerleştirilmiş, sen kendini küçük bir şey mi zannediyorsun? Resulullah'ın bize söylediği bir hakikat var. Allah Teala kutsi hadiste diyor ki, yerime göğüme sığmadım. Ne diyor daha sonrası? Mumin kulumun kalbine sığdım. Öyleyse hepiniz Allah'ın zatını bu dünyada görmek istiyor musunuz? O zaman bakın çok güzel bir vazife var. Misafiri eve davet eden ev hanımları, öncesinden hazırlıkları ne? Kim söyleyecek? Efendim? Temizlik. şimdi misafiri davet ediyoruz. Orayı temizlemeden olur mu? Hane mamur olmadan padişah konmaz saraya. Acaba anlatabildim mi? Hane mamur olacak. Kalbiniz temiz olacak. O zaman Rabbinizi davet ettiğiniz an o kalp aynasında tamaşa edeceksiniz. Onu göreceksiniz. Onu gördüğünüz an bütün bu kainatın sırrına sahip olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, herkes bir şeyler öğrenmeye çalışıyor. Ama dikkat edin, eğer Kur'an'ı bilmiyorsanız, eğer Kur'an'ın sırrına sahip değilseniz, o zaman yaptıklarınızın hepsi boşa gittiğini bir gün anlayacaksınız. O zaman benim size acizane tavsiyem, aklınızı kullanın. Kimdir aklını kullanan, kimdir kullanmayan? Aklını kullanan, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyen. Yani Allah'ın yörüngesine giren. Yani Allah'ın emrini hayatına tatbik eden. Şimdi slaytımız önümüzde. Ve dikkat edin, bugün dedim ya, bugüne kadar hiç bilmediğiniz, öğrenmediğiniz tarzda ben size Kur'an'ı anlatacağım. Şimdi bir imamdan dinlerseniz, devamlı olarak o imam sizin aklınıza hitap edecektir. Evet, aklınıza hitap edecektir. Ve geri kalan yok. Halbuki insanoğlu sadece akıldan ibaret bir varlık değil. Bir fizik bedeni var. Tamam hocam, bize de namazı söylüyor, orucu vesaireyi söylüyor, çalışmıyor. Yetmez. Fizik beden insanın kalıbı. İçinde bir nefsi var. İçinde bir ruhu var. İçinde serbest iradesi var. Ve düşman olan şeytan var. Ve dikkat edin. Sayıyorum. Bir aklınız bir. İki ruhunuz. Üç fizik vücudunuz. Dört nefsiniz. Beş iradeniz. Altı da dıştaki düşman. Bunlarla hayatı yaşıyor musunuz? Evet. O zaman size dini öğretmekle vazifeli olanların hepsini bu sizin iç dünyanızda yerlerini ayetlerle tespit ederek sizi ikna etmesi lazım. Şimdi tekrar ediyorum. Bakın hak aynası Kur'an. Bu Kur'an aynasında herkes kendisine baksın. Söylüyorum. Hicr 26 fizik vücudu. Şems 7 nefsimizi. Secde 9 ruhumuzu. İrade, Bakara 256, dinde zorlama yok. Akıl, Yunus 100, aklını kullanmayanlara azap ederim. Düşman olan şeytan, 7 ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımına tabi olursa, şeytan ona fuhşiyatı ve mükerremlidir. 7 tane ayet-i kerime. O zaman sevgili kardeşlerim, dikkatle beni dinleyin. Hayatınızdan İlk olarak neyi çıkartmanız lazım? Kim söyleyecek? Neyi? Şeytanı. Şimdi tekrar slaytımıza dönelim. Herkes baksın, görüyorsunuz değil mi? Siz öbür tarafta büyük şey de görüyorsunuz. Şimdi bu slaytınıza hepiniz tek tek Allah size gösterseydi siz bunlardan ibaret bir varlık olarak, insan olarak yaşıyorsunuz. Her birinizin etrafında 2-3 tane iblis var. Siz onları görmüyorsunuz. Ama onlar sizi görüyor. Araf 27. Tek tek müteşekkil olduğunuz bu varlığı ayetlerini söyledi mi size? Bu konuda şüpheniz var mı? Hayır. Herkes biliyor. Ben de diyorum ki sahabe gibi siz de Resulullah'a tabi olanlar gibi kısa sürede bu dünyada cenneti yaşamak istiyor musunuz? Dinler mi kalpten mi? O zaman hayatınızdan ilk olarak neyi çıkartmanız lazım? Şeytanı. Sahabe çünkü öyle yapmış. Yapıp yapmadığınız slaytımız da kalsın. Ama sahabenin Resulullah'la yaşadığı 7 safa İslam'ı birlikte görelim. O slayt da kalsın ki üzerinde ben açıklayayım inşallah. Bakın dikkat edin. Peygamber Efendimiz ve sahabenin, muhacir ve ensarın Resulullah'la birlikte yaşadığı 7 safa Kur'an'daki İslam. Bakalım Zümer 17. Ne diyor? Onlar ki tağuta kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Tağut kim? Tağut insan şeytan, cin şeytan, şeytan şeytan. Öyleyse sevgili kardeşim bu salondaki misafirlerimiz, hayatınızdan mutlu olmak istiyor musunuz evvela? Dinler mi kapten mi? O zaman mutlu olmak isteyen ilk olarak yapması gereken şey, hayatından şeytanı çıkartması. Nereden çıkarttın hocam diyeceksiniz. Kur'an-ı Kerim 114 süreden oluşuyor. Bir süre hariç her sürenin başında Allah bizi hatırlatıyor. Ne hatırlatıyor? Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Manası ne? Manası kovulmuş olan şeytandan Allah'a sığınırım. Siz de kovulmuş olan şeytandan bu gece konferansta Allah'a sığınmak istiyor musunuz? Dinler mi kalpten mi? İşte burada Allah Teala Zümer 17'de diyor ki ey kulum şeytana kul olmaktan kurtulmak istiyorsan bana ulaşmayı dileyeceksin. Bana yöneleceksin. Bu yönelmenin defaatle anlatıldığı ayetler var mı? Var. 7 tane ayeti kerimede Mehab, Yunip, Münip ile alakalı 7 ayeti kerimede Allah Allah'a yönelmekten bahsediyor. O zaman sus alanda ne kadar kardeşimiz varsa dilden değil kalbinizden şu anda Allah'a yöneldiyseniz, kalpten ulaşmayı dilediyseniz, Rabbiniz bu talebi kalbinizde gördüyse, Rahim esmasıyla %100 size tecelli etti. Ne demek o? Şu demek, Allah'tan bundan sonra hep Allah'ın rahmetini almaya hak kazandınız. Allah'ın rahmeti benim işim ne işime yarar? Diyeceksiniz. Bakın, Allah bizden ne istiyordu? Kalbimizin temizlenmesini istiyordu. Öyle mi değil mi? Rahmetsiz kalbin temizlenmesi mümkün olabilir mi? Hayır. İlla da illa Allah'ın katından o rahmet kalbinize girecek. Girmediği takdirde temizleyemezsiniz. O zaman eğer kalbinizi temizlemek, eğer Rabbinizin misafiriniz olarak kalbinize kalp aynasında görünmesini istiyorsanız o zaman haneyi temizleyeceksiniz. Hane neyle temizlenir? Salon şu sahnedeki alım salonu nasıl suyla temizleniyorsa kalbinizin salonu da neyle temizlenir? Rahmetle. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Sen de mi ya Resulallah ben de? Ama ne yapmıştır? Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim nasıl Allah Resulü kendi ameliyle değil Allah'ın rahmetiyle beni Allah kurtuluşa ulaşır diyorsa hepiniz de bu suali soracaksınız. Beni Rabbimin rahmeti kurtarabilir. Rahmetini almak istiyorsanız ne yapmanız lazım? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeniz lazım. Kalpten ulaşmayı diliyor musunuz? Bakın muhterem misafirler eğer bugüne kadar her biriniz Kur'an'dan din öğrenmiş olsaydınız ne olurdu biliyor musunuz? Bu söylediğimi 114 kere Allah size hatırlatırdı. Bir sure hariç Tövbe suresi. Öyle değil mi? Bakara suresini okuyan kişi neye başlıyor? Auzu billahi mineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim. Ve diğer sureler sırayla Tövbe hariç 113 surede Allah ne diyor? Bize bunu hatırlatıyor. Diyor ki kendini şeytana kul olmaktan kurtar. Bu bir dilek. Bu dilek Allah kalbimizde gördüğü an ondan sonra Rabbimiz diyor ki bırak bana. Ben senin Rabbin olarak sana söz veriyorum. Şura 13'te garanti ediyorum. Senin ruhunu ben kendime ulaştıracağım. İşte Şura 13'e bakalım beraberce. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ ve yati ileyhi men yunib. O zaman sevgili kardeşlerim, bu talebi Allah kalbinizde gördüğü an, evet diyor, ey kulum, bana karşı vazifeni yerine getirdin. Şimdi Rabbin olarak ben sana karşı vazifemi yerine getireceğim. Nebine Sultanı Peygamber 14 asır evvel Muaz bin Cebel'i Yemen'e vali tayin ettiği zaman öncesinde iki tane sual soruyor. Ya Muaz diyor, Allah'ın kullar üzerindeki hakkı nedir? Muaz bin Cebel, ben bilmem, Allah ve Resulü bilir. Ve Nebine Sultanı Peygamber Efendimiz sorduğu suale kendisi cevap veriyor. Allah'ın kullar üzerindeki hakkı ona hiçbir şey ortak koşmamadır. İşte sevgili kardeşlerim, sizin Allah'a ulaşmayı dilemeniz ne biliyor musunuz? Kalpten bu dileğin sahibi olduğunuz an şirki hayatınızdan çıkarttınız. E hocam, zaten Peygamber Efendimiz ümmetim için açık şirkten korkmuyorum demiyor muydu? Evet. Ama karıncanın sesinden, gizli olan gizli şirkten de korkuyorum diyor. İşte bu dilekle de siz ne yaptınız? Kesinlikle gizli şirki de hayatınızdan çıkarttınız. Hiç unutmayın. Kalpten ulaşmayı dilediğiniz an artık hayatınızda gizli şirk de yok. Ve Allah Teala kalbinizdeki bu talep üzerine Rahim esması ile tecelli ediyor ve size peş peşe 7 furkan veriyor. Bu ayetleri de söyleyelim. Bakın, Kur'an-ı Kerim hepinizin hayat kitabı. Nasıl bir ilacı alıp da o ilacın kullanma kılavuzu kendi içinde, onu okuyarak hayatınıza tatbik etmek istiyorsanız, bizim için de, hepimiz için de, bütün kainat, insan için Kur'an-ı Kerim bir saadet davetisi. Ulaşmayı kalben dileyeceksiniz. Kur'an-ı Kerim bir saadet reçetesi. Bu reçeteyi madde madde, ayet ayet hayatınıza tatbik edeceksiniz. Kur'an-ı Kerim hepiniz için bir saadet garantisi. Zikredeceksiniz. Allah diyeceksiniz, Allah diyeceksiniz, Allah diyeceksiniz. Ve o zaman Rabbimizin esmalarıyla sizin üzerinizdeki tecellisiyle bir gün siz de sahabe gibi bu dönemde asr-ı saadeti yaşayanlar olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, dikkatinizi çekmek istiyorum. Belki ya onlar geldi geçti. Ama Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Her devirde yaşayan insanlar arasında beni temsilen bir kişi var. Var mı yok mu? Ne diyorsunuz? Evet, var. Hangi dönem olursa olsun Resulullah'ı temsil eden daima bir kişi var. O devrin imamıdır. Her devirde Hazreti İsa kardeşimi temsil eden 3 kişi var. Şu anda yaşayan insanlar arasında Hazreti İsa Aleyhisselam'ın ruhun aliyetinde insan var mı? Var. 3 kişi. Her devirde Hazreti Musa'yı temsil eden 7 kişi var. Yetmez. Her devirde Hazreti İbrahim Aleyhisselam temsil eden 40 kişi var. Yetmez. Bütün bunların hepsini Allah Resulü ne diyor? Yaşayan insanların içerisinde. Ve şimdi sizin dikkatinizi çekmek istiyorum. Dini nasıl yaşamanız lazım? Kur'an'ı ve Kur'an'a uyan hadislerden siz de bu dönemin sahabesi olabilirsiniz. Yeter ki onun verdiği reçeteyi tatbik edin. Ve şimdi 7 tane hadis. Allah Resulü'nün sözü. Bakın ne diyor. Birinci hadiste Allah Resulü diyor ki, benden sonra nebi gelmeyecek. Ama benden sonra halifeler ve imamlar gelecek. Yerini göstermek istiyorum. İnşallah gösterebilirim. Bakın, halifeler ve imamlar. Okuyabiliyor musunuz? Bu sözün sahibi kim? Peygamber Efendimiz. Ne demiş oluyor? Hangi dönemde yaşıyorsanız nebi yoktur ama onların içerisinde halifeler ve imamlar vardır. Ve bir şey daha söylüyorum. Onlara itaat bana itaattır. Onlara isyan bana isyandır. Şimdi sualim var size. Siz de bugün sahabe gibi Resulullah'ın döneminde yaşayan, ona itaat eden birisi olmak istiyor muydunuz? Onun varisine gidip ne yapmanız lazım? İtaat etmeniz lazım. Bir. İkinci hadis. Benden sonra nebi gelmeyecek, alimler ve halifeler gelecek. Yaşayan insanların içinde Resulullah'ın sözüne uygun olarak şu anda alimler, halifeler var mı? Var. O dönemde Resulullah'a itaat eden kişi bugün buradaki halifeye ve alime itaat ederse ona itaat etmiş oluyor mu? Evet, ayet, hadis öyle söylüyor. Üçüncü hadis. Benden sonra size ruh verenler gelecek. Onları arayın, bulun. Bir şey daha söylüyor. Bunu çok düşünün. diyor ki, bakın her peygamber kendisinden öncekileri tasdik ediyor, kendisinden sonrakini müjdeliyor. Özellikle Hazreti İsa Aleyhisselam. Tevrat'ı tasdik ediyor, Hazreti İbrahim'i tasdik ediyor, Hazreti Nuh'u tasdik ediyor, Adem'i tasdik ediyor ama kendisinden sonra Peygamber Efendimiz'in geleceğini müjdeliyor. Peygamber Efendimiz kendisinden önce bütün peygamberleri tasdik ediyor ama kendisinden sonra kimi müjdeliyor? Mehdi Aleyhisselam'ı müjdeliyor. Şimdi bütün bunları göz önüne almak suretiyle bir şey daha söylüyor. Diyor ki, bir gün Mehdi Aleyhisselam çıktığında karın üzerinde sürünerek dahi olsa nereye gidin ona? Ulaşın ve biat edin. Sürünerek, yürüyerek değil, sürünerek dahi olsa. O sebeple bir Allah dostu haçta, ömrede bilemiyorum, Resulullah'a giderken indiği yerden Kabe-i Şerif'ine kadar sürünerek gitmiş. Acaba insan hayatında bu Allah dostların neyi ifade ettiğini hissedebiliyor musunuz? Ama her dönemde olmasına rağmen ne yazık ki farkında olmadan gaflet içinde oldukları için o dönemde yaşayan insanlar tarafından hor görülmüşler, itilmişler, yalanlanmışlar, toplum tarafından neredeyse dışlanmışlar. Öyle mi değil mi? İşte Kur'an bize öyle söylüyor. Bakın, şimdi size o ayetleri gösterelim. Ne diyorlar? Arkadaş sen de benim gibi beşersin. Senin benimle ne farkın var? Senin de iki kulağın benim değil. Senin gözün benim de. Senin bende ne üstünlüğün var? O ayetleri şu anda sırayla size gösterelim. Bakın, En'am 91, Hud 27, beşer mi bizi hidayete erdirecek? İbrahim 10, İbrahim 11, Hicr 33, İsra 94, Enbiya 3. Dikkat edin, Allah İsra 94'te diyor ki, onlara hidayet geldiği zaman, insanların inanmalarına Allah insan Resul mü gönderdi demelerinden başka mani olan olmadı diyor. Demek ki Allah Resul'ü gönderiyor, o insanlar o Resul'e muhatap oluyorlar. Fakat o insanlar kendi nefslerinden hareketle, yahu bir insan mı beni hidayet erdirecek, boş versene diyor. Ama Allah Teala diyor ki, yeryüzünde melekler yaşasaydı ben ona gönderirdim. Ama beşer insan yaşıyor. Ve devam ediyoruz. Enbiya 3, Mumin'in 24. Devam ediyoruz. Mumin'in 33, Mumin 34. 34'te diyor ki onlar, eğer siz kendiniz gibi bir beşere itaat ederseniz hüsranda kalırsınız. Halbuki bu sözü onlara söylettiren kim? Şeytan. Halbuki onların hüsrandan kurtulmasına sebep olan işte o Resul. Ama şeytan onlara kabul ettiriyor. O da diyor ki benim gibi. Şimdi o Resul bizim gibi ama bizden farkı ne? Bizden farkı iki ayet-i kerimede özetliyor Allah Teala. Birisi Kehf 110, diğeri de İbrahim 10 ve 11. O beşere Allah vahyediyor. O beşerin muallimi, öğretmeni, sahibi Allah. O zaman sevgili kardeşlerim, bir insanla Allah birlikte olursa şu kainatta ondan daha güçlü olabilir mi? İşte onu güçlü kılan sahibi. Onu güçlü kılan sahibi. İşte onun için bakın ayetlerde, evet, kul ene beşerin müslüküm, ben de sizin beşerim. Ama Allah bana vahy ediyor. İlahını sekbila. Öyleyse her zaman, her zaman, her zaman sevgili kardeşim unutmayın, vahiy alan birisine ihtiyacınız var. Niye başka birisine değil, Oxford'dan mezun olan bir profa değil, bilmem nereden mezun olan birisine değil de vahiy alan birisine? Çünkü hayat kitabınız olan Kur'an-ı Kerim vahiyi. Eğer Allah Teala Fussilet 44'te dikkat edin. Bunlar hepsinin suallerinin cevabını vermiyor. Fussilet 44'te diyor ki, eğer biz bu Kur'an-ı Kerim'in yabancı bir dil kılsaydık, Araplar ne derdi? Araba yabancı dil mi? Açıklanması gerekmez mi? İşte daima Allah Nebisini, Resulünü hangi kavme gönderiyorsa o kavmin lisanıyla. Eğer kendisinden sonra gelen Resuller de o kitapla amel edeceklerse, O zaman o Resul o ayetleri açıklaması gerekir mi, gerekmez mi? İşte bunun gereği olarak ben Resul göndermesem azap etmem. Her zaman yaşayanların içinde mutlaka o var. Ona nasıl ulaşacağım mı diyorsunuz? Çok basit, çok kolay. Kalpten ulaşmayı dileyeceksiniz. Dileyip dilemenizi en bilen kim? Allah. Ve o kalbi talebinize bağlı olarak sizi öyle bir dolaştırır ki mutlaka ama mutlaka sizi ona götürür. Ona tabi olursunuz. Onun eliyle o sizi nereye götürür? Allah'a götürür. İşte tasavvufun kuralıdır. El ele, el hakka. Yani siz o Resul'ün elinden tutacaksınız. O Resul de sizin elinizden tutarak sizi nereye götürecek? Allah'a götürecek, hakka götürecek. İşte o zaman dinin ne kadar kıymetli bir şey olduğunu anlayacaksınız. O kadar hayatınızda din yoksa dünyanın sahibi olun, mutlu olamazsınız. Hiçbir şeyiniz yok ama kalbinizde Allah var. %100 mutlusunuz. Onun için Yunus, ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim, hep seninle avunurum, bana seni gerek seni. Ehli dünya dünyada, ehli ukba ukbada, her birisi bir sevdada ama bana ne gerek? Allah'ım gerek. Allah'ım gerek, Allah'ım gerek. Sevgili kardeşlerim, bilmelisiniz ki ne ihtiyacınız varsa bunların hepsinin ötesinde o sonsuz kudretin sahibi Allah'a ihtiyacınız var. Ve Hazreti Ömer'in sözü, kalbinizde Allah'ın önüne ondan başka neyi koyarsanız hem onu kaybedersiniz hem Allah'ı kaybedersiniz. Bunun manası şu, hayatınızın her saniyesinde kalbinizde daima kim olmalı? Allah olmalı, Allah olmalı, Allah olmalı. Bu bana ne sağlar ey hocam diyeceksiniz. Yapın, o zaman sizi bekleyen mutlulukları anlayacaksınız. O zaman diyeceksiniz ki yahu ben bugüne kadar hiç yaşamamışım. Gerçekten de her zaman şöyle bir misal anlatılır. Bir avcı arkadaşına nasıl av avladığını anlatıyor. Yahu diyor bir ayı ağzını açmıştı, ben de ağzına girmiştim. Şöyleydi böyleydi benziyor. Arkadaşı da köz köz dinliyor. Ya arkadaş diyor, senin söylediğin doğruysa şu anda hayatta olmaman lazım. O da cevap veriyor, diyor ki sen buna hayat mı diyorsun be kardeşim? İşte ne zaman kalbimize Allah girerse, ne zaman hayatı Allah'la bile yaşarsak, o zaman yaşamaya başlıyoruz. O zaman yahu iyi ki insan olarak yaratılmış Rabbimiz bizi, iyi ki bu dönemde bizi sahip kılmış, iyi ki etrafımızda bu insanlar var. Mesela şu anda size hitap edebiliyorum. Şu anda şu dünyada benden daha mutlu kimse yok. Biliyor musunuz? Ne sağlıyor diyeceksiniz. Çünkü Rabbim şu anda bana bunu emrediyor. Ben de onun emrini yerine getiriyorum. Emrini yerine getirmenin bana sağladığı mutluluğu şu kainata hiçbir şey bana sağlayamaz. Şu anda bu saatte sizin karşısında olmam lazım. Eminim. Onun dışında nerede olsam şu anda sizinle yaşadığım mutluluğu asla yaşayamam. Çünkü ben onun emrini yerine getirdiğim zaman ancak mutluluğu yaşamaya başlarım. O zaman siz de bu düsturla hareket edin. Bir kere daha sesleniyorum sizlere. Kalpten ulaşmayı diliyor musunuz? Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede kalmıştık? Hayatımızdan şeytanı çıkarttık. Çıkarttık mı? Gelin bir kere daha tekrar edelim. Hadi tekrar rahsen ve levkâneyim sen. Kalpten ulaşmayı diliyor musun? Dinler mi kalpten mi? Kaç kişi Allah Allah diyor. Evet. Anlayacaksınız ki Allah demediğiniz zaman sizi çalıştıran kim? Şeytan. Vazgeçmeyeceksiniz. Düşmana yol vermeyeceksiniz. Su uyur ne olmaz? Düşman uymaz. Siz de uymayacaksınız. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şey var mı hocam? Tabii var. Bakın Zuhruf suresinin 36. ayet-i kerimesi. Men yakşu an zikru rahmanin nukaytlehu şeytanen. Kim zikretmiyorsa şeytan onun arkadaşı. Ne olur bu iblis denen mahluk? Mücadele 22. Mücadele 19. Mücadele 19'da ne diyor? İstavhaza aleyhim şeytan fensahum zikrillah. Şeytanın da bizim üzerimizde en üst noktada icra ettiği şey ne? Bizi zikirden alıkoymak. Zikirden alıkoymak, zikirden alıkoymak. Bakın Mücadele 19. Şeytan onları kuşattı. Allah'ın zikrini onlara unutturdu. Şeytanın zikrini unutturduğu kişiler hüzbü şeytandır. Biz hüzbü şeytan olmak istemiyorsak, hüzbullah olmak istiyorsak ne dememiz lazım? Allah dememiz lazım. Allah diyor musunuz? Diler mi kalpten mi? Duyuyor musunuz? Ona Allah Allah deyip de içinizden ya Rabbim ben seni çok seviyorum diyor musunuz? Çünkü bir bedevi Resulullah'a geliyor. Ya Resulullah ben falanı seviyorum. Allah Resulü gülerek diyor ki sen ona söyledin mi? Hayır diyor. O zaman git ona söyle. Siz de Allah'a söyleyin. Ya Rabbim ben seni çok seviyorum. Öyle bir seviyorum ki tarifi gayri mümkün. İşte o Allah sevgisi kalbinize girerse o zaman Alimran 31'de ne diyor? İn kuntum tuhibunallaha. Allah'ı seviyorsanız ne yapın? Bana tabi olun. O zaman Resulullah'ın varisi bu dönemdeki mürşide ne yapacağız gidip? Tabi olacağız. Rabbimize sonsuz hamd ve şükür ederiz. Şu anda anlattıklarımın hepsi işte o tabiyetin meyvesi. Tabi olduğumuz içindir ki gönül huzuru içerisinde size hitap edebiliyorum. O kadar harika ki ve bunların hepsi tek tek ayetlerle sizlere anlatabilirim ama vakit el verdiği kadar. O zaman Rabbimiz ne diyor? Hayatınızdan şeytanı çıkartın ama dostunuz olan Allah'ın temsilcisini kalbinize koyun. İşte söz Resulullah'a geldi. Yunus Resulullah'a olan aşkını şöyle ifade ediyor. Canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Şefaat eyle bu kender kuluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Mümin olanların çoktur cefası. Ahirette olur zevkü sefası. 18 bin alemin Mustafa'sı adı güzel, kendi güzel Muhammed. Yedi gökleri seyran eyleyen, kürsü üstünde oturup cevlan eyleyen, Miraç'ta ümmetini dileyen, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Yunus Emre ne eder dünyayı sensiz? Sen hak peygambersin, şeksiz şüphesiz. Sana uymayanlar gider imansız. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. İşte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimizin alemlere rahmet olarak gönderilen o ki Cansera Peygamber Efendimizin bıraktığı miras da onun bize bıraktığı miras olan Kur'an-ı Kerim öğretisiyle onun varisleri olan Allah dostları onun sevgisiyle biz bu günlere ulaştık ve bunları sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Ve sevgili kardeşlerim, o kadar güzel bir hayatın sahibisiniz ki yeter ki kalbinize Allah sevgisi yerleşsin. O zaman siz de hep şunu söylersiniz. Resulullah'ın hadise zikrettiği gibi. Öyle Allah'ın dostları var ki onlar kullara Allah'ı sevdirirler, Allah'a da kulları sevdirirler. Birinci etabı sizin kullara Allah'ı sevdirmeniz. Neyle? Allah'ın davetiyle. Allah'a davet edeceksiniz. Davet edip Allah sizi kendisine ulaştırdığı zaman, kendisine dost kıldığı zaman, o zaman da siz o dost olanları Allah'ın sevgisine mazhar kılacaksınız. Ve bakacaksınız ki ya o hayatınızda en geçerli akça para değil, makam değil, şan şöhret değil. Sevgi, sevgi, sevgi. İşte Resulullah'ın bize öğrettiği, Allah'a nimetlerimden dolayı seviniz. Beni de Allah'tan dolayı seviniz. Sahabemi de benden dolayı seviniz. Onun miraççısı, hidayete erdiren vekili Efendimiz. Allah'tan hoşlanın. Allah'ı çok sevin. Allah'a aşık olun. Ve en sonunda ne olun? Allah'a hayran olun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah bizim sahibimiz. Kainatı var eden Rabbimiz tek bir şey istiyor bizden. Onu sevmemizi, ona kul olmamızı, ondan razı olmamızı, vahdet akidesi içinde Allah'ın tekliğine iman etmemizi, fırkalardan kurtulmamızı, sonuçta tek bir din, babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça'da İslam'ı yaşamamızı istiyor. Ama neyle? Şeytanı hayatımızdan çıkartarak. Çıkarttınız, geri kalanını Allah size yapıyor. Size mürşidi gösteriyor, sizi kalp doktorunuza ulaştırıyor. Bütün peygamberler nefs hastalıklarının doktorlarıdır. Nasıl şu zahiri alemde tıp fakültelerini bitiren insanlar fizik vücut üzerinde ihtisas sahibilerse, doktorluğunu icra ediyorlarsa, bütün peygamberler de Rabbimiz tarafından insanlara doktor olarak tayin edilmiş. Ama neyin doktoru? Nefsimizin manevi kalbindeki hastalıkların doktoru. Şimdi sizi size göstermek istiyorum. Şeytan vardı, tekrar o slaytımıza bakalım. Nefsinizin afetleri vardı. Öbür tarafta Kur'an'ı bilmediğiniz için 19 tane negatif özellik vardı. Şimdi ulaşmayı kalben dilediniz. Kalpten ulaşmayı diliyor musunuz? Tek bir dilek sizi bütün bu negatif şartlardan kurtarıyor. Tek bir dilek. Kalpten ulaşmayı dilemeniz. Dilediğiniz an bu dilek sizi şeytandan kurtarıyor. Dilediğiniz an bu dilek nefsinizin afetlerine kilit vuruyor. Dilediğiniz an o sizdeki negatif 19 afet hepsi pozitife çevriliyor. Şimdi ona bakalım, mutluluk üçgeni. Bir tarafta mutsuzluk üçgeni, bir tarafta mutluluk üçgeni. Siz dilemezseniz bu dünyada huzursuz ve mutsuz, ahirette cehennem. Siz dilediniz bu dünyada mutluluk, huzur, ahirette cennet. Bakın dikkat edin. 19 negatif özellik, 19 pozitif özelliğe gelişiyor ve ruhunuzun 19 tane hasreti peşinden bütün bu pozitif güzellikler sizin hayatınıza gidiyor. O zaman sevgili kardeşim, tercihi siz yapacaksınız. Mutlu olmak mı istiyorsunuz yoksa mutsuz olmak mı? Cennet mi cehennem mi? İşte serbest iradeyi Allah bunun için size vermiş. Tercihi siz yapacaksınız. Kalbinize bunu kendiniz indireceksiniz Rabbinizden dolayı. Ondan sonra bu talebi Allah kalbinize gördü. Mutlaka sizi 12 tane insanla bir Allah dostuna ulaştıracaktır. O Allah'ın hacet namazıyla size gösterdiği o size ait olan mürşittir. Kalbinizin doktorudur. Siz bundan sonra reçeteyi kimden alacaksınız? Ondan alacaksınız. Allah Resulü hadisinde şöyle buyuruyor. Allah'la insan arasındaki ilişki doktor-hasta ilişkisidir. Hastanın menfaati doktorun verdiği reçeteyi hayatına tatbikindedir. O zaman ele olay buysa, hasta biz isek, doktorumuz Rabbimiz ise bizden neyi hayatımıza tatbik etmemiz istiyor? Kur'an-ı Kerim, öyle değil mi? Reçete o. Ve bakıyoruz, geldiğimiz zaman tamam diyoruz, biz hazırız. O zaman Allah Teala diyor ki, senin bu tatbikatı yapabilmen için 7 kalp şartı. Senin bu tatbikatı yapabilmen için 7 nimet. Senin bu tatbiki yapabilmen için 7 inanç şartı. Bunların hepsine sahip olman lazım. Geçen de bir kardeşimiz bana soruyor. Ya hocam, ben de yaparım bu ibadetleri. Yani niye beni birisine bağlıyorsun? Yani o kişinin benim hayatımda niye gerekli? Şimdi sevgili kardeşlerim, hemen size göstermek istiyorum. Kendiniz tövbe ederseniz ne olur? Allah'ın size emrettiği, tayin ettiği mürşid önünde tövbe ederseniz ne olur? İkisini birlikte görmenizi istiyorum. Ve dikkat edin, tek tek ayetlerle de size gösteriyoruz. Diyelim ki mürşidi hayatınıza aldınız ve onun önünde tövbe ettiniz. O zaman Mümin 15'e göre Allah bundan sonra derecelerinizi yükseltiyor. Yani siz evvelden 1'e 10 kazanırken şimdi 1'e 700 kazanmaya başlıyorsunuz. Soruyorum sizlere, ey cemaati Müslümin, ey bu salondakiler, bir ticaret düşünün. Birisinde 1'e 10 kar ediyorsunuz, birisinde 1'e 700 kar ediyorsunuz. Hangisini tercih ediyorsunuz? İşte biz bunu size anlatıyoruz. Gelin diyoruz ki vakti 1'e 10'la harcamayın. Devamlı 1'e 700 kazanın. 1'e 700 kazanmak istiyor musunuz? Dinler mi kalpten mi? İşte sizin için Allah'ın tayin etmişine tövbe edeceksiniz. İsterseniz ben burada şimdi hemen yeri gelmişken tövbeyi de tek tek ifade edeyim. Bitiminden sonra da fiziki olarak da vekil kardeşlerimizden tövbenizi alın. Hazır mısınız? Evet. Dider mi kaptan mı? Evet. O zaman başlıyoruz. Ey yüce Allah'ım! Allah'ın huzurunda, yaptığım günahlardan tövbe ederek, siz kalktığınızda göre ben de kalkayım. Ve Allah'tan mağfiret dileyerek, Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek, Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi oldum. La ilahe illallah Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Bundan sonra hayatınızda ev ödeviniz 7000 zikir. Ne yapacaksınız? 7000 kere ne diyeceksiniz? Allah Allah diyeceksiniz. Ya hocam çok güzel bir şey hissettim. Hemen yüküm üzerimden kalktı diyor musunuz? O zaman slaytımızı göstermemiz farz oldu. Bakın bu tövbeyi yapan kişi bu noktadan itibaren ne olur? Görmenizi istiyorum inşallah. Slaytımızı gösterebilirsek göreceğiz. 7 tane kalp şartı, 7 nimetin sahibiyseniz günahlarınız sevaba çevriliyor, kalbe iman yazılıyor, ruh vücuttan ayrılıyor, nur gelmeye başlıyor kalbinize, 1'e 700 kazanıyorsunuz ve iradeniz güçleniyor. Ama eğer siz bu tövbeyi kendi kendinize yapsaydınız, bunların hiçbirisi olmazdı. Sadece 1'e 10 kazanırdınız. İşte evliyanın hayatında bu güzel değişikliği vücuda getiren bu tövbe. Şimdi bir slaytımız var. Heyecanlanmayın. Biliyorum. Çok güzel şu anda hepiniz Allah Allah diyorsunuz. Nurlar kalbinize yağmaya başladı. Ama bu işi tamamlayalım. O slaytımızı da gösterelim Allah'ın izniyle. Eğer tövbe edip de zikre başlarsanız 7 kademedeki nefs tezkiyesini Allah size garanti ediyor. 15 bin zikirle bakın nefsi emmare. Nefsi emmareyi bitirdiğiniz an 15 bin zikirle ruhunuz birinci gök katında. Zikrinizi arttırdınız. Allah Allah demeye başladınız. 17 bin zikir. Ruhunuz ikinci gök katında nefsi levameyi bitirdiniz. 19 bin zikir. Ruhunuz üçüncü gök katında nefsi mülhemeyi bitirdiniz. 21 bin zikir. Ruhunuz dördüncü gök katında nefsi mutmaineyi bitirdiniz. 23 bin zikir. Ruhunuz beşinci gök katında nefsi radeyi bitirdiniz. 25 bin zikir. Ruhunuz altıncı gök katında nefsi marzeyi bitirdiniz. 33 bin zikir. Ruhunuz yedinci gök katında nefsi tezkiyeyi bitirdiniz. Şimdi dikkatinizi bu slide kalsın. Sağ tarafa bir ayetimiz var. Bakara 151. Bakara 151'de Allah sahabelere karşı Resulullah'ın 5 görevinden bahsediyor. Birinci görev, o size ayetleri tilavet ediyorum. Ayetleri tilavet ettik, siz tövbenizi aldınız. İkinci görev, o sizin nefsinizi tezkiye ediyor. Zikrediyor musunuz? Tövbe alanlar, zikre başlayacak mısınız? Vazifeniz ne? 7000 zikir. Ve bunu arttıracaksınız. 14 asır evvel Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e o birbirinin can düşmanı bedeviler gelip tövbelerini aldılar. Hangi ayet gereğince? Mümtehine 12. Tövbelerini alıp ne yaptılar? Zikre başladılar. Ve çok kısa süre içerisinde Allah Teala nefslerin manevi kalbine rahmet ve fazıl rahmet ve sevap göndererek kalplerini 151 nurlandırdı mı? Evet. Hepsi Allah'ın dostu oldular mı? Evet. Allah'ın dostu neyle oldular? Ruhlarını Allah'a ulaştırmakla. Sevgili kardeşlerim, Allah'a söz verdiniz. Ne dediniz biliyor musun? Bundan sonra ben Allah Allah diyeceğim ve emanet olan ruhu emrine uyarak lebbeyk Allahümme lebbeyk lebbeyk la şerike leke lebbeyk innel hamde ven nimete leke vel mülk la şerike lek. Siz de bu emaneti sahibine teslim ettiniz. Ermiş evliya oldunuz. Nefs tezkiyesini yaparak ve siz bu noktadan itibaren artık durmayacaksınız. Çünkü Allah kalbinize öyle bir mutluluk verecek ki mutluluktan coşacaksınız, uçacaksınız. Kim gibi? Bilal-i Habeş gibi. Mescitte oyun oynuyor, zıplıyor. Yanındaki sahabeler, ya Bilal sana ne oldu? Bu Allah'ın mukaddes yerinde İnsan oynar mı? Ya ben oynamayayım da kim oynasın? Hidayet kalbime girdikten sonra o kadar mutluyum ki tarifi gayrimümkünsün. İşte hepiniz böyle olacaksınız. 14 asıl evvel nasıl sahabe Resulullah'a tabi olup nasıl mutluluktan coştularsa, ben eminim bu gece bunu kalbinize koyup bu noktadan itibaren şeytanın kapısı daima kilitli, unutmayın. Hayatınıza onu sokmayacaksınız. Anahtarı ne? Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Hocam bu bana yetmez, daha çok mutlu olmak istiyorum diyen var mı? El kaldırın bakalım. İşte bugün otel yerinde bir kardeşimiz bana ulaştı. Bana bir nasihat söyler misin dedi. Ben ona ne söyledim biliyor musun? Dedim ki şu anki senin davranışın o kadar güzel ki sadece bana değil, bundan sonra karşılaştığın her insana bu güzel davranışı sergile. İkinci bir övdüm, devamlı kalbinde Allah de. İşte sevgili kardeşlerim, şu dünyada bütün insanlar için sır bu. Kalbinizde Allah diyeceksiniz ve insanı Allah'ın misafiri olarak göreceksiniz. Kim olursa olsun. Kim olursa olsun, bilin ki Allah'ın misafiri sizin de misafiriniz mi değil mi? O zaman siz mi kıymetlisiniz, misafir mi? İşte o zaman diğer bütün insanlara Allah'ın misafiri olarak görün. Onları baş tacı edin. O zaman göreceksiniz ki ya bu hayat bu kadar mı güzel olabilir? Sizi çok ama çok seviyorum. Sanıyorum bu semazenciler ayakta duruyorlar. Yeter hocam diyor artık. Biraz da bize zaman ayırın. Sözlerimi burada noktalıyorum. Sahabenin ve Resulullah'ın yaşadığı Kur'an'daki İslam'ı Allah size nasip kılsın. Hepinizi mutlu kılsın. Bütün mutluluklar sizlerin olsun. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Başka bir konferansta birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, Allah'ın fazlı, Allah'ın selavatı hepinizin üzerine olsun. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Allah razı olsun. El Fatiha ma as-salava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece ya da Kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi, Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi, yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bütün kalbimizle seviyoruz sizleri. Çünkü siz Allah'ın yolundaki birinci daireyi teşkil ediyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, hepinizin görevi bugüne kadar başarıyla götürdüğünüz Allah'a yakın olmak. İnsanları sevmek ve insanları mutlu etmeye çalışmak. Bu konuda elinizden gelen gayreti gösterdiğiniz bir vaka olarak çıkıyor karşımıza. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerin temelinde sevgi vardır. Mutluluk adını verdiğimiz müessese, sevginin olmadığı bir noktada yaşanamaz. Mutluluk ve sevgi el ele, gönül gönüle bir beraberliği temsil eder. Mutlu olmak, huzur içinde yaşamaktır. İnsanların nefslerindeki afetler dolayısıyla birbirlerine karşı yaptıkları yanlış davranışlar başka insanların üzerinde negatif etkiler oluşturabilir. Eğer Allah'ın yolunda değilse kişi, Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorsa başkalarını rencide edici, onları huzursuz edici davranışlarda her zaman bulunması ihtimali vardır. Nefsinin afetleri duruma hakim olduğu için her zaman başka insanları üzebilecek olan fevri davranışlarda bulunabilirler. Ama sizler öyle olmamalısınız sevgili kardeşlerim. Sizler Allah yolundaki devren imamının etrafında birinci daireyi temsil edenler. Hepiniz Allah için yaşamalısınız. İşte Allah için yaşamak nedir o? O başkaları için yaşamaktır. Eğer görevinizi başka insanları mutlu etmeyi başararak devam ettirebiliyorsanız, Allah'ın emrettiği en güzel muhtevayı ispat ediyorsunuz herkese demektir. Allah Teala ne istiyor bizden? Bizim mutluluğumuzu. Bizim mutlaka mutlu olmamızı istiyor. En kolay yol başkalarına mutluluk vererek mutlu olmaktır. Ne kadar insana onları mutlu edebilecek olan bir şeyler ulaştırıp da bunu başarabilirsek, onları mutlu edebilirsek, Allah Teala aynı miktardaki mutluluğu bize de yaşatacaktır. Biz bir kişiyiz, etrafımızda yüzlerce insan olabilir. İşte böyle bir imkan bütün insanlar için bir hedefe ulaşma vesilesidir. Nedir o hedef? Kişinin mutlu olması. Ama insanlar cemaat halinde yaşarlar. Aslında bu da çok güzel bir dizayn. Neden öyle?

Bu bir insanın nefsinin kalbindeki afetleri azaltan en kutsal müessesedir. Tasavvuf Kur'an-ı Kerim'in ta kendisidir. Tasavvuf nefsin kalbindeki afetleri yok edebilme imkanına sahip olan yegane dizaynı gösterir. Çünkü onun temeli zikirdir. Kim zikir yaparsa yani Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle veya diye sessiz veya dilinde kımıldatmadan iç sesiyle Allah demesi o kişinin zikrini ifade eder. Zikredilen kelime Allah kelimesidir. Allah Teala otururken de diyor, bir, ayaktayken de diyor, iki, yan üstü yatarken de diyor, üç, hep Allah'ı zikredin diyor. Allah, Allah, Allah diye sesli zikir veya diye sessiz zikir veya dilinizde kımıldatmadan iç zikir. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Madde bir, hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz. İşte bu sevgi var ya sevgili kardeşlerim, sevmek fiili. Siz ne kadar çok insanı severseniz ve onların her birini ne kadar çok severseniz iki ayrı açıdan o kadar çok mutlu olursunuz. Birisi insanların çokluğu, ikincisi zikir seviyesinin Allah kelimesinin tekrarındaki çokluğu. İki ayrı cephede siz hep savaş vereceksiniz. Şeytan ne ister? Şeytan ister ki hiç kimse Allah'ı zikredemesin. Zikretmesin. Neden? Zikretmesin ki nefsinin kalbine Allah'ın nurları dolmasın. Dolmazsa ne olur? O kişi hep mutsuz olarak yaşar. Dolarsa ne olur? Nefsinizin kalbindeki nurların yüzdesi seviyesinde mutluluğunuz artar. Daimi zikre ulaştığınız zamansa dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Allah'ınızı gece gündüz şükrederseniz, hamd edersiniz, sizi tasavvufa kabul buyurmuş diye sizin ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi teslim almış diye. Eğer hedef cennete girmekse, sevgili kardeşlerim bu son derece kolay bir şey. Herkes cennete girebilmek imkanının sahibidir. Çünkü Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır tarzında bir dilek eğer kalptense birinci kat cenneti zaten ifade eder. Ama önemli olan bunun gerçek olup olmadığıdır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye Allah Teala mutlaka mürşit sevgisi verir. İşte o mürşide ulaşıp o kişinin tabi olması halinde o kişi ikinci kat cennetin sahibidir ve ruhu da vücudundan ayrılmıştır. Tabiyet sırasında ruh vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılmıştır. Ne olur? 7-8 aylık bir devrede bu ruh mutlaka diğerleri gibi Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ulaşınca ne olur? Kişi ermiş evliya olur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Tasarının dizaynı içinde mutluluk adı verilen bir müessese konunun temelini teşkil eder. Allah Teala ister ki insan adı verilen ruhundan üfürdüğü bu mahlukları mutlu olsunlar, huzur içinde yaşasınlar. Bunun için de kendilerine emanet olarak Allah Teala'nın üfürdüğü ruhu ona teslim etmekle mükellef kılınmışlar. Daha sonra fizik vücudun teslimi var. Daha sonra nefsin teslimi var. En sonra da iradenin teslimi var. Dinimize İslam dini denmesinin sebebi budur. İslam dini teslim dinidir. Allah'a ruhun teslimini, fizik bedenin teslimini, nefsin teslimini ve iradenin teslimini içerir. Bu müessese 7 tane safhadan oluşur. Allah'a ulaşmayı dilemek, 1- mürşide tabiyet, 2- ruhun Allah'a ulaşması, tabiyetle beraber vücuttan çıkan ruhun 7-8 aylık bir sürede Allah'ın zatına ulaşması ve Allah'ın zatında ifna olması, yok olması. Sonra fizik bedenin teslimi, sonra nefsin teslimi, sonra muhlis olmak, en sonra da iradeyi Allah'a teslim etmek. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki hepimiz mutlu olalım. Mutlu olmanınsa en kolay yolu başkalarını mutlu etmektir. Neden? Çünkü biz bir tek kişiyiz. Hepimiz birer tek insanız. Ama etrafımızda insanlar her zaman biz gayret ettikçe çoğalacaktır. Dost olduğumuz kardeşlerimizin sayısı giderek artacaktır. Arttıkça bizim mutluluğumuz artacaktır. Çünkü görevimiz onları mutlu etmek. Bu konuda ne kadar onları mutlu edebilirsek, her birine verebildiğimiz mutluluğun aynını Allah Teala bize de yaşatacağı için üst seviyede bir mutluluğu yaşamak bizler için mutlaka tahakkuk edecektir. Öyleyse yapmamız lazım gelen şey belli değil mi sevgili kardeşlerim? Ne kadar küfte, o kadar ekmek. Ne kadar çok insanı, madde bir, ne kadar çok mutlu edebilirsek, bunların ikisi bir bütün teşkil ediyor, biz de o kadar çok mutlu oluruz. Kendisini başkalarının mutluluğuna adayan ve bu istikamette elinden gelen her şeyi yapan bir insanın mutluluğuyla başka insanları mutlu etmek konusunda hiçbir gayret olmayan bir insanın mutluluğu eşit olamaz. Allah Teala her gayrete mükafat verir. O gayret başarıya ulaşsa da mükafat verir. Başkalarının tesiriyle ulaşamasa da gene mükafat verir. O kişi kendini düşeni yapmıştır. Başkalarını mutlu etmek istikametinde elinden gelen gayreti göstermiştir. Ama bazıları mutlu olmuştur, bazıları olmamıştır. Bu da eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Çünkü herkesin düşünce standartları birbirinden farklıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki bizleri insan olarak yaratmış. Bir başka yaratık da olabilirdik.
Ama insan olarak yaratmış ve doğduğumuz anda da hepimize ruh üfürmüş, ruhundan üfürmüş. Allah'ın ruhuna ulaşmak, Allah'ın ruhunu taşımak, Allah'ın üfürdüğü ruhun taşınması insana da verilen bu mahluk için geçerlidir. Sevgili kardeşlerim, hepimiz için yaşam bir zevk olmalıdır. Allah Teala bunun için vermiş emirlerini. Namaz kılın diyor, oruç tutun diyor, zekat verin diyor, hacca gidin diyor, kelime-i şehadet getirin diyor. Ve bütün bunların ötesinde hepsinden daha önemlisi zikir yapın diyor Allah Teala. Niçin hepsinden önemlisi demek gereğini hissettik? Çünkü zikirden başka hiçbir gayretiniz nefsinizin kalbinin nurla dolmasına sebep teşkil edemez. Bir insanın nefsinin kalbine Allah'ın nurlarının dolabilmesi, o kişinin Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli olarak veya diye sessiz olarak veya dilini de kımıldatmaksızın Allah kelimesini tekrar etmesi söz konusudur. İşte sevgili kardeşlerim, insanın mutluluk adlı bir hedefe ulaşabilmesi Allah'sız mümkün olamaz. O kişi hiçbir zaman Allah devrede olmadıkça mutlu olamaz sevgili kardeşlerim. Mutluluk bir bütündür. O insanın iç dünyasında, dış dünyasında, yani başka insanlarla ilişkilerinde ve Allah ile olan ilişkilerinde mutlu olması mutluluğun bütününü teşkil eder. İç dünyada, dış dünyada ve Allah ile olan ilişkilerde mutluluk. Herkes için dünya farklı bir rota gösterir. Bütün insanlar yaptıkları her fiilde serbest bırakılmışlardır. Allah Teala bu istikamette derece sistemini koymuş. İnsanlar Allah'ın emirlerini yerine getirdikçe derece kazanırlar. Yasaklarına tevessül ederlerse, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlerlerse, o zaman da derecat kaybetmeleri söz konusudur. İnsanın cennetlerle olan ilişkisine baktığımız zaman, bir insanın birinci kat cennete, ikinci kat cennete, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci kat cennetlere girebilmesi, zikrinin daha çok, daha çok, daha çok, daha çok artışına bağlıdır. Yedi kat cennetin her birisi insanlar için bu hedefe ulaşmak maksadıyla tahakkuk ettirilmiştir Allah Teala tarafından. İnsanoğlu Allah'ın emirlerini yerine getirmekle mükelleftir. Getirebilirse hedeflere ulaşabilir. Bir insan zikir adı verilen bu emri yerine getirmezse, o zaman Allah-u Teala'nın katından bu kişinin kalbine nur ulaştırılması mümkün değildir. Bir insanın kalbine Allah'ın nurlarını taşıyan tek şey zikirdir. Zikirsiz hiç kimse
nefsinin kalbini nurlarla dolduramaz, nefsinin kalbine nur ulaştıramaz. Bunun anahtarı Allah kelimesidir. Allah Teala bu kelimeyle onları tekrar eden kişilerin kalbine nurlarını indirir. Ve bu nurlar kalpte kalmaya devam ederler. Ve kişi zikrini arttırdıkça nefsin kalbi giderek daha çok, daha çok, daha çok nurlarla dolar. Kalbi kesintisiz bir şekilde zikir devam ederse o kişinin nurlarda donanmaması, nurların kalbin her tarafını işgal etmemesi mümkün değildir. O kişi daimi zikrin muhtevası içine girmişse bundan sonraki hayatı öyle devam edecektir. O zaman o kişinin nefsinin kalbi Allah'ın nurlarıyla tamamen dolacaktır. Ve o kişi dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaktır. Nefsinizin kalbindeki afetleri yüzde ne kadar azaltırsanız mutluluğunuz yüzde o kadardır sevgili kardeşlerim. %100 mutluluğun sahipleri daimi zikrin sahipleridir. Çünkü onların nefslerinin kalbinde artık hiç afet kalmamıştır. Onların bu sebeple yapacakları bütün davranış biçimleri onlara derecat kazandıran, bu sebeple onları mutlu eden davranışlardır. Onlar kimseyi üzemezler. Kimseye iftira edemezler. Hiç kimseye onları mutlu edecek olan davranışlarda bulunamazlar. Allah Teala onlardan bunu bütün boyutlarıyla alır. Kişi nefsinin kalbinde afet olmadığı için hiç kimseye bir kötü davranışta bulunamaz. Bulunması söz konusu değildir. Tam aksine nefsinin kalbi tamamen nurlardan vücuda geldiği için artık, tamamen nurlarla dolduğu için o kişinin bütün davranışları hep başkalarını mutlu edebilecek olan davranış biçimleridir. Bunun neticesi ise başkalarını mutlu eden herkes Allah-u Teala tarafından mutlu edilir. İşte herkes bu sebeple Allah ile onun ilişkilerinde mutluluğu böyle bir dizayn içinde yaşayabilir. Eğer biz insanlar etrafımızdaki insanları seversek, bunun asli manası biz Allah'ı seviyoruz ki etrafımızdaki insanları da seviyoruz. Ve netice her geçen gün artan bir sevgi. Bu sevgi arttıkça kişinin mutluluğu artar. Sevmek mutluluktur. Nefret etmekse mutsuzluğun anahtarıdır. Nefret eden bir kişi mutluluğu yaşayamaz sevgili kardeşlerim. Mutluluk müessesesi bütün insanlar için Allah Teala'nın hedef gösterdiği, Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de yerini almış olan bir müessesedir. Allah Teala seviniz diyor. Nefret etmeyiniz diyor. Sevdiriniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor. Bunlar konunun temel hatları. Bütün insanlar için bir hedef tayini düşünüldüğü zaman bir tek hedef söz konusu mutlu etmek.
siz mutlu etmek yolunda gayret sarf ettiğiniz zaman, bunu başarırsanız daha büyük mutluluğu yaşarsanız, ama başaramasanız da Allah Teala size mutluluk verir. Çünkü halis bir niyetin içindesiniz. Gayeniz etrafınızdaki insanları mutlu etmek. İşte Allah'ın istediği budur. Başarsanız da başaramasanız da Allah Teala size mutluluğu verecektir. Çünkü bu hedefe yönelik olarak siz devamlı gayret içinde olan bu istikamette, yani başka insanları mutlu etmek istikametinde cihazlanmış bir insan olacaksınız. Allah Teala sizi teçhiz etmiş olacak. İşte Allah ile olan ilişkiler dediğimiz zaman, cihazlanmak yani teçhiz olmak dediğimiz zaman, Allah Teala'nın hedefinin bu olduğunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Her an etrafımızda insanlar doludur sevgili kardeşlerim. Her an birileriyle beraberiz. Peki ne kaybederiz? Onlara hep en güzel davranışlarla davransak, her vesileyle onların gönlünü alsak, onları güzel sözler söylesek, her halimizden onları sevdiğimiz görünse, belli olsa, hatta taşsa, sevgili kardeşlerim, niye kaybederiz? Hiçbir şey kaybetmeyiz. Aksine her gün karşımıza yeni gelen her kişiye en güzel davranışlarla davranmayı başardığımız takdirde bizim mutluluğumuz devamlı artacaktır. Her an mutluluğu yaşayan bir insan olacağız. Bir defa düşmanlarımız azalacak ve belki de bir gün sıfıra ulaşacaktır. Bütün gayretimize rağmen bizi sevmeyenler olabilir. Bu sizin elinizde, bizim elimizde olan bir şey değildir sevgili kardeşlerim. Her insan kendi standartları içinde düşünür. Herkesin düşünce standardı da birbirinden farklı bir zeminde oluşur. İşte böyle bir dizayn içerisinde bütün insanlar için mutlu olmak mümkün müdür? Böyle bir sualin cevabı kesinlikle evettir. Mümkündür. Yeter ki o kişi Allah'a ulaşmayı dilesin, mürşidine tabi olsun ve zikirlerini, özellikle zikirlerini gerçekleştirsin. Diğer taraftan böyle olması eşyanın tabiatına uygun bir zemini de muhtevasına almış. Neden? Çünkü nefsinizin kalbindeki afetler azaldıkça başkalarına olan sevginiz otomatik olarak artacaktır. Madem ki afetlerin azalması zikir seviyenizin yükselmesine bağlıdır, o zaman zikir seviyeniz yükseldikçe nefsiniz afetleri azalacak. Siz başkalarını daha çok seveceksiniz. Onlara daha güzel davranışlarda bulunacaksınız. Ve onlardan da size geri dönecek olan şey, onların size karşı olan daha güzel davranışları. İnsan bu gerçeği yakalayıp da ispatını hiç itiraz edemeyeceği bir şekilde yaşadığı zaman artık insanları sevmesinin mutlaka gerçekleşmesi lazım geldiği bir noktaya varacaktır. O zaman insanları sevdiğini çok daha üst seviyede belli edecektir. Bu ise karşısındaki insanların ona karşı olan sevgisinin çoğalmasına, daha görünür hale gelmesine ve neticede iki tarafı da mutlu etmesine zemin hazırlayacaktır. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki
Allah Teala her şeyi o kadar güzel bir dizayn içinde yaratmış ki insanlar sadece şeytan devreye girip de nefslerinin afetleriyle onları hareket ettirmeyi başardığı zaman bu güzellik kaybolur. Bu güzelliği adım adım örten şey nefsimizin kalbindeki afetlerin bize hakim oluş seviyesidir. Yüzde ne kadar nefsimizin kalbindeki afetlere yenik düşüyoruz? O kadar mutsuzuz. Şeytan ne ister? Şeytan ister ki herkes birbirine düşman olsun. Bir, bu düşmanlığın standartları içinde herkese devamlı kötülük etsin. İki, ve bu kötülüğün neticesinde de her zaman iç dünyası yaralanacağı için İç dünyasında huzursuzluk ve sıkıntı yaşasın. İşte şeytanın istediği bu kadar basit bir şey. Ama sevgili kardeşlerim, biz kimin ne dediğine bakacağız. Şeytan böyle söylüyor. Eğer öyle söylüyorsa Allah'ın emri neydi? Şeytanın size olan fısıldadıkları hiçbir şeye yüz vermemek, zemin hazırlamamak, onların hepsini devre dışı bırakmak. Şeytan insanlardan nefret etmenizi ister. Şeytan insanlara kötü davranmanızı ister. Kötü davranmak suretiyle size de karşınızdan kötü davranışların geri dönmesini ister. Ve bu anlaşmazlık devam ettiği sürece her birisi iki taraftan her birisi karşı taraf kendisine bir evvelki olayda kötü davrandığı için ona kötü davranmak gereğini duyacaktır. İçinden böyle gelecektir. Ama insanlardan bazıları bu istikamette Allah'la öyle bir güzelliğe, yakınlığa kavuşur ki artık içlerinden gelen şey başkalarına kötülük etmek, başkalarını huzursuz etmek tarzında tecelli etmez. Tam aksine her geçen gün daha çok insanı mutlu etmek için, insanları daha çok mutlu etmek için hem daha çok insanı hem de insanların her birini daha çok mutlu etmek için bu insan hep faaliyette olacaktır. Bu faaliyet onu nereye götürür? Karşısında bulunan bütün insanlardan ona en güzel davranışların geri dönmesine ulaştırır. Bu ne demektir? Etrafındaki herkese en güzel davranışlarda bulunduğu için etrafındaki insanlar da ona en güzel davranışlarla cevap veriyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın İstediği şey budur. Hepinizi mutlu etmek, huzur içinde bir dünya hayatını yaşamanıza sebebiyet vermek. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Eğer Allah Teala sizinleyse ki siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah sizinle beraberdir. Ve ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman daha çok beraber olacaktır. Fizik vücudunuzu teslim ettiğiniz zaman daha çok sizinle beraber olacaktır. Nefsinizi teslim ettiğiniz zaman daha çok, iradenizi teslim ettiğiniz zaman daha çok. Hem Allah'ın size karşı olan sevgisi artacaktır. Hem de Allah Teala sizinle daha çok birlikte olacaktır. Ve öyle bir gün gelecektir ki Allah ile konuşabilmek imkanının sahibi olacaksınız. İşte o zaman dünyadaki en mutlu insanlardan birisi oldunuz sevgili kardeşlerim. Her an Allah'a bir şeyler sormak imkanının sahibi olursunuz. Bu sizi dünyadaki en mutlu insanlardan birisi yapar.
O zaman siz de aynı şarkıyı söylersiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizden bunları isterken, yani başkalarını mutlu ederek, mutlu olmanızı isterken, acaba şeytan ne ister? Şeytan da herkese kötü davranmanızı ve bu kötü davranışın sonunda onların da size kötü davranmasını sağlamak ister. O zaman ne olur? Siz etrafınızdaki herkes tarafından sevilmeyen birisi olursunuz. Onların da her birisi etraflarındakiler tarafından sevilmeyen insanlar olur. Ve sevgisizliğe dayalı kine, nefrete, intikama, öç almaya dayalı bir dünya hayatı o kişiyi bir ömür boyu rahatsız etmekte sürgüt devam edecektir. Neden sevgili kardeşlerim? Madem ki başka insanları mutlu etmemiz bizi mutlu ediyor, o zaman neden biz onları mutlu etmeyelim de biz mutsuz olalım? Bu iki tarafın davranışları arasındaki ilişki boyunca hep daha güzel gidebilecek olan bir gemiyi ters istikamette sürüklemek, hatta batırmak anlamına gelmez mi? Eğer insanlar bizi sevmiyorsa, biz insanlardan nefret ediyorsak, biz onlara kötülük ediyorsak, onlar da bize kötülük etmekte hak kazanmış oldukları için, bize kötülük ettikleri bir çerçeve içerisinde nasıl mutlu olabiliriz ki sevgili kardeşlerim? Biz her başkasına kötülük yaptığımız an Allah Teala bize huzursuzluk verir, sıkıntı verir. Madde bir, karşı taraftan da bize geri dönen şey, bizi bir defa daha huzursuz ve sıkıntılı etmeye götürecek olan bir ters, bizi üzen davranış biçimi olur. Neyse, sevgili kardeşlerim, güzeli yaşamak varken, mutlu olmak varken, huzur içinde bir dünya hayatını bir insanın muhtevasını alması söz konusu iken neden başkalarını üzen, sonra da başkalarını üzdüğü için kendisinde üzüldüğü, hem onlara kötü davranması sebebiyle üzüldüğü, hem de daha ötesi var, onların da kendisine kötü davranması sebebiyle bir defa daha üzüldüğü bir vakayla karşılaşmamız söz konusu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutlu etmek ve mutlu olmak varken neden mutsuz edelim de mutsuz olalım? Hepimizin görevi etrafımızdaki insanları mutlu etmektir. Bunu yapmamızın, gerçekleştirmemizin farz olması da bir güzelliğe dönük muhteva taşımasından kaynaklanır. Etrafımızdaki insanlara ne kadar çok mutluluk ulaştırabilirsek, onlardan her birini hangi ölçüde mutlu edebilirsek, her birine verdiğimiz mutluluğun aynını bizim de yaşamamız söz konusu olur. O zaman herkes bizim için bir mutluluk ağacıdır. Görevimizi yapmalıyız, başka insanları mutlu etmeliyiz ve bu mutluluğun arkasından biz de mutlu olmalıyız sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

İmam İskender Ali Mihr'in 19 ciltlik Kur'an-ı Kerim tefsiri yeni baskısı çıktı. İmam İskender Ali Mihr'in tamamı 19 ciltten oluşan muhteşem Kur'an-ı Kerim tefsirine sahip olmak şimdi çok daha kolay. Bu tefsir sayesinde Kur'an-ı Kerim'i okurken anlayacaksınız, anlayarak okuyacaksınız. Ayetlerin kelime kelime Türkçe karşılıklarını bu tefsirde bulacaksınız. Kur'an-ı Kerim'in sadece lafzını değil, ruhunu da bulacaksınız. İmam İskender Ali Mihr'in Kur'an-ı Kerim tefsirini hemen arayın, adresinize ulaştıralım. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah'tan bahsetmek üzere ve onun kendisini sevenlere layık kıldığı mutluluk üzerine. Mutluluk Allah ile dost olmadan elde edilmesi mümkün olmayan bir hedeftir. Sadece Allah ile dost olabilenler, bir dostluk kurabilenler, sadece onlar sevgili kardeşlerim. Sadece onlar mutlu olurlar. Konunun içinde Allah'a kurbiyet, yani yakın olmak, karib olmak yoksa mutluluk da yoktur. Mutluluk, bir insanın nefsindeki afetlerin yok edilmesi oranında yaşanabilir. Nefsinizin kalbi, başlangıçta %100 afetlerle doludur. Allah Teala bütün kainatı bir denge unsuruyla yaratmıştır. İfade açık ve kesindir. Biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık diyor Allah Teala. Öyleyse her şeyin dengede olduğu bir yaratılış nizamı. Bir insanın nefsinin kalbi %100 afetle doluysa bu nasıl denge diye düşünenler varsa denge tam bir dengedir. Çünkü bir de ruhunuz var, onun da kalbi %100 hasletlerle dolu. Zaten ruhunuz Allah'ın ruhu. Ama Allah Teala ruhunu size bırakmak istemiyor. Ruhunuzu bana diyor, şu dünya hayatını yaşarken ulaştıracaksınız. Bunu dileyecekseniz, biz de sizin ruhunuzu kendimize ulaştıracağız. Ve böylece, üçüncü kat cennetin sahibi olacaksınız. Daha doğrusu biz size böylece üçüncü kat cenneti kazandıracağız. Allah'a, yani bize ulaşmayı dilediğiniz zaman diyor Allah Teala, birinci kat cennetin sahibisiniz. Sonra sizi mürşidinize ulaştıracağız. Tabi olduğunuz zaman ikinci kat cennetin sahibisiniz. Bundan sonra da sizi ruhunuzu vücudunuzdan ayırdıktan sonra kendimize ulaştıracağız. Ruhunuz bize ulaştığı zaman üçüncü kat cennetinde sahibi kılınacaksınız. Evet, biz ulaştıracağız ama size bir üst kat cenneti de bir hediye olarak vereceğiz diyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi otomatik olarak cehennemden kurtulur, cenneti hak eder. Böylece ölse o kişi mutlaka kıyametten sonra gideceği yer cennet olan birisidir. Yaşadı, Allah ona mürşidini gösterir, ulaşmasını sağlar.
Tabiyet üstünde diz çöküp el öperek La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek. Kişinin mürşidine tabi olarak el öpmesi ne demektir? El öpmesi mürşitteki cereyanın o kişiye geçmesi demektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa insanlara hep cereyan geçer. Bu cereyan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail aleyhisselam tarafından verilmiştir. Biliyorsunuz, Hira Dağı'nda Nur Mağarası'ndayken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail aleyhisselam bembeyaz elbiselerle bir insan kılığında, bir insan hüviyetinde göründü. Ona doğru bir adım attı ve ikra dedi, oku. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okuma yazma bilmiyordu. Ve dedi ki, ben okuma yazma bilmem. Cebrail aleyhisselam yeniden dedi ki, oku. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gene aynı cevabı verdi. Cebrail aleyhisselamın kendisine yaklaşan ikinci adımıydı. Ben ikinci defa cevap verdi. Ben okuma yazma bilmiyorum. Üçüncü adımını attı Cebrail aleyhisselam. Ulaştı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. İnsan hüviyeti içindeydi Cebrail aleyhisselam ve kollarıyla Peygamber Efendimiz'in dibini sallallahu aleyhi ve sellem sımsıkı sardı ve ona ikra ismi Rabbike dedi. Rabbinin ismiyle oku. Allah ismiyle oku dedi. Ve ona sarıldığı anda Allah'ın cezbesi geldi. İkisi birden şiddetle sarsıldılar. Bir daha bir daha arka arkaya birkaç cezbe geldi. Allah'tan gelen bu şiddetli sarsıntı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i baygınlığa yakın bir duruma düşürdü. Cebrail aleyhisselam'dan ona Allah'ın cezbesi geçti. Bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in cereyan alışıydı ve tabiyetiydi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bundan sonra ömrü boyunca Cebrail aleyhisselam hep bana yardımcı oldu. Her alanda ona yardımcı oldu, yol gösterdi, hedef tayin etti. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İnsan neden en üstün varlıktır Allah'a göre? Allah'ın indindeki yaratılanların en kutsalı, en mukaddesi, Allah-u Teala tarafından en çok sevileni kimdir? Allah-u Teala tarafından en çok sevileni Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir.

Eğer bütün varlıkları ele alırsak, Allah'ın en çok sevdiği mahluk insandır. Ona ruh üfürmesi bunun ispatıdır. İnsandan başka hiçbir mahluk Allah'ın nurunu taşımaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi çok ama çok seviyorum.

Allah Teala en çok sevdiği varlık olan insanın nefretten, kinden, düşmanlıktan, hasetten ve buna benzer nefsin afetlerin hepsinden beri olmasını ister. Ama insanı da nefs adı verilen bu varlıkla teçhiz etmiştir, donatmıştır. Neden? Çünkü ruh, insana üfürdüğü ruh %100 hasletlerle doludur. Her şeyi zıttıyla kayım kılarak çift yarattığı için insana ruhundan üfürüyor. Bir başka ifade kullanılabilir. İnsana ruhundan üfürdüğü için, yani tamamen hasletlerden dolu bir sistemi insana üfürdüğü için, onun bir de tamamen afetlerden dolu bir başka varlığı olması lazım. İşte o nefstir. Öyleyse insanın fizik vücudu vardır. İnsanın nefsi vardır. İnsanın ruhu vardır. Bunlardan sadece ruh Allah'a aittir. Allah'ın ruhudur. Sonsuz sayıda insanın her birine Allah Teala ruhundan derhal aynı anda üfürür. Aynı anda 1 milyon tane çocuk dünyaya gelse hepsini Allah Teala aynı anda ruhundan üfürür. O Allah'tır. Hikmetinden sual olunmaz. Kainatın her noktasında nasıl bulunur? Nasıl bulunduğu izah konusu değildir. Bunu izah etmek gereğini duymaz. Ama bir günde dünya üzerinde 1 milyon çocuk da olsa doğan her çocuğa mutlaka ruhundan Allah'tan öpürür. Her yerde her zaman hazır ve nazırdır. Şimdi bir dengeyle yaratılan nefsinin kalbi %100 afetlerle dolu, ruhunun kalbi de %100 hasletlerle dolu bir insan yaratıldı. İnsana Allah-u Teala ruh üfürdüğü zaman olayın hüviyeti bu. Yani denge 100 ünite karanlığa karşılık, 100 ünite aydınlık. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükretmeliyiz ki Allah-u Teala bizlere, insanlara ruhundan öpürmüş. Allah'ın ruhunu bünyesinde taşıyan tek yaratık insana Allah-u Teala ruh vermiş. Nefsin %100 afetlerle donatılmasına karşın ruhumuz %100 hasletlerle dolu. İşte bu denge bir eşitliği ifade eder. Ne kadar karanlık varsa nefsimizde o kadar da aydınlık vardır, nur vardır ruhumuzda. Ama gelin görün ki Allah Teala ruhunu geriye istiyor. Ruhumu bana iade edin diye üzerimize farz kılmış. İrci'i ila Rabbik diyor. Rabbine rücu et. Ey ruh, Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş.
اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرَكُمْ اَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلَا diyor. Allah emanetleri onların sahibine teslim etmenizi emreder diyor. Öyleyse bir ruhumuz var. Kimin ruhu? Allah'ın ruhu. Öyleyse ruh bize bir emanettir. Emaneti sahibine iade edeceğiz. Diyelim ki başardık. Ruhumuzu Allah'a teslim ettik. İkinci bir emanet çıkıyor ortaya. Fizik vücut. Onu da teslim ettiniz. Üçüncü bir emanet çıkıyor. Nefs. Nefsi de teslim ettiniz. Dördüncü bir emanet çıkıyor. İrade. İradeyi de Allah'a teslim edip Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren %100 Allah'ın emrinde, Allah'ın kumandasında bir insan çıkıyor ortaya. Salah makamının hüviyeti budur. İnsan Allah'ın tamamen emrine girmiştir. Ya ilahi irade, ya külli irade. Resuller ve nebiler için ilahi irade devreye girer. Onun dışındaki herkes için külli irade devreye girer.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Herkes şu dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırmak emriyle karşı karşıyadır. Allah Teala bunu üzerimize farz kılmıştır. Sadece insan adı verilen mahluk Allah'ın ruhunu taşır. Onun da kendisine ait olmayan bir emanet olan ruhu, emanetin sahibi olan Allah'a tevdi etmesi, teslim etmesi gerekir. Bunun yapılması insanoğlunun üzerine farz kılınmıştır.

Böyle bir şey için, ruhun Allah'a ulaşabilmesi için bir insanın böyle bir dileğin sahibi olması lazım. Allah'a yönelmek. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Bunca senin ermiş evliyan var. Bütün bu evliyaları bana ulaştırmanı diliyorum. Ey Yüce Allah'ım. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir talep Allah için yeterlidir. Allah mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynı budur. Önce ruhu Allah-u Teala teslim alır. Teslim aldığı zaman fizik vücut bir emanet haline gelir. Fizik vücudunu teslim eder kişi nefsi emanet hüviyetine girer. Nefsini teslim eder kişi daimi zikre ulaşınca bu sefer iradesi emanet olur. Ve Allah-u Teala kişinin iradesine de el koyar. Ya ilahi irade,

Tesbih kişinin ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim ettikten sonraki hüviyetidir. Burası mutluluğun en üstün noktasıdır. Kainattaki en üstün insanlar iradelerini de Allah'a teslim eden en mutlu insanlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şeyin en güzel standartlarda olduğu bir dünya hayatı, bu dört teslimin, ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimiyle. Bu şekilde, bu dört teslimin gerçekleşmesiyle hedefe ulaşır. Sevgili kardeşlerim, böyle bir güne ulaşırsanız, aynı şeyleri sizin de söyleyeceğinizden eminiz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? O zaman bir toplum söyler bunu. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Allah-u Teala her şeyi dengesinde yaratmıştır. Yarattığı her şey Allah'ın standartlarındadır. Öyleyse ilahi bir dizayn söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah için olmak, Allah'a ruhunu ve içinin nefsini ve iradesini teslimle gerçekleşen bir vetiredir. Allah Teala bütün kainatı, kainatta yarattığı her şeyi insan için yaratmıştır. Ama insanı kendisi için yaratmıştır. İnsanı kendisine abd olması için, kul olması için yaratmıştır. Bu iki tabir, abd ve abid tabiri hep birbirine karıştırılır. İnsanlar oradaki ince noktayı idrak edemezler kolay kolay. İnce nokta nedir? Allah'a ibadet eden kişi abittir. Ama abd Allah'a kul olan kişidir. İbadet ve kul olmak tamamen birbirinden ayrı iki tane mefhumdur. Bir insan Allah'a mülaki olmayı dilemediği sürece, ruhunu Allah'a ulaştırmayı yani dilemediği sürece hep abid olarak kalır. Yani Allah'a ibadet eden birisi. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ibadet eden herkes abittir. Ama abd olmanın başlangıcı bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim dilerse dediği zaman şeytanın kulu değildir artık. Allah'ın kuludur. Abd olmuştur. Allah'a kul olmuştur. Bu birinci kulluktur Allah'a ulaşmayı dilemek. Sonra bu kişi mürşidine Allah-u Teala tarafından ulaştırılacaktır. O kişiye mürşit sevgisini Allah verir. Mürşidin sözlerini

İşitmesini sağlar. Kişinin idrak etmesini sağlar. Ve o kişinin mürşidine daha ileriki safhada tabi olmasını sağlar. Mürşit sevgisi verir. O kişi hacet namazını kıldığında mürşidini görmek üzere kişinin hacet namazı kılması gerekir. Kim hacet namazını kılarsa Allah'a ulaşmayı dilemesi temel şarttır. Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dileyip de hacet namazını kılan kişi Allah'ın bir hediyesiyle karşılaşır. Allah Teala ona tabi olacağı mürşidini gösterir. Ki tabi olacağı Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olduğu zaman dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. İşte o kişi Allah'a ulaşmayı dileyene kadar sadece abittir. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği anda tağutun kulu olmaktan kurtulur, Allah'ın kulu olur. Allah Teala buyuruyor ki: "Vellezî neştenevut tağute en yâbuduha ve enâbu ilallâhi lehumül büşrâ ve beşir ibadî." Sahabe için diyor bunu. Onlar tağuta kul iken tağuta kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar. Kendilerini kurtardılar. Allah'a yöneldiler. Yani Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı dilediler ve Allah'ın kulu oldular. Çünkü ayet-i kerime kullarımı müjdele diye bitiyor. Vellezî ve onlar, vellezîne ve onlar, eştenevut, iştinav, eşten ne? Bu, iştinav ettiler. Tağute, çifte orada olmasının sebebi bir evvelki kelimeyi bir sonraki kelimeye vuruyor ifade. İçtinab ettiler tağuttan. İçtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. En yabudu ha, ona tağuta kul olmaktan, tağutun kulu olmaktan kaçındılar. Kendilerini kurtardılar. İçtinab ettiler. En yabuduha ha ona apt olmaktan kaçındılar. Şeytana kul olmaktan, apt olmaktan kaçındılar. İçtinab ettiler, kendilerini kurtardılar. Kaçınmak ve kendini kurtarmak, içtinab etmek. Neden? Enûbû ilallâhi. Çünkü Allah'a yöneldiler. Ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilediler. Kim bu dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse o kişi münib olur.
İşte bu minik olmak kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Mutluluğun başlangıcıdır. 7-8 ay sürecek olan bir mutluluğun dünyadaki kişinin en mutlu devresinin başlangıcıdır bu. Bir dilekle başlar. O dilek Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ve böylece bütün insanlar da sahabe gibi Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kendilerini kurtarmışlardır ve Allah'a kul olmuşlardır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse abd olmak Allah'a kul olmaktır. Abid olmaksa Allah'a ibadet etmektir. Aynı kökten gelen iki kelime birbirinden çok ayrı iki tane mana ifade ediyor. Peki mutluluk bunun neresinde? Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren dünyadaki en mutlu insanlardan birisiniz. Ölçünüze ulaştığınız, tabi olduğunuz zaman mutluluğunuz daha çok artacaktır. Allah ruhunuzu kendisine ulaştıracaktır. İşte bu ulaştırıncaya kadar geçen yuvarlak hesap 7 aylık normal devre, o insanın dünya hayatındaki en mutlu devresi olur. Nefsinin kalbinin yarısı nurlarla kaplanacaktır. Ama bu nurların kapladığı alan %51 olmasına rağmen, yani %49 karanlığın insanları huzursuz edecek bütün afetlerin %49 oranında mevcudiyetine rağmen bir insanın sonsuz bir mutluluğu yaşaması bu 7 aylık, 7-8 aylık devrede tahakkuk eder. Acaba Allah Teala ne yapıyor da kişiler böyle bir mutluluğa ulaşıyorlar? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yaptığı şey Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıncaya kadar geçen süreç içerisinde Allah Teala'nın o kişiyi muhafazası altına, koruması altına alması, şeytanın ona tesir etmesini önlemesiyle tahakkuk eder. Şeytan, o kişi ruhunu Allah'a ulaştırana kadar, ki ruhu vücudundan ayrılacaktır, ana dergâh mürşidine tabi olacaktır. Tabi olduğu zaman ruh ana dergâha ulaşacaktır. Ve ana dergâhtan yükleri doğru diğer ruhlarla birlikte, seyri sülük halindeki ruhlarla birlikte Allah'a doğru bir yolculuğa başlayacaktır. Önce birinci kata kadar çıkabilecektir. Gerekli noktaya geldiği zaman birinci katta, ikinci kata çıkma hakkını kazanacaktır. İkinci kata yükselecektir. Sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara ulaşacaktır. Yedinci katta 7 tane alem geçecektir. Ve zikir hücrelerinde zikrini tamamlayacak. Sonra da sitedin müntahaya ulaşarak dikey bir yumrukla Allah'ın zatına ulaşacak. Allah'ın zatında yok olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Allah'ın zatında yok olmak. Bütün insanlar için bir masaviyettir. Allah'ın zatında yok olmak, Allah Teala'nın lütfu keremidir. Ruh Allah'a ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. Sonra ne olur? Sonra çıkar ve Allah'ın kendisine ihsan ettiği bir altın tahtın sahibi olur. Kişinin Allah'ın zatında yok olması, fena billah makamının sahibi olması demek. Fena, fani olmak, yok olmak, bir içinde Allah, Allah'ın içinde, Allah'ın zatında yok olmak, Allah'ın zatında ruhunu yok etmek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizi çok ama çok seviyor. Hepinizin mutlu olmasını istiyor. İşte bu 7-8 aylık devrede kişi dünyadaki en mutlu insan olmak şerefine ulaşır. Nefsinin kalbi tamamen nurlarla mı dolmuştur? Hayır. Sadece yarıya kadar yükselmiştir bu. Üstelik de daha başta kalbinde hiç nur yokken kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesini takiben Allah Teala nefsinin kalbine nurları %7 %7 yerleştirdikçe ruh Allah'a doğru 7 katlık bir yolculuğa çıkar. O 7 kademede nefsin kalbi %49 fazıl nuruyla dolar her seferinde. Her gök katına ulaştıkça ruh nefsin kalbine %7 nur ulaşır. Nurlar arttıkça ruh Allah'a doğru yolculuğunu devam ettirebilir. Artış yoksa ruh o artış sağlanana kadar o katta bekler, daha üst kata çıkamaz. Öyleyse Allah'ın zatına ulaşan bir ruh nefsinin kalbinde 7 defa %7 fazıl, %49 fazıl, %2 de başlangıçta nefsinin kalbine öncü kuvvet olarak giren %2 rahmet nuruyla kişi %51 kalbi aydınlanan birisi olur. Bu süreç içerisinde dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olan bu kişi ruh Allah'ın zatına ulaşıp da hidayete kişi erdikten sonra bu hidayete ermektir. Allah koruyucu kalkanını kaldırır. Şeytan yeniden devreye girip o kişiye sataşmaya yeniden başlar. Ve o insanı ulaştığı yerden indirebilmek için şeytan özellikle ruhlarını Allah'a ulaştıran insanlar üzerinde çok ciddi uğraşlarda bulunur. Onları düşürebilmek için tekrar kendi kontrolü altına alabilmek için büyük gayretler sarf eder. Ama kişinin ruhu Allah'a ulaşana kadar şeytanın bir tesir icra etmesi mümkün değildir. Bu yaklaşık 7 aylık devre tamamlandıktan sonra birçok insanı şeytan ulaştığı yerden düşürmeyi başarmıştır. Bunun için devamlı en çok böyle insanlarla meşgul olur. Sevgili kardeşlerim, mutluluğun nefsin kalbindeki nurların %51'e ulaşmasıyla yarısı,
%51'i sağlanır. Bundan sonra kişinin nefsinin kalbi %100 nura ulaşmak üzere hareket edecektir. Kişinin zikri 18 saate çıktığında nefsin kalbindeki nurlar %80'i aşar. Sonra kişi daimi zikre ulaşır. Nefsinin kalbi %100 nurlarla dolar. O kişi nefsinin kalbi nurlarla %100 dolu olan kişi mutluluğu üst boyutlarda yaşar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbeti burada tamamlanıyor. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaştırılmasını diliyoruz Yüce Rabbimizden. Ve diyoruz ki Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bir tarafta Allah var ve onun yarattığı insan. Ve insanın karşısında da şeytan var. Yanında Allah, karşısında şeytan. Sevgili kardeşlerim, konuya başından başlamamız lazım. Neden şeytanlar insanlara düşman? Konu yaratılışa kadar geri dönüyor. Allah Teala insanı hamîn ve mesnun olan salsalinden yaratmış. Yani organik bir dönüşüme müsait olan bir yapıda kirli topraktan yaratmış. Kirli topraktan insan şeklini oluşturmuş. Sonra ona hayat vermiş Allah-u Teala. Ve böylece Adem Aleyhisselam oluşmuş. Adem Aleyhisselam'ın kaburga kemiğinden de Allah-u Teala Hazreti Havva'yı, Havva annemizi yaratmış. Ve Adem Aleyhisselam'la Havva annemizden bütün insanlık türemiş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yarattığı zaman etrafında bulunan meleklere de, cinlere de emir veriyor. Ona ruhumdan üfürdüm diyor. Onun önünde secde edin. Önemli mi? Çok önemli sevgili kardeşlerim. Çünkü insandan başka Allah'ın ruh verdiği hiçbir mahluk mevcut değildir. Bu sebeple insan en üstün mahluktur. Allah'ın ruhu insanın muhtevasında var olduğu için o bir mahluktur ama kendisini yaratanın ruhu onunla birliktedir. İnsandan başka hiçbir mahluka yarattığı hiçbir yaratığa Allah-u Teala ruh vermemiştir. Sadece bu sebeple Allah-u Teala'ya ne kadar çok hamd etsek, ne kadar çok şükretsek azdır sevgili kardeşlerim. Hamd olsun, şükür olsun Yüce Rabbimize ki Allah-u Teala bizleri insan olarak yaratmış. İnsan olarak yaratılmanın erdemini vermiş. Sevmeyi öğretmiş. İşte hayatınızın en önemli sizi hedefe götürecek olan en üstün dizayn Allah-u Teala'nın insanlara sevmeyi öğretmesidir. Sevmek bütün savaşların sonudur. Sevmek kinlerin, nefretlerin sonudur.
Ve Allah Teala insana sevmeyi öğretti. Şeytan da nefreti, kini, düşmanlığı. Sevgili kardeşlerim, Allah sizi ne kadar çok seviyorsa, iblis de o kadar çok nefret ediyor. Bütün bu şeytanların cehenneme gitmesine sebebiyet verecek olan ve bütün şeytanları azdıran İblis isimli şeytandır. O cinlerden de diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratıp da ona secde edin emrini verdiği zaman bütün Allah-u Teala'nın etrafında bulunan melekler ve cinler secde ettiler. Ama iblis secde etmedi. İblis cinlerdendi. Allah-u Teala ona, ey iblis, seni emrime karşı çıkaran, emrimi yerine getirmemene sebebiyet veren şey nedir? İblis kibirlenerek dedi ki, beni ateşten, yani dumansız ateşten, yani enerjiden yarattın. Onuysa topraktan yarattın. Elbette beni enerjiden yarattığın cihetle ben ondan üstünüm. Şimdi bu noktada duralım ve Allah-u Teala'nın bir ayetine gelelim. Ve nefaha fihi ruhihi diyor Allah-u Teala Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesinde. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. İnsanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Ruh üfürüldüğü an sizin şeklinizi almıştır. Sizin vücudunuz hangi istihaleleri geçirirse nefsiniz de aynı şekli alır. Yani ruhunuz da aynı şekli alır. Ruhunuzun da nefsinizin de görünümü tam şu anda sizin göründüğünüz gibidir. İşte şu fizik vücudumuz, nefsimize de, ruhumuza da bir sığınaktır. Bu fizik vücudun bünyesinde, kapladığı alan içerisinde nefsiniz var. Bu fizik vücudun kapladığı alan içerisinde ruhunuz var. Ya da bir kısmınız için vardı. Onu Allah'a gönderenler için ikinci kelime kullanılabilir ancak. Onların da ruhları vardı. Onlar fizik vücudun içindeydi. Ama onlar ruhlarını Allah'a göndermek şerefine erdiler. Allah'ın ermiş evliyası olmak şerefine erdiler. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için geçerli bu. Ermiş evliya herkes olabilir. Olmasında hiçbir engel koymamış Allah-u Teala. İnsanları teşvik ediyor. Diyor ki, ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Bir dileğiniz benim sizin ruhunuzu bana ulaştırmam için yeterlidir. Siz sadece dileyeceksiniz. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Ben de sizi kendime ulaştıracağım. Ne diyor, ne diyor Allah-u Teala? Ben diyor sizi kendime ulaştıracağım. Yani sizin
ruhunuzu, sizde bulunan benim ruhumu, ben onun gerçek sahibi olan kendime ulaştıracağım diyor. Bu konuda diyor, siz bir garanti alıyorsunuz benden. Kim bana ulaşmayı dilerse, ben onun ruhunu kendime ulaştırırım diyor. İşte Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın buyurduğu Allah'ı yeştevi ileyhi men yeşâ'ı. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Allah'ı Allah yeştevi seçer. İştiva eder. İleyhi ona kendisine men kişiyi Allah'ı yeştevi ileyhi men yeşâ'ı dilediği kişiyi. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Burada bu ifadeden yani insanların büyük kısmı seçilmez. Allah'ın dilediği Allah'a ulaşabilecek olan efsafta insanlar seçilir manası çıkarıyorsanız yanlış bir kanı bu. Tam aksine Allah-u Teala insanların hemen hemen hepsini seçer. %90'dan fazlasını seçer. O zaman seçmedikleri kimlerdir diye bir sual geliyor akla. Seçmedikleri Allah'a ulaşmayı, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemedikleri gibi başka insanları da ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemekten men edenler. İşte onlar seçilmezler. Onlar hiçbir zaman insanların %5'ini aşamazlar. Çok küçük bir azınlık olarak kalacaklardır. Geri kalan herkes Allah-u Teala tarafından seçilir. Seçilirse ne olur? İşte burada cevap biraz hüzünlü. Seçilmek bir şey ifade etmiyor. Seçilenlerden, seçilmeyenler zaten Allah'a ulaşmayı dilemeleri mümkün olmayan, başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men eden insanlar. Öyleyse seçilenlerden, seçmiş olan %95'ten kimler Allah'a münaki olmayı, yani ruhlarını hayattayken Allah'a ilka etmeyi dilerlerse, sadece onlar hedefe ulaşırlar. Allah'ın seçtiklerinden kimler Allah'ı dünya hayatında ruhlarını ulaştırmayı dilerse sadece onlar Allah'a ruhlarını ulaştırabilirler. Dilemeleri yeterli midir? Evet, yeterlidir. Kim şu dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse o kişi şeytana yenecek olan temel sebebi yakalamıştır. Şeytana yenecek olan nedir? Bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilerse ne olur kişi? Dilerse Allah o kişiyi kendisine ulaştırıyor. Yani kişi ruhunu Allah'a ulaştırmıyor. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun ruhu vücudundan ayrılıyor. Yanlış. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman değil. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah ona yardıma başlıyor. Allah ona mürşit sevgisi veriyor. Kişi hacet namazını kılıyor. Mürşidini görüyor ve bir sevgi uyanıyor kalbinde irşat makamına karşı. Ve gidiyor, tabi oluyor Allah'ın hacet namazını kıldığında kendisine gösterdiği kişiye gidiyor ve tabi oluyor. Tabi olursa ne olur?
tabi olursa olay başlar, ruhu vücudundan ayrılır, Allah'a doğru seyrisülük isimli bir yolculuğa çıkar. Bunun için ana dergaha gelir, erkekse erkekler safında, hanımsa hanımlar safında yer alır. Baştan 6. kata kadar çıkabilenlerin içinde yer alır. Ancak daha sonra 7. kata çıkabilenlerin içine geçer. 6 katı tamamen açtığı zaman. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah kendisine ulaştıracaktır. Bunun için o kişiye furkanlar verir. İrşat makamını irşat makamı olarak görmeyen, herhangi bir kişiden ayırt edemeyen kişiyi irşat makamını ayırt edebilen bir imkana kavuşturur, bir yetkiye kavuşturur. Kişi İrşat makamını artık herhangi bir kişi olarak değerlendirmez. İrşat makamı olarak görür. Ve bu görüşünün arkasından Allah-u Teala onun irşat makamının sözlerini anlaması için kulaklarındaki vakrayı alır, kalbindeki ekinleti alır. Gözlerindeki hicabı mestureyi alır Allah-u Teala, kulaklarındaki vakrayı, kalbindeki ekinleti. Görme hastasının üzerindeki engeli alır. Kışavet. İşitme hastasının üzerindeki engeli alır. İdrak hastasının üzerindeki engeli alır. Hem uzuvlarındaki engelleri hem de hassalarındaki engelleri kaldırır. Görme, işitme ve idrak etme birer hassadır. Göz, kulak ve kalp birer uzuvdur. Bu azanın, aza uzuvlar demek. Bu uzuvların görme, işitme ve idrak etme hassalarını Allah-u Teala açar. O zaman o kişiler irşat makamını başka insanlardan ayırabilmek özelliğini kazanırlar. Kalplerine ihfat konulur. Ve bu nizam içerisinde bu insanlar hacet namazını kılarlar ve mürşitlerini Allah-u Teala böyle olan insanlara mutlaka gösterir. 14. basamakta bu insanlar mürşitlerine ulaşırlar. Tabiyetleri gerçekleşir. Peki şeytan ne yapıyor bu arada? Hiçbir şey yapamıyor. Allah'a mülaki olmayı düşünen, ondan sonra da bunu kalbinden gerçek anlamda dileyen, hiç kimseye şeytan hiçbir şey yapamaz. Allah o insanla şeytanın arasına öyle bir engel koymuştur ki, bu engel, sevgili kardeşlerim, o muhtevada o kişiye şeytanın tesirini mutlak olarak önler, yok eder. Şeytan en çok o insanları yoldan çıkarmak ister ama o kişi ruhunu
Allah'a ulaştırıncaya kadar hiç kimseyi Allah'ın yolundan saptıramaz. İşte şeytanın gücü bu kadardır. Hiçbir şey yapamaz. Aslında şeytan bir hiçtir. Kime karşı? Allah'a ulaşmayı dileyen bütün insanlar için bir hiçtir. Ne zamana kadar? O kişi ne zaman ki ruhunu Allah'a ulaştıracaktır, mürşidine tabi olduğu zaman ruhu vücudundan ayrılır, ana dergaha ulaşır, oradan 7 tane gök katını diğerleriyle beraber aşmak üzere kafileye katılır. Evvela 1. kata kadar çıkabilir, sonra 2. kata kadar, sonra 3. kata kadar, 4., 5., 6., 7. kata kadar, 7. katın 7 tane aleminin her birine birer birer ulaşır ve bu kişi neticede zikir yücelerine ulaşır. Orada zikrini tamamlarsa o kişinin ruhu oradan Sitetil Münta'ya ulaşır. Sitetil Münta'dan da diker bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. İşte bu fena fillah'tır. Yani Allah'ın zatında fani olmaktır. Fena, fani olmak, yok olmak, fi içinde Allah. Allah'ın içinde yok olmaktır. Allah'ın zatında yok olmaktır. Ruh, Allah'ın ruhudur. Ve Allah'a ulaşınca Allah'ın zatında yok olur. Sevgili kardeşlerim, Allah bu dünyada yaşayan milyarlarca insana ruh vermiştir. Ve Allah'ta hiçbir eksiklik olmamıştır. Onu, o bir sonsuzluktur ruh açısından. Bütün kainattaki insanlara, sadece dünyada verilen bu gezegendeki değil, kainattaki insanlara Allah Teala ruh veriyor. Doğar doğmaz ruhundan üflüyor. Ve de Allah öyle bir Allah'tır ki, yaratıcıdır ki, her şeyin sahibidir ki, insanlar hangi sonsuz sayıda olurlarsa olsunlar, onların hepsine Allah Teala ruh vermek yetkisinin ve iradesinin sahibidir. Sonsuzun sahibidir. Allah Teala buyuruyor ki Allah neyi dilerse ona ol der, o da olur. Allah'ın sadece bir talepte bulunması, o şeyin vücuda gelmesi için yeterlidir. İşte Allah Teala'nın bütün insanları tanıdığı, sadece bir dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle, Allah'ın o insanların ruhlarını kendisine ulaştırması gerçekleşir. Başka bir şey istemiyor. Sadece gönülden bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. İşte şeytanın bütün insanlara düşman olmasının arkasında yatan şey, Adem Aleyhisselam'ın Allah Teala tarafından yaratılarak kendisine secde etme emrinin verilmesidir. Şeytan bu emri gerçekleştirmeyen o kadar meleğin arasındaki tek varlıktır. O kadar meleğin ve cinin arasındaki tek varlıktır.
Ondan başka bütün varlıklar, şeytanlar da, cinler de, melekler de hepsi secde ediyorlar. Sadece iblis secde etmiyor. Ve de Allah-u Teala'nın o kişiye ruhundan üfürmesinin ne kadar büyük bir üstünlük olduğunu bilmesine rağmen Allah-u Teala neden secde etmedin deyince fizik vücudunu ortaya koyuyor. Sen benim fizik vücudumu dumansız ateşten yani enerjiden yarattın. Onu ise topraktan, çamurdan yarattın diyor. Oysa ki Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'a secde emrini verdiği zaman Adem Aleyhisselam'ın fizik vücuduna secde edin demiyor. Ona ruhumdan üfürdüm diyor. Ona secde edin diyor. Biz insanların fizik vücudu bir şey ifade etmez. Nefsinin afetlerinden arınmadıkça. Ancak nefsinin afetlerini Allah'ın yardımıyla daimi zikre ulaşmak suretiyle yok eden bir insan. İşte o insan Allah için en kıymetli olanlardandır. Kim daimi zikre ulaşmışsa o ruhunu Allah'a teslim etmiştir. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Daimi zikre ulaşan herkes nefsini de Allah'a teslim etmiştir. Geriye sadece iradesini teslim etmesi kalmıştır. Bunu ise Allah gerçekleştirecektir. Çünkü o kişinin daimi zikirden öte yapabileceği bir şey yoktur artık. En üst noktaya varmıştır, daimi zikre ulaşmıştır. Bu noktadan sonra Allah o kişinin günahlarını örter. Onlara yeni bir nur daha verir, üçüncü nur verir başların üzerine. Onların örttüğü günahlarını sevaba çevirir. İradelerini de teslim alır. Ve onlara irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle bir yetki verir. Onlar Allah'ın Allah tarafından tayin edilen mürşitleri olmuştur. İrşad etmek yetkisinin sahipleri olmuşturlar. Onlar bütün mürşitler raşitlerdir. Yani rüşte ermiş olanlardır. Rüşt, irşad etmenin yetkisini ifade eder. İrşad etme yetkisi bir olgunluk ifade eder. O kişinin mutlaka iradesini de Allah'a teslim etmesi gerekliliğini vurgular. Bir insan ruhunu da, fizik vücudunu da, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmedikçe Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edilmez. Öyleyse kim bu hedeflere ulaşmadan mürşit olmuşsa, kendisini mürşit sanıyorsa, o onun bileceği iştir. Ama Allah'ın katında o kişi irşad etmek yetkisinin sahibi kılınmaz. İşte sevgili kardeşlerim insanlar bu devirde bu hakikatlerden artık haberdar değildir. Çünkü bunların hepsi unutulmuş, tarihe karışmış Kur'an ayetleridir. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Oysa ki insanlar 7 Safa ve 4 Teslim'i devreden çıkarmışlar. İslam'ın 5 şartına perçinlenmişler. Diyorlar ki namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. Bunlar İslam'ın 5 şartıdır. Bunları yapan mutlaka cennete girer. Sevgili kardeşlerim, girer mi? Ne yazık ki girmez.
İşte bu büyük aldanışın sona erdiği devir bu devirdir. Hidayet devri. İnsanlar İslam'ın 5 şartını yaşamakla değil, Allah'a ulaşmayı bilemekle ruhlarını Allah'a ulaştırırlar, hidayete ererler. Bu istikamette yola çıkan adam bununla yetinmeyecektir. Fizik bedenini de Allah'a teslim etmek isteyecektir. Ve insanların büyük kısmı bunu gerçekleştiremeyecektir. Çünkü o güne kadar ulaştıkları hedefe, yani ruhlarını Allah'a, Allah'ın ulaştırmasına, zikirlerini günde 3 saate, 3-4 saate çıkarmakla, ulaşmakla gerçekleştirmişlerdir. Daha doğru bir ifadeyle Allah onları bu 3-4 saat zikir yapma yeteneğine kavuşturmuştur ve onların ruhlarını Allah-u Teala teslim alarak kendi zatına ulaştırmıştır. Çünkü söyledik sözümüzün başında, sözü var. Sevgili kardeşlerim ve de insanlar, ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları zaman üçüncü kat cennetin sahibi olurlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o üçüncü basamaktadır. Birinci kat cennetin sahibidir. 14. basamakta mürşidine ulaşabilir. Ulaştı, tabiyetini gerçekleştirdi. Kime, hangi mürşide tabi oldu? Hacet namazını kıldı, bir gece saat, şimdiki saatte birden sonra, aslında gece saat 12'den sonra, gece yarısından sonra, bu kişi boy abdestini aldı, hacet namazını kıldı ve Allah'tan mürşidini sordu. Böyle yapan, boy abdesti alıp mürşidini Allah'tan soran kişi, bir sorduğunda göremezse, ikinci ve üçüncü sorduklarında mürşidini görecektir. Eğer kişisel bir noksanlığı söz konusu değilse, Allah-u Teala bu kişiye mutlaka mürşidini gösterir. Yani kişi aslında Allah'a ulaşmayı dilemiyor da, diliyle söylüyorsa bunu, o zaman Allah-u Teala ona hiç kimseyi göstermez. Ama kalbi bir talebi varsa Allah Teala onun kalpten olup olmadığını en iyi bilendir. Kalbi talebi olan herkese mutlaka mürşidini gösterir. Kişinin yapması lazım gelen şey ona ulaşıp tabi olmaktır. Ulaşırsa mürşidini sevecek ve tabi olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde bu kişi tabiyetten sonra vücudundan ayrılan ruhuyla yola çıkacaktır. Ruh Allah'a doğru ana dergaha ulaşıp oradan yola çıkacaktır. Kafileyle beraber sırasıyla birinci gök katına, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katına ulaşacaktır. Yedinci gök katında 7 tane alemden geçecektir. Yedinci gök katının 7. aleminde zikir hücrelerinde zikrini tamamlayınca, ki bu 7-8 aylık bir işlevdir, Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ruh Allah'ın zatına ulaşmıştır ve o Allah'ın ruhudur. Allah'ın ruhu sahibine tevdi edilmiştir, teslim edilmiştir. Allah Teala emrediyor ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kablen yekümün azabı üzerine, azap gelmeden önce, kıyamet kopmadan önce, ölmeden önce Allah'a yönel
ve ona teslim ol. Yani bu teslim ruhun teslimini, bu teslim fizik vücudun teslimini, bu teslim nefsin teslimini, bu teslim iradenin teslimini içerir. Teslimlerin bütünüdür. Birinci teslime ulaşmadan bile bir insan cennete sahip olabilir. Sevgili kardeşlerim, cehennem sonsuz bir işkenceler dizisidir. Cehennemde her türlü işkence cehenneme gidenlere Allah-u Teala tarafından ne yazık ki tatbik ettirilir. İnsanlar bir hayalle avunurlar. Biz cehenneme gitsek bile biz müminiz. Allah'a inanıyoruz. Öyleyse cehennemde bir süre kavrulduktan sonra hop Allah-u Teala bizi oradan alıp cennetine atacaktır. Böyle olduğunu zannediyorlar. Oysa ki Kur'an-ı Kerim'de 48 tane ayet-i kerime cehenneme giren bir insanın cehennemden bir daha çıkamayacağını söylüyor. Cehennemin iç kapısından cehenneme alınan kişi orada sonsuza kadar işkence edilecek olan bir olayla karşılaşır. Cennete gidecek olanların fizik vücutlarının efsafı, vasıfları cennete göre ayarlanmıştır. Cehennem onlar için sadece bir görüntüdür. Bu sebeple cehennemin cehennemliklere göre geçilmez olan duvarları, şeffaf duvarları cennete girecek olanlar için hiçbir hüküm ifade etmez, bir görüntüdür sadece. Onlar uçarak dış duvardan 12 metre yüksekliğindeki o şeffaf duvarlardan geçerler. Cehennemin içine girerler.

yoksa bu nefsinizin sesidir. Ama onu o kötülüğe sevk eden her zaman şeytandır. Her zaman nefsinin afetleri o kişinin şeytanla ilişki kurmasına açık bir sebep teşkil eder. Ve şeytan bir ömür boyu o kişiyi hep negatif istikamette etkilemeye çalışır. Etkileyemedikleri olur mu? Evet, kim daimi zikre ulaşmış da nefsinde hiç afet kalmamışsa, bu noktadan itibaren şeytanın onu etkilemesi afetler olmadığı için mümkün değildir. Afetlere tesir etmesi şeytanın alanıdır. Şeytan afetlere tesir edebilir. Hasletlere negatif istikamette bir tesiri mümkün değildir. Ve daimi zikre ulaşan kişinin nefsinin kalbinde sadece hasletler oluşur. Onun kalbi %100 nurlarla kaplanır. %98 fazıl nuru, %2 rahmet nuruyla bu kişi iradesini de Allah'a teslim eder. Sevgili kardeşlerim, şeytan sadece böyle olan insanlara nefretle, kinle bakar, onları kötülük etmek için her şeyi yapmaya hazırdır ama hiçbir şey yapamamanın aczi içinde kalır. Öyleyse sakın unutmayın, şeytan sadece nefsinizdeki afetlere tesir edebilir. Ve nefsiniz doğuşunuzdan itibaren %100 afetlerle doludur. O afetleri devreden çıkarmak için Allah Teala geriye kadar sizi garanti altına almış. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bunun manası nefsinizin kalbindeki afetlerin yarısını Allah Teala mutlaka yok eder. Ruhunuz Allah'a ulaşır, nefsinizin kalbindeki afetlerin de yarısı yok olur. Böylece yarı yarıya bir dünya mutluluğunu yaşamaya başlarsınız. Sevgili kardeşlerim, bu noktaya gelinceye kadar üç aşama geçirirsiniz. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet ve ruhunuzu Allah'a ulaştırmak. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. Mürşidinize tabiiyette daha üst kat, ikinci kat cennetin sahibisiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırır ama siz ulaştırmışsınız gibi kabul eder. Üçüncü kat cennetin sahibisiniz ve nefsinizin kalbinde de nurlar %51'e ulaşmıştır. Bunun manası hayatınızın %51'ini mutlulukla geçireceksiniz. %49'unda ancak huzursuz olacaksınız. Allah Teala böyle bir imkanı bütün insanlara hasretmiştir ve hazırdır. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte Rahat Suresinin 27. ayet-i kerimesi. Allah dalalette olanları bırakır. Allah dalalette olanları bırakır. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. İşte bu ulaşma o kişinin üçüncü kat cennetin sahibi olmasını, dünya mutluluğunun yarısını yaşamasını mutlak olarak sağlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediniz ki Allah, insan ve şeytan üçlüsündeki muhteva bu hakikatleri öğrendikten sonra bütün insanları Allah'a inanan, Allah'ın sözlerine, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine inanan insanları derhal Allah'a ulaşmayı dilemeye yöneltmelidir. Bu dilekse o kişinin daha sonra bir mürşit sevgisi duyarak mürşidine tabiyetini, o noktada ruhunun vücudundan ayrılmasını, sonra da seyri sülükle 7 katlık bir yolculuktan sonra

Allah'ın zatına mutlaka ulaşmasını sağlar. O kişinin bunu gerçekleştirecek 7-8 aylık bir ömrü varsa. Yoksa Allah'a ulaşmayı dilediği anda zaten birinci kat cennetin sahibi olmuştur kişi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala sizlere o kadar çok seviyor ki, sizlere bir hiç karşılığı, sadece bir talep karşılığı, sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, yapacağınız şey bu kadar. Sadece bunun karşılığı olarak dünya mutluluğunun yarısını hibe ediyor, karşılıksız veriyor ve üçüncü kat cenneti gene hibe ediyor, gene karşılıksız veriyor. Bir şey istemiyor sizden. Siz sadece bir talepte bulunuyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu kadar kolay mı? Evet, bu kadar kolay sevgili kardeşlerim. Allah Teala bize bu kadar yardımcı mı? Evet, bu kadar yardımcı. Siz talep ediyorsunuz Allah'a ulaşmayı dilemeyi. Allah da Allah'a ulaşmayı dileyen sizlerin ruhlarını kendisine ulaştırıyor. Ve size de üçüncü kat cennetle dünya mutluluğunun yarısını kendisi yapmasına rağmen bu işlemi gene size onu hediye ediyor. Dünya mutluluğunun yarısı cennetin üçüncü katı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir sohbetimiz daha burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını, sadece buraya kadar değil, ruhunuzu Allah'a teslim edene kadar değil, daha öteye fizik vücudunuzu teslime, daha öteye nefsinizi teslime, daha öteye iradenizi teslime ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, muhterem izleyenler, dinleyenler. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir mutluluk sohbetinde Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Allah-u Teala insanlardan ne istiyor sualinin cevabı gayet açıkça Kur'an-ı Kerim'de verilmiştir. Sadece Allah-u Teala hepimizden mutlu olmamızı istiyor. Bunu da nereden çıkartıyoruz? Çünkü Kur'an'ın yapısını mercek altına aldığımız zaman görüyoruz ki Allah Teala evvela Allah'a ulaşmayı dilememizi istiyor. Bu mutluluğun başlangıç noktası. Ve de bu noktadan itibaren mürşidimize ulaşmamız, tabiiyetimiz, ruhumuzun vücudumuzdan ayrılması, yaptığımız zikre paralel olarak Allah'a doğru bir seyri sülük gerçekleştirmesi ve Allah'ın zatına ulaşarak Allah'ın zatında yok olması üç kademe ifade eder. Allah'a ulaşmayı dilemek, tabiiyet ve ruhun Allah'a ulaşması. Bu süreç içerisinde dünyanın en mutlu insanlarından biri oluruz. Allah'ın ilk emrini yerine getirmek, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ama Allah Teala buyuruyor ki kim dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Yani kişinin görevi, bizlerin görevi sadece dilemek. Geri kalanı mı o Allah'a ait. Biz insanlar Allah'a mülaki olmayı dilemek gibi bir emirle karşı karşıyayız. Üzerimize farz kılınmış. Minibine ileyhi ve yettekuhu diyor Allah Teala Rum 31. Ona yönel, ona ulaşmayı dile ve ona karşı böylece takva sahibi ol Allah'a karşı. Böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın böyle bir dileğin sahibine ne yapacağını da, nasıl bir yardımda bulunacağına da bakmak lazım. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki, Allahü yeştevi ileyhi men yeşâ'ü. Allah kendisine seçer dilediğini. Ona kendisine dilediğini seçer. Ve yehti ileyhi men yunib. Ve münib olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri, münib olmak, Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Münibine ileyhi kelimesi onu ifade ediyor. Münib olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır, ona ulaştırır ve yehdi ulaştırır, ileyhi ona, kendisine men kişiyi yeşâ'ü dileyen kişiyi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın kendisine ulaştırması söz konusu. Zatına ulaştırması söz konusu. O zaman biz insanlar bu dünyadan uçup da Allah'ın zatına ulaşabilir miyiz fizik vücutlarımızla? Bunun bir tek istisnası var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir ikinci istisna Hazreti İsa. Hazreti İsa Allah'ın emriyle babasız olarak yaratıldığı cihetle onun çok özel bir statüde olması tabii. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin annesi de babası da
bu dünyadan. Ama Allah Teala onu da Miraç'ta kendisine ulaştırdı. Ve konuştular. Sonra da tekrar dünyaya indi. Allah'ı sadece baş gözüyle görmekle kalmadı. Ruhunun gözleriyle zaten görmüştü. Kalbindeki gözle de, nefsinin kalbindeki gözle de görmüştü. Ama baş gözleriyle de Allah-u Teala'yı gördü. Ve Allah ile karşılıklı konuşmak şerefine nail oldu. Ve de bunu Hazreti Ebubekir'e ulaştırdıkları zaman seninki diyorlar diyor ki Allah'a ulaşmış da Allah'la konuşmuş. O da cevap veriyor. Kimden duydunuz diyor, onu söyleyin siz bana. Kimden duydunuz? Kendisinden mi duydunuz yoksa bir başkasından mı? Ondan duyduk diyorlar, kendisinden duyduk. Öyleyse diyor, bunun yanlış olması hiçbir zaman mümkün olamaz. Mutlak olarak Allah'a ulaşmıştır. Mutlak olarak Allah'la konuşmuştur. İşte o kadar sadık bir bendesiydi ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Öylesine ona bağlıydı ki bu bir ömür boyunca onun Sıddik adını almasına sebebiyet verdi. Sıddik hem en sadık manasına geliyor. Hem sadaka veren manasına geliyor. Hem de sözüne en çok güvenilen manasına geliyor. Ebu Bekir Sıddık bu sebeple Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki ilk halife olarak seçildi. Üstün vasıfların sahibiydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaş gerektiğinde herkesi dolaşıyordu. Bana para verin ki silah alalım, askerlerimizi silahlandıralım diyordu. Bir kısmı para vermekten kaçınıyordu. Hazreti Ebubekir geldi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Bir anahtar teslim etti. Bu dedi evimin anahtarı. Evim ve içinde ne varsa hepsi senindir. İşte bu sadakatin en üst nişanesidir. Ondan başka hiç kimse böyle bir şeyi yapamadı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah için bir araya geldik. Allah için konuşuyoruz. O bizim Rabbimiz, sahibimiz, her şeyimiz. Bize hayat veren, bizi öldüren, ruhumuzu kendisine ulaştıracak olan her şeyimiz. Her şeyden evvel sahibimiz. Biz onun kölesiyiz. Azatsız bir köle. Ondan hiçbir talebimiz olamaz. Kendimize ait. O, biz istemeden her şeyi bize vermiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile dost olmak Allah'ın bir büyük nimetidir. Şey, işte bu dostluğun seviyelerine göre insanlar mutluluğu yaşarlar. Mutlulukla nefsin afetleri arasında çok ciddi bir ters orantı söz konusudur. Yani nefsimizin kalbindeki afetleri mürşidimize ulaşıp da tatmin
taibiyetimizi gerçekleştirdikten sonra zikir adı verilen Allah Allah Allah Allah diye Allah'ın ismini tekrar eden bir sistemle nefsin afetlerini azaltmak nasıl mümkün olabilir? Bir kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Allah mutlaka onu mürşidine ulaştırır. Tabi olduğu andan itibaren bu kişi zikir yaptığında Allah'ın katından gelen rahmetle faz, rahmetle salavat nurları onun göğsüne ulaşır. Göğsünden Allah'ın daha o kişi mürşidine ulaşmadan evvel Allah'ın açtığı göğsünü yararak göğsünden kalbine açtığı nur yolunu takip eden nurlar, rahmet nurları o kişinin kalbine ulaşır. Kalbine ulaşır ama kalpte iman kelimesi henüz yazılmamıştır. Nurlar kalbe sadece girerler. O kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Peki kalbine iman kelimesi ne zaman yazılacaktır? Ne zaman mürşidine tabi olursa. İşte başlangıçta gelen %2 rahmet nuru, o kişinin göğsünden kalbine Allah'ın nur yolunu açmasından sonra tahakkuk eder. Allah Teala buyuruyor ki: "Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil-İslami." Allah kimi kendisine ulaştırmayı, yani kimin ruhunu kendi zatına vasıl etmeyi dilerse onun göğsünü yarar ve İslam'a açar. Yani Allah'a teslim olmak için İslam teslim olmak demektir. Allah'a teslim olmasını sağlamak üzere Allah Teala o kişinin göğsünü yarar, yarar ve teslime açar. O kişinin ruhunu Allah'a teslim etmesi için ilk adım budur. Neden? Olmazsa olmaz şartıdır. Çünkü Allah Teala kişinin göğsünü yarıp kalbine bir yol açmasa nurlar o kalbe ulaşamaz. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dinemeden onun kalbi aydınlanamaz. Allah nur yolunu açmayacağı için. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin göğsünü yarar ve göğsünden kalbine nur yolunu açar. Diyor, Femen yuridullahu en yehdiyehu. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, yeşrah, şerh eder, açar. Kalbehu, onun sadrehu, onun göğsünü yarar, açar. Dedi İslami, İslam olması için, yani ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesi için, teslimler için. Öyleyse hiç kimse bedavadan İslam olamaz. Herkes göğsünü gere gere dolaşıyor ortalıkta. Ben İslam'ım diyor. Müslümanım diyor. Bütün insanlar İslam fıtratı üzerine yaratılmışlardır. Allah Teala burada bir dini bir başka dinlerin üzerine üstün kılmıyor. Neden? Ne demek istiyoruz? Çünkü dinler yok. Hristiyanlık diye ayrı bir din, Müslümanlık diye ayrı bir din, Musevilik diye ayrı bir din. Daha dünyada 72 çeşit inanç biçimi var. 72 tane inanç biçimi falan yok. İki tane de din yok. Sadece bir tek din olmuş. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Nasıl bir din bu? Hanif dini, ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi garanti eden dinin adıdır.
başka bir dinde hiç olmamıştır. Çok ilginç bir standart söz konusu. Şu anda dünya üzerinde üç kitaplı din var. Tevrat birinci kitap, İncil ikinci kitap, Kur'an-ı Kerim üçüncü kitap. İnsanlar henüz bilmiyorlar. Ama biz Tevrat'ı da İncil'i de Kur'an-ı Kerim'i de incelediğimiz zaman muhteşem bir olayı Allah Teala bize gösterdi. Nedir o? Tevrat'ta da Allah Teala bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor defaatle. İncil'de de Allah Teala bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor defaatle. Kur'an-ı Kerim'de de bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor. İşte Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala ne diyor? Rum suresi 30. ayet-i kerime. Habibim sen Hanif'sin. Hanif olarak veçhini yani şu fizik vücudunu Allah'a ikame et. Dine ikame et. Din için ayakta tut. Dinin gereklerini yerine getir. O Hanif fıtratıyla ki Allah bütün insanları Hanif olarak yaratmıştır. Hanif fıtratıyla yaratmıştır. Bu din ezeli ve ebedi dindir diyor Allah Teala. Bu din ezeli ve ebedi dindir. Yani ne kadar geriye gidersen git Allah'ın koyduğu başka bir din bulamazsın. Gelecekte de zaman ne kadar ileri giderse gitsin Allah'ın koyacağı başka bir din olmayacaktır. Allah'ın din vaz etmesi, ortaya koyması sadece bir tek din olarak tahakkuk etmiştir. Başka bir din hiç olmamıştır. Peki Hz. İbrahim'den evvel Hz. Nuh yok muydu? Vardı. Nuh'un dini, Hz. Nuh'un dini de Hanif dinidir. Ondan evvel, en evvele gidelim Adem Aleyhisselam. Adem Aleyhisselam'ın dini de Hanif dinidir. Öyleyse Allah Teala din deyince ne anlıyor? Din deyince Allah Teala sadece mutluluğu anlıyor. Din yoksa mutluluk yaşanamaz. Hiç kimse din olmadan mutluluğu yaşayamaz. Çünkü mutluluk birinci etapta yarı yarıya mutluluk nefsin tezkiyesine yani nefsin kalbinin %51'inin nurlarla kaplanmasına bağlıdır. Herkese verilen bir imtiyazdır bu. Herkes bunu kolayca gerçekleştirebilir. Hiçbir güçlük çekmeden. Geri kalanı dik yokuştur. Fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, daha sonra gelecektir. O dik yokuşu aşmayan kişi nefsini teslim edemez. Ama dik yokuşu aşar da fizik vücudunu Allah'a teslim ederse, nefsin teslimine ramak kalmıştır. Hemen arkasından o kişi nefsini de Allah-u Teala'ya teslim eder. Daha sonra da iradesini teslim edecek, irşat makamına, irşada memur ve mezun kılandın diye tayin edilecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte dinin kemalatı insanın mutluluğuyla paralel bir seyir takip eder. Çünkü dinin kemale ermesi kişinin ruhunu teslim etmesiyle birinci etabını oluşturur. Birinci teslim. Kişi fizik vücudunu teslim edecektir. İkinci teslim mutluluğu %90'ı aşacaktır. Kişi nefsini teslim edecektir. Mutluluğun bütününü yaşayacaktır. Çünkü onu mutsuz edecek olan nefsindeki afetler artık şeytanın tesir edebileceği afetler artık mevcut değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynında
her şey en güzeli gösterir. Allah Teala da bütün insanlardan mutlu olmalarını, daha çok mutlu olmalarını, daha çok mutlu olmalarını ister sadece. İşte biz de onun yeryüzündeki vekili olarak size diyoruz ki daha çok mutlu olun. Ruhunuzu Allah'a teslim etmek Allah Teala'nın üzerine aldığı bir vazife. Siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah da sizi mutlaka sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Hayır, siz ulaştırmayacaksınız. O ulaştıracak. Hiçbir zahmeti yok konunun. Çünkü kişi zikri mi sevmiyor? Allah'ına mutlaka zikri sevdirir. Namazı mı sevmiyor? Allah ona namazı sevdirir. İbadetlerden hangisi o kişiye güç geliyorsa bütün engelleri kaldırır. O kişi namazlarını seve seve yerine kılan, oruçlarını tuttuğu zaman açlık duymayan, 7-8 aylık bir devre boyunca, 8-9 ay diyelim, 12 ay diyelim, 1 yıl diyelim, netice değişmez. O devrenin sonunda Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Allah ulaştıracaktır. Öyleyse bu o kişinin nefsinin kalbinde mutlaka %49 fazıl, %2 rahmet nuru olmak üzere %51, yani nefsin muhtevasının yarısından fazlasını nurların kaplaması, %51'e ulaşması söz konusu olacaktır. Bu %51 nur tahakkuk ettiği zaman, ki bunu Allah gerçekleştirecektir, kişi o tahakkuka kadar daimi zikre ulaşmış insan nasıl bir mutluluğun içindeyse aynı mutluluğu yaşayacaktır. Neden? Çünkü Allah Teala şeytanın o kişiye tasallutuna kesin olarak mani olacaktır. Şeytan Allah'a ulaşmayı dileyen, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyen bir insanın bu konudaki gayretlerini engelleyemediği gibi onu huzursuz da edemez. Allah Teala şeytanla insan arasına bir muhafaza koymuştur. Bir koruyucu şalter, bir koruyucu sistem. Şeytan ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiye hiçbir zarar veremez. Ona hiçbir şekilde engel de olamaz. O kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştıracağına dair söz vermiştir. Mutlaka sözünü tutacaktır. İşte Rad suresi 27. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Allah dalalette olanları bırakır. Kişi dalaletteyse Allah onlarla meşgul olmaz. Ki biliyorsunuz ki herkes doğuştan itibaren dalalettedir. Allah onlarla meşgul olmaz. Ama kim onlardan kim, dalalette olanlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. Bir tek dilek, ruhu Allah'a ulaştırmayı dilemek Allah için yeterli bir delildir. O kişiyi Allah kendisine ulaştıracaktır. Ne diyor? Ama onlardan kim, o dalalette olanlardan kim bana ulaşmayı dilerse, dilemesi benim için yeterlidir diyor. Ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın bütün insanlara hediye ettiği, kucak kucak verdiği mutluluk bu süreç içerisinde tahakkuk eder. O 7-8 aylık devre içerisinde kişi pencereleri açarak bağırmak gelen birisidir içinden. Mutluyum diye. Bunu çoğunuz yaşadınız, biliyorsunuz. Yeni gelenler de mutlaka 7-8 aylık bir devre içinde yaşayacaklardır. Yaşadıktan sonra onlar da aynı şeyi söyleyeceklerdir.
mutluyum. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ne kadar güzel şeyler nasip etmiş, öyle değil mi? O zaman bizim hepimizin sevinmemiz, huzur içinde bir dünya hayatı yaşamamız gerekmez mi? Gerekir. Ha, neden yaşayamıyoruz öyleyse? Yaşayamıyoruz. Çünkü iblis insanların önüne yüzlerce engel çıkartıyor. Kim Allah'a mülaki olmayı dilemeyi biliyor ki? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bize bunu öğretmeseydi, biz de size bunları söylemeseydik, Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir talep insanlar tarafından dikkate alınmayacaktı. Kur'an-ı Kerim Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Münip olun diyor. Ama kimse münip olmanın ne manaya geldiğini bilmiyor. Peki arkasında ne var? Arkasında Kur'an'ın unutulması var sadece. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Yani Kur'an'a bakın diyor. Kur'an Allah'ın indirdiği kitaptır. Bütün nesiller için indirilmiştir. İlk insandan kıyamet günü doğacak olan son insana kadar herkesin kitabıdır. Herkesin muhtevasını alır. Bu sebeple herkesin kitabıdır. Orada Allah-u Teala'nın ifadesini kullanalım. Biz bu kitaba her şeyi yerleştirdik. Biz bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık diyor Allah-u Teala. Kur'an-ı Kerim'e her şeyi yerleştirmiş, hiçbir şeyi eksik bırakmamış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Kur'an bütün ilimleri muhtevidir. Ama onun özel şifrelerine girmek kaydıyla. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala bütün insanlardan sadece o tek şeyi istiyor. Onların, bütün insanların mutlu olmalarını. Ve de başlangıçta da insanlar Allah'a ulaşmayı dilerlerse onların ruhlarını Allah'a ulaştırması Allah'ın yardımıyla gerçekleşecektir. Allah Teala o süreç içerisinde şeytanla onların irtibatını kesinlikle yok ediyor. Şeytan hırsından kuduruyor, çatlıyor. Hiçbir şey yapamadığı ve yapamayacağı için. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştıracağı için Allah şeytanın o kişiyi yoldan çıkarmasına hiçbir şekilde müsaade etmez. Sözü var. İki ayet söyledik. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Bitti. Peki kişi ulaştı. Ruhunu Allah'a ulaştırdı. Söylediğimiz gibi 7-8 aylık bir zaman devresi bu devirde yetiyor. Biz bu yola girdiğimiz zaman mesela bizim seyri sülükümüz 1,5 yıl sürdü. 18 ay. O zaman daha uzun bir süreyi ihata ediyordu. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Bu ilimle bizi teçhiz etmiş, sizlere anlatalım diye, sizleri mutlu kılalım diye, mutluluğu size de ulaştıralım diye. Hepinizin görevi, öğrendiğiniz mutluluğu, yaşadığınız mutluluğu başka insanlara ulaştırmaktır.
İnsanlar sadece bilmedikleri için mutsuzlar. Huzursuzluk içinde bir dünya hayatı yaşıyorlar. Bir din kültürü alamadan da bu dünyadan gidiyorlar. Ve de tabii hem bu dünyada mutsuz insanlar hem de gidecekleri yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, şeytanın bu kadar duruma hakim olabilmesi çok ilginç bir sonuç. Etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. İnsanlar mutsuz. Çünkü mutluluğun ne olduğunu, nasıl kazanılacağını, mutlu olabilmek için ne yapılması lazım geldiğini bilmiyor insanlar. %90'dan fazlası bunu öğrenmemişler. Öğrenmemeleri de gayet tabii. Neden tabii? Çünkü onlara öğretilen şey bunlar değil. Onlar ne Allah'a ulaşmayı dilemeyi, ne mürşide tabiyeti, ne de ruhun Allah'a ulaşmasını, ne de fizik vücudun Allah'a teslimini, ne de nefsin Allah'a teslimini, ne de iradenin Allah'a teslimini bir farz olarak görmüyorlar. Ve korkunç bir tuzağın içinde bocalayıp duruyorlar. O korkunç tuzak İslam'ın 5 şartıdır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek İslam'ın 5 tane şartıdır. Ama İslam 5 şarttan ibaret değildir. Allah'a ulaşmayı dilemek 6. şarttır. Allah'ı zikretmek de 7. şarttır. Bu 2 şartı ekleyemezseniz zaten Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki 7'lik kaidesini bozmuş olursunuz. Kur'an-ı Kerim'e dikkatle bakın. 7 tane gök katından bahsediyor Allah Teala. 7 tane yer katından bahsediyor. 7 kat cehennem, 7 kat cennet. Eleğin ve sicin 7 ayrı kademeden oluşuyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Kur'an'da 7 tane safha var. Bir defa daha sayalım. Allah'a ulaşmayı dilemek, 1. 3. basamak. Mürşide tabiyet, 2. 14. basamak. Ruhun Allah'a ulaşması ve teslim olması, 3. 21 ve 22. basamak var. 21'de ulaşıyor, teslim oluyor, 22. basamak. Fizik vücudun teslim olması, 25. basamak. Sonra, nefsin teslim olması, 26. basamak. Kişinin muhlis olması, bundan sonraki basamak. İradesini Allah'a teslim etmesi, 28. basamağın 5. kademesi. Muhlis olmak 6. kademeyi ifade ediyor. İradeyi Allah'a teslim ederek irşat makamına, irşada memur ve mezun kılındım cümlesiyle tayin edilmek 7. kademeyi ifade ediyor. Öyleyse 7 safa bu söylediğimiz 7 safadır. Gördüğünüz gibi 22. basamakta ruhun teslimi, 25. basamakta fizik vücudun teslimi, 26. basamakta nefsin teslimi, 28. basamakta iradenin teslimi söz konusudur. 4 tane teslim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle birlikte bir güzelliği yaşadık. Allah'tan bahsetmenin, onun emirlerini ulaştırmanın huzurunu ve mutluluğunu birlikte yaşadık.
O Allah ki insanların sadece mutlu olmasını ister. Bütün kaideleri ona göre koymuştur. Yedi safhanın yedisini de üzerimize farz kılmış. Kur'an-ı Kerim'i indiren Allah Teala, Kur'an-ı Kerim'de hem yedi safhanın yedisini üzerimize farz kılıyor, hem de bize ibret olmak üzere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte bütün sahabenin yedi safhanın yedisini de yaşadıklarını gösteriyor. İster Ensar olsun, ister Muhacirin, yani ister Medine'deki yardımcılar, ister Mekke'den Medine'ye göç eden Muhacirler, hicret edenler, hepsi yedi safhanın yedisinde yaşamışlar, irşat makamının ta sahibi olmuşlar. Nereden biliyoruz? Çünkü biliyoruz ki tabi'in onlara tabi olmuş. Öyleyse başkalarına tabiyet vermek yetkisinin sahibi olmuş hepsi. Allah Teala diyor ki tövbe yüzde o sabikunel evvelin var ya, onlardan bir kısmı muhacirindendi, bir kısmı da ensardandı. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte onlar evvelki sabikunlardı. Allah Teala onların çok olduğunu, sonraki sabikunlar olan sizlerin sayısının onlardan daha az olduğunu söylüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'ya sonsuz hamd ediyoruz. Şükrediyoruz ki bu ilmi bize Allah öğretti. Yoksa Kur'an-ı Kerim o unutulmuş haliyle hep kalacaktı. Yedi safa dört cisimden oluşan, demin söylediğimiz yedi safa ve dört cisimden oluşan Kur'an'daki İslam yerini İslam'ın beş şartına terk etmiş. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Demişler ki İslam'ın beş şartı vardır, bu orta yoldur. Bir kısım insanlar bunları da yapmaz. Onlar tefrittir. Gereken seviyede gerçekleşmemektedir onların ibadetleri. Onların gayretleri. Bir de tasavvufu yaşayan, tasavvuf dedikleri bir şeyi yaşayanlar var. Onlarınki de ifrattır. O da zor iştir. Siz oraya da girmeyin. Siz orta yolu, İslam'ın beş şartını takip edin. Bu sizi mutlaka cennete götürür. İşte bir de uydurma hadis. Bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geliyor ve diyor ki ey Allah'ın Resulü ben cennete gitmek istiyorum. Ne yapayım? O da ona sözde diyor ki namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Bunları dememesi mi lazım Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in? Eğer sormaz, gerçek olsaydı mutlaka bunları diyecekti ama bunlar da kalmayacaktı. Bir de diyecekti ki, altı Allah'a ulaşmayı dile, yedi zikir yap. Kur'an-ı Kerim'in olmazsa olmaz şartı zikirdir. Bir insan zikir yapmadıkça ruhunu Allah'a teslim edemez. Ruhunu Allah'a teslim edemeyen bir insanın fizik vücudunu, nefsini, iradesini Allah'a teslim etmesi, diğerleri daha çok zikre ihtiyaç gösterdiği için hiçbir zaman mümkün olmayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizler ve biz Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki o Kur'an'ın unutulan bütün aktif
muhtevasını sizleri cehennemden kurtaracak olan, cennete ulaştıracak olan ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim ettirecek olan muhtevasını Allah Teala bize öğretmeseydi biz de size hiçbir şekilde öğretemezdik. Bu derinlikte bir ilmi biliyorsunuz şu anda dünyada hiç kimse veremiyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirterek huzurlarınızdan ayrılıyoruz inşallah. El-Fatiha ve as-salamu.

0: sevgili izleyenler, dinleyenler. Bütün insanlar için farklı bir mutluluk imajı vardır. Birisi çevresindeki insanlarla ilgisi ama belki şu etrafındaki insanlar bir iyi olsaydı ben mutlaka mutlu olurdum. Birisi iş yerindeki arkadaşlarıyla ilgisi ama onlar bana iyi davransalardı ben mutlu olurdum derler. Bir kısmı eşleriyle, çocuklarıyla, babalarıyla ilgisi ama onlar bana iyi davransaydı ben mutlu olurdum derler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, dikkat ediyor musunuz? Hep onlar. Hayır, onlar değil, siz. Sizsiniz. Eğer mutluluk sizin için ulaşılması lazım gelen bir handikapsa, onlar değişmeyecekler, siz değişeceksiniz.
1: Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanlar değişmeyecek. Onlar size hep yanlış davranışlarda bulunacaklar. Ama siz onların o yanlış davranışlarından etkilenmeme sanatını öğreneceksiniz.
2: Siz bir dünya oluşturacaksınız. Dışınızda başka bir dünya olacak. Ama o dünyada yaşayan insanların hepsinin birer piyon olduğunu diyeceksiniz. Onlar Allah-u Teala size ne emrederse sadece onu yaşamanız için birer vasıtadır. Size huzursuzluk verecekler davranışlarıyla. Bu huzursuzluklar sizi huzursuz ederse o zaman dikkat edin, kendinize çok dikkat etmeniz lazım. Öyleyse sizi huzursuz kılan dışınızdaki sebepler değil. Sözlerini lütfen yerli yerine oturtmaya çalışın. Önemli olan olaylar değildir. Önemli olan olayların bizim üzerimizde vücuda getirebildiği tesir. Bu tesir nefsiniz, bu olayların tesirine ne kadar açıksa o kadar kendini hissettirir size.
1: Her olayı hiç üzüntü duymadan da geçirmek mümkündür. Allah sizinle beraberse, Allah'ın sizinle beraber olduğuna inanıyor ve ona güveniyorsanız, başkalarının sonsuz üzüntülere duçar olacağı olaylar sizi etkileyemez.
3: Ayaklanan top size geldikten sonra sizin davranışınız. Onların davranışları topu size getirir sadece. Topun size gelmesiyle düşünce standartlarınız harekete geçer. Siz size doğru gelen karanlık bir dalgayı Allah'ın nuru haline dönüştürebilirsiniz.
0: Allah'a teslim olmuş olan bir kişi nasıl bir teslimiyetin içindedir? Düşüncenin esası şu. Ya Rabbi, sen her şeyden haberdarsın. Benim başıma neler geldiğini ve niçin geldiğini en iyi sen bilirsin. Ben sana teslim olmak istiyorum. Birçok insan başına gelen olayları onu üzücü olaylarsa Allah'ın bir cezalandırması şeklinde tecelli ettirir. Öyle düşünür. Azabın içindeki insanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar başlarına bir musibet geldiği zaman o musibeti güzel yüzle karşılarlar ve derler ki ya Rabbi sen bana ne yaparsan yap. Başkalarının hani cezalandırma dediği olayların hangisini bana pratik edersen ben bilirim ki sen beni cezalandırmıyorsun. Sen bana sadece olgunlaşma vasıtalarından birini daha kullanıyorsun. Ne muradın? Beni kemal derecelerine ulaştırmak, insanı kamil yapmak. Yarabbim başkalarının ne kadar üzüleceğini bildiğim bu olaylar eğer benim başıma geliyorsa ben kesin olarak şuna inanıyorum ki senin buradaki muradın beni huzursuz etmek değildir. Bana ceza vermek değildir. Böyle olduğunu biliyorum. Sen söylüyorsun bana bunları.
3: Ezri sıfırın yapabilecek olan bir davranış biçiminin içinde olmalısınız. İşte daim fikire ulaştığınız zaman tesir sıfırlanacaktır. Her olayda artık tesir sıfırdır.
4: pozitif bir tesire ulaşmanız asıldır.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Tüm misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an Umut konumunda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah'ın koruması. Birinci soru, Allah herkesi korur mu? Yoksa bazı kullarını özel olarak mı muhafaza eder? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın Teala'nın koruması yardımları insanların seçildiği hedefe göre İki ayrı veçe gösterir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'ın koruması altına girer. Tehlikeye uğratmadan hedefini ulaştırır. Allah Teala bizi evlahın evlası yapar. Şeytanın bizi velayet hedefine ulaştırmama gayretleri bu noktaya kadar geçersizdir. Koruyucu kalkan Risalete seçilmeyenler için burada kalkar. Ama Resullerin ve Nebilerin koruyucu kalkanı burada kalkmaz. Salah makamının 5. mertebesine kadar devam eder. 6. mertebede o kişi kendi kavminin Resulüdür. 7. mertebede ise huzur namazının imamıdır. Öyleyse tekrar ediyoruz. Allah'ın koruması altına girenler kimlerdir? Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ama Allah herkesi korur mu? Allah herkesi korumaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri Allah Teala korumaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin 19 negatif özelliği ve bu 19 negatif özellik sebebiyle 19 afete %100 şeytan tesir ediyor. Ama Allah'ın koruması altına girebilmesi için olmazsa olmaz şart o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesidir. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde وَاَنِيبُوا لَا رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوا لَهُمْ مُنْ قَبْلِيَتِكُمْ الْعَذَابِ سُمَا لَا تُنْسَرُونَ Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde 17'de 54 Rabbinize yönelin, ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin. Size azap gelmeden önce ona, Allah'a teslim olun. Ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim edin. Yoksa sonra yardım olunmazsınız. Yani Allah'ın yardımının bize ulaşabilmesi bizim Allah'a yönelmemize ve Allah'a teslim olmamıza bağlı. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ve eslimu lehu, ona teslim olun. Ruhunuzu, beşinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim edin. Sonra yardım olmazsınız. Gerçekten koruma kalkanın geçtiği ayetlere baktığımız zaman kişi mürşidine tabi olduğu an dört cepheden Allah'a Teala korur. Allah'ın müsaadesi ve izni olmadıkça hiçbir şey zarar veremez. Allah'ın müsaadesi ve izni

0: Şu ara 215 sağdan ve soldan kanatlarıyla rat 11 önden ve arkadan muhafazasıyla o kişiyi korur. Allah razı olsun. İkinci sual, Allah'ın korumasıyla insanın kendi tedbiri arasında nasıl bir denge olmalıdır? Hadis-i şerifte Allah'ın korumasıyla insanın kendi tedbiri arasında. Nebine Sultanı Peygamber Efendimiz deveni sağlam kazığa bağla, sonra Allah'a tevekkül et. Dolayısıyla evvela bize düşen tedbir almak, yani devenin bağlanması, kişinin mürşidine tabi olması. Sonra Allah'a tevekkül, sonra da zikir devreye giriyor. Hadis-i şerifte Hz. Muhammed Aleyhisselatü Efendimiz'in yanına gelen bir bedeviye deveni nereye bıraktın diye sorduğunda Allah'a emanet ettim. Cevabını, hayır git. Deveni sağlam kazığa bağla, ondan sonra Allah'a emanet et demiştir. Bu soruyu Allah Teala Resulullah Efendimiz'e sorsaydı, ben Allah'a emanettim deseydi, bu cevap yerli yerine otururdu. Ama bedevi henüz nefsi emmaredeyse, ben devemi Allah'a emanettim dediği zaman bu söz kendisi için geçerli değildir. Bu noktada kişinin alması gereken tedbir devesinin sağlam kazığa bağlanmasıdır. Aklın gerektirdiği standartlarda içerisinde muhakkak ki herkesin bunu yapması gerekir. Sonrasında kişinin mürşidinden aldığı zikir emrini yerine getirmeli, yani sürekli Allah'ı zikretmeye çalışmalıdır. Ve hadis-i şerifte evvela devenin sağlam kazığa bağla, daha sonra Allah'a olayı, evvela kişinin mürşidine hücret namazıyla sorup Allah'tan sorması, Allah'ın göstermişlerine tabi olması ve daha sonra zikre başlaması söz konusudur. Bunlar olmadan ben Allah'a emanet ettim demesi geçerli değil. Üçüncü sual, Allah'ın koruması altında olmayan bir insanın mutlu olması mümkün müdür? Allah'ın koruması altında olmayan bir insanın mutlu olması mümkün değildir. Dünya sadece Allah'ın koruma standartları içinde vardır. Allah'a yönelmezseniz mutluluğu bir ömür boyu yaşayamazsınız. Belki birçok kişi diyecek ki, bu dünyada bu kadar çok dert varken biz nasıl mutlu oluruz? O çok kişi aslında mutluluğun sırrını bilmeyenlerdir. Her an kalbimize bakan, kalbimizi dinleyen, kalbimizi gören, kalbimizi bilen, bu sebeple hep kalbimizle meşgul olan Allah-u Teala, acaba bir gün bir kulum bana ulaşmayı diler mi? Bu kulum da gerçekten bana kul olmayı diler mi? Diye hep bekler. Evet. O halde ne olması lazım? Olması gereken kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi. Konumuzla ilgili bir videomuz var inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre kim hayattayken Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o kişiyi koruma altına alacağını ve onu kendisine ulaştıracağını söylüyor. Sence Allah'a biz nasıl ulaşırız? Bizim neyimize Allah'a ulaşır?
2: Namaz kılarken ulaşılır Allah'a.
3: Dua ederken.
4: Yaptığımız ibadetler, dualarımız, gönülden gelen dualarımız.
5: Bence Allah'a en yakın olduğumuz an namazdır. Her Müslümanın namaz kılması gerekiyor, 5 vakit namazımızı. Ben en çok namazdayken Allah'a yakın hissediyorum kendimi. Bunun dışında işte Kur'an okurken kendimi en yakın hissediyorum.
1: Sizin böyle manevi talepleriniz var mı ruhunuzun hayatta yakın ulaşması ile ilgili?
4: Tabii ki de. Keşke öyle bir... Nasıl desem, öyle bir maneviyata ulaşabilsek de o zevki tadabilsek.
6: Tabii ki isterdim ama ben kendimi huzursuz hissettiğim an abdest alıp bir sayfa Kur'an okuduğum zaman ya da namazımı kıldığım zaman huzurlu oluyorum. Ben çok böyle şeye girmem. O zaman kendimi iyi hissederim. Bu bence herkes de bunu, yani huzursuzluğu hissettiğin zaman sadece Allah'a dua etmek, bir de abdestini almak. Bana göre yetiyor.
4: Ey yüce Allah'ım.
6: Emanet verdiğin ruhumuzu ölmeden önce
4: sana ulaştır.
2: Amin.
0: Misafirimiz huzursuz hissettiğim zaman sadece Allah'a dua etmek, bir abdestini almak yeterli dedi. Allah-u Teala kendisine müracaat eden herkesten huzursuzluk halini kaldırır mı? Geçici huzur

0: ve kalıcı huzur durumu söz konusu. Mutluluk, üç cephede kesintisiz bir sıfır sükun halidir. Kavganın bittiği bir muhtevayı ifade ediyor. Allah herkesi korusun, hani bir sıkıntı, bir büyük üzüntü başınıza gelmesin diyoruz ama başına gelen insanlar varsa çevrenizde onlara söyleyin. Ellerine tesbihlerini alacaklar. Bir abdest, eğer şartlar müsaitse bir boy abdesti alacaklar. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim diyecekler ve sadece 5 dakika Allah'ı zikredecekler. Verecekler ki o işlerinde o büyük hüznü, o büyük sıkıntıyı Allah-u Teala 5 dakikanın içinde almıştır. Acaba bunu alan ne? Allah'tan gelen bir rahmet olayı var. Bu rahmet kalplerimizi aydınlatıyor. Üstelik Allah'tan gelen rahmetin onun kalbinde bir ferahlatıcı rol oynaması için onun göğsünden kalbine yol açmış olması da gerekmiyor. Yani bu farklı bir tesir. Öyleyse dünya saadetinin muhtevası geçici ve kalıcı olmak üzere iki şey var. Mutluluk, üç cephede kesintisiz kavganın bittiği sırf ve sükun halini ifade ediyor. İşte bir mutluluğun üç şartı. Birinci şart, üç alemde. İç dünyamızda mutluluk, dış dünyamızda mutluluk, Allah ilişkilerinde mutluluk. İkinci şart, mutluluk daim olmalıdır. Üçüncü şart, üç alemde sırf ve sükunu ifade etmelidir. İç dünyamızda mutluluk, nefsin de ruh gibi olmasıdır. Dış dünyamızda mutluluk, bizim her saniyemizde başkaları için yaşamamızdır. Allah ilişkilerimizde mutluluk, Kur'an'ın bütününe tabi olmak, bütün emirlere itaat, yasak olan fiillerin işlememesiyle gerçekleşir. Ama başlangıç noktasında insanların hepsi huzursuz ve mutsuzdur. İnsan neden mutsuz? Bir nefse ruh arasındaki kavga sebebiyle huzursuz ve mutsuz. İki, başka insanlar olan kavga sebebiyle huzursuz ve mutsuz. Allah'ın emirlerine itaat etmediğimiz için huzursuz ve mutsuz. Ama huzursuz ve mutsuz olan bu kişi Allah'a ulaşmayı diler. Hayattayken Allah onun kişinin ruhunu kendisine ulaştırırsa o zaman üç tane cennet dünya saadetinin yarısını %51 nüfurla sağlar. %51 oranda diğer insanlarla uzlaşma içerisine girer. %51 oranda o kişi ruhunu teslim ederek Allah'ın emrini yerine getirir. Fizik ucu teslimine baktığımız zaman %81 nur. Diğer insanlarla da %80 paylaşma ve fizik ucu teslimi. En sonunda %100 nefsimizin ikinci bir ruh olması ve devamlı bizim dışımızdaki insanlara yardım etmemiz Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki bütün emirlere %100 itaat etmemizi ifade ediyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidine tabi olanlar için bir muhafız tayin ediyor ve kişiyi tüm negatif faktörlerden korumaya devam ediyor. Mürşid sizin için ne ifade ediyor? Yunus Emre, Mevlana gibi hakiki Allah dostları. Onları gözünüzün önüne getirdiğinizde ne canlanıyor mesela sizde?
2: Peygamber Efendimiz'i düşünürüm ben direkt. Yusuf Aleyhisselam, hani bu tür hakiki Allah dostları, yol gösterici. Bence. Ama işte onu da nasıl diyeyim, düzgün bir şekilde araştırmak lazım, okumak lazım. Ne nereye gidiyor ya da ne kadar gidiyor. Çünkü çok saptıranlar var. Hele de şu zamanda, ahir zamandayız. Onu kullanarak, alet ederek o kadar saptıranlar var ki onun için çok iyi bilmek lazım. Kime, neye, nasıl güveneceğimizi. Bunun en güzeli de sadece Kur'an-ı Kerim bence.
3: Bizim için önemli kişiler tabii ki. Önemli, güzel insanlar. Bunları daha çok okuyup araştırmamız gerekiyor. Bu konuda biraz geri kaldığımızı düşünüyorum. Yani kendi açımdan. O seviyeye gelebilmek, o o şeye ulaşabilmek çok çok önemli tabii ki.
1: Var mıdır sizce böyle yaşayan Allah dostları günümüzde, ya da olsaydı bir Mevlana hani şurada yaşıyor deselerdi, ona tabi olmak ister miydiniz?
3: Bence şu an yok diye düşünüyorum. Biz bir tek Allah'a inanırız, güveniriz. Peygamberimiz de Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir.
0: Bir misafirimiz mürşit konusunda bence şu anda yok. Biz bir tek Allah'a inanırız, güveniriz. Mürşitlere olan güvensizlik Allah'la olan ilişkilerimizi etkiler mi? Tabi Allah Teala Nisa 80'de Resul'e itaat Allah'a itaattir. Nisa 64'te o nefsine zulmedenler sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi, Resul de onlar için mağfiret dileseydi, Allah olan bütün günahlarını sevaba çevirirdi. Kur'an'daki ayetler, mürşidi olmayan 10 ayet gelince delalette kalır. Ama her devirde Allah-u Teala mutlaka kişiye mürşid gönderiyor. Bizi güzele, doğruya, mutluluğa ulaştıracak olan şey Kur'an-ı Kerim bilgisi elbette. Ama Kur'an-ı Kerim mürşidi farz kılmıştır. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'deki bilgiyi değil de insanların kendilerine verdiği bilgiyi esas alırsa hiçbir zaman kurtuluşları mümkün değildir. Dikkat edin, Allah-u Teala kurtuluşa kimlerin ulaştığından bahsederken hep aynı şeyi söylüyor. Diyor ki, Hazreti Musa ona tabi olanlar. Tabi olan kimler? Kayıtsız şartsız itaat edenler. Allah'a itaat, Resulüne itaat aynı şeydir. Allah'a itaatin emri Resul ağzıyla insanlara ulaşır. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
4: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili Cabbar hocam, sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Müsaade ederseniz size bir sualim olacak inşallah. Allah'ın insanları koruması sadece fiziksel muhafaza manasına mı gelir? Allah razı olsun. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatü, biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Allah'ın insanları koruması sadece fiziksel bir muhafaza anlamına mı gelir? Hayır. Şuara 215'te Enzir aşeretekel akrabin. Müminlerden sana tabi olan kimselere kanatlarını ger. Fetih 4'e baktığımız zaman ne görüyoruz? Fetih 4'te Huvellezi enzere sekinete فَيْقُلُوبِنْ مُمْنَ الْاِزَادُ اِمَانَ مَعَنْ اِمَانِيُمْ. Allah-u Teala sekineti müminlerin kalbine indiriyor ki imanlarına iman katmak için. Fetih 26'da ise Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Fetih suresinin 26. ayet-i kerimesi. Kafirler hamiyeti, cahiliyet taassubunu kalplerine yerleştirince Allah Teala Resulü'nün memnunların üzerine sekineti indirdi. Ve takva sözü onlara elzem oldu. Onu takva sahibi olmayı en çok onlar hak ettiler. Allah yolunda en güzele yürümemiz Allah'la birlikte mümkündür. Bir insan sükunetini kaybettiği zaman, huzursuz olduğu zaman, bir konu hakkında korkuya kapıldığı zaman, kendi düşünce sisteminden geleceğini karanlık gördüğü zaman, o kişi Allah tarafından mutlaka korunur. Neyle korunur? Allah'ın gönderdiği nurla korunur. Bu nurun adı sekinettir. Allah Teala o kişinin üzerine sekinet sarar. Kişiler bir nevi uyku haline girerler. Ama bu gerçek bir uyku değildir. Reşat makamının başına gelen sekinet nurları onların başının üzerine de dinlenir, hepsinin üzerine dağılır. Sır ve sükun insanlara hakim olur. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah'ın üzerimizdeki korumasının bir ömür boyu devam edebilmesi için Allah-u Teala 24 saatin her anında onu zikretmemizi emrediyor. Evet. Sizce zikir yapmanın faydaları nelerdir?
2: İşte söylediğiniz gibi, dilimizde zikir olursa, kulağımızda Kur'an olursa her işimiz rast gider, her işimiz güzel olur. Yaptığımız ibadetler maneviyatı yüksek olur, daha değerli olur bence.
5: Bizi korur ama mesela la ilahe illallah demek benim için en büyük koruyacağına inandığım şey. Salavat getirmek.
6: Ne derim böyle, biz tesbihler var, onlarla yaparım.
3: Zikretmek çok güzel bir şey. Bir kere huzur verir. her sıkıntıya girdiğimizde, her dara düştüğümüzde, maddi, manevi dara düştüğümüzde Allah'ın zikirlerini yapmalıyız. Mesela işte Allahümme salli ala seyyidine Muhammed diyerek, ondan sonra dualar, ayetel kürsiler, Allahümme barikler, insan sürekli zikretmeli. Namazdan sonra da mesela Subhanallah, Elhamdülillah, La ilahe illallah, Allahu Ekber, bunları 33 kere söylüyoruz. Bunları da söylemek hem iyi geliyor vücudumuza, hem ruhumuza, bedenimize. Bunların hepsi iyi geliyor. Namazdan sonra ben sürekli okurum mesela. Yani tabii ki bunlar da bizi Allah'a bir nebze olsun yaklaştırıyor. Zaten diyorlar Allah'a en yakın olduğumuz yer namazdır.
0: Kimisemiz dilimizde zikir kulağımızda Kur'an olursa her işimiz rast gider. Yaptığımız ibadetlerin de maneviyatı yüksek olur. Zikir halinde olmak tüm hayatımızı etkiler mi? Elbette. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala 3 çeşit zikirden bahsediyor. Kur'an tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak da bir zikirdir. Ama en büyük zikir Allah isminin tekrarı zikrullah'tır. Zikir Allah'a ilişkilerimizde teslimiyetimizin gerçek işaretlerini taşıyan yoldur ve zikir bu kainatta en büyük mutluluktur. Bütün üzüntülerden, hüzünlerden, sıkıntılardan insanın nefsini, kalbini temizleyebilen en sağlam etkendir. Bir büyük rahatlık, bir büyük ferahlıktır. İblis de Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın zikirden neyi murad ettiğini çok iyi bildiği için insanları Allah'ın bir güzelliğinin sahtesiyle oyalamakta. Nitekim Allah'ı düşünmeyen insan Allah'ı zikretmez, Allah'ın emrini emir telakki etmeyen insan Allah'ı zikretmez. Kur'an-ı Kerim'de İblis'in bütün insanları kendine bağlaması için onları zikirden alıkoyduğunu görüyoruz. İstavgaza aleyhmi şeytan fesahum zikrullah. Ulaike uzbu şeytan. Elâ enne uzbu şeytan emul gâsirun. Şeytan onları kuşattı ve Allah'ın zikrini onlara unutturdu. Allah'ın zikrinin kendilerini unutturdu kimse onlar uzbu şeytandır. Özbü şeytan hepsi hüsrandadır. Bir ikinci olay, kim zikri unutursa Allah tarafından şeytanı müsaade ediyoruz. Zuhruf 36. Men yakşu an zikru rahmanin nukayitlehu şeytanen. Kim Rahman'ın zikrinden göz yumarsa biz ona şeytanı müsaade ederiz. Öyleyse zikirsizlik devamı şeytanla birlikte olmayı, zikir de Allah'la bile olmayı ifade ediyor. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
7: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hocam, hürmet ve hasretle mübarek Gül panelerinizden öpüyoruz. Sizi çok ama çok seviyorum. Muhterem hocam, uygun görürseniz sualim olacaktı. Başımıza gelen musibetler Allah'ın koruması altında olmadığımızın bir göstergesi midir? Sizi çok ama çok seviyorum. Kalbimden selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepimizi çok ama çok seviyoruz. Başımıza gelen musibetler Allah'ın koruması altında olmadığımızı mı göstergesinde? Evet, Tevbe 126'da bunları senede bir iki kere imtihan ettiklerini görmüyorlar. Tevbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. Musibetlerle ilgili ayetlere baktığımız zaman 7 tane ayet-i kerime musibetlerin insanların eliyle yaptığı günahlar sebebiyle oluştuğunu görüyoruz. Musibetler kendi yaptıklarımızdan kaynaklanıyor. İşte Ali İmran 182, Nisa 62, Enfal 51, Yunus 44, Haç 10, Haç 35, Kasas 47, Rum 36, Şura 30 ve Şura 48. Bu ayetlerin hepsine baktığımız zaman şu sonucu görürüz. Kula musibet gelmez hak yazmayınca. Ama hak musibet yazmaz kul azmayınca. Hak kiramen katibmen melekleri yazıyorlar. Ama neyi yazıyorlar? O kişinin azgınlıklarını yazıyorlar. Nefsine uyuyor, azgınlıklarını, kaybettiklerini yazıyorlar. Allah-u Teala da kulunu seviyor. Onun mutlu olmasını istiyor. Ve onun bu musibetlerden ders alarak Allah'a ulaşmayı dilemesini istiyor. Allah-u Teala herkesin kendisine teslim olmasını, dost olmasını, kul olmasını istiyor. İşte musibetlerden ders alanlar, Kasas 47, elleriyle takdim ettikleri sebebiyle onlara bir musibet isabet ettiği zaman Rabbimiz keşke bize bir Resul gönderseydin, biz de senin ayetlerine tabi olma müminlerden olsaydık. Tabii ki Allah'ın Resul göndermemesi mümkün değil, mürşid göndermemesi mümkün değil. Ama insanlar Allah'ın Resul göndermesine rağmen ulaşmayı dilemezlerse, o zaman Allah'ın yardımı onlara gelmez. Allah Teala herkesi sever, bizim hiçbir zaman üzülmemizi istemez ama bazı şeyler önemliğimiz için üzülmemizi müsaadesi altında uygun görür. Çünkü öğrenmesek hayatımız hep üzülmekle geçer. Ama öğrenirsek Allah'ın yardımıyla zikir yapacağız. Nefsimizdeki afetleri azaracak, olayların üzerimizdeki tesiri giderek hafifleyecek ve şeytanı tanıyacağız. Bu sebeple bütün olayların bizi daha üzere götürmek için bir sebep olduğunu düşünün. Bir olayda başarısızsınız, eğer o başarısızlığınızın muhasebesini yaptıysanız, ondan gereken dersi aldıysanız, o zaman bu olay size faydalı bir olaydır. Allah'a razı olsun. Öyleyse hedef, ulaşmayı dilemeyenler için başına gelen her olay, onların ulaşmayı dilemesi için. Ulaşmayı dileyenler için yaşadıkları her olay mürşide ulaşmak için. Mürşide tabi olan kişilerin yaşadıkları her olay da onların ruhunun Allah'a ulaşması içindir. Bunlar Allah'ın garantisine gerçekleşir. Hangi şart altında kişi Allah'a ulaşmayı dilerse. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Ram Kur'an, her hamd konunun sonuna geldik. Başka bir konuda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı salavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Allah Teala alemleri yaratmış sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler ve izleyenler. Ne diyorduk? Allah Teala alemleri yaratmış diyorduk. Ve insanı bir fizik vücut, bir de nefsten yaratmış. Zahiri alem, fizik vücudumuzun alemi. Berzah alemi, nefsimizin alemi. Avun ötesinde 7 tane yer katı, 7 tane gök katı yer alıyor. Dünya kainat içindir. Kainatın bir noktasında sanki kainatın merkezi gibi Allah-u Teala dünyayı vücuda getirmiş. Dünyada birçok gezegenler gibi bir gezegen. Güneş adlı bir merkez etrafında o merkeze bağlı olarak dönmekte. Kendisinden başka birçok yıldız da bu istikamette dönmekte. Merkür, Venüs, bunların iki tanesi. Sevgili kardeşlerim, bir insan, bir nefs, bir ruh, bir de fizik vücuttan oluşur. Ama Allah-u Teala ruhu üfürmeden evvel hiç kimse bir ruha sahip değildir. Anne karnındaki çocuklar ruha sahip değildirler. Onlara doğdukları zaman Allah Teala ruhundan üfürüyor. Secde suresi 9. ayet-i kerime. Allah Teala ki ve nefaha fihi ruhihi. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. İşte yarattığı insana Allah Teala basar adlı görme hassası veriyor. Sem'i isimli işitme hassası veriyor. Ve bir de idrak hassası veriyor. Allah Teala çoğu zaman hem uzuv olarak kalbe kalp diyor, hem de kalp idrak merkezi olduğu için idrak hastasını da kalp diyor. İnsanların manevi cephelerini kuvvetlendirme yeteneğiyle de teçhiz edildiklerini görüyoruz. Bunun anahtarı zikirdir. Zikir arttıkça insanlar zikir yapmayanların ulaşamadıkları hedeflere ulaşırlar. Bu hedefler kalbin görme, işitme ve idrak hastalarının gelişmesidir. Allah Teala insanlar için onların kalplerindeki ekinleti alıp idraksizliği oluşturan müessese onların kalplerine ihbat koyarız diyor. Öyleyse Allah için bir dizaynı görüyoruz. Kalplerine
ihbat konulan insanlar, idrakin sağlayıcı müessesesi, adı ihbat. Yine Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, onlar orada, onları bahsettiğimiz zaman, biz dünyadayken bizim gözlerimiz kördü, bizim gözlerimiz görüyordu ama şimdi görmüyoruz. Allah-u Teala biz onları kör, dilsiz ve sağır olarak haşrederiz diyor. Yani cehennemde onların yaşayacakları standartlarda kör, dilsiz ve sağır olmaları söz konusu. İşte zahiri alemin vücudu olan şu fizik vücut, zahiri alemi görmek üzere o iki tane göze sahiptir. Gözler görmez. Görüntüyü sadece aksettirirler. İç sisteme aksettirirler. Gözlerin merceklerinin görebildiği şey tamamen terstir. Yani bir merceği alıp da merceğin arkasından bir objeye baktığınız zaman bir insansa o ayaklarının havada, başının aşağıda olduğunu göreceksiniz. Gözler böyle görürler. Ama görme merkezine ulaştırıldıkları zaman orada görüntü düzelir. Ayaklar aşağıda, baş yukarıda bir insan çıkar karşımıza. Öyleyse gözler gören uzuvlar değildir. Sadece görüntüyü nakleden uzuvlardır. Görme merkezi beynimizin bir noktasında görüntüyü doğrulayarak bize dünyaya ait gerçek verileri ulaştırır. Ve bunlar baş gözleridir.

Bir insan Allah Teala tarafından ona rüyet imkanı yetkisi verildiği zaman bu baş gözleriyle değil kalp gözüyle görmeye başlar. İşte Allah Teala'nın Ulul Elbab dediği, Kur'an-ı Kerim'de Ulul Elbab adıyla geçen insanlar var. Allah Teala diyor ki, Allah ki Habibim sana kitabı indirdi. Onda muhkem ayetler de var, müteşabih ayetler de var. Ali İmran 7. Kalplerinde zevk olanlar o müteşabih ayetleri diledikleri istikamette yorumlarlar. Fitneye sebep olurlar. İlimde rüsuh sahibi olan rasihun ise derler ki biz de onların müteşabih ayetlerin gerçek anlamını bilemeyiz. Allah Teala şöyle söylüyor. Onlar da bilemezler diyor. Sadece ulul elbab bilir diyor. İşte ulul elbab o insanlardır ki onların kalp gözleri açıktır, kalp kulakları da açıktır. Allah Teala Ulu'l-Elbab'ın mutevasını açıklarken onların ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrettiklerini söylüyor. Li ulul elbab yezkurunallâhe kıyamen, ku'uden ve alâ cunubihim. Onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. Ulul Elbab için bu vardır diyor Allah Teala. Ali İmran 190 ve 191'de. Ulul Elbab'ın muhtevasına baktığımız zaman onların özelliklerini görürüz. Bu daimi zikrin sahibi olan insanlar birinci özellik olarak nefslerinin kalbindeki bütün afetleri yok edenlerdir. Daimi zikre ulaştıktan sonra Allah Teala o kişinin kalbindeki bütün afetleri mutlak olarak alıyor. Kim daimi zikre ulaşırsa kalbine kesintisiz bir şekilde Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı gelir. Ama başlangıçta gelen salavat nurlarının getirdiği rahmettir. Nefsin kalbine sadece %2 oranında girebilir. Bundan sonra salavat o kişinin kalbine fazılları ulaştırmaya başlar. İşte bu fazılların muhtevası %51'e ulaştığı zaman mürşidimize ulaşıp tabi olduğumuzda
Vücudumuzdan ayrılan ruhumuz Allah'a ulaşacaktır. Bu huslattır. Nefsimizin kalbinde %2 rahmet, %49'da 7 defa %7 fazla birikimi gerçekleşmiştir. Her %7 fazla birikiminde ruhumuz Allah'a doğru bir gök katı yükselmiştir. Ve emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerini, yani 7 tane gök katını aşarak denilebilir ki bu 7 gök katının nefsimizin kalbindeki muhtevası emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye ve mardiye kademeleridir. Her bir kademe bir gök katını temsil eder. Ve teskiye kademesinde ruh 7. gök katının 7 tane alemini geçmiştir. Allah'ın zatına zikir hücrelerindeki zikrini tamamlayarak ulaşmıştır. Allah'ın zatında yok olmuştur. Peki bu noktada bir kişi ullelbap mıdır? Hayır, değildir. Ullelbap'ın yarısıdır diyebiliriz. Çünkü ullelbap'ın kalbi %100 nurla dolmasına karşın bu seviyede bir insanın nefsinin kalbi %51 nurla doludur. Öyleyse bunun ötesinde kişi daha çok zikrini arttıracaktır. İşte baş gözünün açılabilmesi o kişinin daha üst kademeleri geçmesiyle şekillenecektir. O kişinin kalbinde %80'den fazla nur oluşması gerekir ki o kişi fizik vücudunu teslim edebilsin. Teslim etti, ullelbap olmuş mudur? Hayır, olmamıştır. Daha sonra bu noktaya kadar, yani ruhun Allah'a ulaşmasından fizik vücudun teslimine kadar geçen safhada kişi dik yokuşu tırmanır. Gerçekten onun için çok güç açılması, güç bir yükselme devresi başlamıştır. Kalp gözleri de, kalp kulakları da henüz kapalıdır. Dik yokuşu açmayana Allah-u Teala ullelbap makamına ulaştırarak mükafatı vermez. Kalp gözünü, kalp kulağını açmaz. Kişi o gayretin sahibi olmak mecburiyetindedir. Ve bir başka dengesizlik gibi görünen husus, bu kişi Allah'a ulaşmayı denemişse aşağı yukarı kendine ait hiç katkı olmaksızın tamamen Allah'ın onu teçhiz etmesiyle zikrini giderek otomatik olarak arttıracaktır. Ve isteğinin devam etmesi bu iş için yeterlidir. Allah onun zikrini arttıracaktır. Zikrini 33 bine ulaştıracaktır. Bir kısmının, diyelim daha fazla 40 bine ulaştığı yerde ruhu Allah'a ulaşır. Ama ister 33 binde o kişi ruhunu Allah'a ulaştırsın, ister 40 binde ulaştırsın, o kişi için nefsinin kalbinin %51'inin nurla dolması önemlidir. Zikri insan yavaş çeker, 40 gün zikirde ulaşır, hızlı çeker. Affedersin, hızlı çeker 40 bin zikirde ulaşır, yavaş çeker 33 bin zikirde ulaşır, hatta 30 bin zikirde ulaşır. Hepsi olabilir. Ama fizik ruhunu Allah'a ulaştıran bir insan, henüz baş gözleri açık olan ama kalp gözü açılmamış olan birisidir. Kalp gözü henüz kördür. Kalp kulağı
sağırdır. Sadece dünyadaki kulaklarıyla işitir, dünyadaki kalbiyle hisseder, fizik vücudunun kalbiyle. Bu kişi fizik vücudunu teslim ettikten sonra zikrini daha çok arttırmalıdır ki daimi zikre ulaşabilsin. Demin söylemiştik ki ulul ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredenlerdir. Ve bu Allah-u Teala tarafından üzerimize farz kılınmıştır. İza kadaytumus salate feskurunallâhe kıyamen uuden ve alâ cunubihim diyor Allah-u Teala. Namazınızı bitirdiğiniz zaman ayaktayken, otururken de, ayaktayken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah-u Teala. Namazdan evvel de zikredeceksiniz, namazda da zikredeceksiniz, namazdan sonra da. Namazda sessiz zikir yapamazsınız. Ama sessiz olarak kalbiniz namaz boyunca da Allah, Allah, Allah diye çifteceyle söylemeye devam eder. İşte kim ulul-elbab mertebesine ulaşırsa onun Allah-u Teala muhtevasını şöyle açıklıyor. Bu kişinin birinci özelliği daimi zikre ulaşmış olmasıdır. Böylece kişi lüplerin, gaybın da, baş gözlerinin göremediği gaybın da görülebildiği ve gayba ait olan şeylerin izah edilebildiği, idrak edilebildiği lüp kelimesinin muhtevasına girer kişi. Çift beyle yazılır. Elbab, lüpler demek. Ulul elbab, lüplerin sahipleri. Yani görme, işitme ve idrak hastası artık fizik kalbe ait değil. Bu noktadan itibaren nefsin kalbi bu hüviyette muhteva kazanmış. Nefsin kalbi %100, %2 rahmet, %98 faz olmak üzere %100 nurlarla dolmuş. Bu dolma o kişiyi ulul elbab yapar, birinci özellik. Sonra da o kişinin muhtevasını değiştirir. Allah o kişiye göstermek istediklerini kalbinin gözüyle gösterir. Ve Allah Teala o kişiyle karşılıklı konuşur. Yani o kişiye kalp kulağını verir. O kişi kalp kulağıyla Allah'ın kendisine söylediklerini işitir. Ve Allah'tan dileğini sormak yetkisinin de sahibi olur. Kalp gözünü açar, onun normal standartlarda görmesi mümkün olmayan fizik ötesi her şeyi göstermeye başlar. Ulul-elbab için ona gösterilen muhteva 7 kat yerlerdir. Ama her konuyu Allah ile konuşmak imkanının sahibidir. Bu kişi 7 kat cehennemi görebilir, 7 kat yerleri görebilir. Bir de zemin katta devrin imamının dergahını görebilir. İşte bu onun kalp gözünün görmesi sebebiyledir. Onlar dünyada da kalp gözü açık olanlardır.
Ahirette de öyle olacaklardır. Cennette de öyle olacaklardır. Onlar kalp gözüyle bakarlar. Öyleyse bu insanların birinci özellikleri kalplerinin %100 nurlarla kaplanmasıdır. İkinci özellikleri bu sebeple kalp gözlerinin açılmasıdır. Allah'ın gösterdiklerini söylediğimiz standartlar içinde görebilmeleridir. Kalp kulaklarının açılmasıdır. Allah ile karşılıklı tezekkür, karşılıklı müzakere etmek imkanının sahibi olmalarıdır. Bu sebeple bu kalp gözleri açık olanlar ehli tezekkürdür. Allah ile her zaman her konuyu ayrı ayrı müzakere edebilir. Hiçbir zaman Allah-u Teala cevap vermemezlik etmez. Öyleyse Ülül Elbab o insanlardır ki onların kalp gözleri açıktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile tezekkür etmek imkanının sahipleridir. Her konuyu konuşabilirler. Kalp gözü açık olan bu insanlar bir açıdan daimi zikrin sahibi oldukları için her an hayır kazanırlar. Bu sebeple ehli hayır olarak nitelendiriliyor Allah-u Teala tarafından bu insanlar. Zikir devamlı bir müessesedir ve daimi zikrin sahipleri her an derecat kazanmaktadırlar. Daha mürşitlerine tabi olduklarından ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları devreye kadar geçecek süreç içerisinde zikirleri onlara çok şey kazandırmıştır. Nefslerinin kalbi %100 nurda dolmuştur. Mürşitlerine ulaştığında nefslerinin kalbi nurdan sıfır nurdayken ya da mürşitlerine ulaşmadan evvel Allah'a ulaşmayı dilemiş oldukları için %2 rahmet nuruyla doluyken %49 fazıl nuruyla ruhlarını Allah'a ulaştırmışlardır başlangıç kademesinde. Bu noktada ise beşinci basamakta fizik vücutlarını Allah'a teslim eden bu insanlar bu noktada nefslerini de Allah'a teslim etmişlerdir. Kalp gözleri açık olan insanların üç safhası vardır. Birincisi Ulu'l-Elbab makamı. İkincisi İhlas makamı. Üçüncüsü Salah makamı. Ulu'l-Elbab makamı sadece yerlerin melekûtunu görebilir. Kalp gözleri oraya kadar geçerlidir. Ama bu insanlar bir hakim veya hakem sıfatıyla hareket ettikleri zaman Allah'tan sorarak cevap verdikleri için daima
adaletin temsilcisidirler. Bu sebeple Allah Teala'dan emir olarak sadece onun söylediklerini söyledikleri cihetle ehli hükümdürler. Sağlam, doğru hükmün sahibidirler. Ehli hikmettirler aynı zamanda. Çünkü hikmetin sahipleridir. Kalp gözleri, kalp kulakları açık olduğu için

Kur'an-ı Kerim'in hangi ayetine baksalar, onun 28 basamaktan hangisine ait olduğunu bir bakışta tespit edebilirler. Bu sebeple hikmet edilirler. Görülüyor ki, insanlar için görme sebebinde fizik vücutlarında baş gözleri var, nefslerinde de var. O insanların nefsleri, bütün insanların nefsleri her gece vücutlarından ayrılır. Ve genellikle berzah alemine giderler. Orada fizik olarak yaşarlar. O kişi uykudan uyanana kadar. İşte o esnada yaşadıklarını hatırlayan insan, rüyasını hatırlayan kişidir. Demek ki nefsimizin, biz gerçek uykuya vardıktan sonra bizden ayrılarak berzah aleminde yaşadığı, yani bizden evvel ölenlerin bulunduğu alemde yaşadığı her noktada fizik standartları içinde yaşar. Yani duvarlar onun için geçilmez. Kapıları açarak içeri girmek mecburiyetlidir. Ama nefsiniz bazen bu alemde siz uykudayken dolaşacaktır. Mesela çıkışı mutlaka fizik şartlar içindeki evinizin çatısından veya duvarından çıkarak gerçekleşir. Böyle bir ortamda onun gözleriyle görürsünüz, duvarın içinden geçtiğinizi net olarak görürsünüz. Öyle bir aleme gidersiniz ki orada her şey fiziktir. Anlarsınız ki orası berzah alemidir. Orada sizden evvel ölmüşlerle birlikte olabilirsiniz. Nefsinizin baş gözleriyle görüyorsunuz. Nefsinizin sesiyle konuşuyorsunuz. Onlar da nefs olarak orada yaşamaktalar. Nefslerinin baş gözüyle sizi görüyorlar. Nefslerinin sesiyle konuşuyorlar. Ve nefsin kulakları o sesi duymak için yaratılmıştır. Sevgili kardeşlerim, bazen de bakarsınız ki siz bir takım insanların içindesiniz ama insanlar sizi görmüyorlar. Bakarsınız ki kapıları çalmadan kapıdan içeri geçebiliyorsunuz. Bakarsınız ki duvarların içinden geçebiliyorsunuz. O zaman aynada baktığınız zaman kendinizi göremezsiniz. Halbuki berzah aleminde, yani her şeyin fizik olduğu alemde aynada kendinizi görebilirsiniz. İşte bir nefs olarak zahiri alemde misiniz? Berzah aleminde misiniz? Bunun ayrımını yapmanız çok kolaydır. Eğer duvarlardan rahatlıkla geçebiliyorsanız, aynalar sizi göstermiyorsa, o zaman zahiri alemdesiniz, fizik vücudunuzun alemindesiniz ve o alem nefs olduğunuz için sizin aleminiz değildir. Aynalar sizi göstermez. Kapılar ve duvarlar, hatta bütün insanlar sadece görüntüdürler. Sevgili kardeşlerim, bu gördüğünüz gözler de baş gözüdür ama nefsinizin baş gözüdür.
Nefsinizin baş gözü berzah aleminde görebilir, zahiri alemi de görebilir.

Siz uykuya vardığınız zaman nefsiniz size haber vermek gereğini bile duymadan vücudunuzdan ayrılır. Böyle bir mecburiyeti söz konusu değildir. Ne var ki uyandığınız zaman mutlaka vücudunuzun içinde olmak mecburiyetindedir. Onun için uyanma sırasında nerede olursa olsun sonsuz hızla gelip tekrar vücudunuza girer. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Nefsinizin de gözleri vardır. Fizik vücudunuzun da gözleri vardır. Ruhunuzun da gözleri vardır. Ruhunuzun gözleri bütün alemler için geçerlidir. Fizik vücudunuzun gözleri, bu vücudunuzun gözleri bu alem için geçerlidir. Nefsinizin gözleri berze aleminde de görür, zahiri alemde de görür ama gök katlarını çıkamaz. Sadece bu seviyenin mahlukudur. Öyleyse Allah-u Teala'nın söylediği kalp gözleri ve baş gözleri ifadeleri bu minvar üzere değer kazanır Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'inde. Böyle bir dizaynda bütün insanlar için mutluluk vardır, huzur vardır. Eğer o kişi ruhunu da ve içini de nefsini de iradesini de Allah'a teslim etmişse. Hep güzel rüyalar görecektir. Yani kendisinin hep güzel işler yaptığı, başkalarına yardım ettiği, insanları mutlu kılmaya çalıştığı bir ortamda yaşar. Ama nefsinin kalbi temizlenmemiş olanlar birçok değişik formasyonda rüyalar görürler ve çoğu zaman bu rüyalardan üzüntüyle uyanırlar. Kendilerine kötü davranmıştır veya onlar başkasına kötü davranmışlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım ve gönül dostlarım. İşte Allah-u Teala'nın baş gözleri kör olmaz, kalp gözleri kör olur demekten muradı budur. İnsanlar için Allah Teala her zaman kalp gözüne hediye etmeye hazırdır. O kişi daimi zikrin sahibi olduğu zaman. Onlar evvelde nasip edebilir mi? Dilediğine eder. Allah Teala'nın hepinizi kalp gözünün ve kalp kulağının sahibi kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz kalp. Kalp biliyorsunuz ki bir insan vücudunda, fizik vücudunda hayat unsurudur. Ve binlerce defa açınıp kapanan ve bütün vücuda kanı gönderen en uç noktalara kadar, sonra da bütün vücuttan geri alan, temizlenmek üzere akciğerlere gönderen, akciğerlerde temizlenen kanı bütün vücuda gönderen, tekrar geriye çeken, akciğere ulaştıran ve böylece bir ömür boyu kesintisiz çalışan bir organımız kalp, fizik vücut açısından kalp hayatın merkezi. Ama manası tek bu açıdan değerlendirilebilen küçücük bir mana değil. Kalp, Kur'an-ı Kerim'de hem bir uzuv olarak kullanılmış, hem de kalbin hissiyatı olarak kullanılmış. İdrak hassası olarak kullanılmış. Kalp, Kur'an'da bu yer aldığı cihetle, bu husus yer aldığı cihetle farklı bir müesseseyi simgeliyor. Yani bir uzuv olarak kalp kullanılmış Kur'an-ı Kerim'de ama idrak hassası olarak da kullanılmış. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de eğer bir insan kendisine tebliğ yapıldığı zaman Allah'a ulaşmayı dilemezse Allah Teala onun hastalığı üzerine engeller koyuyor. Görme hastası sem'i. Affedersiniz. Görme hastası basar. İşitme hastası sem'i. İdrak hastası kalp. Çünkü idrak kalbimizle gerçekleşir. Tamam, idrak kalbimizle idrak ederiz. Kalbimizle alakalı bir konu. Ama bu fizik vücudumuzun kalbi değil. Manevi kalbimiz. Yerleri aynı yapının sahip oldukları cihetle aynı. Ruhumuzu Allah'a gönderiyoruz. Allah'a doğru bizden ayrıldığı zaman nefsimizde fizik vücudumuz kalıyor. Gece uykuya daldığımız zaman nefsimiz de bizden ayrılıyor. Geriye sadece fizik vücudumuz kalıyor. Uykudayız. Nefsimizin neler yaptığını rüyada verilen sistemde görebiliriz. Bakarız ki bir başka alemdeyiz. Bakarız ki insanlar bizi görmüyor.
bakarız ki evlerin içinden geçebiliyoruz. O zaman anlarız ki bu alemdeyiz. İçinde bulunduğumuz fizik vücudumuzun alemi olan zahiri alemdeyiz. Bakarız ki kapıyı açmadan içeri giremiyoruz. İnsanlığa kucaklaştığımız zaman gerçek anlamda birileriyle kucaklaşıyoruz. Bakarız ki bizden evvel ölmüş olan yakınlarımızla beraberiz, eskilerden bahsediyoruz. İşte orası berzah alemidir. Ölenler orada yaşıyorlar. Yaşantıları orada devam ediyor. Her gece insanın nefsi vücudundan ayrılır ve dilediği yere gider. Bağımsızdır. Bizim beynimizden bizden bir izin almadan ayrılır. Biz uyku denilen bir muhtevanın içinde uyumuşuzdur. O bizden ayrılıp dilediği yere rahatlıkla gider. İşte aramızdaki irtibatın sağlandığı noktada rüya işlemi başlar. Yani idrakimiz nefsimize intikal eder. O zaman fizik vücudumuzda şu anda nasıl birbirimizi görebiliyorsak, içinde bulunduğumuz odayı görebiliyorsak, başka insanları kucakladığımız zaman birini kucaklamış oluyorsak, eğer nefsimiz berzah alemindeyse aynı şeyleri yaşar. Orada bir başka güzellik daha yaşanır. Bizden evvel ölmüş olanlarla da beraber olabiliriz. Eski günleri yad ediyor olabiliriz. Ve de böyle bir olayı yaşadığınız zaman emin olmak için sorun. O kişi ölmeden evvel onunla beraber yaşadığınız herhangi bir olayda bir şeyleri hatırlayıp sorun. Bütün aldığınız cevapların doğru olduğunu göreceksiniz. Çünkü onunla konuşuyorsunuz. Onun ölen fizik vücududur. Mezara girmiştir. Ama nefsi berzah aleminde yaşamaya devam ediyor. Ruhu ise eğer ölümden evvel Allah'a ulaşmadıysa ölümden sonra ulaşmıştır. Yani iki alternatif. Ya ölmeden evvel Allah'a ulaşmıştır ruhu. Kişi böylece Allah'ın ermiş evliyası olmuştur. Ya da ölümden sonra ulaşmıştır. Her iki halde nefsle birliktesiniz. Rüyalarda görülen genel anlamda nefstir. Nefsin yaşantısı rüya alemindeki yaşantınızdır. Ve fizik vücudunuz bir uyku halinde olduğu için o devreye hiçbir noktada girmez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetindeyiz. Vücudumuzun en önemli fizik standartlardaki en önemli uzvu kalp. Ondan bahsediyoruz. Böyle bir dizaynda fizik vücudumuzun olmazsa olmaz şartı, olmazsa veya yara alırsa kan kaybı önlenemediği takdirde mutlaka ölüme ulaşacağımız bir uzvumuz. Yani hayati önem taşıyan uzuvların en önemlisi. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın kullandığı kalp kelimesine bakıyoruz. Bir, vücudumuzun kalbi için bir uzuv olarak kalbi kullanıyor Allah-u Teala. İşte bu vaptaki olayda iki nevi insan vardı ya, kendisine tebliğ yapılınca kabul eden kişi. Böyle bir kişi için ilk defa
tebliğ yapılıyorsa, onun kalbinde, gözlerinde ve kulaklarında engeller yok. Görme, işitme ve idrak etme standartlarında da engeller yok. O kişi bu engeller olmaksızın yaşıyor. Çünkü engeller insanlara sonradan konuluyor. Tebliği yaptınız, o kişi itiraz etti. Öyle bir insanın hastalarına Allah-u Teala engel koyuyor. Kişiye tebliğ yaptınız, karşı çıktı, sizinle tartıştı. O zaman Allah-u Teala uzuvlarına engel koyuyor. İsra Suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın uzuvlara engel koyduğunu görüyoruz. İşte bu uzuvlar gözler, kulaklar ve kalptir. Gözler görme hassasının sahibidir. Görür. Kulaklar işitme hassasının sahibidir. İşitir. Kalp idrak etme sahibidir. İdrak etme hassasının sahibidir. İdrak eder. Allah Teala Câsiye 23'te diyor ki, kim Allah'ın taleplerine, Allah'a çağrıldığı zaman karşı çıkarsa, kim böyle bir statüde karşı çıkmak değil de sadece kabul etmezse, onların hastalarına engel koyarız diyor. Yani kişinin Basar isimli görme hastasını Allah Teala kapatıyor. Semi isimli işitme hastasını kapatıyor. Ve onun idrak etmesine de mani oluyor, kalbine engel koyarak. Onun kalbinin Allah-u Teala tarafından engellenmesi söz konusu oluyor. Kalbinin idrak etme hassası, öyleyse görme hassası, semi, işitme hassası, basar ve idrak hassası Allah Teala bu idrak hassasına da kalp adı veriyor. Hem uzuvun adı kalp hem de idrak hassasının adı kalp. Ama biz ona kulla konuştuğumuz insanda Allah-u Teala idrak hassasını kapatıyor diyelim. Şimdi bir başka alternatife geçiyoruz. Kişiye tebliğ yaptığımız zaman o kişi karşı çıkıyor. İsra Suresinin 45. ayet-i kerimesinde böyle bir karşı çıkma işlemini gerçekleştirenlerin uzuvlarına engel koyduğunu görüyoruz. Allah Teala o kişinin gözlerine engel koyuyor, vakra koyuyor. Kulaklarına engel koyuyor. Ve kalbine engel koyuyor. Gözlerine iki net, kulaklarına vakra, kalbine bir engel koyuyor.
Öyleyse gözlerine koyduğu engel affedersiniz. İcabı mesture. Kulaklarına koyduğu engel. Ekinnet.

Kalbine koyduğu fakra. Böylece Allah-u Teala'nın üç tane engel koyduğunu görüyoruz ve bu ayetin neticesinde anlıyoruz ki o kişi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle münakaşa etmiş, tartışmış. Tartışanlar için gözler, kulaklar ve kalbe engeller konuluyor. Kabul etmeyen ama tartışma yapmayanlar için görme, işitme ve idrak etme hastalarına engel konuluyor. Ve bir üçüncü alternatif bu ikisinden hareketle bir sonuca götürüyor bizi. Eğer bir kişi Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp başka insanları da Allah'ın yolundan men etmeye çalışıyorsa, o zaman bu insanların hem gözlerine, kulaklarına, kalbine hem de görme, işitme ve idrak etme hastalarına engel koyuyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın dizaynı içinde ortaya çıkan gerçeklere baktığımız zaman isimler hangi isim olarak kullanılırsa kullanılsın, kalbin vücudumuzun en önemli uzvu olduğunu görüyoruz. Hem manevi açıdan en önemli uzvu, hem de maddi açıdan en önemli uzvu. Neden önemli? Çünkü maddi açıdan hayati bir unsur. Olmazsa olmaz şartı yaşamın, o uzuvda vücuda gelen herhangi bir kan kaybına neden olacak olan bir yaralanma olayı, kalbin bir sebeple kaza eseri de olsa, bir başkasının kasti ile de olsa kalbin delinmesi hali kişiyi mutlaka ölüme götürür. Öyleyse kalp en hayati organımızın adı. Bu konunun maddi yönü. Yaptığı görev son derece önemli. Vücudumuzda kirlenmiş olan kanı toplayıp kalbe götüren bir sistem kurmuş Allah-u Teala. Toplama sistemi. Kalbe gelip de kalpten o kan akciğerlere basılıyor. Akciğerlerde alınan nefesle birlikte kalbe gidecek olan kanın havadan oksijen alarak temizlenmesi söz konusu. Bu temizlenmiş kanın vücudumuzun her uzvuna ulaşması söz konusu. Öyle ki nefesi verdiğimiz noktada bu temizlenme işleminin sonucunda kirli havayı, kirlenmiş olan havayı dışarı atıyoruz. Temizlenmiş olan akciğerlerde temizlenmiş olan kansa vücuda pompalanıyor. Her nefeste bu olay tekerrür eder. Yani diye nefesimizi aldığımız zaman bu nefes bütün vücudumuza yayılacaktır. Önce bu nefes akciğerlerimize ulaşacak. Orada bu temiz hava akciğerlerimizde bir temizliği vücuda getirecek ve temizlenen kan oradan bütün vücudumuza gönderilecek. Tekrar geri döndüğü zamana kadar yeniden nefes almış olacağız.
Böylece bir insan hayatı boyunca devamlı nefes alıp verir. Nefes aldığında havadan aldığı oksijeni ciğerlerine gönderir. Ciğerlerinden kanın temizlenmesi yapılarak bütün vücuda temizlenmiş olan kan ulaşır. Sonra da vücutta bütün uzuvları dolaşırken kirlenen kan tekrar akciğerlere döner. Solunum sisteminin gönderme standardı ve geri alma toplama standardı. Ve böyle bir ortamda kalbe ulaşan kan oradan akciğerlere pompalanır. Akciğerlerde alınan nefesle tekrar temizlenir. Ve temizlenen kan tekrar bütün vücuda devamlı yayılır. En ince damar uçlarına kadar kilometrelerce kanın gitmesi söz konusudur. Yani damar uçlarının her birini, damarların her birini bir yol kabul ediyoruz. Böyle bir sistemde vücudun her noktasına, bütün kılcal damarlara kanın gitmesi söz konusudur. Atar damar ve toplar damar bu görevi yapıyor. Neyi görüyoruz? Kalbin hayati önemini görüyoruz. İşte fizik vücudumuzda kalp adı verilen bu mekanizma ne kadar önemliyse hayatımızda da o kadar önemlidir. Manevi hayatımızda da o kadar önemlidir. Kalp maneviyatın merkezidir. Allah Teala kalbimize tecelli eder. Kalbimize ulaşır. Allah Teala neden biz insanların kalbine ulaşıyor? Çünkü kalp Allah'ı idrak edebilecek olan uzvumuz. İdrak müessesesinin oluştuğu yer. Kalbimizi vücudun bu fizik dengelerin ötesinde Allah ile olan ilişkisi sebebiyle dikkatle incelememiz lazım. Allah Teala kalbimize ulaştığını söylüyor. Kalbimize ulaşıyor ve kalbimizin içini nurlarla dolduruyor. İnsanın manevi kalbine baktığımız zaman bu kalbin %100 afetlerle dolu olduğunu görüyoruz. Nefsin kalbinden bahsediyoruz. Ruhumuzun kalbi de %100 hasletlerle dolu. Fizik vücudumuzun kalbi devamlı kanla dolu. İşte Allah Teala'nın fizik vücudumuzda da tesir sahası oluşturduğu en büyük, en önemli organ kalptir. Kalbi fizik standartlarının dışında Allah ile olan ilişkilerin merkezi olarak düşünmemiz lazım. Kalbimiz de Allah ile irtibattayız. Allah kalbinize ulaşır diyor Allah Teala. Kalbimizin nur kapısını açar. Kalbimizi Allah'a döndürür. Üç olay da kalple alakalıdır. Allah'ın kalbimize ulaşması,
kalbimizin nur kapısını açması ve kalbimizin içine nurların dolması. Öyleyse manevi aydınlık Allah'ın kalbimize ulaştırdığı nurlarla yeşerir. Fizik vücudumuzun kalbi kan pompalama olayını devam ettirirken manevi kalbimiz Allah'ın nurlarıyla giderek dolar. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o kişinin kalbi %100 afetlerle doludur. Nefsin kalbi, ruhun kalbi ve fizik vücudun kalbi aynı sahayı işgal ederler. Vücudumuzda kalp neredeyse, nefsin kalbi de nefsin vücudunda aynı yerdedir. Ruhun kalbi de aynı yerdedir. Ama nefsin kalbinde de, ruhun kalbinde de sadece hissiyat söz konusudur. Allah'ın yolunda Allah'ın söylediklerini idrak edecek olan ve bu sebeple mutluluğu yaşayabilecek veya yaşayamayacak olan bir nefs kalbi. Ruhun kalbi %100 Allah'la alakalı, Allah'ın ruhu. Ve fizik vücudun kalbi kan sistemiyle alakalı. İşte sevgili kardeşlerim, fizik vücudumuzun kalbinde hissiyat meselesi de nefsimizin kalbindeki afetlerin statüsüne göre şekillenir. Bir insan zikre başlar, Allah'a ulaşmayı diler, mürşidine ulaşır, tabi olur ve nefs tezkiyesine başlar. Nefs tezkiyesine başlayınca nefsinin kalbindeki %100 afetin adım adım azalması söz konusudur. Allah Teala 4, 7, 8 aylık bir devre içerisinde nefs tezkiyesini gerçekleştirir bizim için. Bizi nefs tezkiyesini gerçekleştirmeye ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyen herkes için bu Allah tarafından garanti edilmiştir. Böyle bir statüde kişinin nefsi Allah'ın nurlarıyla %2 rahmet nuru, %49 fazıl nuru olmak üzere kişinin nefsinin kalbi nurlarla dolar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki Allah Teala bizleri insan olarak yaratmış ve bizlere bir kalp vermiş. Allah'ı hissedebilecek, Allah'ı idrak edebilecek olan bir yapıda. Mutlulukla %100 alakalı bir müessese, nefsimizin kalbindeki afetlerin dizaynı, fizik vücudumuzda da aynı tesirleri oluşturur. Kişinin nefsinin kalbi %51, afetlerle %49, %100 afetlerle doluyken ruhumuz da vücudumuzdadır. Onun da kalbi %100
hasletlerle doludur. Böylece bu başlangıç dengesidir. Mürşidimize ulaştığımız zaman vücudumuzdan ruhumuz ayrılır, Allah'a doğru bir yolculuğa çıkar. Bu noktadan itibaren Allah Teala şeytanın üzerimizdeki tesirini sıfırlar. Ve de zikir yapmaya başlarız, ibadetlerimizi yapmaya başlarız. Nefsimizin kalbi %51 nur ile dolana kadar Allah Teala bizi şeytanın bütün tasallutundan korur. O noktada ruhumuz vücudumuzdan ayrıldığından o noktaya kadar geçen zaman içerisinde nefsimizin kalbi %49'u fazıl nuru, %2'si rahmet nuru olmak üzere nefsimizin kalbi %51 nurla dolar. Buradaki muhtevaya baktığımız zaman Allah-u Teala'ya hamd edecek, şükredecek ne kadar çok şeyimiz olduğunu görürüz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala nefsimizin kalbi %51 nurlanana kadar şeytanın bizi rahatsız etmesine müsaade etmiyor. Müsaade ondan sonra çıkıyor ki o noktada %50'lik denge kurulmuştur. Yüzde hatta 51 pozitif, %49 negatif olarak denge kurulmuştur. Ve nefs tezkiyesi burada tamamlanır. %51 nur birikiminde nefs tezkiyesi tamamlanır. Bundan sonra nefsin tasfiyesi, yani tamamen %100 afetlerden kurtulması için zikir giderek artacaktır. Artan zikrimizle paralel olarak evvela günün 12 saatinden daha fazla zikre ulaşmamız gerekli. Sonra bu zikri 18 saate çıkarmamız lazım ki fizik vücudumuzu da Allah-u Teala'ya teslim edelim. Neticede nefsimizin kalbine gelen nurlar önemli. Zikrimizi 18 saate çıkardığımız zaman nefsimizin kalbindeki nurlar %80'i aşıyor. Aşmışsa bundan sonra zikre daime ulaşmak artık problem değil. Dik yokuş %80'i aşabilecek olan noktaya ulaşmak. Günde 3-4 saatlik zikirden 4 saatlik diyelim. 4 saatten 18 saat zikre çıkmak. Sevgili kardeşlerim, burada Allah-u Teala'nın dizaynı bir insanı hedefe ulaştırmak. 18 saat zikir kişiyi fizik vücudun Allah'a teslimine ulaştırır. Yeter mi? Hayır, yetmez sevgili kardeşlerim. Daimi zikre ulaşmak temel hedefiniz olmalı. Zikri daimde ulul-albab makamının sahibi olursunuz. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmaz. İşte kalp orada bütün fonksiyonlarını eda etmeye başlar. Çünkü kalp gözünün ve kalp kulağının mutlak olarak açılacağı yer orasıdır. Daimi zikre ulaşan herkesin kalp gözü ve kalp kulağı mutlaka açılır.
Burası Ulul-Elbab makamıdır. Kişinin nefsinin kalbi afetlerden %100 kurtulmuştur. %100 nurlarla dolmuştur. Bu sebeple kişinin kalp gözünü Allah-u Teala açar. Bu sebeple kişinin kalp kulağını açar. Ve kişi Allah'tan hem kalp gözünün açılmasıyla başkalarının görmediği şeyleri kalp gözüyle görmeye başlar. Kalp kulağının açılmasıyla Allah ile konuşmaya başlar, tezekkür etmeye başlar. Bu sebeple kişi ehli tezekkür olur. Ehli hayır olur daimi zikirde olduğu için. Her an hayır kazanmaktadır. Bu sebeple ehli hayır olur. Ve ehli hikmet olur. Ehli hikmet olan bu kişi Kur'an-ı Kerim'in bir ayetine baktığı zaman onun 28 basamaktan hangisine ait olduğunu bir basamakta görür. Bir de ehli hüküm olur. Hakim veya hakem olarak karar vermek aşamasında olduğu zaman Allah'tan sorarak karar verdiği için daima adaletli kararlar verecektir. Hükmü bu sebeple ehli hüküm adını alır. İşte bu kişinin kalbi %100 nurlarla dolmuştur. Görülüyor ki manevi tekamülün muhtevası içerisinde kalp nurlarla dolma açısından vücudumuzun en önemli merkezini teşkil eder. Hissiyatımız orada gelişir. Kalbimize nur dolar. Nefsimizin kalbi nurlarla %100 dolar. Fizik vücudumuzun kalbinin hissiyatı o noktada en yüksek mertebelere çıkar. Mutluluk mu? Kalbinizin onunla da %100 ilişkisi var. Ve manevi tekamül o standartlar içinde teşekkür eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir sohbetimiz daha inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, kalbinizi tamamen nurlarla doldurmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد. الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a bir kere daha sonsuz hamd ve şükrederiz ki, hamdolsun ki gene birlikteyiz. Allah-u Teala bizleri bir zikir sohbeti yapmak üzere gene bir araya getirdi. Konumuz bu. Mutluluk. Huzur. Yaratılma sebebiniz. Biliniz ki sevgili kardeşlerim, hepiniz mutlu olmak için yaratıldınız. İnsan olarak, yani kainattaki en değerli mahluk olarak, Allah'ın kainatta en çok sevdiği, en üstün mahluku olarak yaratıldınız. En sevdiği, en üstün mahlukunuzsa Allah-u Teala mutlaka sadece ve sadece mutlu olmasını ister. Huzur içinde bir dünya hayatı geçirmesini ve mutlaka kıyametten sonra Allah'ın cennetine girmesini ister Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu ilişkiler sizi mutluluğa götürebilmeli. O Allah sizleri en güzele ulaştırmak istiyor. En güzeli yaşayabilmeniz söz konusu. Ve bütün bu huzurun, mutluluğun, saadetin bir başlangıç noktası var. Olmazsa olmaz bir başlangıç noktası. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, bu kişinin mutlu olması, saadeti yaşayabilmesi, ne cennet saadetini, ne dünya saadetini yaşayabilmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Dünya mutluluğu da, cennet mutluluğu da her şeyden ama her şeyden önce bir talebinize bağlı. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemezseniz ne olur? Bu dünyada mutluluğu asla yaşayamazsınız. Dilemezseniz ne olur? Kıyametten sonra da gideceğiniz yer cehennem olur. Neden kardeşlerim? Neden mutsuz olasınız? Neden cehenneme gidesiniz? Neden Allah'ın değil de şeytanın dostu olasınız? Daha açık bir ifade kullanayım. Neden Allah'ın değil de şeytanın kulu olasınız? Unutmayın. Allah'a ulaşmaya dilemeyen herkes şeytanın kuludur. Hayır, bunu biz söylemiyoruz. Kur'an-ı Kerim söylüyor. İşte size Zümer Suresinin 17. ayeti kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor.
Zümer 17'de Allah'ın söylediği şey şöyle: Vellezî neştenebu tagute en yabuduha ve enubu ilallahi febeşir ibadî.

Ne diyor Allah Teala? Onlar Allah'a ulaşmayı dilediler. Sahabeden bahsediyor. Ve şeytana kul olmaktan kurtuldular. Kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Lehumül büşra, onlar için müjdeler vardır. Onlara müjdeler vardır. Müjdeler vardır. Febeşşir ini ibadi. Öyleyse kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Ne olmuş sahabe? Şeytanın kulu olmaktan kurtulmuşlar, Allah'ın kulu olmuşlar. Şeytanın kulu olmaktan kurtulmuşlar, Allah'ın kulu olmuşlar. Hem cennet müjdesini almışlar, hem dünya müjdesini almışlar. Arkasında ne var? Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Cennet müjdesi, dünya müjdesi de bunların içinde mi? Evet. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu kendisine ulaştırmayı garanti ediyor. Şura 13'te diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse, ben onu kendime ulaştırırım. Kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah sizin için garanti veriyor. Siz bana ulaşmayı dileyin diyor. Dileyeni mutlaka ben kendime ulaştırırım. Ne demek bu? Bu şu demek. Kim bana ulaşmayı dilerse o üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ben onu kendime ulaştırarak üçüncü kat cennetin sahibi kılarım. Bir. İkincisi de onu dünya saadetinin yarısıyla da mutlaka mükafatlandırırım. 24 saatin 24 saatinde de mutlu olmaz. Ama yarısından daha fazlasında, 12 saatten fazlasında mutlu kılarım ben onu diyor Allah-u Teala. Yani yaptıklarının, işlediği fiillerin yarısından fazlası ona derecat kazandıracak fiiller olur diyor. Mutluluk, sevgili kardeşlerim, bir uyum halidir. İç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde bir uyum hali. Sulh ve sükun hali. Mutluluk devamlı bir vetiredir. Kesintisiz bir vetiredir. Bir insanın gerçekten mutlu olması demek, zamanın her parçasında o kişinin huzur içinde olması, zamanın her parçasında, iç dünyasında da dış dünyasında da, Allah ile olan ilişkilerde de bir anlaşmazlığın, bir savaşın mevcut olmaması hali. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu musunuz? Sizin mutlu olmanız için, mutluluğu yaşayabilmeniz için, onun için buradayız. Mutlu olmak istiyorsanız, o zaman bilin ki tavsiyeler, emirler bize ait değildir. Allah'ın emirleridir.
Düşünün bir defa sevgili kardeşlerim. Allah Teala sizleri kainatın en yüksek varlıkları olarak kabul ediyorsa, en üstün varlıkları olarak kabul ediyorsa, en üstün yaratıkları olarak kabul ediyorsa, kainattaki bütün mahlukların içinde en çok sizi seviyorsa ve sizin sadece mutlu olmanızı istiyorsa ne yapar? Siz olsaydınız ne yapardınız? Mutlu olmanın yollarını gösterirdiniz. İşte Allah-u Teala da bütün peygamberlerin indirdiği şeriat kitaplarıyla ve Resullerine, evliyalarına indirdiği sohbet kitaplarıyla, yazdırdığı sohbet kitaplarıyla insanlara mutluluğu öğretir. Çünkü insanı yaratmaktan muradı, yarattığı mahlukunun, en çok sevdiği mahlukunun, bütün diğer mahluklardan üstün kıldığı mahlukunun mutlu olmasıdır. En çok sizleri seviyor. İnsanları, siz bir insansınız. Kainatın en üstün mahluku, mutlu olmaya layıksınız. İşte problem buradan başlıyor. Siz mutlu olmaya layıksınız. Ama siz mutlu olmayı hak ediyor musunuz? Sadece mutlu olmayı gerçek anlamda isteyenler mutlu olabilir. Diyeceksiniz ki, kim mutlu olmak istemez ki? Elbette istiyoruz, hepimiz mutlu olmak istiyoruz ama çok büyük bir kısmımız mutsuzuz. Elbette. Hepiniz mutlu olmak istiyorsunuz, kesin. Ama mutlu olmanın yolunu bilmiyorsunuz. Mutlu olmak, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sadece bir dileğinize bakar. Bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek. Herkes dilemiyor. Ama o dilemeyenlerin arasında her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah o kişiye garanti veriyor. Onun mutlak olarak saadete ereceğine dair garanti veriyor. Bu garanti cennet saadetinin üçüncü katına kadar çıkıyor. Dünya saadetinin de yarısına kadar çıkıyor. Gerisini garanti etmiyor. Buraya kadar kim Allah'a ulaşmayı dilerse herkesi buraya kadar ulaştıracağına dair garantisi var Allah-u Teala'nın. Kim olursanız olun. Allah'a ulaşmayı dilemişseniz bu dilek sizi şeytanın sultasından, şeytanın tasallutundan mutlaka kurtaracaktır. Şeytanın kulu iken Allah'ın kulu olacaksınız.

nefsinizin afetlerinden temizlendiğiniz ölçüde şu dünyada geçerlidir. Onların yarısının temizlenmesini de Allah-u Teala garanti ediyor. Mutlulukla nefsin afetleri arasında acaba ne gibi bir ilişki var? Ruhunuz, nefsiniz ve fizik vücudunuz olmak üzere üç tane vücudunuz var. Ruhunuz, Allah'ın size üfürdüğü, Allah'a ait bir emanet, onu mutlaka Allah'a iade etmek mecburiyetindesiniz. Gelin onu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a teslim etmek üzere harekete geçin ve Allah'ın evliyası olun. Dünya saadetinin yarısını, üçüncü kat cenneti garanti edin. Eğer istemezseniz, ruhunuzu ağırlaştırmak istemezseniz, o zaman bu dünyada hep mutsuz bir insan olarak yaşayacaksınız. Hayır sevgili kardeşlerim, diyeceksiniz ki, ben zengin olurum, çalışırım, çabalarım ve mutlu olurum. Olamazsınız. Zengin olmakla hiç kimse mutlu olamaz, olmamıştır, olamayacaktır. İsterseniz yakından bakın çok zengin olanların hallerine, belki de onlara acırsınız. O kadar çok problemlerle başa çıkmak mecburiyetinde oldukları için. Bir insanın nefsi afetlerle doludur. %100 bütün nefsler, kalpleri afetlerle dolu olan mahluklardır. Bütün nefsler böyledir. Nefsinizin kalbinde öfke, kin, kıskançlık, haset, düşmanlık, nefret, iptilalar, isyan, cimrilik, cehalet gibi 19 tür, 19 grup afet var. Afetlerin müşterek özelliği Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkmak, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, doğuştan itibaren nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu. Bu afetlerin hepsi Allah neyi emretmişse onu yapmamak üzere programlanmıştır. Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri de işlemeye yönelik bir program altındadırlar. Bir de Allah'ın size emanet olarak verdiği ruhunuz var. Tam onun aksi, ruhunuz hasletlerle doludur. Hasletler, Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemeyen bir özellik taşırlar. Gerçek ifadesini kullanalım. Ruhun hasletleri Allah'ın hiçbir yasağını işlemezler. Emrettiği şeyleri de yapmamaları mümkün değildir. Bu sebeple nefsiniz tezkiye ve tasfiye olmamış bir nefisse, yani afetlerinden kurtulup faziletlerle donatılmamışsa, doldurulmamışsa, nefsinizin işlediği hiçbir hataya ruhunuz

etmeyecektir. Nefsiniz mütemadiyen günahlar işleyecektir. Ruhunuz her seferinde vücudunuzdan ayrılacak ve nefsinizin istediği suçun elindeki mizandaki derecesini görecek ve ona göre ruhunuz nefsinize huzursuzluk verecektir. Her günahınızın arkasından Allah Teala size azap eder. Ruhunuz da nefsinize huzursuzluk verir. Her işlediğiniz güzel fiilin, Allah'ın emrettiği istikamette bir fiilin, bir başkasına vücuda getirdiğiniz bir faydanın, bir başkasını mutlu kılmanızın, Allah'ın bir emrini yerine getirmenizin arkasından haz duyarsınız, mutluluğu yaşarsınız. Allah Teala size ferahlık verir, mutluluk verir. Ruhunuz da nefsinize huzur verir. Öyleyse her mutluluğu Allah'ın bir emrini yerine getirdiğiniz zaman mutlaka yaşarsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin emrindeyseniz şeytanın emrindesiniz. Ruhunuzun emrindeyseniz Allah'ın emrindesiniz. İşte böyle bir dizaynda güzellikler, Allah'ın emrettiği şeylerin vücuda getirilmesi, her güzel konuda sizin mutluluğu yaşayabilmeniz, insanların çoğunun zannettiği gibi çevrenizdeki insanlara bağlı bir husus değildir. Size bağlı bir husustur. Siz kendi mutluluğundan mesul olan yegane kişisiniz. Herkes kendi mutluluğundan mesuldür. Herkes mutluluğu yaşayabilecek olan özelliklerle donatılmıştır. Öyleyse mutluluk iki hüviyette de yakalanabilir. Bir, nefs tezkiyesi yoluyla bu kalıcı bir mutluluktur. Nefsinizi tezkiye ve tasfiye ettikçe, nefsinizdeki afetleri azalttıkça mutluluğunuz artar. Daimi zikre ulaşınca nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayacağı için tamamen nefsiniz de ruhunuzun hasletlerine paralel fazıllarla dolu olacaktır. Fazilet ehli olacaksınız. Kemale ereceksiniz. Kemalat derecelerinin en yükseğine çıkacaksınız daimi zikre ulaştığınız zaman. O zaman sizi yanlışlar yapmaya götüren bir nefsiniz olmayacak sevgili kardeşlerim. Nefsinizin afetleri olmayacak. Ve her an etrafınızdaki insanları mutlu eden, yasak ettiği, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyen, çevresine sadece mutluluk ulaştıran bir insan olacaksınız. Öyleyse neden bahsediyoruz?
mutluluğu istiyorsanız, kalıcı bir mutluluk istiyorsanız, mutsuzluğa asla dönüşmeyecek bir mutluluk istiyorsanız, bunun bedeli daimi zikirdir. Ne zaman sonsuz bir şekilde zikrin sahibi olursanız, Allah kelimesini kesintisiz bir şekilde gece gündüz iç dünyanızda tekrar ediyorsanız, o zaman o hedefe ulaştınız demektir. Daimi zikrin sahibi olduğunuz demektir. İşte o zaman nefsinizin afetleri tamamen yok olmuş, yerine faziletler dolmuş olacaktır. Fazıllar. Böylece fazilet sahibi bir insan olacaksınız. Erdemli bir insan olacaksınız. İnsanı kamil olacaksınız. Ve Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getireceksiniz. Yasak ettiği fiilleri asla işlemeyeceksiniz. Allah'ın emrettiklerini yerine getirdikçe mutluluğu yaşayacaksınız. Yasak ettiği fiilleri işlemedikçe mutluluk yaşayacaksınız. O zaman hayatın gerçekten yaşanmaya değer bir, müstesna bir hüviyeti olduğunu tespit edeceksiniz. Ve Allah'a olan sevginizin ötesine geçeceksiniz. Allah'a aşık olacaksınız. Daha sonra da hayran olacaksınız. Ama hep ömrünüz boyunca o kesintisiz mutluluğu yaşayacaksınız. Daimi zikrin sizi ulaştırdığı yerde kesintisiz bir iç dünya mutluluğu, kesintisiz bir dış dünya mutluluğu ve kesintisiz bir Allah ile ilişkiler mutluluğu yaşayacaksınız. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki. Öyleyse bu zikir açısından mutluluğa baktığımız zaman mutluluğun arkasında ne var? Mutsuzluğun arkasında ne var? Mutsuzluğun arkasında kavga var. Kaos var. Diyalektik savaş var. Hepsi mutsuzluğun kesin işaretleri. Peki mutluluğun arkasında ne var? Sevgi, sulh ve sükun, huzur. İç dünyanızda bir uyum hali, nefsinizle ruhunuz arasındaki uyumsuzluğun bittiği noktada bütünüyle sizi kavrayacak olan bir uyum, bir sulh ve sükun hali. Dış dünyanızda çevrenizdeki insanlarla bir uyum, bir kesintisiz sulh ve sükun hali. Allah ile olan ilişkilerinizde, çevrenizde yaşayacağınız, Allah'ın bütün emirlerini yaptığınız için, her emri yerine getirdikçe yaşayacağınız bir muhteşem dizayn, yani devamlı zikir, devamlı bir betin olduğu için devamlı bir mutluluk. Ve yasak ettiği fiilleri işlemedikçe
duyacağınız bir sulh ve sükun hali, mutluluk hali. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, neden insanlar mutsuz? Çünkü şeytan öyle istiyor. Allah-u Teala mutsuzluğun da mutluluğun da standartlarını vermiş Kur'an-ı Kerim'de. Ve sizi mutsuzluktan kurtarıp mutluluğa ulaştırmak için indirmiş bütün mukaddes kitaplarını. Ve Kur'an son nebiye, son peygambere indirilen son şeriat kitabıdır. Bundan sonra şeriat kitabı gelmeyecektir. Gelmesi mümkün değildir. Onun için kıyamete kadar şu dünya adı verilen gezegende insanları saadete ulaştıracak olan kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Mutluluğun birinci cephesinde zikrin varlığını görüyoruz. Zikriniz arttıkça mutluluğunuz artar. Neden? Çünkü afetler azalır. Sizi mutsuz eden Allah'ın emirlerini çiğnediğiniz zaman duyduğunuz huzursuzluk ve arkadan Allah'ın verdiği ceza ve ruhunuzun nefsinize verdiği huzursuzluk. Öyleyse nefsi afetlerle dolu bir insan her an yanlışlıklar yapacaktır. Her an Allah ona azap edecektir. Ruhu da nefsine huzursuzluk verecektir. Ama daimi zikre ulaşan bir insan için bu hiçbir zaman geçerli değildir. Hadi bakalım kişinin iç dünyasına, dış dünyasına, Allah ile olan ilişkilerine neden insanlar mutsuz? İç dünyalarında insanlar neden mutsuz? Çünkü iç dünyalarında nefsleriyle ruhlar arasında bir diyalektik kavga o kişinin ömrü boyunca devam etmiştir. Ömür boyunca bir diyalektik kavga o kişinin iç dünyasında kavga sebebiyle, kaos sebebiyle mutluluğu yok etmiştir. Kişi mutluluğu yaşayamamıştır. Nerede kavga varsa, kaos varsa, orada huzur yoktur, mutluluk yoktur. Orada karmaşa vardır, kavga vardır, huzursuzluk vardır. Öyleyse bir kişinin iç dünyasında nefsi hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek ister. Ruhu da Allah'ın emrettiklerini yaşamak ister. Nefs Allah neyi yasak etmişse onu işlemek ister. Ruh da Allah-u Teala neyi emretmişse onu yaşamak ister. Öyleyse yaşadıkları ve hedef gördükleri şeyler birbirinin zıttı. Öyleyse şeytan devamlı olarak insanları münkerle ve fuhuşla emreder. Nefslerinde afetler dolu olan insanlar da hep münkerle ve fuhuşla yaşarlar. Yani Allah'ın emirlerini yerine getirmeyerek, yasak ettiği fiilleri devamlı işleyerek yaşarlar. Her olaydan sonra Allah onlara azap eder. Ruh da nefse huzursuzluk verir.
Böylece kişi mutsuzdur, huzursuzdur, sıkıntılıdır. Öyleyse dizayna baktığımız zaman bir unsur görüyoruz sevgili kardeşlerim. İç dünyasında insanlar her an bir kavga ile, bir kaosla birlikte yaşarlar. Allah neyi emretmişse ruh onu mutlaka işlemek isteyecektir. Nefse işlememek isteyecektir. Burada kavga vardır. Her an ya Allah'ın emrettiği bir şeyi ya da yasak ettiği bir şeyi işlemek bir alternatif olarak karşınıza çıkacaktır. Orada ya ruhunuzun dediğini yapacaksınız, Allah'ın emrettiğini işleyeceksiniz. Birinci olayda, ikinci olayda da Allah'ın yasak ettiği fiili işlemeyeceksiniz. Veya nefsinizin talebine uyacaksınız, Allah'ın emrettiğini işlemeyeceksiniz, yasak ettiği fiili işleyeceksiniz. Birinin sonunda mutluluğu yaşarsınız. Ne zaman Allah'ın emrettiği bir şeyi yerine getirirseniz, namazınızı kılarsanız, huzur içinde mutlu olursunuz. Orucunuzu tutarsanız mutlu olursunuz. Allah'ın emrettiği güzel ilişkilerle etrafındaki insanlara yardımcı olursanız, mutlu olursanız, mutlu olursunuz. Ama tersini yaparsanız, o zaman da mutsuz olursunuz. Unutmayın ki sizlerin aklı Allah'ın emirlerinin yasak edildiği, yasak ettiği bütün fiillerin rahatça işlenebildiği bir ortamda şuur kazandı. Öyleyse nefsinizle ruhunuz arasındaki kavgayı devamlı olarak nefsinizin kazanması istikametinde vücudun kumandanı olan akıl vücudunuza emirler verecektir. Nefsten bir talep gelecektir Allah'ın bir emrinin yapılmaması konusunda. Ruhtan bir emir gelecektir Allah'ın emrinin yapılması konusunda. Ve aklınız hep Allah'ın emrinin yapılmaması konusunda sizi kandıracak, Allah'ın emrini gerçekleştirmeyeceksiniz. Böyle değil miydi sevgili kardeşlerim? Allah'ın yasak ettiği fiilleri ise işliyordunuz. Nefsiniz öyle istediği için. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Aklınız Allah'ın bütün emirlerinin yasaklandığı, yasak ettiği her fiilin rahatlıkla işlenebildiği bir ortamda şuur kazandığı için Allah'ın emirlerine yeşil ışık yakmayacaktır. Yasaklarını da işlemenizi mümkün kılacak emirler verecektir fizik vücuda. O zaman mutsuz olacaksınız. Neden? Çünkü her işlediğiniz yanlışın arkasından ister Allah'ın bir emrini yerine getirmeyerek, ister yasak ettiği bir fiili işleyerek, her işlediğiniz yanlışın arkasından Allah size azap verecek, ruhunuza, nefsinize huzursuzluk verecektir. Ve bu sıkıntıyı hep yaşayacaksınız, mutsuz olacaksınız.
evvela iç dünyanızda siz mutsuz bir insansınız. Neden? Nefsiniz %100 afetlerle dolu olduğu için, Allah'ın emirlerini yerine getirmediğiniz her olayda azap gelecek üzerinize. Yasak ettiği fiili işlediğiniz her olayda yine azap verecek. Ama iç dünyanıza baktığınız zaman mutsuzluğun asıl sebebi nefsinizle ruhunuz arasında 24 saat boyunca aklınız başınızda olup da aktif olduğunuz bütün zaman parçalarında hep huzursuz olacaksınız. Allah'ın emirlerini çiğnediğiniz için, yasak ettiği fiilleri işlediğiniz için yetmez. Onun ötesinde, daha ötesinde asıl önemli olan nefsinizle ruhunuz arasındaki devamlı kavga, kesintisiz kavga, diyalektik kavga. Mutsuz bir insansınız. İç dünyanızda mutsuzsunuz. Peki daimi zikre ulaşmış olsaydınız mutsuz olacak mıydınız? Olmayacaktınız. Neden olmayacaktınız? Çünkü daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayacaktı. Neden? Çünkü zikirle Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavat nurları nefsinizin kalbine ulaşıp da fazıllar, iman kelimesinin etrafında yerleşmeye başladıktan sonra zikrinizi arttırarak nefsinizin kalbine yerleşen fazılları devamlı olarak arttırmak imkanına sahibisiniz. Her %7 fazıl birikiminde nefsinizin kalbinde ruhunuz Allah'a doğru bir yolculuk yapacaktır. 7 defa %7 nur birikiminde %49 eder ve 2 de onun dışında kazandığınız nurla %51 nura ulaştığınız yerde ruhunuz 7 tane gök katını aşarak Allah'ın zatına ulaşmış olur. Allah'ın evliyası olursunuz. Nefsinizin kalbindeki fazıllar %51 oranında rahmet %2, %49 fazıl afetlere galip gelmişlerdir. %50'den fazla sulh ve sükun haline iç dünyanızda ulaşmış olursunuz. Zikriniz arttıkça daimi zikre doğru yaklaşırsınız. Fizik gücünü teslim edersiniz %81 nur birikiminde. Daimi zikre ulaştığınız zaman %100 nur birikiminde nefsinizi Allah'a teslim edersiniz. Ve iç dünyanızda 19 mertebe müzeyyen olmayı nefsinizin kalbinde afetlerin yok olmasından sonra sağlayabilirseniz, iradenizi de Allah'a teslim eder ve dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Böyle bir metrede neler oldu, neler bitti? Olaylar dizisine baktığımız zaman şunu görürüz sevgili kardeşlerim. Nefsinizin kalbinde afetler varken iç dünyanızda mutsuzsunuz. Nefsinizle, nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasretleri arasında her saniye kavga vardır, dövüş vardır, anlaşmazlık vardır, diyaleklik bir savaş hüküm sürer. Savaş varsa, kavga varsa, kaos varsa o kişi iç dünyasında mutlak olarak mutsuzdur. Mutsuzluğun arkasında bu yatıyor. Ama daimi zikre ulaştığınız zaman bu mutsuzluktan eser kalmayacaktır. Neden? Çünkü nefsinizin kalbi fazıllarla dolu olacaktır.
ruhunuzun kalbi zaten hasletlerle doluydu. Her iki grupta Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik taşıdığı için iç dünyanızdaki kavga tamamen sona erecektir. İç dünyanızda ruhunuzla nefsiniz arasında bir sulh ve sükun, kesintisiz bir sulh ve sükun hali yaşayacaksınız. Kesintisiz bir mutluluk. İç dünyanızda sulh ve sükun, Allah'ın bütün insanlara hedef gösterdiği mutluluk artık yaşanmaya başlanmıştır. Öyleyse dış dünyanızdaki durum ne? Nefsinizdeki afetler üstün olmayı ister. Sadece üstün olmak yetmez. Başkalarına bunu ispat etmek ister. Yetmez. Başkalarına emretmek ister. Yetmez. Başkalarına tahakküm etmek ister. Her biri nefsinizin afetinin bir belirtisidir. Ve dış dünyanızdaki insanları bu sebeple bu saydığımız şeyleri sağlamak üzere dışınızdaki insanlarla olan bütün münasebetlerinizde onları sadece mutsuz edersiniz, huzursuz edersiniz. Onlara üstünlüğünüzü ispat etmek konusunda devamlı onları rencide eden bir insan olursunuz. Bütün insanlar mutsuzluklarının arkasında her şeyden evvel bunun olduğunu bilmeliler. Başka insanlara verdiğiniz rahatsızlık. Bunun manası başka insanlarla aranızda devamlı bir huzursuzluk var, çekişme var. Bir nevi savaş var. Yeter mi? Hayır, yetmez. Başka insanlara siz huzursuzluk verdiğiniz zaman her yaptığınız yanlışlığın arkasından her başkasına huzursuzluk tattırdığınız, başkasına huzursuzluk verdiğiniz, sıkıntı verdiğiniz her olayın arkasından Allah size azap eder. Ruhunuz da nefsinize huzursuzluk verir. Devamlı bir huzursuzluk yaşarsınız. Yeter mi? Hayır, yetmez. O huzursuzluk verdiğiniz, sıkıntı verdiğiniz, üzdüğünüz insanlar sizden intikam almak sevdasıyla yaşarlar. Bir intikam alma düşüncesi içine girerler. Fırsat buldukları an intikamlarını alacaklardır. Onlara huzursuzluk verdiğiniz zaman yaşadığınız mutluluğu ve huzursuzluğu onların sizden intikam alması halinde bir defa daha yaşayacaksınız. Size karşı bir haksız fiil yapılmıştır kanısındasınız ve bu sebeple üzülürsünüz. Dış dünyanızdaki üzüntünüzün ikinci safhası. Yeter mi? Yetmez. Nefsiniz olduğu için size yapılan bu haksızlık saydığınız şeye karşı çıkıp siz de ondan intikam almak isteyeceksiniz. İntikam alabildiğiniz takdirde bir defa daha üzüleceksiniz bir haksız fiil işlediğiniz için Allah'ın azabı ve ruhun nefsinize verdiği huzursuzluğu yaşayacaksınız. Ya karşınızdaki kişi çok güçlüyse, intikam alamıyorsanız, o zaman bir stres başlar sizde. Alınamamış intikam, yani kin oluşur. Bu sefer de bu stres sebebiyle huzursuz olursunuz. İntikamınızı
alsanız da huzursuzsunuz. İntikamınızı alamasanız da huzursuzsunuz. İntikamınızı aldığınız zaman bir haksız fiil işlediğiniz için huzursuz olursunuz. Allah Teala size azap eder. Arkasından da ruhunuz nefsinize huzursuzluk verir. Öyleyse dört defa ard arda huzursuz olacaksınız. Dış dünyanızdaki anlaşmazlıklar sebebiyle siz mutsuz bir insansınız. Ama ne zaman daimi zikre ulaşırsanız, hiç kimseyi kıracak hiçbir davranışta bulunamazsınız. Bulunmazsanız eğer, hiç kimseyi rencide etmeyeceksiniz demektir. Hiç kimseye huzursuzluk vermeyeceksiniz demektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, evvela siz başkasına huzursuzluk vermediğiniz için kesintisiz bir mutluluk yaşıyorsunuz dış aleminizde. Yeter mi? Yetmez. İkinci alternatif, başkalarına huzursuzluk verseydiniz sizden intikam alacaklardı. Kimseye huzursuzluk vermediğiniz için hiç kimse sizden intikam almayacaktır. İntikam alan kişiler sebebiyle oluşan mutsuzluğu yaşamayacaksınız. 2. Hiç kimse sizden intikam almadığı için siz de kimseden intikam almak gereğini duymayacaksınız. Ve mutluluğunuz devam edecek kesintisiz bir şekilde. 3. Ve dördüncüsü, hiçbir zaman şuuraltı birikimine uğramanız mümkün değildir. Çünkü sizin için intikam talebi yok ki anlamamış intikam oluşsun, kin oluşsun, stres oluşsun. Öyleyse dış dünyanızda da siz mutlu bir insansınız. Gelelim Allah ile olan ilişkilerinize. Neden başlangıçta Allah ile olan ilişkileriniz yüzünden huzursuzsunuz? Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorsunuz. Getirmeyince Allah Teala size azap eder. Bilmediğiniz bir huzursuzluk her an size ulaşacaktır. Ve Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyorsunuz. Her fiilden sonra Allah'ın azabı ve ruhunuzun nefsinize verdiği huzursuzluk sizi mutlaka gelip yakalayacaktır. Emirler cephesinde de, nehiler cephesinde de hep huzursuz bir insan olacaksınız. Sıkıntılar içinde yaşayan huzursuz bir insan. Peki, ya daimi zikre ulaşmış olsaydınız, bütün emirleri yapmak sizin için büyük bir zevk olacaktı. Her olayın arkasından mutluluğu yaşayacaktınız. Yasakların hepsine riayet sizin için bir mutlak davranış biçimi olacaktı. Ve her Allah'ın yasağını işlemekten kendinizi kurtardığınız noktada, ki hepsini de kurtaracaksınız, kesintisiz bir mutluluk halini yaşayacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki iç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerde de mutlu bir insan olmak daimi zikirle mümkünmüş. Daimi zikre ulaşamıyorsunuz. O zaman ikinci metodu kullanacaksınız. Başkaları için yaşamak. Ne zaman bir başkasına mutluluk ulaştırmak üzere harekete geçerseniz, o zaman harekete geçtiğiniz andan o mutluluğu o kişiye ulaştırdığınız noktaya ana kadar
hep Allah'ın size mutluluk ve huzur verdiğini, mutluluk verdiğini, ruhunuzun nefsinize huzur verdiğini yaşayacaksınız. Öyleyse aksi varit mi? Evet. Ne zaman bir başkasını haşlamak üzere, ona bir kötülüğü yapmak üzere, onun hak etmediği bir kötülüğü bir başkasına yapmak üzere harekete geçerseniz, o zaman da şeytanın sizinle beraber olduğunu ve Allah'ın size devamlı azap verdiğini yaşarsınız. Ruhunuza, nefsinize huzursuzluk verir. Öyleyse daimi zikre ulaşamayan bir insanda etrafındaki bütün insanlara onları mutlu edecek olan şeyleri ulaştırmak istikametinde bir gayretin sahibi olduğu andan itibaren bu gayret var olduğu sürece hep mutlu bir insan olarak yaşamaya devam eder. Gördünüz mü sevgili kardeşlerim? Mutsuzluğunuzun veya mutluluğunuzun arkasında başkası yok. Sadece siz varsınız. Top sizde. Öyleyse mutlu olmak için kendinize düşeni yapmalısınız. Mutluluğu en güzel standartlarda yaşamalısınız. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını bütün kalbimizle dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha, me'as salavat. Allah'a emanet.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bir sohbet, sizlerle bir olmak, bir merhaba demek, bir hatır gönül sormak ve bir güzelliği birlikte yaşamak. Sevgili kardeşlerim, Allah bütün insanları Allah'ın yoluna girsinler de mutlu olsunlar diye yaratır. Herkese daveti açıktır. Herkesin Allah'a ulaşmayı dilemesini ister. Herkesin daha öteye geçmesini ister. Mürşidine tabiyetini, ruhunu Allah'a ulaştırmasını. Buraya kadar olan dönem, eğer o kişi Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemişse, o kişi için mutlaka cennetin üçüncü katı vardır. Dünyada da mutluluğun yarısı sağlanmıştır. Bu mutluluk müessesesinin yarısı Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Diyor ki Allah-u Teala Rad Suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah dalalette olanları bırakır. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'ın kendisine ulaştırdığı insanlar var. Bu insanlara bakıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu insanlar nasıl insanlar? Bunların Allah'a ulaşmayı dilemiş olan bütün insanların başlangıç özelliği bir dilektir. Sadece bir dilek. Deminki ayet-i kerimeye dayalı olarak kim Allah'a mülaki olmayı, yani kim Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır diyor Allah-u Teala. Bütün insanlar dalalettedir. Dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onlar dalaletten hidayet safhasına geçerler. Dalaletten hidayete geçmek. Dalaletteyken hidayet üzere olmak. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir betire. Allah onu mutlaka mürşidine ulaştırır. 14. basamak. Allah 14. basamakta o kişinin mürşidine tabiyetiyle ruhunu onun vücudundan ayırır. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkarır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir yolculuğun sonunda o kişinin ruhu mutlaka Allah'ın zatına, Allah tarafından ulaştırılır. Eğer o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa. Bu muhteva içerisinde, bu 7-8 aydan çok daha kısa bir zaman parçası içerisinde ruhlarını Allah'a ulaştıran birçok kardeşimiz oldu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hiç korkmayın. Allah'ın yolundasınız. Allah-u Teala
mutlaka sizi kendisine ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım demekle bu noktada kime hitap ediyoruz? Konuşmamızın bu anında Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı dileyenleri kastediyoruz. Onlara hitap ediyoruz. Onlar kurtuluşa mutlaka erecek olanlardır. Hani Hazreti Nuh ne diyordu? Ben bu yanında olanlar, yanında olan, amin olanlar var ya, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onları yanımdan kovacak değilim diyor. Ve onlar mutlaka Allah'a ruhlarını ulaştıracaktır diyor. Amin olan kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş olandır. O ayetler dizisinde Hazreti Nuh'a tabi olanlardır. Yani birinci kademe Allah'a ulaşmayı dilemek mutlaka tabiyetle sonuçlanır. Kişi tabi olduktan sonraki sonuçta daha çok, daha açık bir şekilde bellidir. O kişinin ruhu mutlaka tabiyetle beraber vücudundan ayrılacaktır. Ondan sonra da mutlaka Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte Allah-u Teala'nın zatına bir insanın ruhunu ulaştırması. Hayır, ifade çok doğru değil. Her ne kadar kişi bu konuda gayret ediyorsa da, mesela zikir yapıyorsa da, namazlarını kılıyorsa da, ibadetlerini gerçekleştiriyor ise de, ruhu kendisine ulaştıran Allah'tır. Sadece Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi değil, Rum suresinin 13. ayet-i kerimesinde de Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Allahu yeştevi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Dilediğini seçmesi insanlardan %95'ini seçmesi demek. Herkesi seçer. Sadece seçmediği bir grup insandır. O insanlar sadece Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmaz. Başka insanları da Allah'ın yolundan ayırmayı dilerlerse ve bu istikamette bir gayretin sahibi olurlarsa işte onları seçmez Allah Teala. Sadece onları. Hem insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyecekler, bu yetmez. Hem de başka insanları da Allah'ın yolundan ayırmaya çalışacaklar. İşte böyle bir grup insan Allah Teala tarafından seçilmez. Öyleyse ayete bakalım şimdi tekrar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse kendisine seçtikleri insanların hepsine çok yakını, %95'inden fazlası, ama kendisine ulaştırdıkları mutlaka o seçtiklerinin içinden gelecek. Çünkü seçmedikleri ulaşmayı dilememekle de kalmayıp başka insanları da bu yoldan caydırmaya çalışanlar. Onlardan bir ümit yok. Onları devre dışı bırakıyor. Geri kalanların hepsini seçiyor. İşte o seçtiği insanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Bu emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerini aşan ruh her kademede bir gök katı yükselir. 7 tane gök katı var. O 7 tane gök katını aşan ve Allah'ın zatına ulaşan ruh Allah'ın zatında yok olur. Allah Teala bütün insanlara bir tek dilekleri karşılığında Allah'a ulaşmayı dilemek, bir tek dilekleri karşılığında mutlaka bunu garanti ediyor. Garantisi altına almış. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Hemen hemen herkesi kendime seçerim. Başka insanları benim yolumdan ayırmaya çalışanları, benim yolumdan men etmeye çalışanları sadece onları seçmem.
Onların dışındaki insanlar ki bunlar %95'in ötesinde hepsini seçerim diyor. Ama o seçtiklerim ben seçtim diye bana ulaşmazlar diyor. Bana ulaşmak için diyor, bana ulaşmayı dinemeleri lazım. Önce dilek, sonra bu dileğin üzerine diyor, onlar bana ulaştırmazlar ruhlarını diyor. Ben onların ruhlarını kendime ulaştırırım. Yani o adamın istediği kadar eksiği olsun. O kadının, o kişinin, her kimse, her kademeden insan, akil ve balik olmak kaydıyla, yani 15 yaşın ötesindeki herkes sorumluluğu taşır. Bu noktadan itibaren bütün insanlar sorumludurlar. O noktada Sübyan sınıfını aşmış olurlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah-u Teala bizlere bunları öğretti de biz de sizlere öğretiyoruz. Bunlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'ya kavuştuktan sonra rahmeti Rahman'a kavuştuktan sonra rahmetli olduktan sonra daha 2 asır Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin anlatımı bütün boyutlarıyla devam etmiş ve sahabe ve sonradan sahabeye katılanlar onlardan sonra tabi'in, ondan sonra tebe'i tabi'in, ondan sonra onlara da tabi olanlar, onlara tabi olanlar, onlara tabi olanlar 200 yıllık bir devre söz konusu. Ondan sonra insanlar iman konusunda tartışmalara girmişler ve de Allah'ın istediği şeyin imanın ötesinde olduğunu, inanan insanlardan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kimsenin cehennemden kurtulamayacağını unutmuşlar. Ve din adım adım muhteva itibariyle küçülmüş. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan birinci safa, mürşide tabiyetle devam eden ikinci safa, ruhu Allah Teala'nın ulaştırmasıyla birinci devresi sona eren, bu Allah'ın garantisinde olan kesim. Ruhun dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşması. Bundan sonra dördüncü safa geliyor. Fizik vücudun teslimi. Beşinci safa nefsin teslimi. Altıncı safa muhlis olmak. Yani tövbeyi nasıl olsa tövbe etmek. Yedinci safhada iradeyi Allah'a teslim ederek irşada memur ve mezun kılınmak. İşte İslam ve din adını verdiğiniz ne varsa Hristiyanlık, ondan evvel Musevilik, indirilen kitaplara baktığımız zaman Hz. Musa'ya Tevrat'ın, Hz. İsa'ya İncil'in ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Kur'an-ı Kerim'in indirildiğini görüyoruz. Üç peygamber. Ve peygamberlik müessesesi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'le, Peygamber Efendimiz'le sona eriyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya hamd ederiz, şükrederiz ki bu ilmi bize öğretmiş. Muhakkak ki Allah her şeye kadir.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte insanlar ancak Allah'a ulaşmayı dilerlerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırıyor. Demin saydığımız 7 tane safa, ki bunlardan üçüncüsü Allah'ın zatına ulaşmak, hepsi yok edilmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu tarafa 14 asır geçti. Ve Kur'an unutulmuş, her şey hadislerin üzerine bina edilmiş. Hadislerin üzerine bina edilmesi kötü bir şey mi? Elbette değil. Eğer hadisler sahih ise Kur'an'a mutlaka tam olarak intibak eder.

Bu hadis tek başına bir bütünü ifade eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, ben ne konuşursam beni Allah söyletir. Allah'ın söylettiği de yalnız Kur'an-ı Kerim'dendir. Yani eğer bir ayetten bahsetmişse, bir hedeften bahsetmişse, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 7 safa 4 teslimi anlatmış sahabeye. Tıpkı onun gibi ondan evvel Hazreti İsa 7 safa ve 4 teslimi anlatmış. Tıpkı onun gibi ondan evvel Hazreti Musa kendi kavmine 7 safa 4 teslimi anlatmışlar. Bugün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 14 asır sonra duruma bakıyoruz. Ne olmuş? Önce Museviler unutmuşlar Hazreti İsa'nın söylediklerini ve büyük kısmı bu 7 safayı yaşamak yerine din adına başka şeyleri yapmaya başlamışlar. Sonra sevgili kardeşlerim, Allah Teala Hazreti İsa'yı görevli kılmış. O kendisine indirilen İncil'le öğretmiş etrafındakilere. 7 safa ve 4 teslim hepsi yaşamışlar. Hazreti İsa'ya tabi olanların hepsi onunla birlikte 7 safa 4 teslimi yaşamışlar. Ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim etmişler. Bir süre sonra büyük kısmı dejenere olmuş. Onun bütün bu 7 safa ve 4 teslim hakkındaki söyledikleri unutulmuş ve kiliselerde yapılan bir takım ayinlere dönüşmüş. Ondan sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. O ve sahabesi 7 safa ve 4 teslimi yaşıyorlar. Ondan sonra da bir süre ona tabi olanlar, onlara tabi olanlar yaşıyorlar. Sonra toplumun büyük kısmı bir tartışmanın içine giriyor. Bir defa 7 safa ve 4 teslim, yani Allah'a ulaşmayı dinlemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, irşad olmak, muhlis olmak, 6.'sı muhlis olmak ve irşad olmak aynı şey. Ondan sonraki kademe salih makamına ulaşıp, iradeyi teslim edip, irşat makamına Allah-u Teala tarafından tayin edilmek. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bugüne kadar gelen devrede bunu yaşayan bir grup insan bütün devirlerde var olmuş. Bugün de var. İşte biz de onlardan biriyiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesi ne yapmışsa biz sadece onu yaparız. Ne yaparız? Günde 5 kere namaz kılmayız. 5 vakit namaz kılmayız. 7 vakit kılarız. Öyleyse o ne yapmış? Perşembe günleri oruç tutmuş. Biz de tutarız. O neyi yaptıysa biz ve kardeşlerimiz onları gerçekleştiririz. Kuşluk sünneti kılmış, biz de kılarız. Teheccüd sünneti kılmış,

yatsıyla sabah namazı arasında teheccüd sünneti kılmış. Sabah namazı ile öğlen namazı arasında kuşluk sünneti kılmış. Aynen gerçekleştiririz. Ne yapmış? Daimi zikrin sahibi olmuş. Öteye geçmiş. Tesbihin de sahibi olmuş. Bizim de hamdolsun Allah Teala bizi oraya ulaştırdı, tesbihe. Kardeşlerimizden de ulaşanlar var. Ve tüm kardeşlerimiz de daimi zikre ulaşmak için bir büyük çabanın içindeler. Bu çabanın içinde olup da bu noktaya ulaşanlar var mı? Tarikatlar boyunca, ki tarikatlar hiç bitmemiştir, bugün de aynen yaşıyorlar. Birçok kişi o tarikatların içinde bu hedeflerin hepsine ulaşmışlardır. Bugün de ulaşıyorlar. İşte onlar Allah'ın gerçek dostlarıdır. Yedi safa, dört teslimi gerçekleştirenlerdir. Gerçekleştiren ne olur? Yaşada memur ve mezun kılınır. Onlar başkalarını irşad etmekle vazifelendirilirler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala sebepsiz yere hiçbir şey yapmaz. İşte bu sonuç, yani ruhun ve cin nefsin ve iradenin Allah'a teslimi neyi ortaya koyar? Bir insanın nefsinin kalbinde hiçbir şey kalmamasını. Önce bunu gerçekleştirir. Sonra o kişinin tövbe-i nasuha çekilmesini gerçekleştirir. Sonra o kişinin irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle Allah iradesini teslim aldıktan sonra o kişinin bu göreve tayin eder. O güne kadar daimi zikirde olan kişi o noktadan itibaren zikir iradenin bir mahsulü olduğu cihetle artık iradesi olmadığı bir vakaa olduğundan bu kişinin tesbihi külli irade tarafından gerçekleştirilir. Daimi zikirdedir yine kişi dizayn olarak, yani her an gece gündüz 24 saat Allah'ı zikretmektedir. Ama kendi iradesiyle değil, külli irade vasıtasıyla buna Allah'ın iradesi de, ilahi irade de diyebilirsiniz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Tarikatlar içerisinde böyle insanlar her zaman vardır. Kıyamete kadar da var olmakta devam edecektir. Şimdi problem nereden kaynaklanıyor öyleyse ona bakalım. Problem bu yedi safa ve dört teslimi İslam'ın beş şartına indirgeyenlerde. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek diyorlar. İslam'ın şartı beştir. Bu beş şartı gerçekleştirdiğin zaman cennete girersin. Hemen bir uydurma hadis geliyor. Bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gitmiş ve ona demiş ki
Ey Allah'ın Resulü, ben cennete gitmek istiyorum, ne yapayım? O da ona demişmiş ki, namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Söylediklerin arasında bunlar mutlaka vardır diye düşünüyoruz. Ama Allah'a ulaşmayı dile ve zikir yap da bunlarla beraber mutlaka o kişiye söylenmiştir. Ama burası atlanıyor. O zaman hatırlayın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e söylediğini, benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın diyor. Hiçbir şeyim Kur'an'a aykırı olamaz. Neyse, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve onun bütün sahabesine Allah-u Teala'nın verdiği emir, açık ve kesin olarak 7 Safa, 7 Safa ve 4 Teslim'i de farz kılıyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. Kur'an-ı Kerim bütün sahabenin üzerlerine farz kılınan 7 Safa ve 4 tane teslimi hepsinin sahabe adını verdiklerimizin gerçekleştirdiğini söylüyor. Kur'an-ı Kerim söylüyor. Kur'an-ı Kerim yazıyor. Öyleyse eğer 7 Safa 4 teslimin hepsi farzsa, eğer bugün bütün o farzlardan elde kalan İslam'ın 5 şartıysa, insanlar şeytanın korkunç bir tuzağına düşmüş durumdalar. Sevgili kardeşlerim, gerçekten korkunç bir tuzak. Din adamlarımız okullarında İslam'ın 5 şartını temel bir ilim olarak alıp öğretime üye oluyorlar, öğretim üyesi oluyorlar. Üniversiteyi bitiriyorlar. Devam ediyorlar çalışmalarına. Üniversite öğretmeni olmak üzere evvela asistan oluyorlar bir profesörün yanında. Sonra doçent oluyorlar imtihanı verip. Ondan sonra da profesör oluyorlar. Ve hepsi İslam'ın 5 şartından ibaret bir muhtevayı, insanları kurtaracak olan bir hedef kabul ediyorlar. İşte burada büyük bir yara almıştır İslam. Bu yara felç edici bir yaradır. Hamdolsun ki İslam'ın bir kısmı İslam'ı gerçek boyutuyla yaşıyor. Bütün tasavvuf ehli bunu gerçekleştirendir. Ne dedik? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi Kur'an'da farz olan 7 Safa ve 4 teslimi de yaşamışlar. Bugün 7 Safa ve 4 teslim sadece tarikatlarda yaşanıyor. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın ortaya koyduğu gerçek buysa, 7 Safa'nın 7'si de farzsa, bütün sahabe bu 7 Safa ve 4 teslimi gerçekleştirmişlerse, o zaman İslam aleminin de bu dizayn içerisinde üzerimize farz olan bütün farzları yerine getirmemiz gerekmez mi? İşte yerine getirmediğimiz için Allah-u Teala'nın cezalarıyla karşı karşıyayız. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, iradenin de teslimine kadar uzanan, ruhun ve için nefsin tesliminden sonra iradenin de teslimine kadar uzanan, onu da kapsayan bir dizi işlev Kur'an-ı Kerim'de farz kılınmıştır. Ve bütün bu kademelerden insanı aşırtacak olan şey zikirdir. Allah'ın ismini
tekrar etmek suretiyle Allah'ın katından rahmetle faz, rahmetle salavat isimli iki tane nur gelir. Bu nurlar göğüse gelir. Allah'a ulaşmayı dileyen birinin göğsünü Allah Teala mutlaka yarar. Allah Teala buyuruyor ki biz onların göğsünü yararız. Göğüslerinden kalplerine nur yolu açarız diyor. Onların göğüslerini teslime açarız diyor. İşte teslimi açmak ne demek? Ruhun teslimine, fizik vücudun teslimine, nefsin teslimine, iradenin teslimine. Göğsünden kalbini Allah-u Teala niçin nur yolu açıyor kişinin? O kişi zikir yapacak. Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli veya sessiz zikir yapacak. Veya iç sesiyle dilini de kımıldatmadan zikir yapacak. Bu yaptığı zikre paralel bir standartta Allah'ın katından önce sadece rahmetle faz gelecek. Rahmet nurları kalbe girecek. Sonra rahmet, faz ve salavat gelecek. Rahmetle faz, rahmetle salavat gelecek. Ve gelen fazıllar %2 rahmet birikiminden sonra o kalpte %7 birikime başlayacak. İşte bu birikimdir ki kişiyi nefsin kalbinde %49 fazla ulaştıracak. Böyle bir faz birikimi %2 rahmetle toplandığı bir araya getirildiği zaman %51 nur eder. Bu %51 nuru yerli yerine oturtalım. Herkese Allah Teala bunu garanti etmiş. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Her %7 nur birikimde, fazıl birikiminde, başlangıçta %2 rahmet birikiminden sonra o kişinin ruhu bir kat yükseleceği için 7 katı tamamlayacaktır kişinin ruhu. 7. katta 7 tane alemden geçecektir. Allah'ın zatına sitetini müntahaya ulaşan zikir serisini tamamlamış olan ruh ulaşacaktır. Sitetini müntahaya ulaşacak. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın ruh zatına ulaşacak. Allah'ın zatında Allah'ın ruhu yok olacak. İşte olay budur. Zaten ruhu Allah üflemişti. O üflediği ruhu tekrar geriye istiyor. Bu ne ifade eder? Bu yolun yarısını ifade eder. Mutluluğun, dünya mutluluğunun yarısını ifade eder. Cennetin üçüncü katını ifade eder. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman üçüncü basamaktasınız. Birinci kat cennet sizin. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman ikinci kat cennet sizin. 14. basamaktasınız. Sonra Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişinin ruhunu Allah'a, Allah'ın ulaştırdığını görüyoruz. Kişi sadece zikirlerini arttırıyor. Allah da kendisine düşeni yapıyor. O kişi son derece mutlu bir hayat içerisinde ruhunu Allah'a ulaştırıyor. Bütün bunlar 6-7 aylık veya 7-8 aylık bir süreç içerisinde normal standartlarda gerçekleşiyor. Ve kişi ulaşana kadar, Allah'a ruhunu ulaştırana kadar dünyadaki en mutlu insanlardan birisi oluyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala bu kapıyı açmış. Hadi gelin diyor, sizi bekliyorum diyor. Sizden diyor bir şey istemiyorum. Sadece bir dilekte bulunacaksınız. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor.
Dilerseniz diyor, siz bana ulaşmayacaksınız. Ben sizi kendime ulaştıracağım. Ben sizin ruhunuzu vücudunuzdan çıkararak kendime ulaştıracağım diyor. Ruhunuz mürşidinize tabi olduğunuzda diyor otomatik olarak sizi terk eder. Ve bana doğru seyri sülük adı verilen bir yolculuğa çıkar diyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala bütün insanların Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a mutlaka ruhlarını asgari standartlarda mutlaka ulaştırmasını istiyor. Daha o kişi Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilediği an cehennemden kurtulmuştur, birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Çünkü takva sahibi olmuştur. Rum 31 öyle söylüyor. Münibine ileyhi ve ettekû. Allah'a ulaşmayı diler ve takva sahibi ol. Sonra Allah onu mürşidine ulaştırır. Sonra tabiiyetle beraber ruhu vücudundan ayrılır. Allah vücuttan ayrılan o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. O kişinin bütün eksiklerini kapatır. Hiçbirini varmış gibi göstermez, hepsini yok eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'ya ulaşmak söz konusu. Bunu siz yapmayacaksınız. Siz sadece ulaşmayı isteyeceksiniz. Allah da ruhunuzu mutlaka kendisine ulaştıracak. İşte mutluluğun yarısını elde ettiniz. Neden? Nefsinizin kalbi %51 nurlarla doldu. Ve geriye kalan kesim %49 karanlık afetlerle dolu. Bu yarı yarıya dünya mutluluğu demektir. Ama cennet katlarından üçüncüsündesiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. Mürşidinize ulaştınız. İkinci kat cennetin sahibisiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Sevgili kardeşlerim, daha ne olsun? Allah Teala size daha ne versin hediye olarak? Bir hiç karşılığı sadece bir dilekle hepinizin ruhunu kendisine ulaştırıyor. Ki öldüğünüz zaman istemeseniz de ruhunuz Allah'a zaten ulaşacaktır. Siz göndermediyseniz ruhunuz mutlaka öldüğünüzde Azrail Aleyhisselam ve onun takımı tarafından alınacak. Eğer ruhunuz sizde ise alınacak ve Allah'a ulaştırılacaktır. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeden ölen herkesin gideceği yer cehennemdir. Bu kadar açık ve kesinse bir tarafta cehennem varsa sonsuza kadar devam edecek olan bir işkenceler dizisi, bir tarafta cennet varsa sonsuz bir mutluluğun sahibi olacaksınız. Cennetin ve cehennemin gökleri çatlayıncaya kadar sonsuz bir milyarlarca senelik bir yaşam. Sadece mutluluktan oluşan bir yaşam. Sevgili kardeşlerim, bir tek dileğiniz size bu yaşamı sağlayacak. Üçüncü kat cennetin sahibi olacaksınız. Sadece bir dilekle, affedersiniz. Birinci kat cennetin sahibi olacaksınız. Sadece bir dilekle, tabiiyetle ikinci kat cennetin sahibi olacaksınız. Sizi mürşidinize ulaştıracak olan siz değilsiniz. Allah. Yetmez. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman sizden ayrılan ruhunuzu Allah'ın zatına ulaştıracak olan gene Allah. Allah'a ulaşmayı dilediyseniz mutlaka Allah ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Ve de bunu sanki siz yapmışsınız gibi sizi mükafatlandıracak. Üçüncü kat cennetin sahibi olacaksınız. Nefsinizin kalbi yarı yarıya temizlendiği için sadece üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Nefsinizin kalbi yarı yarıya temizlendiği için dünya mutluluğunda sadece %51'ine sahip olacaksınız. %49
Dünya mutluluğunu yaşayamayacaksınız ama %51 yaşayabileceğinize göre, üçüncü kat cenneti de elde ettiğinize göre, bu Allah'ın çok büyük bir lütfu keremi değil mi sevgili kardeşlerim? Öyleyse ne duruyorsunuz? Bizi ilk defa dinleyenler ne duruyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dileyin. Dileyin ki Allah sizi kendisine ulaştırsın. Allah Teala'ya dua ediyoruz inşallah. Öğreticiler de bu büyük hakikatleri söylemeye başlarlar. Böylece herkes kurtuluşa ulaşır inşallah. Allah Teala'nın indinde hepinizin hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde yine birlikteyiz. Ruh, nefs ve fizik vücut. Bir insan üç ayrı unsurdan oluşuyor. İnsanın nefsi var, insanın ruhu var, insanın fizik vücudu var. İşte şu anda sizlerle konuşan bizim fizik vücudumuz. Nefsinizi de hepiniz biliyorsunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepiniz rüya görmüşsünüzdür. Görmektesiniz. İşte rüyada gördüğünüz sizin nefsinizdir. Görmediğiniz sadece ruhunuz. Belki bir gün Allah-u Teala gönül gözünüzü açar. Sizlere de seyri suluku gösterir. Yani şu dünyada verilen gezegendeki insanlar hangi dergahta toplanıyor, nasıl toplanıyor, nasıl sıralar oluşturuyor, nasıl secdede oluyorlar, namazlarını kılıyorlar, nasıl altın kapıdan geçip 7 tane gök katını aşıp Allah'a ulaşıyorlar. Bunların hepsi o zaman size gösterilir ve ruhun ne olduğu konusunda hiçbir tereddüdünüz kalmaz. Öyleyse fizik vücutlar konusunda daha fazla bir şey söylemek gerekmiyor. Şu fizik vücut, bu şu anda sizinle konuşan bizim fizik vücudumuz. Bu dünyada verilen gezegen, bu fizik vücudun standartlarında yaratıldı. Fizik vücut da dünya adı verilen bu gezegende yaşamak için vücuda getirildi. Allah Teala buyuruyor ki ben muhakkak ki arzda bir halife yaratacağım. Ve bu dünyanın halifesi olarak Adem Aleyhisselam'ı yarattı Allah Teala. İlk insan. Ve ondan, onun kaburga kemiğinden Havva Anamızı yarattı. Ve hadi ikiniz birlikte aşağı inin diye emir verdi o ikisine. Ve ikisi dünyada verilen bu gezegene indiler. Önemli bir gezegen mi? Kainattaki en önemli gezegen. Neden? Çünkü Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki sen olmasan felekleri yaratmazdım. Yine diyor ki Habibim bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi ey insanlar sizin için yarattım diyor. Bizim için her şeyi yarattığını söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki seni başka bir şey için değil alemlere rahmet olasın diye yarattım diyor. Öyleyse bütün alemlere rahmet olarak yaratılan peygamberdir. O peygamberdi. Bütün alemlere rahmet olarak yaratıldı. Öyleyse dünya bütün alemlerin merkezini teşkil ediyor. Bu dünyadan çıkıyor. Ondan evvelki peygamber de bu dünyadandı Hazreti İsa. Ondan evvelki, affedersiniz Hazreti, evet Hazreti İsa. Ondan evvelki peygamber de bu dünyadandı Hazreti Musa. Ondan evvel Hazreti Süleyman.
Daha birçok peygamber Allah Teala hepsini alemlere rahmet olarak yarattı. O devirde onlar alemlere rahmetti. Şimdi sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimize bakalım. Ruhumuz Allah'la direkt bir ilişkide. Çünkü ruhumuz bizim ruhumuz değil. Allah'ın ruhu. Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ve nefaha fihi ruhihi. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Ruhundan bize üfürmüş Allah Teala. Böylece ruh sahibi olmuşuz. Peki bir insan ruhsuz yaşayabilir mi? Elbette yaşayabilir. Şu anda sizin karşınızda ruhsuz yaşayan birisi var. Ruh Allah'tan gelmiştir. Allah'a mutlaka geri dönecektir. Ve Allah Teala bunu üzerimize farz kılmış. İrci-i emri ruhun Allah'a geri dönmesi emridir. Rabbine geri dön diyor Allah Teala. Kime söylüyor? Üç vücuttan oluşuyoruz. Ruhumuz, fizik vücudumuz, nefsimiz. Ruhumuza söylüyor Allah Teala. İrci-i ila Rabbik, ila Rabbiki. Nefsimize ne diyor? Nefsimize Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan diyor. Böylece Rabbine ruhun ulaşabilsin. Çünkü nefs Allah'a ulaşmayı dilemezse kişi nefsin tezkiyesi başlayamaz. Bundan sonra kişiyi Allah Teala mürşidine ulaştıracaktır. Ve mürşidine ulaştığı andan itibaren nefsin tezkiyesi başlayacaktır. Çünkü bir insan mürşidine ulaştıktan sonraki devrede bir farklı situasyon içine girer, durum içine girer. Bir insan Allah'a ulaşmayı diler ve Allah onda hemen gelişmeleri tahakkuk ettirir. Bu gelişmeler o kişinin Allah'tan mürşidini istemesi için zemin hazırlar. Kişiye Allah-u Teala'nın öğretisi kendisine ulaşmanın, insan ruhunun Allah'a ulaşmasının ancak Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşeceği bir vaka olarak çıkıyor Kur'an-ı Kerim'de karşımıza. Ondan evvel İncil'le, ondan evvel Tevrat'la. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım ve sevgili öğrenciler, Allah-u Teala'nın dini bir tanedir. Hiçbir zaman iki din, üç din, dört din Allah-u Teala indirmemiştir. Bir tek din vardır, o din Allah'a teslim olma dinidir. Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini üç esas gösterir. Bir, vahdet akidesi, Allah'ın tekliği. İki, tevhid akidesi, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir toplum. Dikkat edin. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir teklim, tek bir toplum. Allah'a ulaşmayı, yani ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek. Öldükten sonra herkesin ruhu Azrail aleyhisselam ve onun yardımcıları tarafından alınır. O ruh 7 tane gök katı bu grup tarafından aşırılarak 7 gök katını aşarak beraberce o ruhla 7. gök katının sitretinin müntehasına kadar Azrail aleyhisselam ve onun adamları, onun takımı
Onun yardımcıları melekler. Azrail aleyhisselam da bir melektir. Yedinci gök katının birinci, yedinci aleminin sonuna kadar, Siddetül Münteha'ya kadar ulaşırlar. Orada kalırlar. Ve ruh oradan dikey bir yolculukla otomatik olarak Allah-u Teala'nın zatına ulaşır. Ulaştığı zaman da Allah'ın zatında yok olur. Bu fena fillah işlemidir. Yani o kişinin ruhunun Allah'ta fani olması, fena kelimesi ve fani kelimesi aynı kökten geliyor. Fena fillah demek, fi içinde demek, Allah, Allah demek, fena fani olmak, Allah'ın içinde fani olmak, Allah'ın zatında kaybolmak, yok olmak, Allah'ın zatına ulaşan ruh, bizdeyken, bizim ruhumuzken ya da biz öyle çağırırken onu, bizim ruhumuz diye düşünürken, ruh gerçek sahibi olan Allah'a ulaşmıştır. Allah da yok olur. Peki bu ruhun artık bir daha dönmeyeceği istikametinde bir şey olabilir mi? Dönmek veya dönmemek değil ama ruh Allah'ın zatında yok olduktan sonra o kişinin seviyesi, nefsinin bu dünyadaki seviyesi eğer huzur namazına iştirakini sağlayacak olan bir seviye gösteriyorsa, o zaman o kişi Allah-u Teala'nın zatından yeniden ayrılacaktır. Ve huzur namazının, Allah'ın huzurunda kılınan huzur namazının saflarına katılacaktır. Huzur namazını devrin imamı kıldırır. Bu devirdeki devrin imamı, o biziz. Ama devrin imamının aslında peygamber olması gerekiyor. Nebi olması gerekiyor ama biz nebi değiliz, biz peygamber değiliz. Nebi, Kur'an-ı Kerim'de peygamber manasına gelen kelimedir. Peygamber kelimesi Farsçadır. Bizim dilimize girmiş ve peygamber olarak yerleşmiştir. Ama Arapçası, Kur'an'daki kelime, Kur'an'da Allah-u Teala'nın kullandığı kelime, peygamber kelimesi değildir, nebi kelimesidir. Nebi, peygamber demektir. Resul ise risaletle görevlendirilen kişi. Resul peygamber değildir. Risalet Allah'ın emirlerini nakleden pozisyona verilen isimdir. Resul gerçek anlamı Resul kelimesinin elçidir. Nübüvvet, peygamberlik, nebi peygamber, risalet elçiliktir, Resul de elçidir. Allah'ın yeryüzündeki elçilerine Resul denir. Şu anda dünya üzerindeki bütün kavimlerde hangi dil, ayrı dil konuşuluyorsa o kavimlerin hepsinde Allah'ın bir Resulü şu anda yaşıyor. Diyor ki Allah Teala hiçbir kavim yoktur ki biz ona Resul göndermiş olmayalım. Hiçbir kavim yoktur ki biz onu Resulsüz bırakmayalım. Diyor ki Mü'minin 44'te Allah Teala biz bütün kavimlerde Resul bahs ederiz, hayata getiririz ve ard arda o Resulleri hayata getiririz diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala'nın Resulleri hayata getirmesi söz konusudur. İşte o Resullerin her biri kendi kavminde kendi diliyle insanlara öğretir.
Son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar bütün kavimlerde Resul vardı. Ama peygamberlerin olduğu devirde bir kavimde peygamber vardı. O sadece bu dünyanın değil, bu alemin değil, bütün alemlerin üzerine görev yapardı peygamberler. Son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem için Allah Teala buyuruyor ki: "Habibim, biz seni alemlere rahmet olasın diye gönderdik." İşte bir peygamberde, bir resulde, herhangi bir insanda bir ruhtan, bir nefsten, bir de fizik vücuttan yaratılmıştır. Fizik vücutlarımız hakkında bir şey söylemeye gerek yok. Hepinizin bildiği fizik vücutlar. Ama nefs deyince Allah Teala neyi anlatıyor? Nefs deyince konunun başlangıcını düşüneceksiniz. Başlangıçta bütün insanların nefsleri %100 afetlerle doludur. Ve gene başlangıçta bütün insanların mutlaka bir de ruhu vardır. Bir nefs, bir ruh, bir fizik vücut, bir üçlüdür. Bütün insanlar bu üçlüyle oluşturulur. Kişi doğduğu zaman Allah Teala onun içine ruhundan üfürür. Nefsi de o fizik vücutla beraber mevcuttur. İçi, nefsin içi afetlerle doludur. Ruh üfürülür, ruh da %100 hasletlerle doludur. Yani nefsimiz Allah'ın bütün emirlerine mutlaka karşı çıkan, yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek isteyen bir özellikle yaratılmıştır. 19 grup afet nefsin içinde mevcuttur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptiralar gibi 19 tane afet nefsin afetleridir. Ruhta ise bu afetlerin tam zıttı olan hasletler vardır. Nefsin isyan afetine karşılık ruhta itaat hasleti vardır. Nefsin inkar afetine karşılık ruhta iman hasleti vardır. Nefsin öfke afetine karşılık ruhta sükunet vardır. Düşmanlık hasletine, afetine karşı dostluk hasreti vardır ruhta. Nefsin bütün negatif afetlerinin karşılığı pozitif olarak ruhta mevcuttur. Denge %100 kurulur. Allah-u Teala'nın yaratışına baktığımız zaman her şeyin dengede olduğunu görürüz. Bir çizgi düşünün, bu çizginin A kadar üzerinde Allah-u Teala bir şey yaratmışsa, pozitif bir şey, sıfırdan yukarısı pozitifi gösterdiği için absis ve ordinat eksenlerinde böyle bir misal veriyoruz. O çizginin o kadar altında bir de negatif şeyi aynı anda yaratmıştır Allah-u Teala. İkisi de birbirine mutlaka iç içedir. Aynı anda yaratılırlar. Bir negatif, bir pozitif faktör. İşte ruhumuz Allah'ın ruhudur. Sadece hasletlerden oluşur Allah'ın ruhu olduğu cihetle. Nefsimiz de onun tam zıttı olan afetlere donatılmıştır. Afetlerin ve hasletlerin toplamı eşittir. Ne kadar afet varsa her bir afetin karşısında, her bir şeyi temsil eden, mesela düşmanlığı temsil eden afetin karşılığında aynı miktarda dostluk yoktur. İkisi 200'lük bir rakam düşünün.
toplam olarak 200 oluştururlar. Veya yüzlük bir rakam düşünün. İkisi toplam olarak 100 oluştururlar. Yani nefsinizin kalbinde o yüzdeye göre %70 öfke afeti varsa, ruhta %30 sükunet vardır. Ruhunuzun kalbinde %80 sevgi varsa, nefsinizin kalbinde %20 sevmenin zıttı olan bir faktör yer alır. Düşmanlık. Öyleyse ikisinin toplamı daima %100'e ulaşır. Her afet ve haslet yetmez. Bir de bunların toplamlarını bir araya alırsak, değerlemeye alırsak, iki toplam başlangıçta mutlaka birbirine eşittir. Öyleyse Allah-u Teala her ne kadar öfkeli insanı, öfkesi fazla, sükuneti az, sevgili bir insanı, sevgi dolu bir insanı, sevgisi fazla, nefreti az bir insan halinde yaratmışsa da, eğer afetlerin toplamına bakarsanız ve hasletlerin toplamına bakarsanız, ikisinin birbirine eşit olduğunu görürsünüz. Öyleyse 19 tane hasletin yüzerden neticesi, %100 olarak düşünelim, 1900 eder. 1900'ün yarısı 950 eder. Nefsteki afetler toplamı 950'dir. Ruhtaki hasletler toplamı da 950'dir. Ama bunların dağılımı herkeste birbirinden farklıdır. Fakat bu denge hiç bozulmaz. Allah'ın o kanununa göre. Allah-u Teala her şeyi muhteşem bir denge içerisinde yaratmış. Bu denge hiç bozulmuyor. İşte öfkeli insan var, hırsız insan var, seven insan var, nefret eden insan var. İnsanların her birinin başka bir afeti, diğer insanlardan farklı, yüksek seviyede olabilir veya düşük seviyede olabilir. Ama onun karşıda olan faktör, tabii taraflardan birinde ne kadar düşüklük varsa, öbür tarafta o kadar orta noktadan yükselme vardır. 19 tane afetin 10'ar puandan toplamı 190 eder. 100'er puandan toplamı 1900 eder. Buna göre afetlerin toplamı da 1900'dür. Hasletlerin toplamı da 1900'dür. Ama dağılım herkeste mutlaka birbirinden farklıdır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın bizleri insan olarak yaratması bu zemin üzerinde bir hedefe yönelik olaraktır. Allah-u Teala ister ki bütün insanlar nefslerindeki bütün afetleri yok etsinler. Yerine ruhlarının hasretleri yerine Allah'ın gönderdiği fazilet nurlarını yerleştirsinler. Fazilet nurlarıyla ruhun hasretleri aynı standartlardadır. Aynı şey değildir ama aynı standartlardadır. İkisinde de aynı şeyler vardır. Sevgi, hoşgörü, ve buna mümasil birçok faktör beraberce ruhun hasletlerini oluştururken bunlar ruh ayrıldıktan sonra nefsin kalbi %100 afetlerle dolu olur. İşte kim Allah'a doğru yola çıkacaksa Allah'a ulaşmayı diler. Allah onu mürşidine ulaştırır. Mürşidine tabi olduğu zaman ruhu vücudundan ayrılır, ana dergaha ulaşır. Artık o seyri sülüke çıkacaktır. Peki nefs?
O kişinin yaptığı zikre göre nefsi tezkiye olmaya başlayacaktır. Bu kişi ruhu ayrıldığına göre denge bozulmuş mudur? Bütünüyle bozulmuştur. 190 puan negatif faktör o kişinin nefsinde vardır. Ama 190 puan pozitif faktör o kişide bu noktada yoktur. Ama Allah Teala bu noktadan itibaren kişiyi şeytandan sağlam bir koruma altına alır. Ta ki o kişinin kalbindeki afetlerin %51'i yok olsun. Yerine hasletler değil ama fazıllar aynı hüviyette olan, onlara çok yaklaşık bir hüviyette olan fazıllar hasletlerin yerine alsınlar. Zikir adı verilen bir müesseseyle gerçekleşir bu. Zikir Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur davet eder. Allah Teala bu noktaya ulaşmadan evvel o kişi üzerinde iki işlev yapar. Birisi o kişinin göğsünü yarmak, göğsünden kalbine bir nur yolu açmaktır. Sonra da Allah Teala o kişinin kalbine imanı yazacaktır. Konumuzla alakalı olan kesimi bu. İman kelimesi, kalbe yazılan iman kelimesi, kişinin zikriyle Allah'ın katından gelen ve mutlaka kalbe ulaşan rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nuru kalbe ulaştırır. Başlangıçtaki %2 rahmetin dışında o kişinin kalbinde %98 fazıl oluşacaktır. Bunun için Allah Teala başlangıçtaki %2 rahmeti o kişi mürşidine ulaşmadan evvel gönderir. Kişinin Allah Teala her şeyini değiştirir. Görme hassasını, işitme hassasını, idrak etme hassasını, görme uzvunu, işitme uzvunu, kalbi değiştirir. İrşat makamını tanıyabilecek bir hüviyete sokar. Kişi irşat makamını tanır, Allah'a ulaşmayı diler ve işlevler başlar. Mürşidine ulaştığı zaman kişi bu devreden geçtikten sonra, göğsünden kalbine yol açıldıktan sonra Allah Teala o kişinin zikri üzerine kalbine %2 rahmet nuru gönderir. Ondan sonra kişi zikrine, mürşidine tabiiyetten sonra kalbine iman yazılır. Zikir yaptığında Allah'ın katından gelen rahmetle faz, rahmetle salavat nurları kalbe ulaşıp nefsin kalbinde bu gelenlerden fazıllar iman kelimesinin manyetik alanı, ters manyetik alana sahip oldukları için birbirlerini çekerler. İman kelimesi gelen bütün fazılları kendisine çekerek kalbin içine fazıllar doldurmaya başlar. Vücuttan ayrılan ruhun yolculuğu 7 tane gök katını aşmaktır. Böyle bir gök katı aşılması nefsin kalbindeki nur birikiminin her %7 noktasında gerçekleşir. İlk %7 nur birikimi, yani iman kelimesinin üzerine biriken %7 fazıl, ilk %7'yi tamamladığı zaman o kişinin ruhu, vücudundan ayrılmış olan ruhu birinci gök katına ulaşır. İkinci defa %7 nur birikiminde nefsin muhtevasında ikinci defa %7 nur birikimi gerçekleşir. Birincisi, ilk %7 nur birikimi nefse emareyi ifade eder. Hazreti Yusuf diyor ki, وَمَا اُبَرُّهُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَارَةٍ بِالسُّوءِ Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem, çünkü nefsim şerre emreder. İşte nefs böyle bir faktördür. Şerre emreden bir faktördür. Bu şerrin azalması istikametinde Allah'ın yardımları başlar. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırana kadar Allah'ın kontrolü altındadır, yetmez ve muhafazası altındadır. Şeytanın o kişiye bir zarar vermesine Allah Teala müsaade etmez. Böylece nefsin afetleri adım adım
azalacaktır. Neden azalacaktır? Çünkü kişi zikir yaptıkça Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve rahmet ve salavat nurlarından fazıllar kişinin göğsüne gelir. Allah'ın göğsünden kalbini açtığı yarıktan geçerek o kişinin kalbinin içine girer. Kalpteki iman kelimesi ise gelen rahmetle faz ve salavat nurlarından fazılları kendisine seçer. Yapıştırır. Böylece kalbe fazıllar geldikçe oraya tutulur. İman kelimesinin etrafında fazıllar toplanmaya başlar. Bu fazılların yüzdelerine göre kişinin ruhu oradan aldığı sinyallerle paralel bir standart içinde 7 tane gök katını aşacaktır. İlk %7 fazıl birikimi ruhun birinci kata ulaşmasıdır. Burası nefsi emaredir. Sonra o nefse kasem ederim diyor Allah Teala. O lemeden nefse kasem ederim diyor. Burası bu sebeple levhame kademesi adını alır. Nefsin kalbinde ikinci defa %7 nur birikimi oluşmuştur. Sinyal derhal ruha ulaşmıştır. Ruh ikinci gök katına açılan kapıdan geçerek ikinci gök katına ulaşır. Her gök katını bir kapı diğerlerinden ayırır. Kapının açılabilmesi kişinin %7 nur birikimini sağlamasına bağlıdır. Ne zaman kişi üçüncü defa %7 nur birikimini sağlayabilirse, burası nefsi levame adını alacaktır. Nefsi emmare, levame ve üçüncü defa kademe mülkime. فَاَلْهَمَهَا فُجُرَهَا تَقْوَاهَا diyor Allah Teala. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesi. قَدْ اَفْلَهَا مَنْ زَكَاهَا 8. ayet-i kerimesi. O nefse fücuru da yani onu kötü hedef

Diyor ki ya eyyetühen nefsül mutmainnetü. Ey mutmain olan nefs. Fecr suresinin 27. ayet-i kerimesi. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü. Ey mutmain olan nefs. Allah Teala diyor ki Ela bi zikrillahi tatmeynül kulübü. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. İşte bu mutmain olan kalp kişinin doyuma ulaştığı yerdir. Nefsin kalbinde dördüncü defa %7 nur birikimi gerçekleşmiştir. Kişi kendisine kazandığı paranın yeterli olduğuna inanmıştır. Bu onu tatmin etmektedir. Sonra kişi Fecr 27, 28, 29, 30. ayetleri gereğince Allah'tan razı olacaktır ve Allah da ondan razı olacaktır. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü diye Allah'a mutmain olan bir nefsten bahsediyor. İrci'i ila rabbiki diyor Allah Teala, ruha hitap ediyor Rabbine, geri dön. Fethuli fi ibadi fethuli cenneti. İrce ila rabbike radiyeten vardiye. Allah'tan razı ol ey nefs ve Allah'ın rızasını kazan. Nefse hitap. Radiye 5. gök katına ulaşmayı, vardiye de 6. gök katına ulaşmayı ifade eder. Sonra da 7. defa bir muhteva kazanma ve nefsin %51 Allah'ın nurlarıyla doğması. 7 defa 7, %49 eder. Başlangıçtaki %2 nurla beraber kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşir. İşte bütün bu olayların vücuda gelmesinde neyi görüyoruz? Fizik vücudun gayretini görüyoruz. O kişinin fizik vücudu zikir yapıyor. O kişinin fizik vücudu namaz kılıyor. O kişi fizik vücuduyla bu işlemleri yapıyor. Ve böylece o kişi için Allah-u Teala'nın güzellikleri oluşuyor. Allah'tan gelen rahmet, fazl ve salavat nurlarından rahmet nurları %2 yer işgal ediyor kalpte, o kadar. Geri kalan 7 kademede %7 fazıllar geliyor. Nefsin kalbine giriyor. Rahmet, fazl ve salavat nurlarından fazıllar. İşte böyle bir dizaynda kişinin nefsinin kalbinde ne zaman nurlar 7 defa %7, %49 başlangıçtaki %2 rahmet nuru ile beraber %51'e ulaşırsa o zaman o kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Ne oldu? Allah'ın bize üfürdüğü Allah'a ait olan ruhumuz sahibine teslim edildi, üzerimize düşen. Hepimiz için bir vazife bu. Bu vazife gereğince hepimiz ruhumuzu Allah'a ulaştırmak ve teslim etmek mecburiyetindeyiz. Allah Teala o kadar da kalmıyor, fizik vücudumuzu da teslim etmemizi istiyor. Onda da kalmıyor, nefsimizi de Allah'a teslim etmemizi istiyor. Onda da kalmıyor, irademizi de Allah'a teslim etmemizi istiyor. Öyleyse nefs, fizik vücut ve ruh beraberliğine bir de iradeyi eklemeliyiz. Çünkü insan dört faktörden oluşur. Ruh, nefs ve fizik vücut kişinin temel muhtevasını teşkil eder. İrade de sistemi düşmanlara karşı koruyan ve pozitif istikamette de güçlendiren bir yapıyı ifade eder. Öyleyse
Allah ile

olan ilişkilerinizde sevgili kardeşlerim, can dostlarım. Biliniz ki ruhunuz, nefsiniz ve fizik vücudunuz ve iradeniz bir bütündür. Burada aksiyoner olan, en çok aksiyoner olan fizik vücuttur. Fizik vücudun gayretleriyle nefs tezkiye olur. Fizik vücudun gayretleriyle ruh Allah'a ulaşır. Fizik vücudun gayretleriyle nefs tezkiyeden sonra tasfiye olur. Ondan sonra da irade de Allah'a teslim olur. Ve kişi irşada memur ve mezun kılınır. Bu bir bütündür. Öyleyse ruhumuz, veçimiz, nefsimiz ve irademizle biz bütün insanlar bir bütünüz. Bunlardan sadece ruh, Allah'ın ruhudur. Allah'a tekrar geri dönecektir. Yani o bir yaratık değildir. Allah'ın ruhudur. Ama insanın fizik vücudu bir yaratıktır. Nefsi bir yaratıktır. İradesi de yaratıktır. Yaratık olmayan sadece Allah'ın ruhudur. Ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala insana. İşte sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki ruh, nefs ve fizik vücut isimli ve irade isimli konuşmamızı inşallah burada Allah tamamlamayı nasip kıldı. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Gene birlikteyiz. Hadi gelin sizinle dereden tepeden biraz konuşalım. Hepiniz hayattasınız. Yaşıyorsunuz. Peki, bunun için Allah-u Teala'ya şükretmemiz, hamd etmemiz lazım değil mi? Cansız bir varlık olarak yaratılabilirdik. Peki canlı yaratılmışız. Bunun için şükretmemiz gerekmez mi? Canlı olarak yaratılanların da muhtevasına baktığımız zaman ağaçlar da canlı. Bitkiler de, balıklar da canlı. Hayvanlar da canlı. Ama Allah Teala onlardan biri şeklinde yaratmamış, bizi insan olarak yaratmış. Yani kainattaki Allah'ın yarattıkları arasındaki en üstün mahluk, insan. O zaman ha benim sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya çok hamd etmek, şükretmek mecburiyetinde değil miyiz? En azından bu bir vicdan borcu değil mi? Bir şükran borcu değil mi? O bizi bir hayvan olarak yaratmamış, sudaki bir balık olarak yaratmamış, yaratabilirdi. İnsan olarak yaratmış. Ve yaşıyoruz, hayattayız. Şu dünyadaki bütün mahlukatın içinde Allah'a en yakın canlılar biziz. İnsanlar. Öyleyse her şeyi bir tarafa bıraktım. Sadece İnsan için, insan olarak yaratıldığımız için bile Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek az değil mi? Bu kainattaki Allah'ın yarattığı insandan başka mahluklar var, cinler var. Ama dikkat edin, cinlerin arasında da Resuller var ama Nebiler yok. Nebiler sadece insandan oluşuyor. Son nevi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ne diyor Allah Teala Ashab suresinin 40. ayet-i kerimesinde? Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. Hiçbir erkek çocuğun babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin hatemidir, mührüdür, sonuncusudur. Nübüvvet yani peygamberlik onunla son bulmuştur diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, hamd ederiz, şükrederiz ki Allah-u Teala'nın ona indirdiği mukaddes şeriat kitaplarının sonuncusu Kur'an-ı Kerim bize bunları söylemek imkanını sağlıyor. Allah Teala bize başka bir şey öğretmedi. Kur'an'ı öğretti. Sonradan İncil'i inceledik. Sonradan Tevrat'ı inceledik. Allah gösterdi ayetleri ve baktık ki üç dinin arasında temelde hiçbir farklılık yok. Hepsi bir defa Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Hanif dini dediğimiz zaman üç tane özellik söz konusu. Bir, tek Allah'a inanmak, vahdet. Allah'ın vahdeti, tekliği. İki, tevhid. Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir toplum. Tevhid. Üç, teslim. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala bu kadar açık ve kesin şekilde sizlere
bütün hakikatleri açıklamış ve şu anda bizi dinlemekte olanların bir kısmı bizden hiç habersiz. Hasbelkader açmışlar bilgisayarlarını, bizi görmüşler. Televizyonlarını açmışlar, bizi görmüşler. Biz onlara onların hiç duymadıkları şeyleri anlatıyoruz. Ne olmuş alimlerimiz? Alimlerimiz fıkıh okumuşlar. Kelam okumuşlar. Akaid okumuşlar. Çok şeyler okumuşlar. Ama şu iblis var ya, yani şeytan, insanların bilmesi gereken, onların dünya mutluluğu içinde, ahiret mutluluğu içinde mutlaka bilmesi gereken hakikatleri onlara göstermeden, onları bu hedefe ulaşmaktan men ederek yaşatmış. Nasıl yapmış bu işi? Sevgili kardeşlerim, son derece kurnaz bir mahlukla karşı karşıyayız. Bir defa herkesin etrafında şeytanlar mutlaka var. Bu gözlerinizle göremezsiniz. Ama hep size yapmamanız lazım gelen şeyleri yapmanız konusunda tesir etmeye çalışan bir şeyler siz dinlersiniz. Hep bir ses size hitap eder. İç sesinize çok benzeterek sizin sesinizmiş gibi, sizin iç sesinizmiş gibi size ulaşan işte o şeytanlardan bir tanesidir. Ya direkt olarak iblistir, kıyamete kadar yaşayacak olan o menhus varlık. Veya o şeytanlardan başka bir tanesi, ama o da aynı şeyleri söyler. Sizi alaşağı etmek için, kendisiyle beraber cehenneme sürüklemek için, sizin Allah ile olan ilişkilerinizi sıfırlamak ister. Ve hayatınız boyunca iblis veya onun takımından olan birileri mutlaka sizinle bir tesir sahası oluşturmak üzere birliktedirler. Bütün gayretleriyle hepinizi Allah'ın yolundan men ederler. Şu anda bizi dinleyenler içinde kim ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemediyse, o bilsin ki onun gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. İşte o şeytanın, insan ve cin şeytanların tuzağına düşmüş olan birisidir. Evvela insanlar şeytanın tuzağına düşmüşler ve ilim öğrenirken şeytanın hüküm ferma olduğu bir saha üzerinde öğrenmişler. İşte din ilmi şu anda dünya üzerinde Kur'an-ı Kerim'in muhtevası içindeki İslam'a baktığımız zaman üç tane yoldan bahsedilir. Bir, takip edilmemesi lazım gelen kötü yol. İki, orta yol. Üç, lüzumsuz bir sürü şeyleri devreye sokan ve de yapılması gerekmeyen birçok şeyleri yapmamızı isteyen bir yol. İşte din adamlarımız
Böyle bir ayırıp yapmışlar. Orta yol İslam'ın beş şartıdır demişler. İslam'ın beş şartı namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İşte diyorlar bunu yaparsan sen mutlaka cennete girersin. Gerçek mi? Bu bir kuyruklu yalan. Ve de bir hadise dayandırıyorlar, uydurma bir hadis. Bir bedevi gitmiş Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme. Demiş ki ey Allah'ın Resulü ben cennete girmek istiyorum. Ne yapayım? O da demişmiş ki bir namaz kıl, iki oruç tut, üç zekat ver, dört hacca git, beş kelime-i şehadet getir. İkinci bir sual. Ey Allah'ın Resulü, ben bunları yaparsam gerçekten cennete girer miyim? Sahi mi bu? O Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki evet. Bunları yaparsan bu İslam'ın beş şartıdır. Bu beş şartı gerçekleştirirsen mutlaka cennete girersin. İşte bu bir kuyruklu yalandır. Hiç kimse İslam'ın beş şartıyla cennete giremez. Buna bir altıncı şartı mutlaka eklemek mecburiyetindesiniz. Bu şart Allah'a mülaki olmayı dilemektir. Yani ruhunuzu hayattayken, şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz. Dilemediniz mi yandınız. Ama diyeceksiniz ki bana güzel de biz senin söylediğine inanmıyoruz. Biz namazımızı kılarız, orucumuzu tutarız, Ramazan boyunca zekatımızı veririz. Hacca da gittik, bir de La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek her zaman yaptığımız bir şey. Öyleyse biz İslam'ın beş şartını yerine getiriyoruz ve biz orta yoldayız. Senin palavralarına da inanmıyoruz. Böyle diyorlar. O zaman biz de onlara soruyoruz. Yahu siz sevgili kardeşlerim, senin palavralarına diyorsunuz ama bizim bütün söylediklerimiz Kur'an ayetleri. Siz Kur'an-ı Kerim'e palavra mı diyorsunuz? O zaman diyorlar ki yahu senin bu söylediklerini biz hiç işitmedik şimdiye kadar. Nasıl Kur'an-ı Kerim ayetleri bunlar? Biz de diyoruz ki işte surenin adı şu. Ayetin adı da, ayetin numarası da bu. Açın Kur'an-ı Kerim'i. Görün bakalım söylediğimiz doğru mu, yanlış mı? Şimdiye kadar çok tahkik ettiler. Hiç kimse bir yanlış bulamadı. Bütün söylediklerimiz Kur'an ayetleri. Ve de İslam'ın beş şartının ötesinde. İslam'ın beş şartının ötesinde ne var? İslam'ın beş şartının ötesindeki altıncı şart, Allah'a mülaki olmayı dilemektir. Yani ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz. Dilemezseniz yandınız. Dilemezseniz haliniz duman. Diyorlar ki iyi de biz bugüne kadar hiç böyle bir şey işitmedik. Bize hep İslam'ın beş şartını öğrettiler. Doğru yol budur dediler. İslam'ın beş şartı. Ama bir takım tarikat mensupları var. Onlar bu beş şartın ötesini yapıyorlarmış. Bize dediler ki onlar ifrattır. Lüzumsuz yere bir sürü lüzumsuz şeyle meşgul bu adamlar. Siz onları yapmak mecburiyetinde değilsiniz. Siz sadece İslam'ın beş şartını yerine getireceksiniz. İslam'ın beş şartı orta yoldur. Peki bir de tefrit diyorsunuz o ne? İslam'ın beş şartını yapmayanlar da onları bile yapmayanlar, onlar tefritte olanlar yani gerekli olan şeyleri gerçekleştirmeyenler. İşte 1400 yıldır insanlar bu palavrayla uyutulmuşlar. 1400 yıldır demek hatalı olur. İlk 200 yıl İslam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatta olduğu devirdeki gibi
gerçek anlamda yaşandı. Yani o süreç içerisinde sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'in, hatta tebe-i tabi'ine tabi olanlar 200 yıl boyunca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı hayatı devam ettirdiler. Sonra Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimleri çıktı, devreye girdiler. Ve sadece bütün din bir tarafa bırakıldı. Sadece imanın esasları tartışılmaya başlandı. Eş'ari ve Maturidi iki ayrı kolu ifade ediyor. Bir kısmı Eş'ari'nin yolundan gidiyorlar. Bir kısmı da Maturidi'nin yolundan gidiyorlar. O yollardan girmelerinde bir sakınca görmüyoruz. Tamam, güzel. Ama problemimiz var. O yollardan gidenler inanç açısından bu konuyu değerlendirenlerdir. Ama Allah'ın üzerimize vermiş olduğu vazifeler var. İşte bu vazifelerden bir tanesi mutlaka hayattayken ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilemektir. Neden ulaştırmaktır demiyoruz? Çünkü dilemek yeterli. Sözümüzün burasına çok dikkat edin muhterem dinleyiciler, özellikle bizi ilk defa dinleyenler. Allah'a ruhunuzu ulaştırmaktır demiyoruz. Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilemek, dilediğiniz anda Allah'ın bundan derhal haberi olur. Eğer kalpten bir dilekle siz ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilerseniz Allah Teala anında bundan haberdar olur. Haberdar olursa ne olur? Haberdar olursa şu olur ki siz sevgili kardeşlerim birinci kat cennetin sahibi olursunuz. Kim ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, yani Ya Rabbi senin bunca ermiş evliyan var, ruhunu sana hayattayken ulaştırmış. Ama biz senin Kur'an-ı Kerim'ini inceledik, bize gösterdikleri bütün ayetleri inceledik, gördük ki bir insanın ruhunu sana ulaştırması için onun ulaştırması gerekmiyormuş. Sadece dileği kafiymiş. Eğer o kişi, Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmayı diliyorum, benim de ruhumu ulaştır, bunca ermiş evliyanın arasına beni de kat derse, demesi yeterliymiş Allah-u Teala için. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırırmış. Hem de 7-8 aylık bir devre yeterliymiş bu işe. Sevgili kardeşlerim, bu sözlerin hepsi Kur'an gerçeği. Gerçekten öyle. Eğer bir insan Allah'a mülaki olmayı dilerse, o kişi ruhunu Allah'a ilka etmiyor, mülaki kılmıyor. Ulaştıran o değil. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. Bunun manası ne? Kim Allah'a şu dünya hayatını yaşarken ruhunu ulaştırmayı dilerse o kişi birinci kat cennetin sahibidir. Yeter mi? Hayır, yetmez. Eğer bu kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa bu kişi mutlaka mürşidine ulaşacaktır. Ve o 7-8 aylık hayatında da tabi olduğu anda vücudundan ayrılan ruhu mutlaka devrin imamının dergahına ulaşacak. O yolculuğa çıkmış olan diğer ruhlarla birlikte Seyri Sülük isimli bir yolculuğu 7 kat gökleri aşarak tamamlayacak. Tarık-ı müstakimi aşacak, sırat-ı müstakimi tamamlayacak, ruhu Allah'ın zatına ulaşacak. Ve de o kişi yapmayacak bunu. O kişi sadece dinleyecek. Ona bunları sevdirecek olan Allah, yaptıracak olan Allah,
Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak. Gerçek mi? Bu gerçeğe bir şey daha ilave edeceğiz. Gerçeklerin gerçeği. Böyle bir kişiyi Allah Teala kendisine ulaştırdıktan sonra o kişi ölse, o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Sonra mürşidine tabi olmuştur bu kişi. Allah'a ulaşmayı dilediği an üçüncü basamaktadır. 14. basamakta mürşidine tabi olur. Tabi olduğu an hemen arkasından ölse ikinci kat cennetin sahibidir bu kişi. Yetmez. Bu kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştıracaktır. Sadece o kişi Allah'a mülaki olmayı dilediği için. Duralım, parantez açalım. Bakalım hangi ayet-i kerime ne söylüyor? Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Ne diyor, ne diyor? Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır diyor. Allah'ın insanoğlundan istediği şey bir tane. Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek. Dilemek yeterli. Dediği takdirde o kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Diledi öldü. Bunun gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. O kişi cennete girecektir. Birinci kat cennet onundur. Allah Teala garanti etmiş. Ama dilemezse o zaman o kişi dalalettedir, şirktedir, gideceği yer cehennemdir vesaire vesaire. Takva sahibi değildir. İşte Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi. Münibine ileyhi ve ettekuhu ve ekumussalat ve la tekunu minel. Allah Teala diyor ki Allah'a münip ol. Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dile. Böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Peki sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler mi takva sahibi olur? Evet, sadece onlar. Çünkü dilemezlerse şirktedirler. İşte ayet-i kerime devam ediyor. Allah'a ruhunu ulaştırmayı dile. Allah'a yönel, yani Allah'a ruhunu ulaştırmayı dile. Ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl. Ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Ne demek istiyor Allah Teala? İşte iki tane alternatif. Ya kişi Allah'a mülaki olmayı dileyecek ve takva sahibi olacak. Takva sahibi olmak ne demek? Takva sahibi olmak cennete girmek demek. Çünkü cennet sadece takva sahipleri içindir. Allah Teala Kaf suresinin 32. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ve uzlifetül cennetil muttakine gayri vaid." Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. "Haza ma tuadune." İşte vaat edildiğiniz şey budur diyor Allah Teala. "Likulli evvabin hafiz." Bütün evvap olanların ve hafiz olanların ulaşacağı yer orasıdır diyor. Onlar için diyor, evvap olanlar ve hafiz olanlar için. Kimmiş hafiz olan kişi? Tabi olduğu zaman kim Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'tan mürşidini sorarsa
Allah ona mutlaka hacet namazını kıldığında mürşidini gösterir. Kişi tabi olduğunda da, o mürşide tabi olduğunda da başının üzerine devrin imamını gelir. Allah-u Teala yerleştirir. Devrin imamı o kişinin başının üzerinde önden arkaya doğru uzanan bir ruh olarak o kişi hayatta olduğu sürece başının üzerinde kalacaktır. İşte o, o kişinin üzerindeki muhafızdır. Hafız olan kişi bu hedefe ulaşmıştır. Evvab olan kişi de sığınak olan meaba ruhunu ulaştıran kişidir. Başının üzerine muhafız gelen kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Tabi olmuş, devrin imamın ruhu gelip başının üzerine yerleşmiştir. Ama bundan sonra nefs tezkiyesine başlayacaktır kişi. Nefsi emarede birinci gökkatına yükselecektir. Ruhu, nefsinin kalbinde %7 nur birikimiyle, ikinci defa %7 nur birikimiyle ruhu ikinci gökkatına yükselecektir. Nefsi levvame. Kişinin kendisini levmettiği kademe, nefsi emare, kişinin şeytanın emrinde olduğu kademe, başlangıç kademesi. Herkes başlangıçta Allah'ın emrinde olduğunu zanneder. Oysa ki şeytan onu dilediği gibi oynatır. Çünkü şeytanın sözlerini kişi kendi düşüncelerini zanneder. Üçüncü defa %7 nur birikimi o kişinin kalbinde Allah'ın zikri o kişinin kalbine Allah'ın katından rahmet fazlası salavat isminde 3 nur götürür, ulaştırır. Mürşidine tabi olduğu anda o kişinin kalbine Allah-u Teala imanı yazıyor. Ve başın üzerine devrin imamının ruhunu getiriyor. Mücadele 22. İman kelimesi bir manyetik alandır. Allah'ın katından o kişi zikir yaptığında inen rahmet, fazl ve salavat isimli nurlardan fazıllar bu kalbe yazılan iman kelimesiyle zıt manyetik alandır. Bu yüzden gelen rahmet, fazl ve salavat nurlarından fazıllar kalpteki iman kelimesine otomatik olarak çekilirler ve bırakılmazlar. Orada nur birikimi başlar. İşte bu fazıl birikimi %7'ye ulaştığı zaman o kişinin ruhu zemin kattan birinci gök katına yükselir. İkinci defa %7 nur birikimi, nefsi levvame, kişi nefsini levmetmeye, kınamaya başlıyor. Güzellikleri işlemek istiyor ama nefsindeki afetler bırakmıyor. Kişi de nefsini kınıyor, suçluyor. Ruhu ikinci gök katında. Üçüncü defa %7 nur birikimi, nefsi mülhime, Allah'tan ilham alıyor kişi. İlham almaya başlamış. Ve de ruhu üçüncü gök katında, nefsinin kalbinde üçüncü defa %7 fazıl birikimi. Başlangıçtaki %2 rahmet birikimi kiminin üzerine, üç defa %7 fazıl birikimi. 7, 14, 21. Ve dördüncü defa %7 nur birikimi, nefsi, radiye, nefsi mutmainne, kişi Allah'ın verdiklerinden mutlu oluyor. Tatmin oluyor, doyuma ulaşıyor. Beşinci defa %7 nur birikimi, nefsi, radiye, kişi Allah'tan razı. Altıncı defa %7 nur birikimi, nefsi mardiye, Allah da o kişiden razı. Ve yedinci defa %7 nur birikimi, fazıl birikimi, 7 kere 7, %49 fazıl eder. 2 de rahmet nuru, fazıl nurunun üzerine %2 rahmet nuru. O kişinin nefsinin kalbi karanlıklardan daha çok aydınlığa ulaşmıştır bu noktada. Ne olmuştur? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Daha doğru bir ifade kullanmamız lazım. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah da onun ruhunu kendisine ulaştırmıştır.
Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırmıştır. Öyleyse ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Bir dilek sadece ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz. Mutlak olarak Allah Teala sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Bir defa daha söyleyelim. Allahu yeştevi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'ın insanların istediği şey Allah'a ulaşmayı dilemesi kişinin. Dilemişse o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayacak. Allah onu terbiye edecek. Allah onu en güzeli ulaştıracak. Ve Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracak. Nefsinin kalbinde bu süreç içerisinde %51, 7 defa %7, %49 fazıl, başlangıçta kalbe giren %2 rahmet nuruyla beraber kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %51'e ulaşacak. Ne olur ulaşırsa? Ulaşırsa kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ve bu noktaya kadar özel bir gayret sarf etmesi gerekmiyor. O kişinin şartları ne olursa olsun, kişi oruç tutamıyor diyelim. Allah Teala onu mutlaka oruç tutacak hale getirir. Zikri sevmiyor. Allah ona zikri sevdirir. Namazdan nefret ediyor. Allah ona namazı sevdirir. Ve de Allah'ın bütün emirlerini o kişi zevk alarak yapacaktır bu 7-8 aylık devrede. Ve neticede de mutlaka Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Ve de ulaştırdığı zaman olay tamamlanacaktır. Ruh Allah'a ulaşmış olacaktır. Allah o ruhu kendisine ulaştırmış olacaktır. Ruhunu geri istiyor. Eğer bir insan şu dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştıramazsa, ölümüyle beraber Azrail Aleyhisselam ruhu alır ve Allah'a ulaştırmak üzere Sitre-i Münteha'ya kadar getirir. 7 tane gök katını aşırarak Sitre-i Münteha'dan sonra da onun Allah-u Teala'nın katına yükselmesini temin eder. Ruh Allah'a ulaşır. Zaten Allah'ın ruhudur. Allah'ın zatında yok olur. İşte böyle insanlar eski adıyla ermiş evliya adını alırlar. Veliler demek, Allah'ın dostları demek, dostlar demek. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Öylesine Allah-u Teala'nın garantisi altındaki en çok üzüldüğümüz şey ne biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Cehennemden kurtulmak bu kadar kolay bir şeyken insanların %90'dan %95'ten fazlasının bu emri dinlemedikleri için, bu emri insanlar mahvettikleri için bunu gerçekleştirmeleri mümkün değil. Neden değil? Çünkü bizim sevgili alimlerimiz demişler ki, hafazan Allah, insanın ruhu vücudundan ayrılırsa insan ölür. O alimlerin hepsine sorduk, karşımıza çıkanlara. Gösterin bakalım,
Hangi ayet-i kerimede bunu söylüyor? Allah-u Teala ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür. Hangi ayet-i kerimede söyleniyor? Böyle bir ayet yok. Bizim akıl daha ne? Din öğreticileri 23 tane Kur'an-ı Kerim meali hazırlamışlar. Bizim şu ...5800 sayfalık Kur'an-ı Kerim meallerimiz hamdolsun ki tamamlandı. 19 cilt oluşturdu. Ve 5800 küsur sayfalık bir Kur'an-ı Kerim mealleri dizisi çıktı ortaya. İşte orada bütün hakikatleri Allah Teala bize yazdırdı. O Kur'an-ı Kerimler Allah'ın bize yazdırdığı açıklamalardan oluşuyor. Sevgili kardeşlerim, bugüne kadar hiç kimse çıkıp da hayır senin yazdığın Kur'an-ı Kerim açıklaması yanlıştır diyemedi. Diğerlerinin açıklamalarıyla karşılaştırdıkları zaman bizimkini birbirinden farklı olduğunu gördüler. Ve de inceledikleri zaman gerçek anlamda inceleyenlerin hepsi diğerlerinin o büyük korkuları sebebiyle Allah'ın ayetlerini gizlediklerini ve saptırdıklarını tespit ettiler. İşte Kur'an-ı Kerim'deki hidayet kavramı üzerine yaptığımız inceleme 23 Kur'an-ı Kerim mealinde hidayetin aslında ne kadar saptırıldığını 23 Kur'an-ı Kerim mealinde bütün delilleriyle tespit ettik ve açıkladık. Risalet nurlarının içinde o açıklamalarda yer aldı. Onun ilaveleri olarak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde her şeye dikkatle bakın. Sizler için söz konusu olan şey Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah sizi mürşidinize ulaştıracaktır. Tabi olmaktır. Allah'ın ulaştırdığı mürşide hangi mürşitse hacet namazını kıldığınız zaman boy abdesti alıp da Allah Teala size mutlaka ulaşabileceğiniz yerden bir mürşit gösterecektir. Veya bir mürşit vekili. Tabiyetinizle beraber ruhunuz vücudunuzdan ayrılacaktır. Mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Siz ulaştırmayacaksınız. Allah ulaştıracak. Allah Teala size o hedefe ruhunuzu ulaştıracak olan şevki, heyecanı, isteği, talebi verecektir. Ve o talep içerisinde görevinizi yapacaksınız. Zikriniz severek, isteyerek giderek artacak. Ve de yaklaşık olarak 3 saatlik, 4 saatlik bir zikir seviyesinde ruhunuzu mutlaka Allah'a ulaştıracaksınız. Ve dünyadaki o süreç içerisinde 7-8 aylık süreçte dünyadaki en mutlu insanlardan biri olacaksınız. Pencereleri açıp bağırmak gelecek içinizden mutluyum diye. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Bize bunları bu devirde öğrettiği için. Bir düşünün bakalım. Bütün insanları Allah'ın cennetine ulaştıracak olan bu hakikatleri Allah'tan başka kimden öğrenmiş olabiliriz? Dikkat edin, hedef kesinlikle insanların cehennemden kurtulmaları. Şimdi düşünün bakalım, şeytanın en çok istediği neydi? Bütün insanların kendileriyle beraber, şeytanlarla beraber cehenneme girmeleri. Ama Allah Teala bize
bütün insanları cehennemden kurtaracak olan bu hakikatleri öğretti. Onun için mutluyuz. Onun için huzur doluyuz. Onun için hepinizin bu büyük hakikatlerin ışığı altında cehennemde mutlaka kurtulmanızı diliyoruz Allah-u Teala'dan. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, niyazlarımızla, sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

sevmenin ötesinde ne var ki? Allah mı? O sevilir. Ona aşık olunur. Ona hayran olunur. Güzeller güzel. Güzellerin en güzeli. O bizim her şeyimiz. O var olduğu için biz varız. Her şeyiyle bir şiir, bir şarkı, bir özlem. Her şey onunla güzel. O açtı ufuklarımızı. O bizi insan kıldı. Ne söylüyor size ufuklar? Allah'tan başka ne söyleyebilirler ki? Her şey onun eseri. Biz de onun eseriyiz sevgili kardeşlerim. Yaşamak onun da bir başka güzel. O sizinleyse, her an beraberse, o söylüyorsa, o zaman bütün fırtınalar en güzel, hafif serin rüzgarlara dönüşür. İnsanın içine hangi yaşta olursa olsun yaşama sevinciyle titreten, coşturan hep odur. Ne zaman kendiniz için değil de başkaları için yaşamaya başlarsanız, o zaman o sizden hiç ayrılmaz. Sevginin bedeli fedakarlıktır. Fedakarlığın ölçüsü zikirdir. Sevin. Allah'ı sevin. Onu sevdikçe insanları seveceksiniz. İnsanları sevdikçe onu seveceksiniz. O size ilimlerin hepsini öğretecektir. Siz ona layık olun sadece. Sizlere mutluluğu anlatmak mı? Bütün ömrümü bu konuda harcayabilirim. Bütün ufuklara sizin için gidebilirim. Allah'ın bütün söylediklerini sizlere ulaştırabilirim. Bunun için yaşıyoruz. Bunun için var edildik. Hepinizin mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Hepiniz Allah için yaşamaya başlayın. Yani başkaları için yaşamaya başlayın.

Mücadele Suresi Medine'de nazil olmuştur. 22 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayet edenin kadının sözünü işitmişti. Ve Allah, sizin konuşmalarınızı işitir. Muhakkak ki Allah, en iyi işitendir, en iyi görendir. İçinizden, sizden kadınlarına sırt çevirenler, arkalarını dönenler ki, onlar eşleri kendilerinin anneleri değildir. Onların anneleri sadece onları doğuranlardır. Ve muhakkak ki onlar gerçekten inkar edici, çirkin ve günaha sokan ağır bir söz söylüyorlar. Muhakkak ki Allah mutlaka affeden ve mağfiret edendir. Onlar ki kadınlarına sırt çevirip sonra söyledikleri şeyden geri dönerler. O takdirde temas etmeden önce bir köleyi azat etsin, serbest bıraksın. İşte size bu vaaz ediliyor, yapmanız gerekenler öğüt veriliyor. Ve Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır. Artık kim azat edecek köle veya cariye bulamazsa, o takdirde eşlerine temas etmeden önce 2 ay devamlı ard arda oruç tutsun. Fakat kimin oruca gücü yetmezse, o zaman 60 miskini, çalışmaktan aciz yaşlı kimseyi doyursun. İşte bu, Allah'a ve O'nun Resulüne iman ettiğiniz içindir. Ve bu, Allah'ın hudududur ve kafirler için elim azap vardır. Muhakkak ki Allah'a ve O'nun Resulüne, onların koyduğu hudutlara muhalefet edenler, onlardan öncekilerin alçaltıldığı gibi alçaltıldılar. Ve açıklanmış ayetler, açık deliller indirmiştik ve kafirler için alçaltıcı azap vardır. O gün Allah hepsini beyaz edecek, yeniden diriltecek. Sonra onlara yaptıkları şeyleri haber verecek. Allah onların unuttuklarını tek tek saydı, kaydetti. Allah her şeye şahittir. Allah'ın göklerde ve yerde olan her şeyi bildiğini görmedin mi? 3 kişi arasında gizli bir konuşma olmaz ki, onların 4.'sü o Allah olmasın. Ve 5 kişi arasında gizli bir konuşma olmaz ki, onların 6.'sı o Allah olmasın. Ve bundan daha azı veya daha çoğu, nerede olurlarsa olsunlar, mutlaka o Allah onlarla beraberdir. Sonra kıyamet günü yaptıklarını onlara haber verecektir. Muhakkak ki Allah her şeyi en iyi bilendir. Gizli konuşmaktan nehyedilenleri, men edilenleri görmedin mi? Sonra nehyedildikleri şeye dönüyorlar. Aralarında günah, düşmanlık ve Resul'e isyan konularında gizli gizli konuşuyorlar. Ve sana geldikleri zaman Allah'ın selamlamadığı bir şekilde seni selamladılar. Ve kendi aralarında, öyleyse o gerçekten peygamber ise, Allah söylediklerimizden dolayı bize azap etmeli değil mi? Diyorlar. Onlara cehennem yeter. Ona yaslanacaklar, atılacaklar. İşte o varılacak yer ne kötü. Ey amenu olanlar! Allah'a inananlar, İman edenler, aranızda gizlice konuştuğunuz zaman artık günah, düşmanlık ve Resul'e isyan konusunda gizli gizli konuşmayın. Bir ve takva konusunda aranızda müşavere edin, görüşün. Ve kendisine haşrolunacağınız, huzurunda toplanacağınız Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki necva, gizli fısıldaşma şeytandandır. Amenü olanları ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenleri mahzun etmek içindir. Ve Allah'ın izni olmadıkça onlara bir darlık, sıkıntı verecek değildir. Öyleyse müminler Allah'a tevekkül etsinler. Ey amenü olanlar! Meclislerde size oturmak için yer açın denildiği zaman o takdirde yer açın. Allah da size yer açar, genişlik verir. Ve
kalkın denildiği zaman hemen kalkın. Allah sizden amenü olanların ve ilim verilmiş olanların derecelerini yükseltir. Ve Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ey amenü olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Resul'e gizli bir şey söylediğiniz zaman, gizli konuşmanızdan, görüşmenizden önce sadaka takdim edin.

Allah'ın kendilerine öfkelendiği, gadaplandığı kavme, Yahudilere dönenleri, onları dost edinen münafıkları görmedin mi? Onlar sizden değildir ve onlardan da Yahudilerden de değildir. Bilerek yalan yere yemin ederler. Allah onlara, münafıklara şiddetli azap hazırladı. Muhakkak ki onların yapmış oldukları şey çok kötü. Yeminlerini siper edindiler. Böylece insanları Allah'ın yolundan men ettiler. Artık onlar için alçaltıcı, rüsva edici azap vardır. Onların malları ve evlatları Allah'tan bir şeye, azaba karşı onlara asla fayda vermez. İşte onlar ateş ehlidir, orada ebediyen kalacak olanlardır. O gün Allah hepsini beyaz edecek, yeniden diriltecek. O zaman size yemin ettikleri gibi ona da yemin edecekler. Ve kendilerinin bir şey üzerinde olduklarını sanırlar. Gerçekten onlar yalancı değil mi? Şeytan onları kuşattı. Böylece Allah'ın zikrini onlara unutturdu. İşte onlar şeytanın taraftarlarıdır. Şeytanın taraftarları gerçekten hüsranda olanlar onlar değil mi? Muhakkak ki Allah'a ve onun Resulüne karşı haddi aşanlar, işte onlar zillet içindedirler. Allah, ben ve elçilerim mutlaka galip gelecek diye yazdı. Muhakkak ki Allah kavidir, kuvvetlidir, azizdir. Allah'a ve ahiret gününe ölmeden önce Allah'a ulaşmaya iman eden bir kavmi, Allah'a ve onun Resulüne karşı gelenlere muhabbet duyar bulamazsın. Ve onların babaları, oğulları, kardeşleri veya kendi aşiretleri olsa bile. İşte onlar ki Allah onların kalplerinin içine imanı yazdı. Ve onları kendinden bir ruh ile destekledi. Orada eğitilmiş olan devrin imamının ruhu onların başlarının üzerine yerleşir. Ve onları altından nehirler akan cennetlere dahil edecek. Onlar orada ebediyen kalacak olanlardır. Allah onlardan razı oldu. Ve onlar da ondan, Allah'tan razı oldular. İşte onlar Allah'ın taraftarlarıdır. Gerçekten Allah'ın taraftarları, onlar felaha erenler değil mi? Haşr Suresi Medine'de nazil olmuştur, 24 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Göklerde ve yerde olanlar Allah'ı tesbih etti ve etmekte. Ve O azizdir, hakimdir. Kitap ehlinden inkar edenleri ilk defa sürgün için diyarlarından çıkaran O'dur. Siz onların diyarlarından çıkacağını zannetmediniz. Ve onlar da kalelerinin Allah'tan gelecek bir şeye mani olacağını sandılar. Oysa Allah onlara hesap etmedikleri bir taraftan geldi ve onların kalplerine korku verdi. Evlerini kendi elleriyle ve müminlerin elleriyle harap ediyorlardı. Ey basiret sahipleri! Artık ibret alın. Ve eğer Allah onların üzerine topluca sürgün yazmamış olsaydı, onlara mutlaka dünyada azap ederdi. Ve onlar için ahirette de ateşin azabı vardır. İşte bu, onların Allah'a ve onun Resulüne muhalefet etmeleri sebebiyledir. Ve kim Allah'a muhalefet ederse, o takdirde muhakkak ki Allah, ikabı, cezası şiddetli olandır. Hurma ağaçlarından kestikleriniz veya kökleri üzerinde kaim kılarak, dikili olarak bıraktıklarınız da ancak Allah'ın izniyledir. Ve bu, fasıkların perişan olmaları içindir. Ve onlardan, onların mallarından Allah'ın Resulüne fey olarak verdiği şey, savaşsız elde edilen ganimet için, o zaman onların üzerine at ve deve koşturmadınız, savaşmadınız.

Ve lakin Allah, Resullerini dilediklerine musallat eder. Ve Allah her şeye kadirdir. Allah'ın o şehir halkının malından Resulüne fey olarak verdiği şey, savaşsız elde edilen ganimet, artık Allah'ın, Resulünün, peygamberinin, ona yakınlığı olanların, yetimlerin ve yoksulların ve yolcularındır. Bu, içinizden zengin olanların arasında elden ele dolaşan bir mal, servet olmaması içindir. Ve Resul, size ne verdiyse o zaman onu alın. Ve o, sizi neden nehyettiyse o takdirde ondan vazgeçin. Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah, ikabı, azabı şiddetli olandır. Fey, hicret eden fakirler içindir ki onlar, yurtlarından çıkarıldılar ve mallarından uzaklaştırıldılar. Onlar Allah'tan fazıl ve rıza ararlar ve Allah'a ve onun Resulüne yardım ederler. İşte onlar sadıklardır. Ve onlardan önce Medine'yi yurt edinmiş olup kalplerinde iman yerleşmiş olanlar, kendilerine hicret eden kimseleri severler. Ve onlara verilenlerden, dağıtılan ganimetlerden dolayı kendileri onlara muhtaç olsa bile gönüllerinde bir hacet, kaygı, haset bulunmaz. Ve onları kendi nefslerine tercih ederler, üstün tutarlar. Ve kim nefsini cimrilikten korursa, o takdirde işte onlar felaha, kurtuluşa erenlerdir. Ve onlardan sonra gelenler, Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman ile geçmiş, göç etmiş olan kardeşlerimizi mağfiret et. Ve kalplerimizde ameni olanlara karşı kin bırakma. Rabbimiz, muhakkak ki sen raufsun, rahimsin derler. Nifak çıkaranları, münafıklık yapanları görmüyor musun? Kitap ehlinden inkar eden kardeşlerine, eğer siz gerçekten yurdunuzdan çıkarılırsanız, biz de mutlaka sizinle beraber çıkarız. Sizin aranızdaki size karşı olan bir kimseye hiçbir zaman itaat etmeyiz. Ve eğer sizinle savaşırlarsa mutlaka size yardım ederiz derler. Ve Allah onların gerçekten yalancı olduklarına şehadet eder. Eğer gerçekten yurtlarından çıkarılsalar onlarla beraber çıkmazlar. Ve eğer gerçekten savaşsalar onlara yardım etmezler. Ve gerçekten onlara yardım etseler bile mutlaka arkalarını dönerler, savaştan kaçarlar. Sonra onlar yardım olunmazlar. Siz gerçekten onların yüreklerinde korku bakımından daha şiddetlisiniz. Allah'tan çok sizden korkuyorlar. Bu onların Allah'ın azametini, kudretini fıkıh edemeyen bir kavim olmaları sebebiyledir. Onlar, korunmuş şehir içinde veya duvarlar arkasında, surlar içinde olmadıkça, sizinle toplu olarak savaşamazlar. Onların kendi aralarındaki çarpışmaları şiddetlidir. Sen onları toplu sanırsın, oysa onların kalpleri dağınıktır. Bu, onların akıl etmez bir kavim olmaları sebebiyledir. Onların durumu, kendilerinden yakın zaman önce, yaptıkları işlerin sonucunu tatmış olanların durumu gibidir. Ve onlar için acı bir azap vardır. Münafıkların size vaatleri, şeytanın vaatlerinin durumu gibidir. İnsana, inkar et, kafir ol demişti. Fakat inkar ettiği zaman, muhakkak ki ben senden uzağım. Elbette ben, alemlerin Rabbi Allah'tan korkarım dedi. Böylece ikisinin, münafıkların ve şeytanın akıbeti orada, ateşin içinde ebediyen kalmak oldu. Ve işte bu, zalimlerin cezasıdır. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve her nefs, yarın için ne takdim ettiğine baksın. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah, yaptıklarınızdan haberdardır. Allah'ı unutan kimseler gibi olmayın.
Böylece Allah da onlara kendi nefslerini unutturdu. İşte onlar fasık olanlardır. Ateş ehli ile cennet ehli bir, eşit değildir. Cennet ehli, onlar kurtuluşa erenlerdir. Eğer biz bu Kur'an'ı dağa indirseydik, onu mutlaka Allah'ın korkusundan huşu ile boynunu bükmüş, parça parça olmuş görürdün. Ve insanlar için bu misalleri veriyoruz. Umulur ki böylece onlar tefekkür ederler. O Allah ki ondan başka ilah yoktur. Gaybı görünmeyeni ve görüneni de O bilir. O Rahmandır, Rahim'dir. O Allah ki ondan başka ilah yoktur. Melik'tir, hükümrandır, Kuddüs'tür, mukaddestir, selamdır, selamete erdirendir, mümindir, emniyet verendir, müheymindir, koruyup gözetendir, azizdir, yücedir, cabbardır, cebredendir, mütekebbirdir, pek büyük olandır. Allah, şirk koşulan şeylerden münezzehtir, uzaktır. O Allah ki, yaratandır, baridir, yokken var eden, musavvirdir, şekil verendir, güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar O'nu tesbih eder. Ve O azizdir, yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Mümtehine Suresi Medine'de nazil olmuştur. 13 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim.

Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Benim ve sizin düşmanlarınızı dostlar edinmeyin. Ve onlar haktan size geleni inkar etmiş oldukları halde onlara muhabbet besliyorsunuz. Dostluk ilka ediyorsunuz. Rabbiniz olan Allah'a inanmanızdan dolayı Resulü ve sizi yurdunuzdan çıkarıyorlar. Şayet siz benim yolumda, benim rızamı aramak için cihada çıktıysanız, buna rağmen niçin onlara sevgi gösterip sır veriyorsunuz? Ve ben sizin gizlediğinizi de, açıkladığınızı da bilirim. Ve sizden kim onu, bunu yaparsa, o takdirde doğru yoldan, Allah'a ulaştıran yoldan, sırat-ı mustakimden sapmış olur. Şayet sizi yakalasalar, onlar size düşman olurlar. Ve ellerini ve dillerini size kötülük ile uzatırlar. Ve sizin için keşke inkar etseniz diye temenni ettiler, istediler. Kıyamet günü akrabalarınız ve evlatlarınız asla size fayda sağlamaz. Onlarla sizin aranızı ayıracaktır. Ve Allah yaptıklarınızı en iyi görendir. Hazreti İbrahim ve onunla beraber olanlar sizin için güzel bir örnek olmuştur. Onlar kavimlerine şöyle demişlerdi: muhakkak ki biz sizden ve sizin Allah'tan başka taptığınız şeylerden uzağız, sizi inkar ediyoruz. Ve siz Allah'ın tek oluşuna inanıncaya kadar sizinle bizim aramızda ebediyen düşmanlık ve öfke başladı. Hazreti İbrahim'in babasına, senin için mutlaka istiğfar edeceğim, mağfiret dileyeceğim. Ancak Allah'tan sana gelecek bir şeyi önlemeye malik değilim sözü demesi hariç. Rabbimiz, biz sana tevekkül ettik ve sana yöneldik. Ve masir, varış, dönüş, ulaşma sanadır. Rabbimiz, bizi kafirlere fitne kılma ve bizi mağfiret et Rabbimiz. Muhakkak ki sen azizsin, hakimsin. Andolsun ki sizin için onlarda Allah'ı, Allah'ın zatına ulaşmayı ve ahiret gününü dilemiş olan kimselere güzel örnek vardır. Ve kim dönerse o takdirde muhakkak ki Allah, o ganidir, hamiddir, hamd edilendir. Allah'ın sizinle ve onlardan düşman olduğunuz kimseler arasında dostluk yaratması umulur. Ve Allah kadirdir, her şeye gücü yetendir. Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Allah din konusunda sizinle savaşmamış ve sizi yurdunuzdan çıkarmamış olan kimselere iyilik etmenizden ve onlara adaletle davranmanızdan sizi nehyetmez, yasaklamaz. Muhakkak ki Allah, adaletli olanları, adaletle davrananları sever. Fakat Allah, din hususunda sizinle savaşmış ve sizi yurdunuzdan çıkarmış olan ve sizin çıkarılmanıza arka çıkmış, yardım etmiş olan kimselere dönmenizden, onlarla dostluk kurmanızdan sizi nehyeder, yasaklar. Ve kim onlara dönerse, o takdirde işte onlar zalimlerdir.

Ey amenu olanlar! Hicret etmiş olan mümin kadınlar size geldikleri zaman onları imtihan edin. Hicret sebeplerini sorun. Allah onların imanını çok iyi biliyor. Artık onların mümin hanımlar olduğunu bilirseniz, mümin olduklarından emin olursanız, bundan sonra onları kafirlere geri döndürmeyiniz. Onlar mümin hanımlar, diğerlerine kafir erkeklere helal değildir. Diğerleri de kafir erkekler de onlar için, mümin hanımlar için helal değildir. Onlara kafir erkeklere infak etmiş oldukları şeyi mümin olarak size gelen kadınlara daha önce vermiş oldukları mehirlerini geri verin. Ve kendilerine mehirlerini verdiğiniz takdirde onlara nikah yapmanızda sizin üzerinize bir günah yoktur. Ve kafir kadınları nikah ile tutmayın. Ve siz ne infak ettiyseniz, mehir olarak ne verdiyseniz geri isteyiniz. Ve onlar da infak ettiklerini istesinler. İşte bu Allah'ın hükmüdür. Aranızda hüküm vermektedir. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm sahibidir. Ve eğer sizin zevcelerinizden dolayı bir şey, mehir, sizin elinizden çıkıp kafirlere geçtiyse, kafirler sizden kendilerine gelen kadınların mehirlerini bıraktıkları eşlerine geri ödemezlerse, sonra da kafirlerden size gelip iman eden kadınların bıraktıkları eşlerine mehirlerini geri ödeme sırası size gelince, o zaman eşleri kafir erkeklere gitmiş olanlara infak ettikleri kadar mehri siz elinize geçen ganimetten verin ve siz kendisine iman etmiş olduğunuz Allah'a karşı takva sahibi olun. Ey Nebi Peygamber! Mümin kadınlar, Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zinada bulunmamak, evlatlarını öldürmemek, elleri ve ayakları arasında bir iftira uydurmamak, maruf bir iş konusunda sana asi olmamak üzere, sana tabi olmak için geldikleri zaman, artık onların biatlerini kabul et ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, günahları sevaba çevirendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'ın kendilerine gadaplandığı, rahmetinden terk ettiği bir kavme dönmeyin, dostluk kurmayın. Kafirlerin kabirdekilerden ümitlerini kesmiş olduğu, tekrar diriltileceğine inanmadığı gibi onlar da ahiretten ümitlerini kesmişlerdir. Ahiret hayatına inanmazlar. Saf Suresi Medine'de nazil olmuştur. 14 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Göklerde ve yerde olanlar Allah'ı tesbih etti ve etmekte. Ve O azizdir, hakimdir. Ey amenu olanlar! Yapmayacağınız şeyi niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız bir şeyi söylemeniz Allah'ın katında büyük suç oldu. Muhakkak ki Allah, kendi yolunda saf bağlayarak savaşanları sever. Onlar sanki birbirine birleştirilerek kuvvetlendirilmiş binalar gibidir. Ve Hazreti Musa kavmine şöyle demişti. Ey kavmim! Muhakkak ki ben sizin için Allah'ın Resulüyüm. Böyle olduğumu bildiğiniz halde niçin bana eziyet ediyorsunuz? Artık onlar haktan dönünce Allah da onların kalplerini döndürdü. Allah fasıklar kavmini hidayete erdirmez. Ve Meryem oğlu İsa aleyhisselam şöyle demişti. Ey İsrail oğulları! Muhakkak ki ben elimdeki Tevrat'ta olan her şeyi tasdik eden ve benden sonra gelecek ismi Ahmet olan Resul ile müjdeleyen, size gönderilmiş Allah'ın Resulüyüm.
Fakat onlara beyineler, mucizeler, deliller getirdiği zaman onlar, bu apaçık sihirdir dediler. İslam'a, teslime davet olunurken, Allah'a karşı yalan uyduran kimseden daha zalim kim vardır? Ve Allah, zalimler kavmini hidayete erdirmez. Onlar, ağızları ile Allah'ın nurunu söndürmeyi istiyorlar. Ve Allah, kafirler kerih görseler bile nurunu tamamlayacak olandır. Resulünü hidayet ile ve esasları unutulmuş olan dinlerin hepsinin üzerine ishar etmek, açıklayıp doğrusunu ispat etmek için hak din, Allah'ın ezeli ve ebedi olan dini ile gönderen O'dur. Ve müşrikler kerih görseler bile. Ey amenu olanlar! Sizi elim azaptan kurtaracak bir ticaret için size yol göstereyim mi? Allah'a ve O'nun Resulüne iman edersiniz ve Allah'ın yolunda canlarınızla ve mallarınızla cihad edersiniz. İşte bu sizin için hayırdır. Keşke bilseniz. Sizin günahlarınızı mağfiret eder ve sizi altından nehirler akan cennetlere koyar ve sizi adın cennetlerinde güzel meskenlere yerleştirir. İşte bu fevzül azimdir, büyük kurtuluştur. Ve seveceğiniz başka bir şey, Allah'tan yardım ve yakın bir fetih. Ve müminleri müjdele. Ey amenu olanlar! Allah'ın yardımcıları olun. Meryem oğlu İsa aleyhisselamın havarilere, kim Allah'a ulaşmak için benim yardımcılarım olur dediği zaman havarilerin, biz Allah'ın yardımcılarıyız dediği gibi. Bunun üzerine İsrail oğullarından bir grup iman etti, bir grup inkar etti. O zaman iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik. Böylece onlar üstün geldiler. Cuma Suresi Medine'de nazil olmuştur. 11 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Göklerde ve yerde olanlar Allah'ı tesbih eder ki, O maliktir, mülkün sahibidir, kuddüstür, mukaddestir, azizdir, üstündür, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ümmiler arasında kendilerinden bir Resul beyas eden, görevlendiren O'dur. Onlara O'nun Allah'ın ayetlerini okur, onları tezkiye eder, nefslerini temizler, onlara kitabı, Kur'an-ı Kerim'i ve hikmeti öğretir. Ve daha önce Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel elbette onlar sadece açık bir dalalet içindeydiler. Ve henüz kendilerine ilhak olmamış, katılmamış olan onlardan sonrakilere de. Ve O azizdir, üstündür, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte bu Allah'ın fazlıdır. Onu dilediği kişiye verir. Ve Allah büyük fazıl sahibidir. Kendilerine Tevrat yüklenip de, Tevrat'ın farzları okunup da, sonra onu taşımayanların, onunla amel etmeyenlerin hali, ciltlerle kitap taşıyan merkebin hali gibidir. Allah'ın ayetlerini yalanlayan kavmin durumu ne kötü. Ve Allah, zalimler kavmini hidayete erdirmez. De ki, ey Yahudiler! Eğer siz insanlardan ayrı olarak yalnız kendinizin Allah'ın dostu olduğunuzu zannettiyseniz, şayet siz doğru söyleyen kimseler iseniz, ölümü temenni edin. Ve ebediyen onu ölümü temenni edemezler. Elleriyle takdim ettikleri, yaptıkları şeyler sebebiyle. Ve Allah, zalimleri en iyi bilendir. De ki, muhakkak ki O, sizin kendisinden kaçtığınız ölüm, işte O mutlaka size mülaki olacak, siz ölümle karşılaşacaksınız. Sonra, görünmeyeni ve görüneni bilen Allah'a döndürüleceksiniz.
O zaman Allah yapmış olduklarınızı size haber verecek. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Cuma günü namaza nida olunduğu zaman, çağrıldığınız zaman hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. İşte bu sizin için daha hayırlıdır. Keşke bilseniz. Artık namazı kaza ettiğiniz, kılıp bitirdiğiniz zaman yeryüzüne yayılın ve Allah'ın fazlından isteyin ve Allah'ı çok zikredin. Umulur ki böylece siz felaha, kurtuluşa erersiniz. Ve ticaret veya eğlenceyi görünce ona yönelip dağıldılar ve seni ayakta bırakıp gittiler. De ki, Allah'ın katında olan şeyler eğlence ve ticaretten daha hayırlıdır. Ve Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Münafikun Suresi Medine'de nazil olmuştur. 11 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Münafıklar sana geldikleri zaman biz şehadet ederiz. Muhakkak ki sen gerçekten Allah'ın Resulüsün dediler. Ve Allah muhakkak ki senin gerçekten kendisinin Resulü olduğunu biliyor. Ve Allah şehadet eder ki münafıklar gerçekten yalancıdırlar. Yeminlerini kendilerine siper ettiler. Böylece Allah'ın yolundan saptılar ve saptırdılar. Muhakkak ki onların yapmış oldukları kötü bir şey. Bu, onların önce amenu olmaları, Allah'a ulaşmayı dileyerek hidayete ermeleri ve ruhlarını Allah'a ulaştırdıktan sonra küfre düşmeleri sebebiyledir. Bu sebeple onların kalplerinin üzeri tab edildi, mühürlendi. Artık onlar fıkıh edemezler, idrak edemezler. Onları gördüğün zaman onların cesameti, görünüşleri seni hayran bırakır. Ve eğer konuşurlarsa onların sözlerini dinlersin. Onlar sanki duvara dayalı kütükler gibidirler. Her sayhayı, gürültüyü kendi üzerlerine, aleyhlerine sanırlar. Onlar düşmandırlar. Artık onlardan hazer et, sakın. Allah onları helak etsin, kahretsin. Nasıl da döndürülüyorlar. Ve onlara, münafıklara, geliniz, Allah'ın Resulü sizin için mağfiret dilesin denildiği zaman, başlarını alay ederek iki yana salladılar. Ve sen onların yüz çevirdiklerini, ayrıldıklarını gördün. Ve onlar kibirlenen kimselerdir. Onlar münafıklar için mağfiret dilesen de dilemesen de birdir. Allah onlara asla mağfiret etmez. Muhakkak ki Allah fasıklar kavmini hidayete erdirmez. Onlar münafıklar, Resulullah'ın yanında bulunanlara infak etmeyin, bir şey vermeyin ki onlar dağılıp gitsinler diyenlerdir. Ve semaların ve arzın, göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Ve lakin münafıklar fıkıh idrak edemezler. Eğer biz şehre dönersek mutlaka daha aziz, güçlü olan, daha zelil, güçsüz, zayıf olanı oradan, şehirden çıkarır diyorlar. İzzet Allah'ın ve onun Resulünün ve müminlerindir. Ve lakin münafıklar bilmiyorlar. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ın zikrinden alıkoymasın. Ve kim bunu yaparsa o takdirde işte onlar hüsranda olanlardır. Ve sizden birisine ölüm gelmesinden o zaman Rabbim keşke beni yakın bir zamana kadar ertelesen de böylece ben sadaka versem ve salihlerden olsam olmaz mı demesinden önce sizi rızıklandırdığımız şeylerden infak edin. Ve Allah hiçbir nefsi, hiçbir kimseyi eceli geldiği zaman asla tehir etmez
ertelemez. Ve Allah sizin yaptıklarınızdan haberdar olandır. Tegabun Suresi Medine'de nazil olmuştur. 18 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ı tesbih eder. Mülk O'nundur ve hamd O'nadır. Ve O her şeye kadirdir, gücü yetendir. Sizi yaratan O'dur. Buna rağmen sizin bir kısmınız kafir ve bir kısmınız mümin. Ve Allah yaptıklarınızı en iyi görendir. Gökleri ve yeri hak ile yarattı ve size suret, şekil verdi. Sonra sizin suretlerinizi ahsen yaptı ve varış, ulaşma O'nadır, ulaşılacak makam O'dur, O'nun zatıdır. Göklerde ve yerde olanları bilir ve gizlediklerinizi, açıkladıklarınızı bilir. Ve Allah sadırlarda, gönüllerde olanı en iyi bilendir. Daha önce inkar edenlerin haberi size gelmedi mi? O zaman onlar işlerinin vebalini tattılar ve onlar için elim azap vardır. İşte bu, onlara resulleri, beyineler, açık deliller getirdiği zaman bir beşer mi bizi hidayete erdirecek demeleri sebebiyledir. Böylece inkar ettiler ve yüz çevirdiler. Ve Allah müstani olduğunu, kendisinin hiçbir şeye ve de onların imanlarına da ihtiyacı olmadığını gösterdi. Ve Allah ganidir, hamiddir. İnkar edenler asla beyaz edilmeyecekleri, tekrar diriltilmeyecekleri zannında bulundular. De ki, hayır, Rabbime and olsun, elbette beyaz edileceksiniz. Sonra yaptığınız amelleriniz mutlaka size haber verilecek. Ve bu Allah için kolaydır. Artık Allah'a, O'nun Resulüne ve indirdiğimiz nura iman edin. Ve Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır. Sizi toplanma günü için bir araya toplayacağı gün, işte o aldanma günüdür. Ve kim Allah'a iman eder ve salih amel, nefs tezkiyesi yaparsa, onun seyyiatini, günahlarını örter. Ve orada ebediyen kalmak üzere altından nehirler akan cennetlere koyar. İşte bu fevzül azimdir, büyük kurtuluştur. Ayetlerimizi inkar edenler ve yalanlayanlar, işte onlar ateş ehlidirler, orada cehennemde ebediyen kalacak olanlardır. Ve o ne kötü varış yeri, ulaşılacak yer. Allah'ın izni olmadıkça bir musibet isabet etmez. Ve kim Allah'a iman ederse, amenu olursa, Allah onun kalbine ulaşır. Ve Allah her şeyi en iyi bilendir. Ve Allah'a itaat edin. Ve Resul'e itaat edin. Eğer hala yüz çevirirseniz, bundan sonra Resulümüzün üzerinde olan sorumluluk sadece apaçık tebliğdir. Allah ondan başka ilah yoktur ve müminler artık Allah'a tevekkül etsinler. Ey amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, muhakkak ki sizin zevcelerinizden ve evlatlarınızdan size düşman olanlar vardır. Artık onlardan sakının ve eğer onları affeder, kusurlarına bakmazsanız ve bağışlarsanız, o takdirde muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Oysa sizin mallarınız ve evlatlarınız fitnedir, imtihandır. Ve Allah ki, ecrun azim, en büyük mükafat onun indindedir, katındadır. Artık Allah'a karşı gücünüzün yettiği kadar en üst seviyede takva sahibi olun. Dinleyin ve itaat edin. Ve kendiniz için hayır olarak infak edin, verin. Ve kim nefsinin cimriliğinden kendini korursa, sakındırırsa, o takdirde işte onlar,
onlar felaha, kurtuluşa erenlerdir. Eğer Allah'a güzel bir borç verirseniz, onu size kat kat arttırarak öder ve sizi mağfiret eder. Ve Allah şekurdur, şükredilendir, şükrün karşılığını verendir, halimdir. Gaybı görünmeyeni ve şehadet edileni, görüleni bilendir. Azizdir, hakimdir. Talak Suresi Medine'de nazil olmuştur. 12 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim.

Ey Nebi! Kadınları boşadığınız zaman o takdirde onların iddetlerini sayarak iddetlerinde boşayın. Ve Rabbiniz Allah'a karşı takva sahibi olun. Onları evlerinden siz çıkartmayın. Size açıkça bir fahişelikle gelmedikçe onlar da evlerinden çıkmasınlar. Ve bunlar Allah'ın hudutlarıdır, sınırlarıdır. Ve kim Allah'ın hudutlarını aşarsa, o takdirde kendi nefsine zulmetmiş olur. Bilemezsin, belki Allah bundan sonra bir iş, yeni bir durum husule getirir, başka bir kapı açar. Böylece onların, boşadığınız hanımlarınızın bekleme süreleri tamamlandığı, iddetleri sona erdiği zaman, artık onları marufla, örfe uygun olarak güzellikle ve iyilikle tutun, barındırın. Veya marufla onlardan ayrılın, onları iyilikle serbest bırakın. Ve sizden adalet sahibi iki kişi şahitlik etsin, şahit olsun. Şahitliği Allah için yapın. Allah'a ve ahir güne, Allah'a ulaşma gününe inanan kimseye, işte bununla vaaz edilir, böyle yapması istenir. Ve kim Allah'a karşı takva sahibi olursa, Allah ona bir çıkış yeri nasip kılar. Ve hesap etmediği, aklına gelmeyen bir yerden onu rızıklandırır. Kim Allah'a tevekkül ederse, artık ona o, Allah kafidir. Muhakkak ki Allah, emrini, işini yerine getirendir. Allah, her şey için bir kader tayin etmiştir. Ve eğer hayızdan, adetten kesilmiş olan kadınlarınızdan şüphe ederseniz, o takdirde onların iddeti, müddeti 3 aydır ve henüz hayız, adet olmamış kadınların da iddeti 3 ay. Yüklü olan hamile kadınların müddetleri ise, yüklerini bırakıncaya, doğum yapana kadardır. Ve kim Allah'a karşı takva sahibi olursa, Allah işinde ona kolaylık sağlar. İşte bu Allah'ın size indirdiği emridir. Ve kim Allah'a karşı takva sahibi olursa onun günahlarını örter ve onun ecrini azami artırır. Sizin ikamet ettiğiniz yerin bir kısmında gücünüz yettiği kadar onları oturtun. Ve onları sıkıntıya düşürmek için onlara zarar vermeyin ve eğer onlar yüklü, hamile iseler o takdirde yüklerini bırakıncaya, doğum oluncaya kadar onlara infak edin, nafakalarını verin. Ve eğer bundan sonra sizin için emzirirlerse, o zaman onların ücretlerini verin. Ve maruf ile aranızda görüşün. Ve eğer bir güçlüğünüz olursa, zorlanırsanız, o takdirde onu bir başkasına emzirteceksiniz. Geniş imkan sahibi olan, geniş imkanlarından infak etsin, nafaka versin. Ve kim üzerindeki rızkı az ise, o takdirde Allah'ın ona verdiğinden infak etsin. Allah kimseyi ona verdiğinden fazlası ile mükellef, sorumlu tutmaz. Allah zorluktan sonra kolaylık verecektir. Ve nice ülkeler Rablerinin ve onun Resullerinin emrine itaat etmediler, haddi aştılar. Bu sebeple onları şiddetli bir hesaba çektik ve onları çok korkunç azapla azaplandırdık. Böylece o ülke halkları işlerinin vebalini tattı ve onların işlerinin sonu hüsran oldu. Allah onlar için çok şiddetli azap hazırladı. Ey amenü olan ulul elbab! Öyleyse Allah'a karşı daha üst takva ile takva sahibi olun. Allah size zikri, Kur'an'ı indirmiştir. Resul, amenü olanları, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenleri ve amilus salihat, salih amel, yani nefs tezkiyesi yapanları, karanlıklardan nura çıkarmak için size Allah'ın ayetlerini açıklayarak okur. Ve kim Allah'a iman ederse ve salih, nefsi ıslah eden amel işlerse onu içinde ebediyen kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere dahil eder, koyar.
Allah'ın zatı onun Resul için en güzel rızık olmuştur. O Allah ki 7 kat gökleri ve yerden de onların misli kadarını 7 kat yerleri yarattı. Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve Allah'ın her şeyi ilmen, ilmiyle ihate etmiş olduğunu, kuşattığını bilmeniz için emir, onların arasında, gökler ve yerler arasında devamlı iner. Tahrim Suresi Medine'de nazil olmuştur. 12 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Nebi! Zevcelerinin rızasını arayarak Allah'ın sana helal kıldığı şeyi sen niçin kendine haram ediyorsun? Ve Allah gafurdur, rahimdir. Allah gereksiz yeminlerinizi kefaretle çözmenizi size farz, meşru kılmıştır. Ve Allah sizin dostunuzdur ve O alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Nebi, bazı zevcelerine sır olan bir sözü gizlice söylemişti. Fakat onu, o sırrı başkasına haber verince Allah, ona durumu izhar etti, peygamberine bildirdi. Nebi de bazısını açıkladı ve bazısını bildirmekten vazgeçti. Ona, zevcesine onu, bunu bildiğini haber verdiği zaman zevcesi, "Bunu sana kim haber verdi?" dedi. Nebi, "Bana alim, en iyi bilen ve habir, her şeyden haberdar olan bildirdi," dedi. Siz ikiniz de Allah'a tövbe etseniz, ki mutlaka etmelisiniz, çünkü ikinizin de kalbi kaymıştı. Ve eğer ona, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı yardımlaşırsanız, o takdirde muhakkak ki Allah, onun Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Mevlasıdır. Cibril aleyhisselam ve müminlerin salih olanları ve bunlardan başka melekler de ona zahirdirler, yardımcıdırlar. Eğer o sizi boşarsa, onun Rabbinin onun için sizin yerinize sizden daha hayırlı olan Müslüman, Allah'a teslim olmuş kadınlar, mümin kadınlar, kanitin olan kadınlar, tövbe eden kadınlar, kul olan kadınlar, oruç tutan kadınlar, dul ve bakire olan kadınlardan zevceler, eşler ile değiştirmesi umulur. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten kendinizi ve ailenizi koruyun. Onun üzerinde çok güçlü ve çok sert, acımasız melekler vardır. Allah'ın onlara emrettiği şeyde Allah'a asi olmazlar ve emrolundukları şeyi yaparlar. Ey inkar edenler! O gün özür beyan etmeyin. Siz sadece yapmış olduğunuz şeylerin karşılığı olarak cezalandırılacaksınız. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'a nasuh tövbesi ile tövbe edin. Umulur ki Rabbiniz sizin günahlarınızı örter ve sizi altından nehirler akan cennetlere koyar. O gün Allah, nebileri ve onunla beraber olanları mahzun etmez. Onların nurları önlerinde ve sağlarında koşar. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla ve bize mağfiret et. Günahlarımızı sevaba çevir. Muhakkak ki sen her şeye kadirsin derler. Ey Nebi! Kafirlerle ve münafıklarla cihad et. Ve onlara galiz, sert davran. Onların mevası, barınacağı yer cehennemdir. Ve ne kötü varış yeri. Allah, kafirlere Hazreti Nuh'un ve Hazreti Lut'un hanımını örnek verdi. İkisi de salih kullarımızdan iki kulumuzun nikahı altındaydı. Fakat ikisi de ihanet etti. Bu yüzden ikisine de Allah'tan bir şeye azaba karşı onlardan eşlerinden bir fayda olmadı, onları kurtaramadılar.
Ve onlara, ikiniz de ateşe girenlerle beraber ateşe girin denildi. Ve Allah, amenu olanlara Firavun'un eşini örnek verdi. Rabbim, senin katında cennette benim için bir ev inşa et ve beni Firavun'dan ve onun yaptıklarından kurtar. Ve zalimler kavminden beni kurtar demişti. İmran'ın kızı Meryem ki, onun iffeti ahsendi. Bu sebeple onun içine ruhumuzdan üfledik. Ve o, Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını tasdik etti. Ve o, kanitin olanlardan oldu.

bu Kur'an şiir olarak size verilmedi. Bu Kur'an yaşayan insanları uyarmak için indirildi. Öyleyse Kur'an'da Allah Teala bizi hangi konuda uyarıyor? Diyor ki, duyduk duymadık demeyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz sizin için mutlaka cennet vardır. Dilemezseniz istisnasız gideceğiniz yer cehennem. Cehennemi yaşayan bir insanın bu dünyada mutlu olması imkansız. Bu dünyada yaşanan zevklerin hepsini toplasanız cennette yaşayan mutluluğun yanında bir zerre bile değil. Bu dünyada yaşadığınız sıkıntıların hepsini toplasanız cehennemdeki azabın yanında bir zerre bile değil. Ne diyor Rabbimiz? Kul huvelillezine amenu huden ve şifa. Öyleyse Kur'an-ı Kerim Araplara değil. Kur'an-ı Kerim amenu olanlar için hidayet ve şifadır. Dünya üzerinde yaşı, mesleği, cinsi ne olursa olsun kalbi var. Kalbinden bir dileği Allah'a ulaştırdığı an, ben sana ulaşmayı diliyorum dediği an, o amen oluyor. Ondan sonra amen olanın içinde Allah Teala diyor ki, benim Kur'an-ı Kerim'im senin için bir şifadır. Öyleyse görüyorsunuz ki nefs tezkiyesi, nefs tezkiyesi ve nefs tezkiyesi bizi kesinlikle asıl hedeften uzaklaştıran, hayatı bize zehir eden, ne demişti Allah dostu Martin Luther King? Biz balıklar gibi yüzmeyi öğrendik. Biz kuşlar gibi uçmayı öğrendik. Biz gezegenleri ve diğer gezegenlere ulaşmayı öğreniyoruz. Ama kardeş olmayı öğrenemedik. İşte kardeş olmanın yolu bu nefsi tedavi etmekten geçer. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de barış yolu diye tarif ettiğine zahirde bir yol değil. Dünya gezegeninden başlayan, meleküt aleminde devam eden ve Allah'a ulaştıran yol. Adı Sırat-ı Müstakim. Sırat-ı Müstakim barış yolu. Sırat-ı Müstakim mutluluk yolu. Sırat-ı Müstakim hidayet yolu. Sırat-ı Müstakim Allah'a ulaştıran yol. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kervan yolda düzülür. Siz yeter ki o yola adım atın. Ben şu anda karar verdiniz, ben de Allah'ın yolunda olmak istiyorum dediniz. Nasıl olacağım hocam? Çok basit. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah bu talebi kalbinizde gördüğü an siz barış yolda bir yolcusunuz. Nereye yol alıyorsunuz? Allah'a doğru. Ulaşmanız gereken menzil Allah'tır. Allah ruhunuzu ulaştırdığınız an onun dostu oluyorsunuz. O artık sizin dostunuz, siz onun dostu ve bütün hayatı size mutluluğa çeviren kesinlikle odur.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir Kur'an tefsiri konusunda gene inşallah bir aradayız. Ahzab suresinin 5. ayet-i kerimesiyle konuya giriyoruz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ut'uhum li abaihim huve aksatu indallahi fe in lem ta'lemu abaehum fe ihvanukum fid dini ve mevalikum ve leyse aleykum cünahün